0: Yok, samim gelmediler. Yasalar aramaz mı? Tamam, biz buradayız, bekliyoruz.
1: Ne diyor ablam?
0: Yok, bulamamışlar.
1: Ya zaten boşuna dolaşıyorlar bu yolda.
2: Ne yapsınlar Ali?
0: Samim'in de içi içine sığmıyor ya.
2: Aha çocuklar.
3: Bakın bak.
2: Aa Kenan.
3: Evde oturamadım, merak ettim Feride.
2: Hadi gel içeri gel. Gel.
3: Hala bulamadılar mı?
2: Yok, arıyorlar daha.
4: Çocuklar mı?
1: Heh, tam dersiz düğün olmaz.
2: Kenancığım sen çok ıslanmışsın.
3: Tam hastalık havası var Feride, tam. Çıkar şunu Allah aşkına ya.
0: İyi hadi.
2: Hadi geç. Küçük domuzcuğun gölgesi tam kendi boyundaymış. Nereye gitse peşinden geliyormuş. Küçük domuzcuk yeni arkadaşını çok sevmiş.
5: Anne.
2: Benim ablacığım.
5: Annem nerede?
2: Yok ablacığım.
5: Annemi çağırır mısın? Çok üşüyorum.
2: Ben buradayım. Ben her şeyi yoluna koyacağım, tamam mı? Sen yeter ki iyi ol. Lütfen. Sana bir şey olmasına ben dayanamam. Tamam mı Mert? Sen iyi ol. Ben her şeyi düzelteceğim. Ama sen dayan. Ne olur. Ne olur ablacığım, lütfen. Lütfen dayan. Ne olur.

0: Hoş geldiniz.
1: Polisten haber var mı?
0: Yok. Biraz önce yine aradık. Islanmışsınız.
2: Ya, arabadan eve gelene kadar sırılsıklam olduk. Kim bilir çocuklar ne halde?
0: Şu tıpasta olacaksınız. Hadi üstünüzü değiştirin.

0: Aliço, tütün kabahat bende biliyor musun? Ya bu çocuklar gitmese ben iki gün sonra gemideydim ha. Allah biliyor ya. Yani gitmeyi de nasıl istiyordum biliyor musun?
1: Abi düşünme bunları. Sabret, bulacağız.
2: Nasıl bulacağız Ali? Binlerce insan kayboluyor her gün ya. Üç tane çocuğu nasıl bulacağız?
1: Sen mi abi? Sen bana demedin mi her kışın sonu bahar diye? Geçecek abi, merak etme. Bulacağız.
2: Bilmiyorum Ali, bu sefer bana öyle gelmiyor.
3: Samim!
0: He?
3: Telefon!
1: Kim?
3: Eda, Eda!
0: Eda, Eda. Alo? Eda kızım?
4: Dayı?
0: Eda neredesin canım ciğerim?
4: Bir arkadaşın yazlığındayız. Dayı, Mertcan çok kötü. Gelip bizi alabilir misin?
0: Gelirim tabii ciğerim. Canım kızım benim, gelirim tabii. Neredesiniz şimdi?
4: Şimdi işiyle merkezden Cive yoluna dönüşte sağ dönen ilk caddeye giriyorsun. Fener yolu. Sardunya sokağı. 18 Şile.
0: Tamam geliyorum.
1: Neredeler abi?
0: Şile'de.
5: Şile'de mi?
1: Allah Allah, oraya nasıl gitmişler ya?
0: Hadi Ali gidiyoruz.
5: Ben de geliyorum.
0: Melia.
5: Tabii ısrar etme, ben de geliyorum.
1: Dikkatli gidin ablam. Şemsiye alın yanınıza.
5: Abla bak arayın sonra.
0: Eda. Ne oluyor?
4: Hiçbir şey.
0: Kimi aradın?
4: Kimseyi. Hem sen neredesin bu kadarsa?
0: Ya burada ölsek kimsenin ruhu duymaz. Sokaktan adam geçmiyor.
4: İlaç aldın mı?
0: Yok hiçbir şey bulamadım. Mertcan nasıl?
4: Yanıyor.
0: Canım ya.
6: Şile'de kim var?
2: Bir arkadaşlarının ya.

0: bekleyelim bakalım.
1: Buyurun, çaylar geldi.
2: Tam da canım çekmiş daha. Eline sağlık Feride.
3: Afiyet olsun. İnşallah yakında kendi evimizde demlerim. Ablam gelsin, müşteri vereceğim.

0: İleriden bir yerden sağa sapacağız.
1: Öyle yazmıyordu.
0: Öyle yazmadı ama öyle öyle olması lazım.
2: Ali nerelisin sen?
0: Mersin.
1: Mersin ne ama? Çöle koy yolu bulur.

0: Yiğit, maçım iyi değil.
1: Ya sabaha kadar sabredelim.
0: Ateşi çok yüksek. Duşa sokmamız lazım.
1: Duşa mı? Delirdin herhalde. Donuyoruz burada.
0: Biz donuyoruz. Maçan yanıyor.
1: Daha saçmalama.
0: Ya Yiğit, havale mi geçirmesini istiyorsun? Hadi ya.
1: Yavaş.
0: Hadi ablacığım. Hadi.
2: Ciğerim, burada engin top oynuyor.
3: Sefir karanlık. Nasıl geldiler buraya kadar ya?
2: Aliço, daha çok var mı oğlum?
4: Yok abi, gelmek üzereyiz.
0: Ağlama ablacığım, ağlama Mertcan ya.
1: Ya Eda, çocuk üşütüp iki kat daha hasta olacak.
0: Ya saçmalama Yiğit.
1: Ağlama Mertcan ya. Ya Eda, çocuğun haline bakar mısın?
0: Ya kafan basmıyor mu senin? Ateşini düşünmemiz lazım diyorum.
1: Zatürre olursa ne olacak?
0: Ya ağlama Mertcan, ağlama, ağlama. Ya,
1: ben şu an düzgün şöyle...
0: Tamam.
2: Burası değil mi Ali?
4: Burası abi.
0: Burada ışık yok.

0: Bağışıklık
1: yok. Çal bir daha çal.
0: Bunlar bir yere çıkmış olmasın ya?
1: Samim, yanlış bir ev olmasın ha?
2: Burada bir ışık yanıyor ama.
0: Ne?
2: Burada bir ışık yanıyor.
3: Ağlama ablacığım ya. Ağlama Mertcan, ne olur.
4: Tamam Mertcan, tamam ağlama.
5: Gel, gel, gel sarıl. Gel abisin bir tanesi. Kim bunlar şimdi? Eda! Eda ciğer.
2: Çocuklar iyi misiniz?
1: Mertcan! Sami, çocuk yanıyor. Eda mutfak nerede?
3: Burada.
1: Gel. Ali!
4: Can canım, ne oldu sana ciğerim benim? Siz ne arıyorsunuz burada?
6: Ya sen beni, bizi nasıl buldunuz?
1: Git!
6: Sen haber verdin değil mi?
1: Mertcan'ı doktora götürmemiz gerekiyordu.
6: Ben yokken onlara telefon ettim. Adilsin sen, üçümüzü de sattın.
1: Yiğit, eve dönmek zorundayız. Başka çaremiz yok.
6: Yiğit, sen onlarla istediğin yere git. Ben hiçbir yere gelmiyorum.
2: Yiğit. Yiğit, oğlum.
6: Bırak beni.
2: Yiğit.
6: Bırak.
2: Yiğit.
6: Niye? İki gün sonra çekip gideceğini görmek için.
2: Gitmeyeceğim.
6: Gideceksin.
2: Gitmeyeceğim.
6: Yalan söylüyorsun.
2: Yalan dolan yok. Gitmeyeceğim diyorum sana.
7: Semim abi, gitmemiz lazım. Mertcan çok kötü.
2: Bak ben hayatımda çok insanı yarı yolda bıraktım. Ama sizi bırakmayacağım. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Onun için inadı bırak, evine dön.
6: Söz ver.
2: Söz.
6: Söz ver.
2: Söz!
6: Söz mü? Söz ulan!

0: nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
1: Para bedavadır.
2: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
3: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
4: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz. 3 etapta oynayacağımız yarışmamızın birinci etabı her soru 10 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyede 10 tane yanıt arıyoruz 10 soruda. Üçüncü etap her sorumuz 10 puan değerinde, en çekişmeli yer butonlarla yarışacağız. Peki hangi okul kazanacak? Hangi okuldaki öğrenci dostlarımıza kitapları, öğrenim setlerini gönderebileceğiz? Hemen yarışmacıları tanıyoruz. Arkasından Sır Küpü'ndeki mücadeleyi başlatıyoruz. Sır Küpü stüdyolarında sinirler geriliyor. Bakın K değil.
1: L. Ama bile.
0: Bir dakika.
1: Oğuz
0: hazır.
1: Bey.
0: Hayır.
1: Oğuz Bey.
0: Hazır. Lütfen. Bir dakika.
1: Oğuz
0: hazır. 3, 2, 1. Nasıl buldunuz bilmiyorum ya.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an.
0: Bir dakika, bir dakika. Bunu içeride konuşacağız. Bir dakika.
1: Şurada şimdi bilgisayarı.
0: Haydi haydi.
1: Bu sorudan vazgeçebilir miyim ben?
0: Ay yatıyı açtık. Hazırsan geliyor.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam iki eski dost, iki emekli bankacı yarışmacımız var. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Miniklerin gelişimine bir parça destekte bulunmak için hemen stüdyomuza geldiler. Ve büyük bir yarışma, büyük bir rekabet gösterecekler galiba. Evet. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Esra Hanım, sizi tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar. Esra Aktaş ismim. Emekli bankacıyım. Bir oğlum var 12 yaşında. Kızım var 5 yaşında. Günlerimin çoğu onlarla geçiyor.
0: İsimleri neler efendim?
1: Yiğit ve Mira.
0: Mira.
1: Evet.
0: Harika. Ne anlama geliyor Mira?
1: Mira'nın yıldız, lider.
0: Yıldız, lider.
1: Evet.
0: Erkek?
1: Yiğit.
0: Yiğit yani, delikanlı. Yiğit. Nasıl? Evet. Haylaz mıdır? Böyle yaramazlığı var mıdır?
1: Yaramaz değil ama futbolla çok ilgili.
0: Ha, güzel.
1: Futbol spor oynuyor seviyor. Zaten. Evet, spor seviyor. Futbolla çok meraklı.
0: Çok güzel.
1: Onlarla günümle geçiyorum çoğunlukla şu anda. Pek bir hobi edinemedim henüz emeklilik dönemimde ama inşallah.
0: Ne kadar oldu emekli olalı?
1: Benim 3 sene oldu.
0: 3 sene?
1: Evet.
0: Ama evde bir yoğun hareket olduğu için emekliliğin tadı
1: çıkartamadım.
0: Yavaş yavaş.
1: Hayır, henüz onu yapamadım.
0: Eşiniz peki?
1: Eşim de bankacı ama çalışıyor.
0: Bankacı. Çok güzel. Galiba en yakın dostunuz da Zeynep Hanım da bankacı.
1: Evet.
0: Ve uzun bir bankacılık geçmişi var.
1: Evet.
0: Aynı sektörden, aynı meslekten geliyorsunuz.
1: Evet.
0: Gençlik yıllarından evlilik dönemine gelen çocuklarla beraber yürüyen bir süre. Zeynep Hanım, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ne yaptınız?
2: Efendim.
0: Buyurun.
2: Çok sağ olun davet ettiğiniz için. İsmim Zeynep Gazel Bağcı. Ben de evliyim. 12 yaşında bir oğlum var. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ben de emeklilikten sonra Esra gibi çok yoğun geçiriyorum ama spor yapıyorum biraz. Müzikle uğraşmayı seviyorum. İşte arkadaşlarımı organize ediyorum, konserlere götürüyorum falan. Ben biraz daha aktiviteli geçiyor benim emekliliğim.
0: Güzel hareketler diyorsun.
2: Evet.
0: Ama birinin zaten lokomotif olması lazım,
2: evet,
0: değil mi? Arkadaşlarımızı da sürekli evde bırakmayalım. Hazır emeklilik var. Bugünlerin tadını
2: emeklilik
0: çıkartmak
2: lazım. Emeklilik
0: rehavet
2: getiriyor zaten. Buna izin vermiyorum ben.
0: Tabii yoğun iş temposundan sonra doğru yapıyorsunuz.
2: Aynen.
0: Ama belli zaten. Buraya da siz arkadaşınıza hadi gidelim bir yarışalım dediniz,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Evet. Zeynep Hanım, sizle de tanıdık. O zaman Esra Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il adına, hangi okul adına yarışacaksınız bu akşam. Butona basarak başlatabiliriz. Bakalım, haritamız dolaşıyor. Erzincan dedi, Isparta dedi, Van dedi. Bayburt'tan geçtik ve

0: neresi geldi? Bakıyorum Van. Van'daki Edremit Şehit Jandarma Pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Hemen Zeynep Hanım size geliyoruz. Sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Ve bakalım bu akşam siz hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız? Basın lütfen başlatın. Bakalım Sivas'la başladık. Diyarbakır dedik. Kırklareli dedik. Tokat'tan geçtik. Malatya mı? Hayır. Muş'ta kaldık. Merkez Şeker İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde. Var mı Muş'ta bir bağlantınız?
1: Hayır, yok.
0: Gittiniz mi, gezdiniz mi?
1: Yok.
0: Belki kitaplarla, öğretim setleriyle beraber
1: İnşallah.
0: Siz de bir tur geçersiniz.
1: İnşallah.
0: Peki, o zaman illeri seçtik, okulları belirledik. Ne yapalım? Sır küpünün birinci bölümünü hızla başlatalım. Evet efendim, başlıyoruz Sır Küpü'nün birinci bölümünü yarışmaya. Bakalım ilk etapta 30 soru üstünden başlayacağız. Toplamda 61 sorudan oluşan bir tablomuz var ve 1, 2, 3, 4 kelimeden oluşan da bir şifre cümle sakladık. Bakalım önce hangi yarışmacımız bulacak, en çok puanı kim toplayacak? Evet Esra Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağı 2 harfli. 3 nolu soru, bir video soru. İzleyelim bakalım ne var.

0: Coşkun Sabah'ında elinde canlanan bir enstrüman diyoruz. Bu iki harften oluşan enstrümanımız nedir acaba? Buyurun.
1: Ut.
0: Ut. T ile mi D ile mi?
1: T.
0: T ile diyorsunuz. Bakalım ut mu? Evet, ut. Zeynep Hanım, sizin bir itirazınız var galiba uta.
2: Ben sanki D ile diyebiliyorum ama.
0: Doğru. Ama editörlerimiz, o konuya hakimler, hem T hem D iki harfi de, evet, kullanabildiğimiz için biz ut T ile yazılışını bulmacamızda seçtik. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Yukarıdan aşağıya 4 harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Bildirme. 10 saniyelik süreniz başladı. Bildirme. Siz bu arada bankadayken çok İlan. Bildirmiştiniz.
1: İlan olabilir mi?
0: İlan değil. İlan değil ama çok yakın ilana.
1: İlan.
0: İlan doğru. Son dakika yakaladınız. Evet. İlan doğru yanıttı Esra Hanım. Yalnız Zeynep Hanım, T derken M midir, N midir derken teker teker gidiyor. Evet, dostluk, aha, arkadaşlık bir yere gidiyor kadar. Hadi beraber yarışalım bir yere kadar ama üçüncü soru yine Esra Hanım önde gidecek. Bilginiz olsun. Puanları neyse, topluyor.
2: Ben onu yakalarım sorun.
0: Sonra değil. Bilmiyorum, yarışmadan sonra bir sıkıntı olmasın. Dostum, arkadaşım, sen nasıl 50 puanla bu etabı geçtin olmasın. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım.
1: Evet.
0: Hazırsak bir kutucuk daha açalım. Kaç nolu kelimeyi açmamızı istiyorsunuz? Buyurun.
1: 7.
0: 7. 7 ile devam ediyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harf gelsin. Dolaylı olarak anlatma. Bir şey yapıyoruz. 10 saniyenizi başlattım.
1: İma.
0: İma ediyoruz. Evet. Zeynep, Esra Hanım tekrar bildi. Zeynep Hanım yine gergin. Gittikçe geriliyor.
2: Eve gitmek istiyorum.
0: Dostumuz, arkadaşımız ama sinirler. Sır Köpü stüdyolarında sinirler geriliyordu. Eyvah. Diye, değil mi? Ortamı yükseltiyormuşum. Peki Esra Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 4.
0: 4 numaralı soruyu açıyoruz. Bakalım. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelime arıyoruz ama bir görselimiz var. Bir video seyredeceğiz. Bakalım ne geliyor, izliyoruz.

0: Evet, görüntülerde izlediğiniz kirişli bir çalgı nedir acaba? 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Ay, sesi çok güzeldi ama bunu bilmiyorum.
0: Harika Zeynep Hanım, hazır mısınız? Size
1: kesinlikle
0: geliyor. Mitolojik bir çalgı diyorum bakın. Yanlış ama mi? Daha değil. Daha şu anda Esra Hanım'ın bir önce bilemediği süresini bir yiyelim.

0: İnşallah harf açalım size. Bakalım bir ipucu olsun. İlk harfi L. Üç harfli. Mitolojik bir çalgı. Ne olabilir? Lir. Bir saniye.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt tabii ki lir. Hızla başladı. Bunu Zeynep Hanım ben de oyundayım dedi. Ve şimdi sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Ben de 2 diyorum.
0: 2 numaralı soruyu açalım. O uzun bir kelime seçtik. Peki o zaman geliyor. Hazırsanız sorunuz.
1: Hazırım.
0: Mecazen sabote etmek. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Baltalamak.
0: Baltalamak. Hem de arkadaşımıza bakarak baltalamak geldi. Evet. Lütfen arkadaşlık dostluk kazansın.
1: Bu çıkışta devam
0: amacımız,
1: eder. Burada,
0: amacımız ortak.
1: Burada rakibiz.
0: Burada rakipsiniz.
1: Tabii. Dışarıda dostuz. O ayrı. Sen
0: Zeynep Hanım için söylemek istemezdim ama biraz sanki...
2: Değişti değil mi
0: evet,
2: biraz?
0: Evet. O geçince kendisi birkaç soruyu evet, bilmeye başlayınca evet, hemen farklılaştı.
2: Biraz değişti.
0: Sizle devam ediyoruz.
1: Evet. 23.
0: 23 nolu soru. Geliyor bakalım 23 nolu sorumuz neymiş? Bir video soru. İzleyelim bakalım nereyi soracağız size. Gelsin görselimiz.

0: Evet, İrlanda'nın başkentini soruyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Görseli iyi seyrettiniz mi? İçinde şifre vardı. Neresi acaba? İrlanda'nın başkenti.
1: Ay vallahi hatırlayamadım.
0: Neresi? Gitti. Hemen Esra Hanım, bir harf açıyoruz ve sizin için süreyi başlatıyoruz. Bakalım İrlanda'nın başkenti neresiydi? Peki bir harf daha açalım. Ah diyeceksiniz de şu anda aklınıza gelmiyor. B de geldi. Araya da ben A'yı ben koyayım. Dab olsun. Zeynep Hanım, ne
1: Bende mi
0: olabilir?
1: sıra?
0: Dab.
1: Vallahi bilmiyorum ben bunu. Rezil oldum ya.
0: Bilemiyorsunuz.
1: Şaka
0: Ay,
1: gibi.
0: estağfurullah. Çok normal. Hemen bir harf daha açtık. Dab.
2: Dublin.
0: 10 saniyeniz başlattı.
2: Dublin.
0: Dublin. Doğru yanıt.
1: Tebrik ediyorum.
0: Harikasınız Esra Hanım. Hemen yakaladınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım, 12'de neyi arıyoruz? İveyen. İveyen. 10 saniye süreniz başladı. İvedik diyelim. Hızlı.
2: İvedik. Acil gibi bir şey mi ama?
0: Evet, acil gibi bir şey. Çabuk ilerleyen. Peki. Zeynep Hanım, sizin için başlatacağız. Bununla ilgili de bir şeyimiz
1: Akut
0: vardır.
1: mu? Akut mu?
0: Akut, doğru yanıt. Evet, çabuk ilerleyen, iveyen. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Bakalım kaç nolu soruyu açacaksınız?
2: 9.
0: 9 nolu soru dedi Zeynep Hanım. Geldi. Uyarı. 10 saniye süreniz başladı. İkaz. Doğru. Zeynep Hanım, bildiğiniz zaman hemen söylüyorsunuz, daha sürenin başlamasına bile
2: Evet.
0: izin vermiyorsunuz. O zaman bir de harf buldunuz. Z harfini bulduk.
2: Evet.
0: Son kelimenin son harfi Z'yi açtınız. Siz de devam ediyoruz.
1: 19.
0: 19 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 19'da ne arıyoruz? Borazan sesi. 10 saniyelik süreniz başladı. T. Doğru yanıt. T'yi de koyduk. Bir puan daha aldınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. Gelsin 20 nolu sorumuz. Nane ve yaban kekiğinin ortak adı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Nane ve yaban kekiği.
0: Nane ve yaban kekiğinin ortak adı. Mutfaklarınız iyi midir?
1: Evet.
0: İşte hem naneyi hem yaban kekiğini
1: Yedim
0: ortak bu
1: valla.
0: isimle çağırabiliyorsunuz ama olmadı.
1: Ha.
0: Peki 10 saniyelik süre sizin için başlatacağız. Bir de harf açtık. Biraz zor. İlk harfimiz B. B, R, M. Ne olabilir? Olmadı. Peki bir harf daha açıyoruz. Zeynep Hanım bayağı şüpheli bakıyor. Bana oradan keki uzatır mısın, naneyi uzatır mısın, ikisini birden uzatır mısın derken kullandığımız bir kelime.

0: Çok sık kullanırız.
1: Çok sık olduğu için bence hatırlayamıyorum.
0: Peki, bir tane sesli harf koyacaksınız Esra Hanım ve bütün kelimeyi açacaksınız.
2: Bir Sami. Bir Sami.
0: Bir Sami değil, tek sesli harf koyacaksınız. Bakın, tek sesli harf.
2: Bersami.
0: Bakın, tek
2: sesli. Bersama.
0: Olmadı. Tek sesli harf bütün kelimeyi açacak. Ne kaldı?
2: Barsama. Barsama.
0: Barsama. Doğru yanıt. Bir de şifre harfi açtık. Barsama söylemez misiniz?
2: Söyledim. Yok, ben hiç duymadım. İlk defa duyuyorum.
1: Ben de ilk defa duyuyorum.
0: Bir iki şaka yapıyorum. Ben de hiç duymadığım bir kelime. Yani kekik ve
2: evet,
0: ortak ismi barsama. Ama bunu da öğrenmiş olduk.
2: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 21 açalım.
0: 21'i açalım. Gelsin. Ahmaklık. 10 saniyelik süreniz başladı. Ahmaklık. Ne olabilir?
1: Yani
0: bakın bu sefer de bütün sesli harfler açıldı.
1: Budala.
0: Yok olmadı. Peki olmadı Zeynep Hanım. Zeynep Hanım çok zor kelimeleri gidip buluyorsunuz böyle. Evet, kim bazıyorsunuz tablodan? Halbuki yardımcı da oluyordum ben video soruları için. Galiba Esra Hanım için yapıyorsunuz bunu. Sizdeyiz Esra Hanım. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne olabilir? Ahmaklık.
2: Ne? Hamal.
0: Aa, çok da güzel çıktı esasında. Direkt buldunuz hamal dediniz hamala. Ama bir harf açıp size gelelim Zeynep Hanım. Hamayı da buldu. Benim ağzımdan
1: hama
0: kaçmadı.
1: Hamakaz mı? Hamakaz.
0: Hamakaz. Çok yakın. Ama kaz değil.
1: Hamakaz.
0: Kas da değil.
1: Ne? Peki.
0: Ne olabilir acaba? Nasıl bir harf koyacağız? Tek harf koyacaksınız. Hadi tek bir harf. Pişirdik.
2: Hamakat.
0: Hamakat.
2: Yani, ama ben onu
0: Esra Hanım yakaladı. İpucu vermedim. Sadece tek harf koyacaksınız dedim. Hemen kendisi yakalıyor.
1: Evet.
0: Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. 11 nolu sorumuz geliyor. İki harfli küçük bir kelime istedi Esra Hanım. Aa. Notada duraklama işareti. 10 saniyelik süreniz başladı. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak.
2: Es.
0: Es. Zeynep Hanım kelimeyi bekliyor.
1: Çok
0: evet kaçırdım
1: ama kaçırdım.
0: Bir de şifre harf kaptırdınız. Aşağıdaki cümlemiz de yavaş yavaş açılıyor. Tebrikler Esra Hanım, çok iyi bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
2: 24.
0: 24. Bakalım 24'te nereyi arıyoruz? Bir meyvenin, Mersin ağacının morumsu siyah meyvesini soruyoruz size. 10 saniyeyi başlattık. Bir meyve adı bu. Öyle meyve yemiş derler böyle mor mor.
2: Erik değil değil mi? Erik
0: değil.
2: Değil.
0: Cilde, mideye, metabolizmaya da çok faydası olan bir. Esasında bir şey eriği diyorlar ama 10 saniye sizin için başlatayım Zeynep Hanım. M çıktı. Ne olabilir? Erik değil. Mu.
1: Mürt.
0: Mürt.
1: Mürt.
0: Mürt. Doğru. Biliyoruz. Mürt. Doğru. Bildiniz. Tebrik ediyorum.
1: Ay, teşekkür ederim. Mürt.
0: Mide metabolizmaya iyi geliyordu. Size de ipucu vermedi derseniz haksızlık etmiş.
1: Evet, kesinlikle. Bana çok teşekkür
0: elimden
1: ederim.
0: Elimden gelen desteği gösteriyorum. Siz de devam ediyoruz. Kaç 8. Soruyu 8. Açalım. 8'i açıyoruz. Gelsin 8. Evet. Bir müzik yapıtının sevimli, cana yakın çalınacağını anlatır. 10 saniyelik süreniz başladı. Müzik yapıtının sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatıyormuş bu kelime. Biraz zor bir kelime.
1: Zor. Ben de
0: gerçekten
1: nerede buluyorsam
0: Zeynep,
1: zorları
0: nasıl
1: seçiyorum.
0: Buldunuz? İnanın öyle şifre.
1: Hayır, başı çıktı diye seçtim onu. O da zor oldu yani.
0: Neyse, Allah'tan Esra Hanım hemen çözecek gibi oldu oradan. Peki Esra Hanım, bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Ne olabilir bu?
2: Ama.
0: Bir müzik terimi diyorlar. Ama. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım. Neyi açtık? Size geldik Zeynep Hanım. Var mı bir tahmininiz?
1: Şu ama an sallıyorum. Ama bir ye. Ama bir ne? Ama bir ne? Ama bir me.
0: Ah! Ne dediniz? Yok. Ye. B dediniz? Yok.
1: Ye.

0: dedim yok.
1: K, M, N. Arada bir harf attınız. Ne olabilir? Esra Hanım, sizi 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Ama bir ne?
1: Bir ne değil. N değil, M değil. K değil. K.
2: Ama bile.
1: Bakın K değil.
2: L. Ama bile.
1: Bildiniz. Ama bile doğru yanıt.
0: Ama bütün alfabeyi saydık ya.
1: K, M, N dedik. Ne? Aradan L harf gitti. Ne? Peki bir de şifre harf buldunuz. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
1: 30?
2: 1.
1: 31. Gelsin bakalım 31'de ne arıyoruz? Efendim, yel. 10 saniyelik süre başladı. Yel. Yel.
2: Hiçbir fikrim yok.
1: Ne olabilir? Yani Zeynep Hanım, hep böyle yapıyorsunuz. Benden ipuçlarını kapıyorsunuz
0: yani
1: sonra.
0: Yani yel normalde rüzgardır da. Evet. Üç harfli halini bilemedim.
1: Yine şifre.
0: Bir harf vermeyecek misiniz bana?
1: Peki, verelim o zaman verin size bana. Bir harf. Metin Bey'den bad, rica bad, ediyoruz bir harf verdi.
0: Bad, bad, bid, but.
1: İlk ne dediniz?
0: Bad.
1: Doğru dediniz, bad. Doğru yanıttı.
0: Bilmiyormuşum bunu.
1: Peki, kaç sorumuz kaldı? İki soru sonra bölümün, etabın sonuna geliyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Kaç tane soru 25. açalım? 25. İlk bölümün finaline son soruya geliyoruz. Hazırsa geliyor. Siz buldunuz. Nasıl buldunuz bilmiyorum.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Burada. Şu an
1: bir dakika bunu şey içeride konuşacağız. Bir dakika.
0: Şurada şimdi bilgisayarı.
1: Hayır. Ya, şey yap, bir dakika.
0: Oğuz
1: hazır.
0: Bey,
1: hayır.
0: Oğuz Bey,
1: hazır. Fermentasyon sürecinde gaz çıkışını ölçmeye yarayan araç. Zeynep Hanım, 10 saniyelik süreniz başladı.
0: Azometre.
1: Azometre. Doğru mu?
0: Bu da yanlışsa artık ben bu işi
1: vallahi
0: bilmiyorum.
1: Valla doğru ama bilmiyorum diye öyle bir çıkış yaptınız.
0: Ya şöyle, şimdi ekranda bir kesik şeyi var, işareti var. Ben onu sanıyorum ki 3 harf. Seçiyorum kolay diye.
1: Oradan harfli bir şey yaptınız.
0: Nereden uzun kelimeler varsa hepsini onu buldum.
1: Ben de bir an öyle şansım. Panik yapıp sesi ya ben olmasın de dedim.
0: Yok olmasın dedim yani. Uzun görünce yine yanlış seçtiğimi
1: ama
0: anladım.
1: Çok güzel, anında bilin. Azometreyi biliyoruz değil mi? O özellikle çok kimya laboratuvarlarını kullandıkları cam bir tüp, oradan içine gaz geldikçe ölçerek devam ediyorlar. Peki bu bölümün son sorusunu siz açtırıyorsunuz.
0: 18.
1: Açmadan önce var mı bir tahmin? Neyse hemen geliyoruz. Önce bir sorunuzu alalım bakalım hangi kilit kelimeyi açacaksınız.
0: 18.
1: 18 gelsin 18. Ne var bakalım?
0: Sık.
1: Gözlü. A.
0: Tok.
1: Tor.
0: Tok.
1: Değil. Tok değil.
0: Tor.
1: Tor. Benden mi? Vallahi bilmeden oldu. Yemin ediyorum Esra Hanım, gerçekten yanlış anladım.
2: Ben gidiyorum.
1: Cevabı vermiş oldum, kusura bakmayın. Gerçekten tor dediğinizi zannettim. Nasıl bildiniz diye şaşırdım diyecektim. Peki bu soruda bizim size hediyemiz oldu. Esra Hanım,
0: teşekkür
1: size
0: ederim. Aldım, kabul ettim.
2: Borcunuz var.
1: Olur,
2: evet.
1: Kusura bakmayın. Gerçekten tor anladım.
0: Ay,
1: peki
0: ya.
1: Geldik bu bölümün sonuna. Bir fikrimiz var mı? Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşünceniz var mı? Bu bölümü nasıl geçtik sizce? Nasıldı şu ana kadar?
0: Bir
1: değerlendirme alayım Zeynep Hanım.
0: Güzeldi. Yani biraz heyecanlıydık tabii. O yüzden bilemedim bence. Heyecandan.
2: Yo, bildin ya, iyiydin.
0: Bildin mi? Değil. Bence Esra benden daha çok bilmiştir.
1: Yok. Bakalım nasıl bir puan tablosu var karşımızda. Evet, Zeynep Hanım sessiz sessiz geldi ve 10 kelimeyi bildi. Esra Hanım 7 kelime, kusura bakmayın bir tanesi son dakika benim desteğimle oldu ama ben size de yardımcı olmuştum. Bu bölümde 35 puan aldınız. Toplamda 7 kelime bildi Esra Aktaş. Zeynep Gazel 10 kelimeyi tamamladı ve Sır Küpü'nün birinci etabını burada tamamlıyoruz. Bakalım ikinci etapta 120 saniyede 10 soruya en çok kim doğru yanıtı verecek? Sır Küpü'nün birinci bölümü 35'e 50 bitti. İkinci bölüme geçiyoruz. 120 saniyede 10 soruya 10 cevap arıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Esra Hanım 35 puanla birinci bölümü bitirirken Zeynep Hanım 10 puanla 50 puanla 10 kelime bildi ve bu birinci etabın kazananı oldu. Evet Zeynep Hanım, hazırsanız ikinci bölümde direkt sizinle başlatıyorum.
0: Hazırım.
1: 120 saniyede 10 soru.

0: soruya doğru yanıt arayacağız. İlk sorumuz geliyor. Gümüşhane hangi bölgededir?
1: Güney Anadolu.
0: Güneydoğu Anadolu değil.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru ama Doğu Karadeniz olacaktı fakat doğru sayıyoruz.
1: Tamam.
0: Karadeniz bölgesi devam. Yere çizilen kutucuklarla oynanan...
1: Seksek.
0: Seksek doğru yanıt. Geçiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. 3 nolu soru. Bir video sorumuz. Dinleyelim bakalım kimi soracağız size. Bir sesli soru dinliyoruz.

0: şarkı ile tanıdığımız 2015'te kaybettiğimiz sanatçımızın ismi.
1: Erol Büyükburç.
0: Harikasınız. İlk kadın pilotumuzun adı.
1: Sabiha Gökçen.
0: Sabiha Gökçen. Harika. Beş çaylarının vazgeçilmez yemeği, kısırın ana malzemesi.
1: Bulgur.
0: Ama nasıl bulgur?
1: İnce bulgur.
0: İnce bulgur. Çok güzel. Bir video soru geliyor. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor.

0: Yaylı çalgılar ailesine ait dört telli enstrümanın adı nedir? Keman çaldı. Çok güzel çaldı. Basketbolda bir takımdan sahada toplam kaç oyuncu bulunur?
1: 5.
0: 5 oyuncu bulunur bir takımda toplam. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz.

0: Çok da severek dinledik. Hemen soruyoruz. Türküde geçen gezi bağları hangi ilimizde bulunuyoruz? Kayseri dediniz. Erkeklerin özel günlerde giydiği takım elbisenin adı. Böyle.
1: Smokin.
0: Smokin, harika. Basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan renksiz içecek. Bir sürü baloncuk vardır.
1: Şey.
0: Ne?
1: Alkol. Ne?
0: Ah, yok. Değil.
1: Soda.
0: Hadi.
1: Ne?
0: Son soru.
1: Basınçlı hava.
0: Bir sürü böyle köpürür bazen, köpük köpük olur. Hani içinde bir sürü baloncuk vardır. Peki. Pas geçebiliriz ama neyi geçeceğiz? Hepsini
1: neyi bildiniz. Neyi geçeceğiz? Son soru.
0: Tekrar son soru. Bir daha soruyorum. Pas geçtik, aynı soru. Basınçlı hava. Şişeleri doldurarak hazırlıyoruz. Renksiz olur. Küçük şişeleri vardır. Bir sürü içeriz böyle şekerli su gibi. Serinlemek için soğuk. Kapağıyla oynarız.
1: Esra yardım etsene.
0: Oynardık. Oynamıyoruz.
1: Kapağı gazoz. Gazoz.
0: Gazoz bildiniz. Vallahi biraz son sorumuz olduğu için.
1: Kapağıyla oynardık deyince ipucunu aldım.
0: Ama baloncuktan bilirdiniz, renksizden.
1: İşte o
0: şeydi, reklamda çok küçükken vardı.
1: Basınçlı havayla girdiniz ya, oradan vardı. Bir daha bir teknik bir şey düşündüm.
0: Ama güzel gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepsini bildik.
2: Çok kolaydı şimdi.
1: Evet, benimkiler kolay dedim de çünkü zor soruları ben anlaştım Oğuz Bey'le, sana bıraktık.
0: Ya çok güzel. Sizin sorularınıza başlıyorum, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor. 120 saniyeniz var. Takıldığınız zaman hiç riske girmeyin. Pas deyin, bir şekilde buluruz. Şimdi geliyor sorumuz. Hazırsak başlatıyorum sürenizi. Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Nemrut Dağı ile ünlü ilimiz. Nemrut Dağı.
2: Ağrı.
0: 10 saniye.
2: Ağrı.
0: Değil. Ağrı diye çok yakın. Hemen isterseniz pas deyin geçeyim.
2: Pas.
0: Pas dediniz. Gözleri bağlarak oynanan çocuk oyunu hangisidir?
2: Körebe.
0: Körebe. Doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: 1981 yılında O Yaz şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin güçlü sesini arıyoruz, kimdir?
1: Zerrin Özer.
0: Tabii ki Zerrin Özer, doğru yanıtı. İlk dünya haritasını çizen türkü soruyoruz, kimdir acaba? Büyük denizcimiz.
1: İbn Sina.
0: Değil, büyük denizcimiz. Aa, kim olabilir?
1: Pas
0: pas dediniz. Peki futbolda bir takımdan sahada toplamda kaç oyuncu vardır? Futbol.
1: 11.
0: Doğru yanıt. Hemen bir video sorumuz var, izleyelim bakalım ne geliyor.

0: Eski adı fonograf olan kayıtlı sesin mekanik ve benzer bir halini üretmeye yarayan makinenin ismidir. Nedir acaba?
1: Hiç aklıma gelmiyor şu anda.
0: Peki, pas dediniz. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülen çılbırın ana malzemesini soruyoruz. Çılbırın ana malzemesi. Sarımsaklı yoğurt yaparız, çok da güzel olur. İçine de böyle kırarız.
1: Yumurta.
0: Yumurta, doğru. Hemen devam ediyorum. Üst beden için tasarlanan, gövdeyi ve kolları örten bir kadın giysisi soruyoruz. Ne olabilir bu?
1: Pas.
0: Örtüyor. Peki, pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Bakalım ne geldi. Yeah.

0: Türkiye'de adı geçen Evreş'e hangi ilimizdedir efendim?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Ana maddesi limon olan yaz aylığının vazgeçilmez içeceği.
1: Limonata.
0: Limonata, doğru bildik. Hemen başa dönüyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Nemrut Dağı ile ünlü ilimiz. Nemrut Dağı. Neresiydi?
1: Adıyaman.
0: Adıyaman, tabii ki Adıyaman. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İlk dünya haritasını çizen Türk kimdir? Hatırlayacaksınız. Pas demiştiniz.
1: Piri Reis.
0: Piri Reis. Harikasınız. Hemen bir sorumuz daha geliyor. Atlamıştınız. Pas demiştiniz. Eski adı fonograf olan, kayıtlı sesin mekanik ve benzer gramofon bir halini üretmeye yarayan
1: gramofon.
0: Ve gramofonu da verdik size. Reji okeyledi ve yeşili yaktılar. Gramofon da doğru yanıttı. İki soru bilemediniz. Sorularımızdan biri şuydu. Üst beden için tasarlanan, bluz, gövdeyi ve kolları örten kadın giysisi.
1: Bluz.
0: Bluz. Bir diğeri de adı geçen, türküde adı geçen Evreş'e Çanakkale olacaktı. Evreş'e yolları dar dedik. Bakalım bu bölümde kaçar soru bildik. Sanırım Zeynep Hanım yine bu bölümü de önde kapattı gibi geldi bana. Bakalım kaç puan topladık. Evet Zeynep Hanım, 10 soruda 10 yaptınız ve bu bölümde bizden 100 puan aldınız. Esra Hanım, Esra Aktaş, 2 soruyu doğru yanıtlayamadık. Çanakkale ve Bluz, çok da bildiğimiz, doğru yanıtlarını bildiğimiz 2 soruyu süreden dolayı yanıtlayamadık. Sağlık olsun. Bu bölümde 80 puan topladınız. Zeynep Hanım, sizi tekrar tebrik ediyoruz. 100 puan ve 80 puan, ikinci bölümü tamamladık. Sır küpünün 3. bölümüne geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Evet, birinci etabı bitirdik, ikinci etabı bitirdik, geldik sır küpünde üçüncü bölüme. Peki bir ve ikinci etaptan kaçar puan topladık, bir bakalım kaçar kelime bildik, nasıl geçtik? Esra Aktaş kaç kelime bildi ve kaç puan topladı? Zeynep Gazel kaç puanda? Evet, Zeynep Hanım iki bölümde toplam 150 puanla şu anda yarışmamızı önde götürüyor. Esra Hanım bakalım bu blokta arayı kapatabilecek mi? 115 puanla devam ediyorlar. Tabii butonların devreye girdiği 3. etapta soru seçme hakkı Zeynep Hanım'da. Sizinle başlıyoruz Zeynep Hanım. Tablomuzu açalım. Evet Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Kağıt cilası 10 saniye sürelik başladı.
1: Ahal, ahat, ahav, aham, ahan.
0: Değil. Peki, olmadı. Bir saniye, hiç acele etmiyoruz. 10 saniyeyi tekrar başlatacağım. Eller butonda mı? Tekrar basabilirsiniz. Düşündünüz mü? Geliyor. Tekrar koyacaksınız. 10 saniyeyi başlattım. Esra Hanım, siz bastınız. Ne olabilir? Esra Hanım. Esra Hanım.
1: Ahar.
0: Ahar, doğru tabii ki. R'yi koydunuz hemen. Tebrik ediyorum.

0: Hmm. Esra Hanım, R'yi buldu.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 gelsin bakalım. 29'da neyi arıyoruz? Kısaca ordu. 10 saniye başladı. Zeynep Hanım bak.
1: Or.
0: Or. Doğru yanıt. Zeynep Hanım harikasınız. Hemen bastı, hemen yakaladı. O harfini de açtık. Bu arada aşağıdaki cümlemize de göz ucuyla bakın lütfen. Önemli çünkü artık yavaş yavaş bu bloğun sonunda açacağız. Ve en çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Sizinle devam ediyoruz 33. Zeynep Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Bakalım 33'te ne arıyoruz? Gelsin 33. Moskov. 10 saniyelik süreniz başladı. Rus. Doğru yanıt. Zeynep Hanım durmuyordu. İki hafta açılmıştı oradan. Artık açılanların üzerinden gidiyor. Çok fena kaptırdınız oraya.
1: Evet.
0: Hazırsak. Aman eller butonda olsun. Butona hızlı basın Esra Hanım. Alabilirsiniz burada. İş artık butonlarda. Hazırsak. Geliyor. Sorunuz kaç dolu soruya açalım? 15. 15 açılıyor. Esra Hanım elimiz butonda. Dara. Dara. Esra Hanım siz...
1: İbre.
0: Değil. B ve R var.
1: Ebru.
0: Değil. Ebru değil.
1: Abre.
0: Abre çok yakın diyecektim ama demiyorum. Zeynep Hanım ipucu almasın diye. A harfini de açtık. Hazır mıyız Zeynep Hanım, Esra Hanım? Eller butonda, 10 saniye başladı. Zeynep
1: Abra.
0: Abra. Doğru yanıt.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki. Bildi. Esra Hanım dikkat. Butona mutlaka basın. Abra yanıtıyla beraber Zeynep Hanım'a bir kelime daha kaptırdık. Kaç dolu soruyla devam ediyoruz Zeynep Hanım?
1: 38.
0: 38. Sorumuz geliyor. Kabul etmeme. Kim 10 saniye başlattım? Esra Hanım.
1: Red.
0: Red. Doğru yanıt. Hemen kaptık oradan. Bir de harf bulmuştuk. E harfini açmıştık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 46.
0: 46. Gelsin bakalım 46. Kendinden 10 saniyeyi başlatacağım. Eller butonda. Hazır. Kendinden geçen, çok mutlu olan, 10 saniye başlattım. Zeynep Hanım. Nedir? Kendinden geçen, çok mutlu olan. Çok böyle ne oldum denir. Bilemedik, süre doldu. Bir daha söylüyorum. Ah ben şöyle oldum denir. Bir harf daha açtık. 10 saniye süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olmuş bu insan? Kendinden geçmiş çok...
1: Mest.
0: Esra Hanım bastı, mest dedi. Doğru yanıtı buldu. Çıldım bir ya. De harf buldu. Eski dostlar arasında büyük bir çekişme, büyük bir rekabet, büyük bir mücadele devam ediyor. Esra Hanım sizinle yürüyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 nolu soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz? Kurallara bağlı resim ve heykel yapan sanatçı, 10 saniyeyi başlattık. Eller butonda mı? Esra Hanım ne olabilir?
1: Akademis.
0: Akade.
1: Akademis.
0: Akademis çok yakın. Akade. Peki bir harf daha açalım. Hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. 10 saniyeyi başlatıyorum. Hazır mısınız?
1: Akademici.
0: Akademici buldu. Kaptırdık oraya. Ben de sizinle beraber yarışıyor gibi oldum. Zeynep Hanım o kadar ısrarlı sert yarışıyor ki artık siz kazanın gibi oluyor. Peki. Tebrik ediyoruz Zeynep Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Şifre harfimizi de bulduk. İyi, kelimeler yavaş yavaş açıldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soru?
1: 22.
0: 22. Gelsin bakalım 22. Lezzet vermek amacıyla yiyeceklerin üzerine konulan sıvı kıvamlı karışım, 10 saniyeyi başlattım. Üzgünüm, sos. Soru gitti. Esen, sos. Sos doğru yanıttı.
1: Bir de cevap da gitti.
0: Evet, cevap gitti. Lütfen butonlara dikkat edin. 10 saniye uyarıma dikkat edin. Soruyu ona göre kazanacağız. Evet Esra Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37.
0: 37. Gelsin bakalım 37'de ne var? Okuyorum sorunuzu. Yük gemisi 10 saniye başladı. Yük gemisi ne bu? Yük gemisi
1: gider.
0: Zeynep Hanım?
1: Attım, gider.
0: Gider mi? İlla ki gidiyor. Suda gidiyor. Doğru. Gidiyor sakin sakin ama bir şey taşıyor ve buna bir şey deniyor. Bir harf açalım. Bakalım nasıl gidiyor bu? Esra Hanım. Hadi Zeynep Hanım.
1: Şilet.
0: Şilet mi?
1: Şilep.
0: Hah, şilep.
1: Siz yanlış anladınız.
0: Doğru. Ben yanlış anladım. Peki. Şilep doğru yanıttı. Harika. Bir de harf buldu.

0: L harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Hangi soruyu açalım? Şilet yanıtından sonra.
1: 44.
0: 44 geliyor. 44 ne oldu sorumuz. Oyuncunun yaptığı 10 saniye başladı. Kim bastı? Esra Hanım bastı. Rol doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar Esra Hanım kaç no'lu soruyu açalım?
2: 32.
0: 32 no'lu soru geliyor. Bakalım 32'de ne arıyoruz? Taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol 10 saniye başladı. Kim basacak? Niye basmıyorsunuz?
1: Şolt mu?
0: Şot?
1: Şolt.
0: Şolt. Zeynep Hanım olmadı. Bir harf açalım. Muhtemelen bulacaksınız. 10 saniye tekrar başlatıyoruz.
2: Şose.
0: Zeynep Hanım da şose doğru yanıtını buldu.
1: Salladım
0: hesabı. Sizinle devam salladım. Ediyoruz. Şost mu şot muydu?
2: Şolt.
0: Şolt.
2: Şolt dedim zannettim ben.
0: Şolt dedim. Şilet, şolt. Bugün bir T'den gidiyoruz ama özellikle sonlara. Peki Zeynep Hanım. Ne yapalım?
1: Ne yapalım? 35.
0: 35 no'lu soruyu açıyoruz. Gelsin. Çocuklu kadın 10 saniye başladı.
2: Anne.
0: Zeynep Hanım bastı ve anneyi kaptırdı. Zeynep Hanım eli butondan çekmeyin. Esra Zeynep Hanım butonu çok iyi kullanıyor. Esra Hanım butondan elinizi çekmeyin. Anne de gitti. Hazırsak yarışmacılarımız sorumuz geliyor. İçimdeki çocuk filmindeki aktrist 10 saniye sürenizi başlattım. Kim olabilir?
2: Elizabeth Allen mı?
0: Allen çok yakın Zeynep Hanım ama Allen değil. Allen değil. Peki bir harf daha açalım. Esra Hanım eliniz. Dikkat. Bakın çok kazanın istiyorum. Niye bilmiyorum ama 10 saniyeyi başlatayım. Evet hazırsak. Kim basacak? Esra Hanım.
2: Allen.
0: Allen değil.
2: Allen.
0: Allen doğru. Bu soruyu da siz aldınız. Bir de şifre harf bulduk. Son iki. İki kelime sonra açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaçın?
2: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Bir videomuz var. Video soruyu izliyoruz. Bakalım hangi ilimiz?

0: deniz görüntülerine ait olduğu ilimiz neresi? Kim basıyor butona? Esra Hanım?
1: Sakarya.
0: Sakarya. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son soruyu açıyorsunuz. Hızla bakalım.
1: 51.
0: Hangi soruyu açacaksınız? 50.
1: 51.
0: 51.
1: 30'a kadar.
0: İki harfli, hemen sağlam, emniyetli bir kıyıya gittik. Peki bakalım nereye geldi? Manyetik rezonans görüntüleme 10 saniyelik süre başladı Esra Hanım.
1: MR.
0: MR. Doğru mu? Tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Evet Esra Hanım, bildiğiniz, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 56.
0: 56'yı açalım. Gelsin bakalım 56. Kaynak Pınar 10 saniye başladı. Buyurun Esra
1: Eşme.
0: Hanım. Eşme. Eşme mi? Tebrikler, doğru.
1: Doğru.
0: Gerçekten böyle çok güvensiz söylediniz. Evet. Ben de bir anda şaşırdım Eşme'yi.
1: Duymuştum ama tam emin mi diye şey yapamadım.
0: Bir yerden duydunuz, aklınızda kalmış ve evet, son anda hızla geldi. Ben de böyle bilmiyorsunuz sanki ama dedim herhalde Eşme'yi de atmazlar diye
1: düşündüm. Yok, bir yerden aklımda kaldı ama
0: bir yerden kalmış
1: doğru aklınızda mu diye bir tereddüt ettim.
0: Harika. Sizinle devam ediyoruz. Arayı kapattınız ve geçtiniz. Zeynep Hanım da.
1: Nasıl yani?
0: Geçtiler mi acaba? Asla öyle bir şey yok. Tabii ki söylemiyoruz. Biraz sonra bakacağız puan durumumuza. Buyurun.
1: 45.
0: 45 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Hastalıklara karşı bağışıklık için vücuda verilen eriyik 10 saniyelik süre başladı.
1: Zeynep aşı.
0: Aşı, doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz ve geldik finale. İkinci soruyu da bitirdik. Artık kelimelerimiz bayağı bir açıldı. Bakalım bu bölümde kaçar puan topladık, kaçar kelime bildik. Bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Var mı bir tahmininiz? Nedir sizce durum?
1: Bence son bölümde Esra beni geçti.
0: Esra Hanım sizi geçti ama 3 blok toplamında acaba geçmeye
1: evet,
0: yetti mi?
1: Toplamda Zeynep Hanım öndedir.
0: Toplamda da bir siz özellikle 120 saniyede 10 soru bloğunda bir 2 oradan fazla açtınız.
1: Evet.
0: Birinci ve ikinci etabı. Ama şunu hatırlatalım. Finalde doğru harfleri, doğru kelimeleri yerine koymazsanız tek harfle bile kaybedersiniz. Şimdi bir puan durumuna bakalım. Toplamda bakalım. Kaçar kelime bildik, kaçar puan aldık. Bu akşam Esra Aktaş bu bölümde 9 kelimeye doğru yanıt verdi ve 205 puanla geceyi tamamladı. Zeynep Hanım çok eski dostu Esra Hanım'dan küçük küçük harfleri de alarak bu bölümde 8 kelimeyi bildi. Birinci ve ikinci etaptan topladığı puanlarla 230 puanla bu bölümü, yani toplamda 3 bölümü önde bitirdi. Tabii burada şifre cümlemizden de bayağı bir yer açıldı. Dolayısıyla ilk tahmin hakkını Zeynep Hanım size veriyoruz. Bir tahmininiz olacak mı? Tahmin hakkınızı kullanmak istiyor musunuz? Şifre cümlemizi buldunuz mu?
1: Kullanmak istiyorum, buldum.
0: Buldunuz.
1: Yani gönül ister ki hem
0: bir saniye, ben bir saniye hemen hatırlatıyorum. Bakın tek harf bile kayarsa orada hak Esra Hanım'a geçer. Bu kadar puan topladım,
1: canımız
0: son dakika kaybettim demeyin.
1: Canımız sağ olsun.
0: Peki dinliyorum.
1: Acele ile yol alınmaz.
0: Acele ile yol alınmaz. Acaba bu akşamın şifre cümlesi mi? Bakıyoruz. Acele ile yol alınır mı, alınmaz mı? Zeynep Hanım alınmaz diyor. Çok da fazla harfimiz çıktı zaten. Doğru harfleri koyduğunuzu ben de düşünüyorum. Bakalım yanıtımız ne? Doğru yanıt bu mu? Tabii ki acele ile yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Tebrik ediyorum. Harika bir yarışma geçti. Aceleyle yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Evet efendim, final bölümünde bu akşam Zeynep Hanım kazandı ve eğitim setlerimiz, kitaplarımız Muş'a gitti. Harika bir yarışma geçirdik. İki banka emeklisi, iki eski dostun bir yarışma içerisinde nasıl çetin bir mücadele verebileceğini gördük. Nasıl geçti yarışma? Hemen bir değerlendirme alalım. Önce sizden başlayalım Esra Hanım. Nasıldı?
1: Çok eğlendim. Çok güzeldi. Biraz tereddüt etmiştim ama çok güzel geçti. Herkes gelsin bence.
0: Herkes gelsin. Evet. Keyifli deneyimi yaşasın, evet, diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Muş Merkez Şeker İlkokulu'na kazandırdınız Zeynep Hanım. Bayağı da iyi bir mücadele verdiniz. Kazanmak için de eski dost demediniz, 15 yıllık, 20 yıllık arkadaş demediniz. İlla kitaplar Muş'a gitsin diye büyük mücadele verdiniz. Nasıl değerlendirirsiniz yarışmayı?
2: Rakibim çok kuvvetliydi. Onun zekasını bildiğim için asıldım yarışmaya. Evet. İyi de oldu bence. Gönül isterdi ki iki ilimiz de kazansaydı ama...
0: Hiç merak etmeyin. Diğer ilimizin hakkı bizde saklı. Evet. Diğer ilimizdeki kardeşlerimize de mutlaka sıraları geldiğinde yine eğitim setlerini veya kitaplarını göndereceğiz, ulaştıracağız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de, neyi yaptınız? Evet. Geldiniz, katıldınız. Çok bizimle bu keyifli deneyimi yaşadınız. Efendim harika bir gecenin daha sonuna geldik. Sizler de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize sirkupu@apara.com mail adresinden ulaşın, yazın. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir taşı da beraber koyalım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Sabahçı Kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni çeliri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
3: Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'ni. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

13 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir. Bir

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses de birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses'te rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği
2: rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: On.
3: Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: denizlerinde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrılmıştır.

aldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır.

zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynı ile vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendirdi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun.

Rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde Takip.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacak.

olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyva, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahoud tarafından Wiley Wiley olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Esterebim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta yorulmuştur.

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Tesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best

Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999 Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: Anna.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'yi albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

Soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, hedef anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı, hüzünlü yaşamayı seven bir kadın

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin, bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerinden de o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda yanık sesli sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda bölük bölük çok beğenilir.

Ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna verem bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Lisesi güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Batçavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belce Kız Plajı'ndan kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Körfezi'nin 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: aşkım zaten bütün sihirli bu ilk kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkım benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin. Buyurun dinleyin.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve Ticaret Ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıoğlu eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek, yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek yolunda.
1: İpek yolunda tabii. İpek yolu çok önemli. Az sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Kesinlikle. Bunlarla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olan o rapor İpek yolunu en iyi anlatan Çince rapor. Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peju meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
0: Önce çağdaş anlamda İpek yolunu konuşalım hocam.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş hali, bu tarz süreçlerde ticaret yollarının önemi daha da kendisini hissettiriyor. Bu anlamda, çağdaş anlamda İpek yolu oldukça kıymetli.
1: Kesinlikle öyle. Bunu en iyi ortaya atan ya da uluslararası siyasete getiren Çinliler. Ne diyorlar? Yi Dai Yi Lu. Bir kuşak, bir yol projesi diye başladılar ve bunda da başarılı oldular bence. Yani Çin'den yola çıkan tren yolu ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
0: Ve ülkemizden de geçiyor.
1: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya'da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa diyelim, Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerinde okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek yoludur. Yani bir kuşak, bir yol projesidir. Bu son işte İran savaşını...
0: Yani bir kuşak, bir yol projesini İpek yoluyla bağdaştırabilir miyiz? İlintili bir bağ kurabilir miyiz?
1: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak, bir yol İpek yolunun canlandırılması demek zaten.
0: O zaman binlerce sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
1: Kesinlikle tarih temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar, yani şekilde nar. Kavun, yani yiyecek, kavun, karpı vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. Ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
0: rakibi
1: üzerinde...
0: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
1: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
0: Teknoloji belki.
1: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımda dünyanın lokomotifliğini yap,

0: açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi ki benim de Çince öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri yani askeri güçleri Çin'le baş etmek mümkün değil yani. Mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol neydi? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire. Bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şey de anlattı. Buradan bir yol yaptık falan diye şöyle çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanlık tarihi açısından baktığımızda dünyanın doğusuyla batısı arasındaki bağlantı her zaman çok değerlidir. Yani Çin'de ipek üretilir ama mor ipek Roma imparatorlarının giydiği bir üniforma, bir kıyafet haline dönüşür. Geçmiş dönemde. Şimdi ise Çin'de üretilen çok ucuz eşyalar dünyanın her tarafına ucuz ucuz dağıtılır. Türkiye'de bunun içerisinde. Hı hı. Yani Chinatown'dan Çin pazarları aslında görüyoruz. Yani bunun bir şekilde insanlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
1: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
0: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
1: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
0: O doğru ama nüfus da önemli.
1: Nüfus.
0: Tabii. Yani askeri güç, nüfus vesaire söylenebilir yani. Ama Çin 91 sonrası yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Hmm. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben bayılıyorum şey, hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'la sınıra şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Buna bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İ Dai İ Lu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla, daha ucuza, işte daha kısa sürede nakrolabilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
1: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
0: Kesinlikle.
1: Maliyetleri arttırıyor. Yani

0: sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
1: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş kanalında bir gemi takılmıştı batmış bir şekilde. Bütün dünya alt üst oldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkes imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi? Zamanımıza bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Şalkovi Puti dedikleri, Çinlerin Sı Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sourc diye Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz.
0: Tabii.
1: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. 1876 yılında Alman araştırmacı Wittfogel bir makale yazıyor. Diyor ki bunun adı İpek yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
0: 19. yüzyılın ikinci yarısından
1: sonu,
0: itibaren.
1: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire. Ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. Almak istemeyince Çinliler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün bizim Topkapı Sarayı'ndaki vazolar Çin'de yok. Çünkü yağmalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi. Gerçekten de. Oraya bakmak lazım. Fakat biraz daha geçmişe doğru böyle gittiğimizde İpek yolu en son altın devrini Moğol döneminde yaşadı. Bakın çok ilginçtir. Pax Mongolica dediğimiz dönemde yaşadı. O da neydi? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden daha Büyük Okyanus'a kadar her tarafta Moğol devletleri hakim. Dolayısıyla güvenlik var. Yollar Yam teşkilatı dedikleri yolların güvenliği ve işte karakolları mevcut. Ona göre vergi alıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu müthişti. Pax Mongolica dedikleri yani Moğol barışı yaşanıyor. O dönemde payzı ya da Çincisi payzı.
0: Ne demek?
1: Payzı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var. O tacirlere şey veriyorlar o belgeyi.
0: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
1: Hak kazanıyor. Yani Altın Ordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan mallarını götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona, Karpini, Klavyum şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere bölgeye misyonerler gönderiyorlar. Onların da kayıtları var.
0: Amaçtan şaşıyor yani durum.
1: Kesinlikle her dönemde ki çoğu filmde hala Moğolların Hristiyan gösterirler ki yanlış yani öyle bir şey de yok. Esasında tabii Moğollar bir şey daha gündeme getirdiler. Şimdi Haçlı seferlerinde baş edemedikleri Türkleri ve Müslümanları Moğollar yendi diye onları Moğolları kurtarıcı olarak kabul ettiler. Özellikle Doğu Anadolu'daki Hristiyanlar yani Ermeniler vesaire olmak üzere böyle bir dönemde yaşandı. Yani
0: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak
1: görüyordu? Peki
0: Batı.
1: Sonra, tabii Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
0: Kılıçtan yani, mı geçirdi?
1: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne, ortaya şey yapan yani

0: eğer o anda Ögeday Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim, o kadar şeyle kimse başa demiyordu vesaire.
1: Ögeday Han'ın ölünce bir hal aldı.
0: Tabii. Ögeday Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak tabii siyaset önde ya. Katılmak üzere Batuhan ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulanbator'a, yani pardon, Karakurum'a geri dönüyorlar, Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok kapattı, gazdalları diyelim, çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde, yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi, İlhanlı, Çağatay'lı vesaire, bence o ticaretin bir süre sonra, çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
1: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı.
0: Kullanıldı.
1: İşte Şekil Ağa'da olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına Batılılar bu yolu kullandı.
0: Tabii. Bu anlatmış olduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da, yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire, Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçtir. 1576'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte İngiliz. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya, Kraliçe Elizabeth'in yenildiği o savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon, İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle biraz daha köküne gidersek, az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din, sadece tabii Hristiyanlık değil, Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek yolu üzerinden Çin'e kadar, hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemlidir. Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi de biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var, işte Budistler var vesaire, çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz. Halbuki köküne gittiğimiz zaman M.Ö. 136 yılında Çin İmparatoru Wu Hunlarla baş edemediği için, Hunları yenemiyor, kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Urbey, Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık Batı'nın zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye çok elçi gönderecekler ve böylece buradan da batıya doğru gidecek. En ilginci, Romalılar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında Romalılara, Romalılar İranlılara, işte Partlara yenilince bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde, İran'ın üzerinin, ordusunun üzerinde, askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani böyle bir oku şey yapmayan, gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii.

0: geçirmiyor muydu?
1: Tabii geçirmiyor.
0: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
1: Ve ondan sonra Romalılar'da artık ipeyi
0: tamamladı. Hangi tarihti bu?
1: 77, milattan önce 77.
0: O kadar eski miydi?
1: Evet.
0: İnanılmaz.
1: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle... Dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpek'in bulunuşu daha da ilginç.
0: Nasıl bulundu hocam?
1: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi kozadan iplerin meydana dokuma vesaire. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınları hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe. Bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılıyor vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi şey diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman ipek yolundan faydalandılar. Yani ipek aldık elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmede
0: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir
1: oldu,
0: miyiz?
1: Oldu.
0: Hangi dönemlerde oldu?
1: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazneli dönemi de öyle. Şey zamanı şeyde Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler, Orta Doğu'da Bizanslar, doğru ama 3-4 büyük devlet zamanında İpek yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek yolunun çok değerli olmasını
0: önemini de arttırıyor.
1: Arttırıyor. Mesela şeyde Ptolemyos'ta hani Batlamyus'lar ünlü işte Yunanlı coğrafyacı İpek yolunu 10 bin kilometre olarak hesaplamış. Ya nasıl hesapladınız? Yani 8 bin kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak. Ve
0: kuş uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
1: O zaman nasıl bakıyor tabii?
0: 8 bin kilometre, 10 bin kilometre.
1: Evet bakılır yani.
0: Şimdi mesela yani 10 bin kilometreyi nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8 bin kilometre diyorsun.
1: Yani o şekilde değerlendirsek öyle diyorum. 8 bin kilometre olur. Yani tam şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
0: Evet.
1: 8 bin dediğimi tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor bu kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte bunları yazabilmiş olması yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor yani. Serir diyorlar. Çok ilginçtir diye. Serle ilgili kelimeler kullanıyorlar.
0: Niye?
1: Bu belli değil. Bilinmiyor. Şeyler.
0: Serir mi dediniz?
1: Serir.
0: Seril.
1: Serir diye. İlginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan önce yüzlü, milattan sonra pardon. Yüzlü, 200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirine haberdar oldu.
0: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. İlk etapta da İpek yolunu çağdaş anlamda konuşalım dedik. Hmm. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani o dönemden itibaren mi başladı küreselleşme?
1: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil yani işte Roma'nın tanıması Çin'de Çin kültürü vesaire ama Batı'dan da çok şey gidiyor özellikle Fergana'dan ne gidiyor mesela kan terleyen atlar Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor buna Tian Ma da diyorlar cennet atları ya da gök atları da diyorlar müthiş bir şey yani

0: Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları, yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atı, Fergan atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı vesaire. Ama yine
1: Çinliler de ufak tabii, değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
0: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar, canlı kaplan götürüyorlar şey Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden, Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırılmış oluyor. Ben çok yani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
1: Nerede ama geçiyor hocam peki bu?
0: Bu şöyle tabii. Mesela ilk İpek yolunu başlatan Can Çiye'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattığı, gezi seyahatlerini anlattı.
1: Can Çiye.
0: Can Çiye.
1: O kim?
0: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği, yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler batının zenginliğinin farkına varıyorlar.
1: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
0: Şiyü diyorlar, batı ülkeleri kavramı, batı bölgeleri.
1: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
0: Tabii sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek yolunun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa, Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra, yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanları, Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya işte bir sürü hanlar, kervansaraylar, Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani hanlar var ama bozkırlarda çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım, yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı, Almatı'nın şeyinden sonra Gulca, Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı. İkinci orta hat diyelim, Kaşgar'a ulaşıyor şeyden, Fergana'dan yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Hami'de. Hami oluşu. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yarkent, Hoten, Lobnor, Terçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye Şiyan'a kadar, yani şimdiki adı Şiyan, eski adı Çanan. Çanan'a kadar gidiyor. Çanan'da, şimdiki Şiyan'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim böyle, Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
1: Ne zaman gittiniz hocam?
0: O pazara 2013'te gittim.
1: 13 sene önce.
0: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim, selamünaleyküm dedim mesela, girdik camiye gezdim. Bu arada iftara hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim, İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
1: En doğu ucu?
0: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimizde dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslamiyet.
1: Nasıl buldunuz hocam?
0: Orada soruyorum tabii.
1: Hayır, yani gördünüz, hayır, nasıl?
0: İntibam çok ilginç geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman, Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon. Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuan'da da öyle. Ben işte ona mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi. Yapamadım. Vaktim olmadığı için. Bu Çinli Müslümanlarla ilgili konunun araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyor.

0: Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şey var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete de önem veriyoruz. Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık derim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor, batıdan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani dini çok azdır dünyada. Esas bakar çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden gidiyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerinden yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde Uygurların kanında maniyesi yapıyorlar yani.
1: Hocam dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
0: Tabii.
1: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
0: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
1: Kürk yolu.
0: Tabii.
1: Orası nereyi kastediyorsun?
0: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
1: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
0: Şey daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk. Bozkurlar tehlikeli ormanlar.
1: Kürk yolu Sibirya'da.
0: Sibirya'dan tabii.
1: Başka var mı böyle Kürk yolu, İpek yolu?
0: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen Kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var. Bir hat var hala. Ticaret yolları. İslamiyet'in o altın devrini yaşadığı zaman Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar var dedim ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor. Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
1: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
0: Tabii vergi oranları değişik en azından.
1: Ya o da var ama bir kuşak bir yol projesi diyorsunuz. Teknoloji had safhada. Artık bir tuşla dünyanın öteki ucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi eskiden ticaret yollarıyla kültürel etkileşimden, işte dinlerin yayılmasından, siyasetin işte belki de başka bir boyuta ulaşmasından bahsediyoruz ama o dönemki özellikleri ve etkileriyle günümüzdeki etkilerine baktığımızda farklılaşma mutlaka vardır.
0: Mutlaka farklılaşma var. Günümüzdeki kültürel etki o kadar çok olmaz.
1: Yani bir kuşak bir yolla şu an büyük bir kültürel etkileşim gerçekleşiyor. Olmaz. Mümkün değil böyle.
0: Mümkün değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içecek her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
1: Sever misiniz yani, hocam Çin makarnasını?
0: Severim iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomistlerin bundan sonra önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de veya yakın dönem Türk tarihini olsun, Türk dünyası, Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. En azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğini kabul etmemiz lazım. Şimdi

0: her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek Yolu üzerinde bunlar. İşte 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
1: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
0: bence
1: olacak.
0: Var. Tabii.
1: Ama
0: teknoloji direnilmez.
1: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
0: Tabii.
1: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zekayla, AI'la birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görünüşünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Ya olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var hali.
0: Evet.
1: Özellikle de sizde.
0: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri, o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peycun'un raporu. İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk. Araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle biz Kaptan Mustafa Can'a yine burada teşekkür edelim ya, sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Çuyski otoban diyor Rusçasına şeyle. Çuy otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan. Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban, Türkiye saf dışı kalabilir. Bütün yani ekonomik anlamda Türkiye'yi devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a, Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok, çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye'yi bir hap gibi kullanıp internet hap gibi
1: coğrafi konumu itibariyle
0: Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013'ün Dunhuan'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben şeyle birlikte tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli uzmanların tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman şey olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten

0: Devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani şey olarak 2000 yıldır her dönemde İpek Yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek Yolu festivalleri yapılıyor. Bu çok hoş. İpek Yolu üzerinde ve çoğu merkez, çoğu ya da yerleşim yeri İpek Yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunda takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi şeyden bu şey anlamda nasıl diyelim gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım. Ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir. Ama yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihinde kültürel, ekonomik, siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
1: Hocam üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek Yolu diyorduk. İşte Kürk Yolu dediniz. Baharat Yolu. Ne bileyim şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya Savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü evet. için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
0: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
0: Evet.
1: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci. Evet. Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
0: Kesinlikle öyle. Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı. Dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli. 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi. Bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. İran tabii tarihen aynen hani İpek Yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var. İşte 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti. Evet. Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zaman ne vardı orada mezhep yakınlığından farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge bölgede hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı-hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha dirençli çıktı bence. Rus halkı. Daha dirençli şey olarak. Bundan sonra olur. Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet. 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğalgaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 1/5 üçte ikisi Sibirya'da. Hmm. bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Hı hı. Yani bak çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek Yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam, peki İpek Yolu'ndan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmuyor. Yani 1500'lere kadar diyebiliriz. Ekonomik tarihi, iktisat tarihi açısından, yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan, ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti, yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar, şeye kadar, Hollandalılar, Portekizler sömürmeye başladılar. En büyük yeri de İngilizler sömürdü Hindistan'ı. Halbuki Hindistan'da 1858'e kadar Türkler de var. Bahadır Şah var, ikinci Bahadır. Hmm. Babürlerin son hükümdarı. Biz tabii sömürgeci olmadığımız için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Gittiğimiz yerlerde öyle kendi kendimize hakimiyet kurmuşuz. İşte o denge üzerinde. Şeyde, İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde iki üç tane böyle uzak doğuyla ilgili eserler var. Bir tanesi Şark'ta Bincel. Mesela Osmanlılar da aslında kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den, yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle, Umman'dan. Hmm. Umman'da, Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var. Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acayibül Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada mesela şeyde Ali Reis Miratül Memalik adlı eserinde biliyorsun, evet, memleketlerin aynası demek. İndokyanus'unda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilginçini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Lumi Chan diyorlar. Rumi tüfekleri, yani Rumunca Anadolu oluyor ya. Rumi'yi Lumi diye yazmışlar.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde, tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerinde gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıoğlu hocamızla ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek Yolu'nu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası...

Günaydın. Bugün 2 Temmuz Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni güne jeopolitik tansiyonun yerini yeniden merkez bankalarına bıraktığı bir fiyatlama ile başlıyor. Altının onsu 4050 dolardan fiyatlanırken Brent petrol savaş öncesi seviyelerine geriledi ve 70 dolar bandında. Piyasalar artık yalnızca Orta Doğu'daki gerilimi değil, enflasyonun yönünü ve merkez bankalarının bir sonraki adımını fiyatlıyor. Bu noktada hem Fed Başkanı Kevin Warsh hem de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın mesajları çok önemli. Birazdan konuşacağız. Ayrıca Doha'dan gelen mesajlar da piyasaların yönü açısından kritik. İran üçlü görüşme yapıldığını ancak masada Amerika'nın olmadığını söylüyor. Amerika ise askeri seçenekte masada diyor. Dünya Altın Konseyi'nden de altının seyriyle ilgili önemli bir öngörü var ve bugün piyasaların yönü açısından kritik bir veriyi takip ediyor olacağız. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Hem içeride hem dışarıda yatırımcının önündeki risk ve fırsatları konuşacağız. Ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resimde izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

2 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Katar'da neler oldu? Amerika-İran müzakerelere devam etme kararı aldı. Doha'da Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde mutabakat zaptı için önemli bir mesafe kat edildiği taraflarında müzakerelere devam etme kararı aldığı açıklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump da İran'la yürütülen temaslarda önemli ilerleme sağlandığını belirtti. Katar'daki son görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Başkan Trump'ın mecbur kalmadıkça İran'a yeniden ordu göndermeyeceğini belirtti. Devam edelim. Kevin Walsh'tan forumda önemli bir açıklama var. Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış günündeki politika panelinde konuştu FED Başkanı. Walsh enflasyon beklentileriyle enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini söyledi. Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı. Tahvil getirileri yükselmedi, geriledi. Enflasyon beklentileri de düştü ifadelerini kullandı. Aynı forumda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da konuştu. ECB Başkanı küresel ekonomideki risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla artık çok daha geniş ölçüde dengelendiğini belirtti. Ekonomik tahminlerde radikal bir değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret eden Lagarde, tek bir baz senaryoya bağlı kalmak yerine risklerin ağırlığını ölçen esnek modellerin kullanılmasını ve enflasyon değerlendirmelerine farklı senaryolarla risk analizlerinin dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Türk savunma sanayisi örnek olmalı açıklaması var Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'dan. Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesiyle diğer müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi. Whitaker, Türkiye'nin NATO'ya güçlü bağlılık gösterdiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ve SPK'dan iki şirketin halka arzına onay var. Haftalık bülteninde SPK, Şara Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzına onay verildiğini duyurdu. Devam edelim. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi bugün açıklanacak, oldukça kritik bir veri. Çünkü Fed'in yol haritası için önemli göstergelerden biri. Tabii piyasaların gözü de Amerika'da açıklanacak bu veride olacak. Veri Fed'in para politikası ve değerli metallerinde yönü açısından belirleyici. Piyasa beklentisi verinin 115 bin kişi artması yönünde. Gündem başlıklarına baktık.

0: hızlıca rakamlara, verilere, grafiklere bakalım. Son fiyatlamalar bize nasıl mesaj veriyor? Petrol 67,7 dolardan fiyatlanıyor şu anda. %1'in üzerinde de geri çekilme var. Kıymetli metaller tablosunda 4070 dolar bandını takip ediyoruz. Altın onsta %1'e yakın yukarı yönlü hareket etti. Gümüş onsta 60,2 dolardan fiyatlandığını takip ediyoruz. %2'nin biraz üzerinde yükselişi var gümüş onsun. Platin de yükseliyor. %2,5'a varan kazancı var. 1617 dolardan fiyatlanıyor. Paladyum'da da %1,38'lik yukarı yönlü hareket izliyoruz. 1231 dolardan fiyatlanıyor. Asya borsalarında Çin Şangay 4075 puan seviyesinde 0.90'lık düşüşü var. Hindistan 0.37'lik yükselişle 77.204 puandan geçiyor. %4.5'un üstünde geri çekildi Güney Kore. 7.921 puan seviyesini izliyoruz. Hong Kong'da 0.89'luk yükseliş var. 23.085 seviyesi takip ediliyor. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Dow Jones yükseldi. 0.16'lık kazancı var. 52.389 puandan geçiyor. Nasdaq 0.32'lik kazançla 29.904 puanda ve S&P 500'de 0.17'lik bir yükseliş takip ediyoruz. 7.496 puandan geçiyor. Şimdi Orta Doğu'daki son durumu aktardık. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari de Doha'daki Amerika-İran müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. El Ensari tarafların görüşmelere devam etmek üzere anlaştıklarını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari, Amerika ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını söyledi. El Ensari görüşmelerde Katar'ın yanı sıra Pakistan'ın da arabulucuların olduğunu belirtti. İmzalanan mutabakat zaptı ile ilgili konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirten Mecid El Ensari, tarafların görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Mecid El Ensari, bir sonraki toplantının Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenlerinin ardından mümkün olduğu kadar erken bir tarihte yapılacağını vurguladı. Şimdi Doha'daki masada neler oldu? Biraz daha detaylıca bakalım. İran Amerika'da o masada, Amerika'nın o masada görüşmede olmadığını söyledi. Kritik bir diplomasi trafiği yaşanıyor orada. Amerika-İran teması gerçekleşmedi ama İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la Jared Kushner'in Doha'da bulunmasına rağmen Amerikan heyetiyle hiçbir temasta bulunmadıklarını açıkladı. İran heyeti yalnızca Katar ve Pakistan temsilcileriyle bir araya gelirken gündemin merkezinde Lübnan'daki gelişmeler ve İslamabad mutabakat zaptı kapsamında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması yer aldı. Tablo tarafların müzakere masasına geçmeden önce mutabakatın uygulanmasına odaklandığını gösteriyor. Piyasalar açısından da kritik soru şu: diplomatik temasların başlaması değil, yaptırımların fiilen gevşemesi ve Hürmüz'deki enerji akışının kalıcı şekilde normalleşmesi. Çünkü petrol, navlun ve risk birimi bundan sonraki süreçte açıklamalardan çok atılacak adımları fiyatlayacak gibi görünüyor. Tabii Amerika'dan da açıklama var. Diplomasi vurgusu geldi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, görüşmeler iyi gidiyor ama henüz çok erken dedi ve İran yeniden tehdit oluşturursa tüm seçeneklerde masada ifadesini kullandı. Tabii temkini de koruyor Amerika tarafı, tabloyu öyle yansıtıyor. J.D. Vance'in Doha'daki temasların olumlu ilerlediğini söylemesi de önemli. İran'ın nükleer faaliyetlerini yeniden hızlandırması ya da Hürmüz Boğazı'nda da ticari gemileri tekrar hedef alması halinde de askeri seçeneklerin masada kalacağını vurgulaması da önemli. Yani diplomasi kapısı açık tutuluyor ama caydırıcılık söylemi de korunuyor Amerika tarafından. Şimdi altın ve gümüş fiyatlarındaki beklentilere bakacağız. Stratejist Gürkan Aydoğan değerlendirdi. Buyurun.
1: 3800 dolar ile 4000 dolar, hatta 4100 doları da dahil edebiliriz. Bu bölgeler esasında orta uzun vadede alış fırsatı niteliğinde değerlendirilir.

0: beklentilerin altında veya beklentiler dahilinde bir istihdam rakamları görmemiz halinde dolar endeks tarafındaki gevşeme özellikle kıymetli madenlere pozitif olarak yansıma ihtimali oldukça yüksek. Bence arz açığı yıllardır olan bir hikaye. Fakat arz açığından kaynaklı bu temel yükseliş hikayesini görmedik. Talebin çok ciddi anlamda arttığı bir dönemde ve esasında gümüş tarafındaki 80 doların üzerindeki hareketlenmeler bir miktar spekülatifti. 80 dolar üzerinde 120 dolarlara kadar yükseldi. Ama bu demek değildir ki 120 dolarlar tekrardan görülmeyecek. Bence görülecektir önümüzdeki süreçte ama biraz uzun vadede bir bekleyiş süreci içerisindeyiz.
1: Şimdi fiyatlamalara bakalım çünkü oldukça önemli. Piyasa sadece jeopolitiği değil, yeniden makro ekonomiyi de fiyatlıyor. Brent petrol 70 dolar seviyesinde ve bu seviye Amerika, İsrail, İran gerilimi başlamadan önceki fiyatların da altına inmiş durumda. Bugün piyasa artık arz kesintisi değil, arz fazlası riskini de fiyatlıyor. Ama kritik nokta şu, fiyat savaş öncesine dönmüş olsa da risk savaş öncesine henüz dönmedi. Çünkü Hürmüz'den geçen tanker sayısı hala normal seviyelerin altında. Sigorta maliyetleri de eski seviyesine inmedi. Yani finansal piyasa risk bitti diyor ama fiziksel petrol piyasası hala temkinli davranıyor. Ve altın onsta 4070 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Çünkü altında bambaşka bir hikaye var. Jeopolitik risk azalınca güvenli liman talebi zayıfladı ama asıl satış nedeni bu değil. Asıl baskı Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi, güçlü dolar, yüksek reel faizler, bunlar altının en büyük rakibi. Çünkü yatırımcı artık savaştan korunmak yerine yüksek faiz getirisi elde etmeyi tercih ediyor. Bundan sonraki yönü de artık sadece Hürmüz değil, Fed, dolar ve küresel büyüme belirleyecek. Altında yeni bir denge arayışı var. Tabii Dünya Altın Konseyi'nden de kritik bir senaryo geldi. Kısa vadede %5'lik bantta dalgalanabilir ifadesini kullandı Dünya Altın Konseyi. Son yılların en güçlü rallisini yaşamıştı altın. Yeni bir fiyatlama dönemi başlıyor diyor Dünya Altın Konseyi. 2026'nın İlk yarısını altın piyasası açısından tarihi dönemlerden biri olarak da değerlendiriyor. Bundan sonraki süreçte yatırımcıları daha temkinli olmaya çağırıyor Dünya Altın Konseyi ve konseyin analizine göre de mevcut makroekonomik görünümde altının kısa vadede güçlü bir yükseliş ya da sert bir düşüşten ziyade yaklaşık %5'lik bir bantta dalgalanması bekleniyor. Bunun nedeni de oldukça net. Bir tarafta merkez bankalarının güçlü altın alımları ve jeopolitik riskler fiyatları desteklemeye devam ediyor. Diğer tarafta da Fed'in sıkı para politikası, yüksek reel faizler ve güçlü dolar altının yukarı yönünü sınırlıyor. Yani piyasalar artık yeni bir katalizör arıyor. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde Amerikan istihdam verileri, tarım dışı istihdam bugün açıklanacak. Enflasyon rakamları ve Fed'den gelecek mesajlar altının yönü açısından belirleyici olacak. Şimdi bir değerlendirme var. Bakalım Fed'e yönelik tahminleri ve altındaki beklentileri değerlendirdi Gökhan Uzun, Marbaş Menkul Değerler Müdür Yardımcısı, ekrana geliyor.
2: 4000 doların altında bir fiyatlama yaşıyoruz. Orada 3800-4100 arasında bir bölge var. Tabii burada 3-6 haftalık geri çekilişler genelde döngü olarak altının tekrardan ons bazında yukarı gittiği dönemleri de yaşadık. Tabii burada hem Fed'in genel anlamda bu yılki 2 faiz arttırma, hatta bazı kesimlerce 3 faiz arttırma, işte Fed üyelerinin buradaki faiz arttırım döngüsündeki oy çoğunluğunun katkısı da var. Tabii savaşla beraber merkez bankalarının alım yönündeki sürecine ara vermesi, yeniden yapılanma sürecine biraz daha yoğunlaşması altına aşağı yönlü baskılayan unsurlar. Ama benim beklentim belki günler değil ama birkaç hafta ya da 3-5 hafta, birkaç ay da olabilir bu. Bu bantlarda biraz daha çok da aşağıya 4000 doların aşağısına sarkıtmadan bu bantlarda 4100 dolar çok önemli olmakla beraber biraz vakit geçireceği, sonrasında da tekrardan yukarı yönlü bir iğmenin altın tarafında korunacağını düşünüyorum. Tabii oynaklık bu dönemde bir tık daha fazla arttı. İşte her gün %300

0: %5 bir yukarı bir aşağı bir dönemde altının doğası gereği biraz daha riskli dönemlerden uzaklaşma yatırımı olarak da gözüken bir yapısı olduğunu düşünürsek oradaki özellikle biraz daha getiri odaklı ya da momentumu ya da oynaklığı düşük portföylerdeki yerini ağırlığını azalttığını görüyoruz. Ama hani buradaki ana tablo ya da momentum olarak bakarsak trendin biraz yatay sonra tekrardan yukarıya döndü. Döneceğine şahit olacağız. Bu da bir süre çünkü Kasım ayı öncesindeki ABD'deki ara seçimlerden önce dolardaki güçlü seviyenin korunacağı, Fed'in biraz daha ortodoks politikalarla devam etmesi edeceği beklentisi, enflasyonun özellikle biz bu zamana kadar hep arz yönlü baskıları konuştuk ama talep yönlü baskılarla beraber büyümenin düştüğü bir global dünyada enflasyonun burada dizginlenmeye çalışılması önemli bir unsur. O yüzden de büyümenin den feragat ne kadar edileceği ve buradaki vazgeçiş emtialardaki özellikle petrol ve altın tarafının da yönünü belirleyeceği bir döneme de şahit olacağız.
1: Bugün önemli bir veriyi takip ediyor olacağız. Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi gelecek. Piyasalar için kritik gün çünkü Fed'in yol haritası açısından oldukça önemli bir veriyi izliyor olacağız. Küresel piyasaların odağında bu olacak. Fed açısından en kritik veri setlerinden biri Amerikan tarım dışı istihdam verisi. Uluslararası piyasa kurumları ve büyük yatırım bankalarının ortak değerlendirmesi şu: bu veri sadece istihdam gücünü değil, aynı zamanda Fed'in faiz patikasının yönünü doğrudan belirleyen en önemli göstergelerden biri. Çünkü Fed için mesele sadece enflasyon değil, iş gücü piyasasının ne kadar sıcak kaldığı ve uluslararası piyasa analizlerine göre de şu anda en kritik nokta istihdam güçlü kalır ama aşırı ısınma sinyali verirse bu Fed için en zor senaryo olacak. Çünkü bu durumda hem enflasyon baskısı devam edecek hem de sıkı para politikası daha uzun süre korunmak zorunda kalacak. Kısacası bugün açıklanacak veri sadece bir istihdam rakamı değil, faizlerin, doların ve küresel risk iştahının yeni yönünü belirleyecek bir kırılma noktası olacak. Şimdi hepsini konuşacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen canlı yayın konuğum seans öncesinde. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Tarım dışı istihdam verisiyle başlamak istiyorum. Şimdi oradan devam edelim. Altına, Brent petrole, fiyatlamalara birazdan geliriz. Çok kritik bir veri. Fed'in en önemli veri setlerinden, gösterge açısından biri. Beklentiniz ne yönde? Piyasaları nasıl etkiler? Altını, doları nasıl etkiler? Tahvilleri nasıl etkiler?
2: Yani aslında siz de kısaca özetlediniz, yani tarım dışı istihdam Fed'in baktığı en önemli parametrelerden bir tanesi. Bir tarafta enflasyon varken diğer tarafta istihdam ana veriler olarak takip edilmekte. Bu anlamda da tarım dışı istihdamın güçlü kaldığını görmüştük geçtiğimiz dönemlerde. Gene güçlü bir veri gelme ihtimali bana yüksek gözüküyor. Ama beklentileri de çok da aşmasını beklemiyorum açıkçası. Beklentileri bir paralel veri gelmesini bekliyorum ama o bile zaten güçlü bir veriye işaret ediyor. Genel anlamda eğer tarım dışı istihdam güçlü gelirse veya beklentilerin üzerine bir tarım dışı istihdam görürsek aslında bu şu anlama geliyor. Yani tamam, enflasyon yüksek seyrediyor. Savaş dolayısıyla enflasyondaki artışı gördük ama ekonomi de gayet güçlü. O zaman Fed, ben faiz arttırabilirim veya faiz arttırma ihtimalini çok daha yükseltecek. Zaten eğer tarım dışı istihdam bu seviyelerde de devam ederse dediğim gibi faizler de bir süre daha yüksek kalabilecek anlamına gelmekte. Zaten tahvil faizlerindeki artışı da görüyoruz. Tahvil faizlerindeki artış da enflasyonla beraber yukarı yönlü gitmiş durumda. Böyle bir riskle karşı karşıya kalacağız. Eğer o zaman ne olur? Tarım dışı istihdam beklentilerden daha güçlü bir tarım dışı istihdam gelirse piyasalarda genele yayılan bir satış geldiğini görürüz. Çünkü faizleri artma ihtimali artacaktır bu anlamda. Bu oranda beklentilerin de artışı görüyor olacağız. Bu da dolayısıyla genel anlamda piyasalar üzerinde baskı kuracak bir unsur. Neden? Çünkü dolar endeksinde yukarı yönlü yükselişin devam ettiğini göreceğiz. Ki bu da şu anlama geliyor aslında, siz de söylediniz kısaca özetle.

0: dediniz. Faizler belli bir süre daha yüksek kalacak, hatta artacak ve bununla beraber dolar endeksi de yüksek kalmaya devam edecek. Altın, gümüş gibi varlıklarda ve diğer endüstriyel metallerde satışları görürüz. Hatta borsalara da yansıyan bir satış olma ihtimali oldukça yüksek diyebilirim.
1: Ama sinyali gelirse Fed'in faiz indirimi ihtimalini ne kadar öne çeker dersiniz?
0: Fed'in bu sene içerisinde faiz indirme ihtimali aslında çok olası gözükmüyor. Orası bir gerçek. Faiz arttırma ihtimalleri azalmış olsa bile muhtemelen sabit kalacak bir beklenti görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Daha çok 2027'ye bekleniyor faiz indirimlerinin başlaması. Tabii burada enflasyonda çok hızlı bir geri geliş görürsek ki özellikle petrol tarafındaki fiyatlamaların geri gelmiş olması bu anlamda sevindirici. Sadece petrolle beraber değil, genel olarak varlık fiyatlarında bir miktar geri çekilmeyi gördük. Bu enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacak unsurlardan bir tanesidir diyebilirim ki şunu da unutmamak lazım. ABD enflasyon tarafındaki en önemli kalemlerden bir tanesi de aslında petrol ve türev ürünlerinden geliyor. Bu anlamda buradaki geri çekilme de o enflasyon üzerindeki baskıyı geri getirebilir. Ama tabii hep beraber görüyor olacağız. Burada ben şimdilik en azından bugün itibariyle istihdam verisi beklentilerin altında gelse bile veya genel tablo içerisinde bakacak olursak Fed'in faiz indirimi ihtimalinin bu sene içerisinde düşük olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de faiz indirimlerinden ziyade faiz arttırma ihtimalinin azalmasını piyasa bekliyor diyebilirim.
1: Peki altın fiyatlamasına geçelim buradan istiyorum. 4070 dolar bandında şu anda, 4000 doların altına sarkmıştı. Tekrar üstüne çıktı. Tabii altının önemli rakipleri var. Faizler uzun süre yüksek kalacak beklentisi, güçlü dolar ve işte yüksek reel faizler. Ne dersiniz? Bu fiyatlamanın mesajı ne bize? Ne anlamalıyız bu banttan?
0: Aslında şunu söyleyebiliriz. Şu anda altın güçlü doları fiyatlıyor ve faizlerde artış ihtimalini fiyatlıyor diyebilirim ki özellikle son iki haftadır faiz arttırma ihtimallerini büyük oranda fiyatlamaların içerisine girmiş durumda. Ve güçlü doların da belli bir süre devam edeceğini konuşmuştuk ilk bölümde. Burada da altın aynı zamanda bu güçlü dolar fiyatlaması yapıyor. Zaten farkındaysanız her ne kadar piyasada iyimserlik olsa da işte savaş bitti, anlaşmalar sağlandı, çeşitli başka veriler geliyor ama piyasa veya altın piyasası buna tepki göstermiyor. Çünkü dolar endeksi savaş seviyelerinin bile üzerine çıkmış durumda. 101 seviyelerin üzerinde. Şu anlamda altının ağırlıklı olarak dolar endeksini fiyatladığını söyleyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Bu faizler bir süre daha yüksek kalacak. Hatta faiz arttırımları gelecek. Enflasyon bir süre daha yüksek devam edecek. Fiyatlamasını yapmakta. Burada faiz indirim beklentileri veya biraz önce konuşmuştuk gene. Eğer faiz arttırma ihtimalleri azalmadığı sürece altın tarafında çok da güçlü alıcılar görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Zaten ETF'ler tarafına baktığımız zaman da orada da çıkışlar olduğunu görüyoruz altın tarafında. Ben bir süre daha buralarda yatay bir piyasa oluşmasını bekliyorum. Bunun da en büyük sebebi özellikle faiz arttırma ihtimallerinin büyük oranda fiyatlamaların içerisine girmiş olması. Bununla beraber hala yüksek faizlerin bir süre daha yüksek devam edecek olması, enflasyon da hala geri çekilmeyi görmememiz altında yatay bir piyasa ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor ki orada da aşağı bandın 3900-4000, yukarıda da 4400-4500 bandı olduğunu söyleyebilirim.
1: Altın hala güvenli liman mı sizce?
0: Altın her zaman güvenli limandı. Bu kadar kısa dalgalanmalarla aslında değişmez. Bana genelde bu soru geliyor. Şunu söyleyebilirim. Yani altın bundan 5000 yıl önce de değer enstrümanıydı. 1000 yıl önce de değer enstrümanıydı. 100 yıl önce de değer enstrümanıydı. Altında böyle dalgalanmalar oluyor. Ama her zaman yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Çünkü dünyada enflasyondan kurtulmak tamamen mümkün değil. Bu olduğu sürece de ve bir değer varlığı arayışı olduğu sürece altın zaman bir güvenli limanı olacaktır. Her zaman bir değer enstrümanı olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Ama tabii zaman zaman savaş gibi veya nakit ihtiyacı gibi dönemlerde veya likidite ihtiyacı gibi dönemlerde altın tarafında da satışı görüyoruz.

0: ya geri çekilmeler oluyor, düzeltmeler oluyor. Bunlar piyasanın doğasının içerisinde. Ama altın daha önceden de yükselişler göstermişti. Daha önce de çok düşüşler göstermişti. Ama bu en temel değeri olan değer enstrümanı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu da değişmediği sürece altın her zaman güvenli liman olacaktır.
1: Peki bundan sonra ana fiyatlama dinamiği dolar ve faiz mi olacak?
0: Yani şunu söyleyebiliriz. Şu anda piyasanın en fazla takip ettiği noktalardan bir tanesi tabii ki faiz. Çünkü faizler ekonomide talebin ne tarafa doğru yöneleceğini gösteriyor bize. Ama bunu söylemekle beraber şu anda altın veya altın yatırımcılarının en fazla takip ettiği, yani sonuç göstergesi ise dolar endeksi. Dolar endeksindeki o değişimler aslında altının hangi seviyede kalacağını gösteriyor bize. İşte o yüzden zaten bahsettim. Savaş zamanının üzerine çıkmış durumda dolar endeksi. Savaş zamanında 99-100 seviyelerindeyken şu anda 101 seviyesine gelmiş durumda dolar endeksi. Burada 98 seviyesinin de bunun altına gelmeden ons altın veya gümüş gibi kıymetli metaller tarafında yukarı yönlü gerçek bir trend görme ihtimalimizin düşük olduğunu söylüyorum. Kısaca faizler ana değişken olmaya devam ediyor. Enflasyonla beraber takip edilecek ana değişken olmaya devam ediyor. Ama bununla beraber sonuç göstergesi olarak piyasanın takip ettiği ise dolar endeksi.
1: Dünya Altın Konseyi'nin bir öngörüsü var. %5'lik bir bantta dalgalanacak altın fiyatlaması diyor. Ne sert bir yükseliş ne sert bir düşüş takip edeceğiz ifadesi de var. Ne dersiniz? Bu bahsedilen bant sizce de bir dinlenme sürecimi sonrasında yukarı yönlü hareket için güç toplama zamanı olabilir mi?
0: Ben burada belli bir süre yatay piyasa olmasını bekliyorum. Zaten belirtmiştim. Ama %5 gibi bir marj olmasını da beklemiyorum. Birazcık daha yüksek bir marjda hareket etmesini bekliyorum. Bu da yaklaşık %10'luk bir marja geliyor. Zaten bunu da söyledim. Aşağıda 3900, yukarıda 4400 gibi bir düşüncem var. Tabii bunun altına da gelebilir, üstüne de çıkabilir ama ana seviyeler olarak buralarda kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi dolar endeksindeki yukarı hareket ve faizlerin genel anlamda arttırılma ihtimalinin şu anda fiyatlandığı. Böyle bir dönemde ons altın tarafında daha çok kötü haberler fiyatlanır. Bunu da söyleyebilirim. Ama ben bu fiyatlamaların büyük oranda veya bu haberlerin veya bu olumsuz tablonun büyük oranda fiyatlamalara girdiğini düşünüyorum. O yüzden de bundan sonraki dönemde iyi haberlerin gelmeyi, iyi haberlerin daha fazla fiyatlanmaya başlayacağını düşünmekteyim. Ama tabii bu dönemde de çok fazla iyi haber de geliyor mu? Çok da fazla gelmiyor. O yüzden marj olarak da dediğim gibi aşağıda 3900, yukarıda 4400, yaklaşık %10'luk bir marj içerisinde dalgalanmaya devam etmesini bekliyorum.
1: Peki gümüş fiyatlaması ne söylüyor bize? Ne dersiniz? Yani o en çok yükseldiği zamanlardaki seviyenin yarısı kadar aşağıda.
0: Yani gümüş tarafında tabii ki senaryo birazcık daha olumsuz. Bu faizleri konuştuk. Ana değişkenin faizler olduğunu ve faizlerin sonucunda dolar endeksinin artmasını bu piyasaları olumsuz etkilediğini söylemiştik. Ama gümüş tarafında bir diğer olumsuzluk ise endüstriyel alanda daha fazla kullanması nedeniyle küresel büyümede yavaşlama endişeleri, yüksek faizler nedeniyle veya faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olması nedeniyle bunun da küresel büyümeyi yavaşlatması ve özellikle endüstriyel metalleri olan talebin azalması anlamına geliyor. Bundan dolayı da gümüş daha da olumsuz etkileniyor böyle bir durumdan. Tabii yapay zeka altyapısı ve yapay zeka yeni teknolojiler burada talebi arttıran unsurlardan bir tanesi ama arz tarafı da yüksek devam ediyor gümüşte ve genel olarak ekonomideki zayıflama maalesef burada baskı oluşturan unsur. Ben 50-55 dolar seviyesinin önemli seviyeler ve önemli destek seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kısa, orta, uzun vadeli de yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Burada da yukarı yönlü bir trend oluşmasını henüz beklemiyorum. 68 dolar seviyesi ve onun üstünde 78-80 dolar seviyesinin önemli seviyeler olduğunu düşünüyorum. Bu sene içerisinde yeniden 80 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının oldukça zor bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Yani tepe seviyesi olarak gördüğümü söyleyebilirim bu seviyeleri. Genel anlamda orada da yatay bir piyasanın içerisinde kalacağız ama oradaki hareket marjı ki ons altında %10'luk bir banttan konuşmuştuk. Gümüşte ise %15 veya %20'ye yaklaşan bir hareket bantı bandında bahsedebiliriz. Orada bir miktar daha fazla hareketli

0: olacak. İyi haberleri daha fazla iyi, kötü haberleri daha kötü, daha fazla kötü fiyatlayacak ons altına göre gümüş tarafı. Ama orada da yatay bir piyasanın içerisinde bulunma ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki altın ve gümüş yatırımcısı için bu tabloda en doğru strateji ne olur sizce? Çünkü UBS'in de önümüzdeki 12 ay için altın onsta $5,200 seviyesinde bir öngörüsü var.
0: Yani 12 aylık bir dönem içerisinde ben de açıkçası o seviyelerin normal seviyeler olduğunu düşünüyorum. O seviyelerin üzerinde çok fazla bir kapanış beklemiyorum. Bu bize ne gösteriyor? Şu anda $4,000 seviyesi aslında fena bir yatırım seviyesi değil gibi gözükmekte. Yaklaşık %25'lik bir marj oluşturuyor burada. Bu da dolar bazlı baktığımız zaman gayet makul bir strateji olabilir. Bunun yanı sıra tabii ki faizler tarafına baktığımız zaman da dünyada faizler yüksek kalmaya devam ediyor. Hatta artmaya devam ediyor. Öyle böyle bir dönem içerisinde yatırımcılar için faiz de cazip hale gelmiş durumda. Mevduat da önemli yatırım parçalarından birisi haline gelmiş durumda. Bu tablo içerisinde işte gümüşte $50-55 bandı, hatta $50-60 bandı diyebiliriz belki. Ya 50-57 dolar bandı diyeyim. Ons altında ise 3,900-4,000 bandı. Bu seviyeler yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bence %25'lik marj da gayet dolar bazlı baktığımız zaman kabul edilebilir seviyeler. İşte söylediğiniz 12 aylık bir dönem içerisinde yatırımcılar için bu seviyeler uygun gibi gözüküyor. Daha aşağıları olabilir mi? Evet olabilir. İşte tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde gelirse, enflasyon keza beklentilerin çok üzerinde gelirse faiz arttırma ihtimalleri artar. Bu da ons altında daha aşağı seviyelerin görülme ihtimalinin olduğunu gösterir. $4,000 seviyesinin örneğin $3,900-$4,000 seviyesinin aşağıda riski ise gene %15'lik bir geri çekilme olur ki burada 3,300-3,500 aralığının en kötü senaryoda görülebilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 3,900-4,000 bandı ve gümüş tarafında da $50-55 bandında %25'lik bir getiri potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Bunun altındaki seviyeler ise kesin satış seviyesidir, yani stop seviyesidir. Bunun altını çizmek lazım. Böyle bir strateji izlenebilir. Bunun yanı sıra mevduatın da önemli bir yatırım enstrümanı haline geldiğini bu dönemde. Bunun da aynı zamanda altın ve gümüş gibi varlıklara yatırımdan bir miktar pay çaldığını da söylememiz lazım.
1: Bu arada resmi para ve finans kurumları forumu da merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltıp altın ağırlığını arttıracakları yönünde bir rapor sundu. Uzun vadeli görünüm açısından etkisi ne olur?
0: Yani bu zaten bir şey değil. Yani baktığımız zaman bir süreden beri devam eden bir durum aslında. Merkez bankalarının rezervlerinde altın payı artıyor. Bazı merkez bankaları çok ciddi altın rezervlerini arttırma eğilimindeydi. Son dönemde bir miktar yavaşlama oldu mu? Evet, ama örneğin Mayıs ayı içerisinde baktığım zaman örneğin Çin Merkez Bankası 10 ton altın alımı gerçekleştirdi ki normalde zaten toplam merkez bankaları alımları 10-15 ton arasında değişiyordu aralıkta. Çok ciddi rakamlar bunlar tabii. Merkez bankalarının altın alımlarının devam edeceğini düşünüyorum. Ben bu trendin de devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle ABD'nin kredi notunun düşmüş olması, borcunun ciddi anlamda yükselmiş olması, diğer taraftan enflasyonun yüksek seyrediyor olması ve yüksek bir süre daha yüksek kalacak olması merkez bankalarının burada altın rezervlerini arttırma eğilimine sokuyor. Diğer taraftan bakacak olursak tabii ki özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, ABD'nin diğer ülkelerle ticaret savaşlarının içerisine girmiş olması, örneğin Çin'le yapılan ticari görüşmeler, bütün bunlar aslında merkez bankalarının da doların yerine alternatiflerine doğru yönelmesine yol açıyor. En azından portföyündeki dolar rezervlerinin azalmasına yol açıyor. Bunun tabii uzun vadeli, çok uzun vadeli bakacaksak, ki uzun vade derken de burada 1 yıl veya 5 yıl veya 10 yılı kastetmiyorum, çok daha uzun vadede doların ticaret içerisindeki payı giderek azalma eğiliminde ve rezervler içerisindeki payı giderek azalma

0: olma eğiliminde olacaktır diye düşünüyorum. Burada da özellikle ticaretin merkezinin nerede olduğu, rezerv paranın da ve ağırlığın da ne tarafa doğru yöneleceğini gösteriyor bize. Bunun karşıt argümanı tek şu olabilir: yapay zeka ile birlikte veya yapay zeka altyapısıyla birlikte ABD çok ciddi bir yatırım hamlesi içerisine girdi. Çok ciddi bir gene kendisine büyüme potansiyeli oluşturmuş durumda. Burada diğer ülkelerin ne kadarlık veya bölgelerin ne kadarlık bir pay alacağı veya bunun içerisinde ne kadar olacağı önemli. Eğer ABD gene diğer ülkelere karşı bu sektörü domine ederse, o zaman ABD'nin rezervlerdeki payı güçlü kalmaya devam edebilir. Bunun işte bu süreci durduracak, yani doların rezervler içerisindeki payının azalmasını durduracak önemli noktalardan bir tanesi, değişkenlerden bir tanesi bu olabilir. Bu yeni sektör tüm dünyanın ticaretini domine edecek sektörlerden bir tanesi ve burada ABD'nin domine ediyor olması önümüzdeki dönemde doların bir miktar daha güçlü kalmaya devam etmesini ve ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesini ve ticaretin lideri olmasını kalmaya devam etmesini sağlayabilir.
1: Buradan Brent petrol fiyatlamasına geçelim. Savaş öncesi fiyatlamaları geri döndü. O savaş riski fiyatlamalardan tamamen silindi mi? Ne dersiniz? Çünkü henüz Hürmüz'de de tam normale dönüş takip etmiyoruz. Öyle değil mi?
0: Bugün itibariyle ben silindiğini söyleyebilirim. Büyük oranda silinmiş durumda. Burada tabii Hürmüz bazında geçişler hala tam kapasiteye geçmiş, gelmemiş olsa bile OPEC tarafındaki arz artışı önemli. Burada arz hala devam ediyor. Arz artışına gitmişlerdi OPEC tarafında. Bu devam ediyor. İşte son gelen verilere baktığımız zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol ihracatı rekor seviyelere yükselmiş durumda. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konuşuluyor. Rusya'da petrolün uluslararası piyasalara erişimi devam ediyor. Bütün bunlara baktığımız zaman evet, Hürmüz Boğazı'nda enerji sahalarının durumu bir miktar baskı oluşturuyor. Diğer taraftan gemi geçişleri hala tam kapasiteye gelmemiş durumda. Diğer tarafa da baktığımız zaman arz tarafında çok ciddi kısa vadeli bir artış olduğunu görüyoruz. Bütün bunların özellikle burada kısa vadeli gemiler üzerinde bulunan petrollerin teslimatlarının yapılıyor olması, boğazın açılmasıyla birlikte bir anda şöyle düşünün, suya çölde sıcaktan çok fazla susamış durumdasınız ve bir anda su gelmeye başlıyor ve kana kana içiyorsunuz. Tabii bu belli bir süre sonra yavaşlamaya başlayacak. O zaman tekrar fiyatlarda bir miktar toparlanmayı göreceğiz. 80 dolar bandı zaten savaş sonrası görülmesi oldukça muhtemel bir seviyeydi. 70 dolar bandı ise böyle yüksek, yani arz kesintilerinin yaşanmadığı bir dönemde görebileceğimiz seviyeydi. Artık bu buralarda denge seviyesi olarak görüyorum. 68 dolar seviyelerine doğru da geri çekilebiliriz hala. Ama onun altında bir kapanış şimdilik çok fazla beklemiyorum. Eğer arz kesintileri de gelmezse yukarı yönlü hareketlerinde çok fazla kalıcı olmasını beklemiyorum. Ama bu kısa vadeli arzın azalmasıyla birlikte hafif yukarı yönlü hareketler yeniden görmeye başlayabiliriz ve bu seviyeler dengelenme seviyeleri olabilir.
1: MT piyasasında yılın ikinci yarısında ana tema ne olacak sizce?
0: Ana tema faizler olan kalmaya devam edecek, onu söyleyebilirim. Faizler ve dolar endeksinin yönünü takip ediyor olacağız. Bunlar ana tema olacaktır. Diğer taraftan belli emtialardaki tarım emtiaları grubunda El Nino başladı. Resmi olarak El Nino etkisini hissediyoruz. İşte bazı ürünlerde yukarı yönlü hareketleri görmeye başladık. Şeylerde özellikle kahve ve kakaoda yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini, orada o hareketleri görmeye başladık. Burada El Nino tarım emtialarında ana tema kalmaya devam edecek, bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan bakacak olursak savaş hala devam ediyor. Enerji emtialarında savaş ve talep tarafını ve OPEC arzını takip etmeye devam ediyor olacağız. Burası önemli temalardan bir tanesi. Enerji piyasasında, ki enerji piyasası dolar endeksine ve genel gelecek fiyatlamasına çok fazla duyarlı değil. Bunu da altını çizmiş olalım. Ve Son olarak da belki yapay zeka altyapısı ve buradan kaynaklanan talep ve savunma sektörü kaynaklı talepler. Burası nadir metaller tarafını ve özellikle bakır gibi emtialarda önemli değişken kalmaya devam edecek ki dünya ekonomisi içinde ana tema zeka ve yapay zeka altyapısı kalmaya devam edecek. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında takip edeceğimiz ana tema.

0: var bunlar olacak.
1: Şimdi buradan Portekiz'in Sintra'daki forum, Sintra kentindeki forumdan bahsetmek istiyorum. İki önemli Merkez Bankası'nın başkanı aynı yönde mesajlar verdiler. Hem Fed'in başkanı Warsh hem de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Artık merkez bankaları sözlü yönlendirme yapmayacak. Verilere bakın mesajı geldi piyasa için. Bu iki başkanın konuşmalarını aynı potada eritirsek nasıl değerlendirdiniz?
0: Yani ben bunu çok fazla pozitif baktığımı söyleyemem. Çünkü seneler boyunca merkez bankalarının ki özellikle ABD Merkez Bankası'nın en önemli rollerinden bir tanesi piyasaları yönlendirmesiydi. Yani piyasaları sadece verilere müdahale ederek veya piyasalara müdahale ederek aslında fiyatları yönlendirmezsiniz veya verileri yönlendirmezsiniz. Aynı zamanda önceden konuşarak ve yönlendirme yaparak fiyatlar üzerinde etkili olursunuz. Bu benim şu noktada bir endişem olduğunu söyleyebilirim. Kevin Warsh'un böyle açıklaması, bir miktar daha piyasaları yönlendirmekten uzak hareket edecek olması, piyasalardaki belirsizliği arttırma ihtimalinden endişe duyuyorum. Bunun da volatilitenin artması ve dalgalanmanız ve özellikle sert dalgalanmalar yol açabileceğine yönelik endişeleri, bunun ne kadar gerçekçi olduğunu görüyor olacağız. Kevin Warsh'un zaten düşüncelerini Fed Başkanı olmadan önce de biliyorduk. Bu birazcık daha farklı bir tarz ama piyasanın bu tarza çok alışkın olduğunu düşünmüyorum. Piyasa bir miktar daha yönlendirilmeyi istemekte ve geleceği, ki özellikle şirketler tarafında, ekonomiler tarafında, endüstriler tarafında yönlendirmeyi ve planlamalarını ona göre yapmayı isterler. Bu bir miktar piyasalarda kafa karışıklığına ve dalgalanmaların artmasına yol açacak. Şöyle söyleyebilirim. Powell dönemindeki volatiliteden daha fazla bir volatilite görme ihtimalimizden endişe duyuyorum. Umarım gerçekleşmez ama hep beraber görüyor olacağız.
1: Yarın enflasyon verisini karşılıyor olacağız içeride. Beklentiniz ne yönde? Tabii enerji fiyatlarının bu banda gerilemesi önümüzdeki dönem için enflasyon da önemli. Aşağı yönlü harekete sebep olacak ama Haziran verisi nasıl gelir sizce?
0: Ya ben bir miktar daha yukarı yönlü beklentilerin üzerinde bir veri gelmesini düşünüyorum açıkçası, veya öyle bir beklentim var. Piyasa bir miktar daha tersini düşünüyor söyleyebilirim. Oradan bir miktar ayrılıyorum. Bunun en büyük sebebi de önceki aslında enflasyon verilerinde o savaşın etkisini çok fazla hissetmemiştik. Bu veride savaşın etkisini ve daha doğrusu savaş nedeniyle artan fiyatların etkisini bir miktar daha bu verilerin içerisinde olacağını düşünmem. Ondan dolayı da beklentilerin bir miktar üzerinde veri gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ama burada da çok fazla ayrışmanın da çok fazla olacağını düşünmüyorum. Bundan sonraki dönem için ise özellikle petrol fiyatlarındaki gerilemenin tüm dünyada küresel anlamda enflasyon tarafındaki baskıyı oldukça azaltacak. Bunu Türkiye üzerinde de göreceğiz. Enflasyondaki baskı azalacaktır. Ortalamaların da altına gelmiş durumdayız ki yılın ilk 6 ayındaki ortalama yaklaşık 80 dolarlar civarına kadar gelmişti. Bunun altındayız. Petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa, ki özellikle bizim gibi Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ülke için oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında enflasyon üzerindeki baskının oldukça azalacağını bekliyorum. Şunu da söyleyebilirim. Faiz indirimlerine önden Fed'den ve Avrupa Merkez Bankası'ndan daha önce başlama ihtimalimizin de olduğunu düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim Zafer Bey. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size. Kolaylıklar.
0: Rica ederim. İyi yayınlar ve iyi diliyorum ben de.
1: Teşekkürler. Devam edelim enflasyon verisi beklenti üzerinden. Gedik Yatırım Yatırım Müdür Yardımcısı Eda Karadağ Haziran ayı enflasyonu ve faiz beklentilerini değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Haziran ayı enflasyonu için aylıkta %0.80, yıllıkta da %31.9 seviyesinde bir beklentimiz bulunuyor. Yani Mayıs ayı verilerine göre bir miktar daha aşağı yönlü bir beklenti söz konusu. Tabii ki Cuma günü açıklanacak veriyi bir de 23 Temmuz'da yapılacak Merkez Bankası toplantısına

0: yönelik değerlendirmemiz gerekecek. Yani cuma sabah saat 10'da TÜİK tarafından veriyi alacağız. Detaylara bakacağız. Özellikle bir önceki aya göre gerçekten piyasanın beklentisini karşılamış mı yoksa yüksek mi gelmiş mi, bunu detaylandırmak, görmek gerekiyor. Ondan sonra da piyasa diyecek ki 23 Temmuz günü Merkez Bankası şu hamleyi gerçekleştirebilir. Özellikle de Amerika ve İran'daki tansiyonun azalmasıyla petrol fiyatlarındaki düşüş yavaş yavaş Merkez Bankası'na yönelik beklentileri de iyileştirmeye başladı. Normalde zaten piyasa yakın zamanda merkezin faiz konusunda bir adım atması beklemiyordu. Ama piyasa şunu diyor şu anda, %40'la fonluyordu. Ancak Temmuz toplantısında, eğer ki Temmuz toplantısına kadar da enflasyon buna izin verirse, petrol fiyatlarındaki gerileme de devam ederse, fonlamayı %40'dan değil de bundan sonra artık yine eskisi gibi %37'den, yani haftalık repo üzerinden yapabileceğine dair beklentiler güçleniyor. Böyle bir ton değişikliğine gidilebileceğine dair beklentiler konuşuluyor. Bu da bize neyi gösterir? Merkezin artık piyasaları faiz indirimine hazırlamaya başladığını gösteriyor. O yüzden de hani cuma günü veriyi alacağız, detaya bakacağız ve sonra merkezle ilgili beklentileri şekillendireceğiz. O da bir miktar piyasada hareketliliğe yol açabilir faiz konusunda diyelim.
1: Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün'de Haziran ayı enflasyon beklentisine yönelik değerlendirme yaptı. Bakalım.
2: Gayet olumlu baktığımız bir döneme doğru ilerliyoruz açıkçası. Bu kapsam çerçevesinde konuşursak elbette %1 civarında bir aylık tüfe göreceğimizi düşünüyoruz Haziran ayı için. Bu da yıllık tüfeyi %32.6'dan 32.1 civarına, 32 civarına düşürecek ki %1'in biraz altı da mümkün. Temmuz enflasyonu da muhtemelen düşük kalacaktır diye düşünüyorum şu aşamada. Dolayısıyla da böyle bir durumda Merkez Bankası 23 Temmuz'daki PPK öncesinde bile aylık enflasyon görünümüne de dayanarak %40 olan fonlamayı yavaş yavaş haftalık repo ihalelerine başlayıp %37 civarına doğru indirebilir. Gerçi son verdiği mesajlarda hani bu konuda aceleci olunmayacağını söylediler ama kimileri hani hemen bu hafta başlar derken hani 3 hafta sonra başlaması aceleci olunmadığı anlamına da gelir zaten. Çünkü biz Haziran ayında %1 civarında bir enflasyon olabileceğini 12 Haziran'da tahmin etmiş, hatta o gün yazmıştık. Ya yani notlarımızda, raporlarımızda ve müşterilerle, yatırımcılarla paylaştığımız mesajlarımızda, notlarımızda bunlar var. Demek ki 12'sinde bile ayın o yana enflasyonu az çok tahmin ediliyor. İşte cuma günü veri açıklanacak ve hala %1 bekleniyor. Bir değişim olmadı ilk tahminlerden bu yana. Ama değişebilir elbette. Bu her zaman böyle olmuyor. Fakat Temmuz içinde ilk 1-2 haftası içerisinde az çok Temmuz ayı enflasyonu tahmin edilebilir olabilir. Merkez Bankası daha çok veriye hakim olduğu için bunu bizden daha da iyi öngörebilir. Ve 23 Temmuz PPK'yı beklemeden %40 olan şu anki efektif fonlama oranını gevşetmeye başlayabilir. Yapmasa bile 23 Temmuz'dan sonra, çünkü late July şeklinde geçmiş haberde, yani işte Temmuz ayının işte sonlarına doğru diye aslında bir mesaj vardı. 23 Temmuz'dan sonra da bunu bence mutlaka artık bir noktada yapacak. Ağustos ayında bir toplantı yok. Eylül ayında da haftalık repo ihale faiz oranı olan %37'nin %36'ya mesela gevşetildiğini görebiliriz. Bizim sene sonu politika faiz tahminimiz %35. Yani politika faizinde 200 bas puan ama şu an geçerli efektif faize göre 500 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz biz Merkez Bankası'ndan sene sonuna kadar.
1: Piyasa takvimine bakalım. Neleri takip edeceğiz bugün? İçeride ve dışarıda. Amerika'da tarım dışı istihdam verisini izliyor olacağız. Türkiye saatiyle 15.30'da bu veriyi izleyeceğiz. FED için çok önemli bir gösterge olduğunu söyledik. Bakalım beklentinin üstünde mi, altında mı gelecek tarım dışı istihdam. İşsizlik oranı takip edilecek ve fabrika siparişlerini izliyor olacağız. Euro bölgesinde işsizlik oranı verisiyle radarımızda olacak. Önemli veri özellikle tarım dışı istihdam verisi. Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında yeni canlı yayın konuklarımla, yeni konularla, son haber akışlarıyla karşınızda olacağım. Birazdan görüşmek üzere efendim.

0: Fon tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir.

alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Saat 08, seans öncesi devam ediyor. Bugün küresel piyasalarda fiyatlamayı belirleyen tablo net. Zayıf gelen Amerikan istihdam sinyalleri ve gerileyen petrol fiyatları değerli metalleri yeniden öne taşıdı. Ons altın 4070 doların üzerine çıktı. Brent petrol 70 dolar seviyesine kadar geri çekildi ve piyasalar şimdi gözünü Fed'in rotasını belirleyecek kritik tarım dışı istihdam verisine çevirmiş durumda. Yani küresel resimde yön yeniden faiz ve büyüme denklemine dönüyor. Hepsini konuşacağız. Kıymetli canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Ondan önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Doğa görüşmelerinden kalıcı barış çıkmadı. İran'la Amerika arasında dün gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler turu kalıcı bir barışa yönelik somut ilerleme sağlanamadan bitti. Taraflar 2 hafta önce duyurulan geçici anlaşmayla çözüldüğü belirtilen konulara odaklandılar ve görüşmelere yakın kaynaklar iki ülkenin müzakerecilerinin Doha'da 2 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ile İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması konularını ele aldığını belirtti. Bu başlıkların ilk geçici anlaşmanın en kritik unsurları arasında yer aldığını da söyleyelim. Katar Dışişleri Bakanlığı bir sonraki görüşmenin 9 Temmuz'da defnedilecek olan İran'ın hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenecek cenaze töreninin ardından yapılacağını da açıkladı. Ve İran, Hürmüz Boğazı bizim yetki alanımızda dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Bahreyn'de düzenlenen ve Hürmüz Boğazı'nın ele alındığı Amerika öncülüğündeki bölgesel güvenlik toplantısına tepki gösterdi. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın değil, İran'ın yetki alanında bulunduğunu belirtti. Bahreyn'de gerçekleştirilen askeri zirvenin de Basra Körfezi için hukuki düzende güvenlik tesis edemeyeceğini ifade etti. Fed'in bilançosunu küçültme süreci zaman alacak dedi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, Fed'in büyük bilançosunun küçültülmesi gerektiğine ilişkin görüşünün de değişmediğini, bu alandaki önemli politika değişikliklerinin de zaman alacağını ve piyasalara açık şekilde açıklanacağını söyledi. Altında gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak. Beklentilerin altında kalan istihdam verileri, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de desteğiyle bugün güne yükselerek başladı altın ons. Piyasaların odağı ise Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi beklenen bugün açıklanacak Amerikan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Altın 7 ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yaklaşmasının ardından özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle günü 4029 dolardan yükselişle tamamlamıştı dün. Şu anda da altın fiyatlaması 4070 doların üzerinde. Devam edelim. Petrolde 70 dolar bandında. Petrol fiyatları Amerika-İran görüşmelerinde ilerleme mesajı ve Hürmüz Boğazı'ndan akışın sürmesiyle 3. gününde de geriledi ve 70 dolar bandında seyrediyor. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim, küresel piyasalara bakalım. Piyasalardaki son durum ne? Asya ile başlayalım hemen. Hindistan 0.29'luk yukarı yönlü hareket ediyor. Çin geri çekildi, %1'e yakın kaybı var. Güney Kore'de %4.5'a yakın düşüş takip ediyoruz. Hong Kong'da 0.83'lük yukarı yönlü hareket var. Avrupa tarafında durum ne? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın forumdaki konuşmaları önemli. Birazdan hem Fed Başkanı Kevin Warsh'un hem de Christine Lagarde'ın forumda yaptığı konuşmaların satır aralarında neler vardı, piyasaların dikkat etmesi gereken mesajlar nelerdi, hepsine detaylıca bakacağız. Ama önce dün Avrupa nasıl kapandı, rakamlara bakalım. Madrid geri çekildi, 0.34'lük düşüş var. Londra'da 0.18'lik kayıp takip ettik. Paris 0.79 oranında düştü ve Frankfurt'ta 0.18'lik bir yukarı yönlü hareket izledik. Şimdi Amerikan borsaları gelsin. Amerikan borsalarındaki son durumu konuşalım. 0.07'lik yükseliş var. S&P 500'de 7488 puandan fiyatlandı. Devam edelim. Nasdaq'ta aşağı yönlü hareket var. Bir miktar 29.806 puan seviyesindeydi. Ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da yukarı yönlü hareket takip ettik. 52.342 puan seviyesinde izledik Dow Jones'u. Borsa İstanbul'da dün

son durum neydi? Önemli bir ivme yakaladı. %1,5'un üstünde de yükseldi. 14.350 puana kadar çıktı. Devam edelim kıymetli metaller tablosunda. Tabloda yükseliş görülüyor. Kıymetli metaller tarafında altın ons 4059 dolardan fiyatlanıyor. Şu anda 0.70'lik kazancı var. %1,5'a yakın yükseldi. Gümüş ons 59,9 dolardan fiyatlanıyor. Şu anda platin de yükseliyor. %2'nin üzerinde kazanç takip ediyoruz. Platin de ve paladyum da %1'in üzerinde yükseliş var. 1229 dolardan fiyatlanıyor. Emtia tablosuna bakalım. Enerji emtiada petrol %1'in üzerinde düştü. 67,8 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrolde %1'e yakın geri çekilme izliyoruz ve 70 dolar bandında doğalgazda yarım puana yakın geri çekildi. 3,2 dolardan fiyatlanıyor. Şirket haberleriyle devam edeceğiz. Şirket haberlerinde Kardemir Haziran ayında Avrupa pazarına 7,7 milyon dolarlık demiryolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Sasa Polyester'in Haziran'da toplam satış hacmi 148 kiloton seviyesine ulaşırken satış gelirleri 200 milyon dolar olarak gerçekleşti. Altınay Savunma İHA için 580 bin dolarlık bir sözleşme imzaladı. Şirket haberleri böyleydi. Gazetelerle devam edelim. Ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler öne çıkıyor? Başlıkları neler? Detayları neler? Ve Sabah gazetesiyle başlayalım. Soru cevap şeklinde hazırlanmış Faruk Erdem imzalı bir haberdir. Emekli ve memur maaşı ne olacak başlığıyla çıkmış. Detaylarına bakalım birlikte. Sonunda beklenen veri açıklanacak. Haziran enflasyonuyla birlikte maaşlar değişecek. Peki kim ne kadar alacak, ne zaman ödenecek? İşte o takvim diyor Sabah gazetesindeki haber. Yarın hangi oran açıklanacak? Yarın Haziran enflasyonu belli olduktan sonra yılbaşından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran hem emeklilerin hem de memurların artışlarını belirleyecek. Şimdiye kadar ne belli oldu, tahminler nasıl? Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerine %16,6 artış kesinleşti. İşte memurların ve memur emeklilerinin zammı da %5 farkla %12,4'e ulaştı. Tahminler zam oranının SSK ve Bağkur emeklilerinde %17-18, memurlar ve memur emeklilerinde %13-14 aralığında olacağını gösteriyor. Yeni maaşlar hemen hesaba geçecek mi? Evet, emekliler maaşlarını peşin aldıkları için artışlar Temmuz ayında ödenecek maaşlarda görülecek. Ödemeler hangi tarihte yapılacak? 15 Temmuz'da memurlar için zamlı maaşlar hesabına yatırılacak memurların. Memur emeklilerine zam yetişecek mi? Taban maaş 20 bin lira olanlar ne yapacaklar? Hepsinin yanıtları var. Birçok kalemi de etkileyecek tabii. Hem emekli maaşlarını, sosyal yardımları ve özel sektör çalışanları için de Temmuz maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Bu arada en düşük maaş için de gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentilere yönelik önemli açıklamalar yaptı. Gözlerin 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildiğini belirtti Bakan Işıkhan. Devam edelim. Sabah gazetesinde önemli bir haber daha var. Ona da bakalım neler söylüyor, detayları ve başlığı ne. Sosyal medya paylaşımına reklam yazılacak. Reklamcılıkla yeni dönemi başlatan yönetmelik çıktı. Çocuklara yönelik profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması yasaklandı. İnfluencerlar paylaşımlarına reklam veya tanıtım yazmak zorunda olacaklar. İndirimli satış reklamlarında son 10 gün içindeki en düşük fiyat baz alınacak. Yasa dışı şans oyunları reklamlarına yasak kararı alındı. Yapay zeka ile oluşturulan reklamlarda da bu durum belirtilecek. Ve indirimli satış reklamına yeni kural diyor. Ayrıca yasa dışı şans oyunlarına oyunları reklamına yasak. O da detaylı şekilde anlatılmış. Yapay zekaya standart gelmiş oluyor bu şekilde. Ve reklam kuralları da sil baştan değişiyor. Hürriyet gazetesindeki haberle devam edersek, şişeyi makineye at, 1 lira kazan diyor başlık. Detaylandıralım. Depozitosu olan ambalajlar sistemi dün itibariyle Türkiye genelinde devreye girdi. Sistem Türkiye'de sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen DOA sistemiyle artık içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılacak ve bu sayede geri dönüşümle ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlanacak. Plastiklerin doğaya karışması

depozito yönetim sistemi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda depozito yönetim sistemi ile doğa makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır dedi. Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesindeki haberin başlığına birlikte bakalım. Ulaştırma Osman Gazi ile 211 milyar lira tasarruf diyor başlık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Osman Gazi Köprüsü ile 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar lira tasarruf edildiğini açıkladı. Uraloğlu Osman Gazi Köprüsü'nün trafiğe açılmasının 10. yıl dönümü ve vesilesiyle yaptığı açıklamada Körfez'e otomobille mevcut yolu kullanarak geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribotla geçiş 45-60 dakika sürerken Osman Gazi Köprüsü sayesinde bu süre sadece 6 dakikaya indi dedi. Köprüyle 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira akaryakıt tasarrufu ve 171 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 211 milyar liraya ulaştı dedi.

0: Dün düzenlenen forumda iki önemli Merkez Bankası'nın başkanlarının önemli açıklamaları vardı. Portekiz'in Sintra kentinde Avrupa Merkez Bankası forumunda FED Başkanı Kevin Warsh'la konuştu. Dikkatle takip etti piyasalar bu konuşmayı. FED Başkanı Warsh son 4 haftada enflasyon risklerinin gerilediğini söyledi ama bunun piyasaların beklediği gibi güvercin bir mesaj olmadığını da özellikle vurgulamak gerekiyor. Çünkü Warsh aynı zamanda %2 enflasyon hedefinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini ve faiz kararlarına ilişkin önceden yönlendirme yapmayacaklarını da net biçimde ifade etti. Bu aslında FED iletişiminde önemli bir paradigma değişimi anlamına geliyor. Warsh yönetimiyle birlikte piyasaya önceden faiz sinyali verme dönemi büyük ölçüde sona eriyor ve FED artık yatırımcıların açıklamaları değil, gelen makro verileri fiyatlamasını istiyor. Bu da özellikle istihdam, enflasyon ve ücret verilerinin piyasa üzerindeki etkisini önümüzdeki dönemde çok daha arttırabilir. Warsh'un, Trump'ın faiz indirme baskısına rağmen FED bağımsızdır ve öyle de kalacaktır vurgusu da oldukça önemli. Bu mesaj para politikasının siyasi baskılardan bağımsız yürütüleceğinin altını çizerken FED'in kredibilitesini de korumaya yönelik güçlü bir duruş olarak değerlendiriliyor. Şimdi bir başka Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da aynı forumda konuşma yaptı. Onun da açıklamaları oldukça önemli. Peki satır aralarında neler var? Lagarde Sintra'daki o kritik merkez bankacılığı forumunda yalnızca Avrupa'ya değil küresel piyasalara da önemli mesajlar verdi. Stagflasyon içinde değiliz ve enflasyon cininin yeniden şişeden çıkmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Bu ifadeyle fiyat istikrarının hala en büyük öncelik olduğunu vurguladı Lagarde. Ama asıl dikkat çeken mesajı para politikasının iletişim biçimine yönelikti. Lagarde artık piyasalara önceden faiz sinyali vermek istemediklerini söyledi. Ayrıca Lagarde'ın yapay zeka mesajı da dikkat çekici. Verimlilik artışı sağlanırsa ekonomide yapısal dönüşüm yaşanabileceğini de söyledi ve son dönemde hem Nvidia hem de büyük teknoloji şirketlerinin değerlemeleri tartışılırken Avrupa Merkez Bankası'nın da yapay zekayı artık para politikası açısından stratejik bir değişken olarak değerlendirmesi de dikkat çekiyor. İki Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktık ve seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum var. Doçent Doktor Bilal Bağış, FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba Sema Hanım, günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Öncelikle doğadan gelen mesajlarla başlayalım. Arabulucularla görüştü iki taraf. Karşılıklı bir temas olmadı. Tabii öncelik hem İran yaptırımlarıydı hem de Hürmüz meselesiydi. Aslında mutabakat zaptını en önemli maddeleriyle ilgili yol aldılar. Ve bir sonraki buluşmada cenaze töreninin ardından gelecek. Bu bilgiler ışığında fiyatlamalara dönüp baktığınızda Brent petrol tekrar $70 seviyesinde ve bu sabahta altın ons tarafında $4000'ın üzerini takip ediyoruz. Hem haber akışını hem de fiyatlamaları siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, Körfez tarafında, İran tarafında bekliyoruz.

0: Dendiği gibi iniş çıkışlar var. Bir yandan tabii uzlaşıya, barışa doğru giren bir süreç, ona yönelik çabalar var. Diğer taraftan da tabii tıpkı Ukrayna tarafında olduğu gibi bu risklerin, gerginliklerin bir boyutta aslında ben uzun süredir devam edeceğini söylüyordum. Öyle de olacak gibi. Fakat bir ölçüde bir uzlaşı, bir ortak nokta bulunacaktır. Özellikle tabii aracıların bu noktadaki yoğun girişimleri, Türkiye gibi ülkelerin özellikle bir barış sağlanması için geçen birkaç aydaki ciddi girişimleri, öte yandan daha fazla ön plana çıkan Pakistan, Katar gibi ülkelerin girişimleri mutlaka bir sonuç verecektir. Ama bunlar Orta Doğu'daki gerginliği, jeopolitik gerginlikleri tamamen sıfırlamayacaktır. Benim kanaatim bir boyutuyla oradaki gerginlik ortamı ve tabii ki piyasalara bir nebze olumsuz yansımalar da devam edecek. Ancak öte yandan sizin de dikkat çektiğiniz gibi artık 100 dolarlı seviyelerden 70 dolara kadar gerilemiş enerji fiyatları, Brent petrol fiyatı var. Diğer taraftan tabii hem sıkı para politikası, özellikle Amerikan dolarındaki değerlenme, öte yandan tabii jeopolitik gerginlikler, altının güvenli liman rolü gibi farklı faktörlerde emtia piyasalarına ve altın gibi özellikle değerli metallere yeni fiyatlamalar getiriyor. Altında 4000 dolar ons seviyesinin üzerinde tutulmaya çalışıyor. Farklı faktörler nedeniyle son dönemde tabii ciddi bir hareketlilik var. Önce 2025-2026'nın başında ciddi bir yükseliş. Sonraki birkaç ayda da çok ciddi gerileme, fiyat düzeltmeleri söz konusu. Ben ancak uzun vadede altının yukarı doğru yükseliş trendinin süreceği kanaatindeyim.
1: Altın onsla fiyat beklentiniz hangi bantta?
0: Tabii bu yıl için muhtemelen 4000-5000 bandında, o aralıkta iniş çıkışlar gözlemleyeceğiz. Ancak önümüzdeki yıllar tekrar ben kaldığı yerden yükseliş trendini sürdürür kanaatindeyim. Tabii büyük resimde özellikle merkez bankalarının altına, altın stoklarına olan ilgisi, altın stoklarını artırıyor oluşu, öte yandan hane halkının, tüketicilerin altın gibi güvenli araçlar olan yoğun talebi, o da bir realite. Tüm bunlarla birlikte özellikle finansal piyasalarda, ETF'ler boyutunda, kaldıraçlı piyasalarda da çok ciddi bir altın alım satımı ya da ona dayalı finansal varlık alım satımı da altın gibi emtialara talebi ciddi anlamda arttırıyor. Bu da uzun vadede yukarı doğru yükseliş trendini destekleyecektir kanaatindeyim. Ancak bu yıl yılın başından beri gözlemlediğimiz iniş çıkışlar önümüzdeki aylarda da bir realite olmaya devam edecek kanaatindeyim.
1: Dünya Altın Konseyi'nin de bir öngörüsü var altın ons fiyatlaması ile ilgili. Sert bir düşüş ya da sert bir yükseliş beklemiyor ama %5'lik bir dilimde dalgalanacağını söylüyor. Nasıl değerlendirdiniz bu öngörüyü?
0: Evet, tabii Dünya Altın Konseyi bütün dünyadaki altın arz talebi ile ilgili verilere daha hakim. Tabii biz de piyasaları yakından takip eden uzmanlar da özellikle merkez bankalarının hiç zayıflamayan o yüksek talebinin farkındayız, onu gözlemliyoruz. Merkez bankaları gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere özellikle Avrupa ile Amerika ile sorun yaşayan birçok büyük ekonomi altına olan talebini canlı tutmaya devam ediyor. Çin gibi ekonomiler, tabii uzun bir süredir, yaklaşık 10 yıldır Türkiye gibi ülkelerde çok ciddi anlamda bu noktada rezervlerini artırmış durumda. Bu güçlü talep hem kamu tarafında, hem bireyler tarafında, hem piyasa, finansal piyasalar tarafında altının talebini ve dolayısıyla da değerini güçlü tutmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi de tabii tüm bu veriler ışığında çok ciddi bir oynaklık beklemiyor. Bu tabii mevcut önümüzdeki birkaç ay ile ilgili bir seyir. Ancak uzun vadede yükseliş trendi benim kanaatim bir realite olmaya devam edecektir.
1: Peki Brent petrol fiyatlamasındaki bu bant enflasyon verisi beklentilerini ne kadar etkiler?
0: Enflasyon tabii bütün dünyada önemli bir sorun. Bir yandan tabii AI gibi yeni teknolojiler, diğer yandan jeopolitik riskler. Özellikle dünyanın tabii enerji merkezlerinde bu gerginliklerin ortaya çıkmış oluşu ya da önümüzdeki dönemlerde bir realite olmaya devam edecek olması enerji piyasalarını ciddi anlamda olumsuz etkilemişti son birkaç ayda özellikle. Ancak enerji fiyatları tabii tekrar 2025 ya da 2026'nın başındaki seviyelerine doğru gerilemiş durumda. Artık 70 dolarlar seviyesinde. Geçmişteki hareketlilik tabii hem enerji tarafında hem gıda fiyatları tarafında tabii bununla birlikte arz talep dengesizliğinin getirdiği farklı boyutlarda da enflasyonda ciddi bir oynaklık söz konusuydu. Gelişmiş ülkelerde, Amerika gibi ekonomilerde daha %3'lerde, bazı boyutlarda %4'lere varan enflasyon karşımıza çıkmıştı. Türkiye'de de enflasyondaki yapışkanlık ne yazık ki artık bir realite. %30'ların üzerinde seyreden, hatta beklentiler boyutunda da artık %30'larda bir enflasyon söz konusu. Ancak özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme devam ettiği müddetçe ki önümüzdeki aylarda bu düşüş trendinin devam edeceği görülüyor. Diğer taraftan tabii özellikle Hürmüz'deki, Orta Doğu'daki gerginliğin azalması ile birlikte gübre fiyatları da başta olmak üzere farklı emtialar ya da arz zinciri kaynaklı. Bunlar tabii negatif arz yönlü şoklar diyelim. Bunlar azaldıkça enflasyonda da gerileme kendini gösterecektir. Enflasyondaki gerileme trendiyle birlikte de tabii mevcut durumdaki sıkı para politikası duruşu, hatta birçok ülkede sıkı maliye politikası ve yüksek faizler önümüzdeki dönemde daha fazla gevşetilecektir kanaatindeyim. Son dönemde tabii malum Amerika'da bu sıkı duruş izlenimi, öte yandan Japonya gibi ekonomilerdeki yüksek faizler, Avrupa tarafında tekrar artırılan faizler küresel ekonomiyi ciddi anlamda tabii bir nebze olumsuz etkiliyor. Özellikle borsalar gibi farklı piyasalarda olumsuz yansımaları bir realite. Ancak enerji fiyatları başta olmak üzere jeopolitik gerginliklerdeki azalış enflasyona, enflasyon üzerinden de daha doğrusu daha sonra para politikasına, politika yapıcıların kararlarına da yansıyacak ve piyasalar açısından önümüzdeki belki 1-2 yılda tekrar daha gevşek, daha pozitif bir havanın gözlemleneceği bir ortama doğru gireceğimiz kanaati taşıyorum.
1: Peki bugün önemli bir veri izliyor olacağız. Türkiye saatiyle 15.30'da Amerikan tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. Fed'in baz aldığı çok önemli bir veri seti. Beklentiniz ne yönde? Olası senaryolarda altın, tahvil, dolar cephesinde hangi dalgalanmalar yaşanır?
0: Amerika'da tabii bir taraftan enflasyon verisi, enflasyondaki yüksek seyirden bahsettik. Öte yandan Fed için bir diğer önemli veri istihdam piyasasındaki gelişmeler, işsizlik, özellikle tarım dışı istihdamdaki veriler. Biraz önce siz de bahsettiniz. Özellikle Walsh tabii yepyeni bir dönem başlatmış durumda Fed'de. Veriye dayalı yeni bir döneme karar metinlerine de bunun birebir yansıyacağını altını çizmişti Walsh ilk toplantısından sonra. Artık verilerin daha fazla yakından takip edileceği yeni bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla piyasalar tarım dışı istihdam verisini de yakından takip ediyor olacak. Son dönemlerde tabii Amerika'da istihdam piyasasında ciddi bir toparlanma var. Güçlü seyrediyor açıkçası. Bir yıl önceki ya da birkaç ay önceki olumsuz veriler biraz daha yerini pozitif bir havaya bırakmış durumda. Ben yine Amerikan tarım dışı istihdam verileri başta olmak üzere istihdam tarafında, reel ekonomi tarafında Amerika'da o pozitif görünümün devam edeceği kanaatindeyim. Daha ziyade enflasyon ile ilgili olumsuzluklar. Walsh biraz önce siz de altını çizdiniz. Son toplantısında tabii enflasyon ile ilgili risklerde de bir azalma olduğundan bahsediyor. Ancak

0: Yine de tabii yüksek seyreden bir enflasyon realitesi var. Özellikle bütün dünyada, Türkiye gibi ekonomilerde de enflasyondaki bu yapışkanlık önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Ancak Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da istihdam piyasasında bir pozitif seyir söz konusu. Dolayısıyla ben o noktada daha ziyade pozitif verilerin geleceği kanaatini taşımaya devam ediyorum. Bu da tabii hiç şüphe yok ki Fed'in para politikası açısından da önümüzdeki dönemler tutunacağı tavır ya da izleyeceği patika açısından da yeni dönemde belki altın piyasaları için yakından takip edilmesi gereken yeni bir veri olacak. Çünkü malum son dönemler özellikle son birkaç haftada özellikle altın piyasasında bu seyirin bir boyutu tabii güçlü dolar ile ilgili veriler. Dolar her şeye karşı yükselmeye başlamış durumda. Amerikan para politikasının ya da Amerika'daki faizlerin seyri önümüzdeki dönemler hem doların değeri hem tabii bununla birlikte küresel enflasyona bunu nasıl yansıyacağı, geçişkenlik etkisi üzerinden diğer taraftan da tabii diğer emtialara nasıl yansıyacağı piyasalar açısından önemli olacak. Ancak istihdam piyasasındaki güçlü seyirin ben devam edeceği kanaatindeyim Amerikan piyasası için.
1: Peki her iki başkanın da o zaman o forumdaki konuşmalarının satır aralarına da bakalım. İkisi de aynı tonda şunu söylediler hocam. Biz artık merkez bankaları olarak sözlü yönlendirme yapmak istemiyoruz. Yapmayacağız da. Verilere bakın. Bu piyasada volatiliteyi arttırır mı?
0: Tabii açıkçası amaç biraz daha volatiliteyi azaltmak. Yani orta ve uzun vadeli tahminlerden ziyade gerçek veriye odaklanılacak ve kararların da tabii reel veriye dayandırılacağı yeni bir dönem. Tabii verilerdeki oynaklık bir taraftan hareketlilikler getirebilir ya da yeni fiyatlamalar getirebilir her karar toplantısında ya da metinde. Ancak ondan öte biraz daha rasyonel, daha realistik yeni bir döneme de işaret ediyor. Bunlar tabii büyük oranda özellikle Amerika tarafında daha şahin görünümlü bir hava estirmiş olsa da bence orta ve uzun vadede piyasa bunlara alışacaktır ve daha realistik, daha rasyonel yeni bir döneme işaret ediyor. Yorumu yanlış olmayacaktır kanaatindeyim.
1: Lagarde'ın stagflasyon riski masada değil, böyle bir senaryo masada değil ifadesi de önemli. Avrupa ekonomisi gerçekten yumuşak iniş mi yapıyor, yoksa o büyüme tarafındaki riskleri yeterince fiyatlamıyor mu? Ne dersiniz?
0: Avrupa tabii hem Ukrayna'daki savaştan hem Orta Doğu'daki gerginlikten özellikle enerjideki dışa bağımlılığı boyutuyla çok daha fazla olumsuz etkilenmiş durumda. Bu hem enflasyona yansıyor hem tabii büyüme verilerine yansıyor. Özellikle tabii Avrupa için onun öncesinde de hatırlayalım Trump'ın gümrük vergileri konusundaki yeni düzenlemeleri Avrupa'yı da tabii karşısına almıştı Trump. Tüm bu veriler Avrupa ekonomisini aslında ciddi anlamda sarsmış durumdaydı. Bana kalırsa hala stagflasyon ile ilgili riskler var. Bir taraftan istihdam piyasası ve reel ekonomi ile ilgili hem maliyetler hem enerji boyutuyla farklı olumsuzluklar. Avrupa'da bir borç kriziyle de ciddi anlamda sarsılmış durumda. Özellikle Avrupa'daki bankaların mevcut durumu. Tabii tüm bu faktörler Avrupa ekonomisi ile ilgili olumsuzluklar artıyor açıkçası. Ancak öte yandan tabii bir toparlanma süreci de var. Jeopolitik gerginlikteki azalma, mutabakat noktasında alınan yol, tabii enerji fiyatlarının gerilemiş olması, öte yandan Avrupa ve Amerika'nın da bu bahsettiğimiz tüm farklı konularda masaya oturabilmiş olması Avrupa ile ilgili riskleri azaltmış durumda. Ancak yine de Avrupa açısından ben bir stagflasyon riski görüyorum açıkçası. Enflasyon hala önemli bir risk, önemli bir sorun. Tabii Amerika'dan farklı olarak Avrupa'da enflasyon temel gündem. Yine de tabii

0: Reel ekonomi tarafı, istihdam tarafı önemli olmaya devam edecek. Avrupa'nın bunu yakından takip etmesi gerekiyor. Belki Amerika'dan hatta Türkiye gibi ekonomilerden çok daha fazla, çok daha büyük bir risk var o tarafta. Ben o kanaatteyim. Avrupa Merkez Bankası da tabii daha reaksiyoner açıkçası. Faizleri çok hızlı indirdiği gibi çok hızlı da yükseltmekten geri durmuyor. Bu noktada tabii diğer majör ülke merkez bankalarından da bir nebze ayrışmış durumda. Bu reaksiyoner hızlı hareket kabiliyeti de tabii açıkçası Avrupa açısından tabii pozitif bir haber, pozitif bir seyir. Ancak önümüzdeki dönemler Avrupa için bu risklerin tamamen minimize edildi ya da sıfırlandığını iddia etmek bence çok mümkün değil kanaatindeyim.
1: Peki Lagarde'ın yapay zekayı üretkenlik ve enflasyon açısından yeni bir dönüm noktası olarak tanımlaması, özellikle teknoloji hisseleri ve Avrupa borsaları için orta vadede bir değerleme hikayesi oluşturur mu? Ne dersiniz? Özellikle de bankacılık ve sanayi şirketleri böyle bir dönüşümden nasıl etkilenir?
0: Tabii yapay zeka bütün sektörleri etkiliyor. Tabii bir dönem finansal piyasalarda, reel ekonomide, farklı sektörlerde AI gerçeğinden bahsediyorduk. Bugün açıkçası AI sektörü o kadar büyüdü ki artık tüm bu sektörlerin AI içindeki rolünden daha ziyade bahsediyoruz. Tabii bu kadar büyüyen yükseliş trendindeki ve trilyonlarca yatırım alan AI sektörü dolayısıyla da finansal piyasaları, üretimi, ekonominin farklı boyutlarda, tüm sektörlerde ciddi anlamda merkezine oturmuş durumda. Bu da tabii ki hem verimlilik tarafında farklı yansımalar getiriyor. Özellikle verimlilik artışı ile ilgili yeni dönemde ciddi beklentiler var. İstihdam piyasasına bu nasıl oturacak? Tabii istihdam tarafında ben özellikle olumsuz etkilerden ziyade istihdam piyasasına bir derinleşme getirmesi beklentisinin daha ağır basması gerektiği kanaatindeyim. Bunlarla birlikte tabii özellikle borsalarda yapay zeka sektörü ya da yapay zeka şirketleri bunların tabii fiyatlaması ile ilgili oluşmuş bazılarına göre bir balon söz konusu. Ben orta ve uzun vadeli rasyonel fiyatlama olarak görmek gerekiyor kanaatindeyim. Bu önemli bir realite oldu dolayısıyla yapay zeka. Ancak tabii bunun enflasyona yansımaları da özellikle merkez bankaları için önemli bir veri, yakından takip ediliyor. Ben derinlerde enflasyonist etkilerin de yakından takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun tabii ücret piyasasına yansımaları, diğer taraftan verimlilikten bahsettik, doğrudan üretime yansımaları, arz talep dengesi üzerinden bazen tabii farklı boyutlarda enflasyona da olumsuz yansımalarını yakından takip etmek gerekiyor. Merkez bankaları da tabii bu realiteye kayıtsız kalamıyorlar. Onlar da yapay zekadaki bu yeni süreci yakından takip etme gereği duyuyorlar. Tıpkı geçmiş birkaç 10 yılda enerji fiyatlarının ya da enerji piyasalarının merkez bankaları için merkezi konumdaki ciddi önemli bir konu oluşu gibi önümüzdeki dönemler yapay zekada yeni bir realite olacak. Hem tabii hükümetler için, politik yapıcılar için hem merkez bankaları için yapay zeka önümüzdeki dönem yakından takip edilmesi gereken önemli bir unsur. Biraz önce de bahsettiğim gibi tabii hem borsalar tarafındaki finansal piyasalardaki oynaklık, finansal istikrar için, finansal istikrar açısından bunun yansımaları çok çok önemli olacak. Diğer taraftan da hem üretim maliyetler hem diğer taraftan enflasyon boyutunda bunun yansımalarını yakından takip edilmesi gerekiyor. O denge sağlandığı takdirde orta ve uzun vadede insanlık benim kanaatim yapay zekadan faydalanmaya devam edecektir. Pozitif yönleri daha fazla ön plana çıkabilir. Riskler yönetilebildiği takdirde.
1: İçeriye bakalım. Yarın Haziran ayı enflasyon verisi önemli. Beklentiniz ne yönde hocam?

0: Evet, Türkiye'de sıkı para politikası, hatta sıkı maliye politikası yüksek faizlere rağmen yüksek bir enflasyon söz konusu, %30'ların üzerinde, %32'ler seviyesinde. Beklenti tabii aylık %1'ler seviyesinde, yıllık yine %32'ler seviyesinde bir enflasyon verisi. Tabii nispi bir beklentilerde gerileme söz konusu, ancak enflasyonda direnç sürüyor ne yazık ki. Bu piyasadaki beklenti anketlerine de yansıyor. Merkez Bankası'nın, diğer kurumların piyasa beklenti anketleri de %29'lar seviyesinde, %30'lara yakın bir enflasyon öngörüyor, ortaya koyuyor. 2026 sonuna ilişkin, 12 ay sonrasına ilişkin de yine %20'lerin üzerinde bir enflasyon söz konusu. Tabii öncü göstergelere bakıldığı zaman da İstanbul enflasyonu başta olmak üzere bu enflasyondaki yapışkanlık kendini gösteriyor açıkçası. Son birkaç ayda tabii enflasyon raporundaki güncellemeleri de hatırlayalım. %18'den %26'ya güncellenen bir enflasyon söz konusuydu. Bir özellikle talep tarafında bir dizginlenme, bir sıkışma realite. Ancak arz yönlü riskler, özellikle arz yönlü şoklar, bunların tabii beklentiler boyutunda getirdiği değişimler enflasyonu ne yazık ki yüksek tutuyor. Biraz önce tabii enerji piyasasındaki gerileme, Brent petrol fiyatına gerilemeden bahsettik. Gıda fiyatlarına da önümüzdeki dönemler bu düşüşler yansıdığı takdirde ilerleyen aylar ve yıllar enflasyonda gerileme trendi mümkün kanaatindeyim. Mevcut durumda tabii doların güçlü seyri, özellikle ithalata bağımlı ekonomiler açısından bu ithal enflasyonu anlamına da gelebilir. AI'dan bahsettikleri, bunun ücretler piyasasına yansıması, emtialar ve jeopolitik riskler tarafında gelişmeler enflasyon için hiç şüphe yok ki yakından takip edilen veriler mevzular olmaya devam edecek.
1: Yayına katkılarınız, değerli analizleriniz için teşekkür ederim hocam. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ederim Sema Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Son fiyatlamalar, Brent petrolün 70 dolar bandına gelmesi, altının tekrar 4000 doların üzerine çıkması bize ne anlatıyor? Nasıl bir mesaj veriyor?
2: Evet, genel olarak baktığımızda aslında risk iştahında bir toparlanma var. Özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme, sizin de belirttiğiniz gibi Brent'te 71 doların da altını gördük ve aslında seviyeden ziyade hareketin bu kadar hızlı olması piyasaları olumlu etkiliyor. Bir de ABD tarafında zaten bahsedildi. Bu ECB'nin yıllık toplantılarında Fed Başkanı'nın da bir takım mesajları vardı ve genel tema aslında şu şekilde. Yani petrol fiyatlarındaki bu hızlı gerileme aslında enerji arz şoku kaynaklı ikincil fiyat etkileri riskini oldukça azaltmış vaziyette. Bu da mevcut bulunduğumuz noktadan artık yıl sonuna doğru biraz daha dezenflasyonist bir ortama işaret ediyor. Politika faiz artışları açısından da hani belirsizlikler biraz daha azalıyor. Fiyatlamalara baktığımızda hala Fed'den 34-35 bas puan yıl sonuna kadar faiz artım beklentisi fiyatlamalarda, ya da ECB'den 26 bas puan kadar. Ancak politika yapıcıların yönlendirmeleri biraz daha bu konuda güvercin tarafta kalıyor bana göre. O açıdan hani yılın en azından 3. çeyreğinde bir faiz arttırımı fiyatlanmıyor. Yılın 4. çeyreğine geldiğimizde de biraz daha dezenflasyonist etkiler ortaya çıkarsa bu kademeli olarak fiyatlardan çıkacak bir görünümü işaret ediyor. Bu da aslında piyasaları bir miktar risk almaya teşvik ediyor. O açıdan altın üzerinde de kısa vadeli reel faizlerin artışı da ciddi bir baskı yaratıyordu. 4000 doların altını test ediyorduk. Orada sınırlı bir toparlanma olduğunu görüyoruz.
1: Peki beklentiniz ne yönde? Hem altın tarafında hem Brent petrol tarafında 70 doların altını görür müyüz? Çünkü Brent petrol tarafında henüz Hürmüz'de normale dönen bir trafik yok. Savaş öncesi seviyeye gelmedi ama tabii İran petrolünün de piyasaya sunulmuş olması, aynı zamanda Rus petrolü de o şekilde. Evet, nefes aldırdı ama henüz her şey normale dönmedi. Beklentiniz ne yönde? 70 doların altı.

0: da Dünya Altın Konseyi'nin öngörüsü gibi %5 bandında mı dalgalanır fiyatlama?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında çok hızlı bir hareketle geldik ve bu tarafta ben 70 doların altında kalıcı bir hareket beklemiyorum. Yani tabii ki test edebilir çünkü bu momentum var şu anda aşağı yönde. Ama genel olarak baktığımızda küresel petrol rezervleri, sadece ülkelerin stratejik petrol rezervleri değil, ticari rezervlerden de kullanım oldu ister istemez fiyatlar nedeniyle. Bunların kademeli olarak yerine konulmasını bekliyoruz. Şu anda biraz daha belirsizlik ortamı var. Neticede Ağustos ortasına kadar devam edecek müzakereler var ABD ile İran arasında. Hürmüz'den belirttiğiniz gibi gemi sayısı geçişlerde bir miktar arttı ama eski seviyelerine gelmiş durumda değil. Dolayısıyla hani piyasa biraz daha dengesini bulmaya çalışıyor bence. Bu açıdan hani yukarı yönlü oynaklık riski petrolde aşağı yönlü oynaklık riskinden biraz daha fazla. Ben sene sonuna kadar aslında 70 dolar etrafında dalgalanmayı biraz daha mantıklı bulurum. 60 dolarlar yani 70 doların altı bence biraz daha sınırlı olacaktır diye değerlendiriyorum. Altın tarafına baktığımızda ise tabii altında ciddi bir momentum kaybı gördük. Bunun en önemli de nedeni, biz seneye başlarken aslında Fed'den 50 bas puan faiz indirimi fiyatlıyorduk. İşte daha risk iştahının olumlu olduğu bir küresel görünüm. ABD dolarının kademeli olarak zayıflayacağı diğer para birimleri karşısında bir konjonktür bekliyorduk. Şimdi tabii bu beklentiler yılın ilk yarısında tamamen ortadan kalktı. Yani hem ABD'de kısa ve uzun vadeli faizler yüksek kalmaya devam edecek. Beklentimiz bu yönde. Hem işte rezerv para birimlerinde küresel olarak dolar, euro fonlama maliyetleri yükseldi ister istemez. Diğer taraftan da doların diğer para birimleri karşısında güçlü seyirini devam ettirmesini bekliyoruz. Hani daha yüksek faizler ABD büyümesinin görece güçlü kalmaya devam etmesiyle birlikte doların aslında güçlü kaldığı bir konjonktür. Bu da ister istemez altın üzerinde baskı yaratan bir unsur. Şimdi merkez bankaları alımlarının devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bunlar stratejik yatırımcılar. O açıdan baktığımızda hani alımlar bir miktar azalsa bile düzenli yatırımların devam edeceğini düşünüyoruz. Ama ABD doları tarafında getirilerin yükselmesi ETF yatırımcıları gibi momentumu asıl yaratan yatırımcıların bu tarafta talebini azalttı. Bu da altın açısından biraz daha yataya yakın bir görünüme işaret ediyor. Biz hala altında yukarı yönlü potansiyel olabileceğini düşünüyoruz. Bunun da biraz da Fed faiz artırım fiyatlamalarının çıkmasıyla aslında yani azalmasıyla ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Hani ama bunun için yine de yılın dördüncü çeyreğine doğru bakmak lazım. Biz %5'in biraz daha üzerinde potansiyel olabileceğini değerlendiriyoruz. Hani %10'lara ulaşabilecek.
0: Peki bu fiyatlamalara baktığınızda bir portföy oluştursanız varlık ve ağırlık olarak nasıl bir portföy doğru strateji olur?
1: Şimdi yatırımcının eğer risk iştahı düşükse burada para piyasası tarafında kalmaya yani kısa vadeli TL getiriler tarafında kalmaya devam etmesi belki biraz daha makul olur. Çünkü hala piyasalarda oynaklıkların devam ettiği bir süreçteyiz. Belirsizliklerin devam ettiği bir süreçteyiz. TL tarafındaki enstrümanların getirisi hala görece cazip. Türk lirası dolar TL üzerinde kur tarafında da öngörülemez bir durum yok açıkçası. Biraz daha ama risk iştahı yüksek olan yatırımcılar açısından belki hisse senetleri tarafına, yerli hisse senetleri tarafına bakılabilir diye düşünüyoruz. Çünkü bu cuma günü enflasyon rakamını da alacağız. Bizim beklentimiz orada piyasaya göre daha da olumlu aslında. Biraz daha 0.8 seviyesinde aylık enflasyon ve %32'nin altına gelmesini bekliyoruz yıllık enflasyonun. Sene sonunda da %29.5'da bitirip %35'lerde bir politika faiziyle yılı tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında biraz daha hisse senetleri destekleyecek bir konjonktür olabilir. O tarafta yatırımcılar portföylerinin üçte biri gibi bir miktarla bence hisse senedini değerlendirebilir. Şimdi demin konuştuğumuz fonlama maliyetlerindeki azalış ister istemez tahvil kısmını da ön plana çıkarıyor. Ama burada yatırımcıların bence dikkat etmesi gereken husus 5-10 yıl segmentinde, orta uzun vadeli segmentte aslında talebin biraz zayıf kalması. Yani hem yabancı yatırımcıda hem de yerli yatırımcıda çok fazla ilgi görmüyoruz bu segmente. O yüzden tahvil tarafında sermaye kazanması potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ama biraz daha kısa vadeye, hani böyle 2-5 yıl segmentine odaklanabilir bize göre yatırımcı. Orada da belki %10-15 gibi bir potansiyel olabilir. Onun dışında sınırlı bir altın taşınmasını biz genelde portföylerde varlık çeşitlendirmesi açısından öneriyoruz. %10 gibi ya da 5 gibi bir rakam olabilir. Kalanıyla da para piyasası enstrümanları, ama dediğim gibi bu yani risk iş daha yüksek bir yatırımcı açısından bence uygundur. Herkesin kendi belirlemesi gereken oranlar.
0: Peki enflasyon beklentinizi söylediniz. O zaman tarım dışı, Amerikan tarım dışı istihdam beklentinizi de alayım. Çok kısa süre sonuna geldik.
1: Tabii. Şimdi aslında ADP, yani özel sektör istihdamı biraz beklentilerin altında kaldı. Ama yani tarım dışı istihdam tarafında da biraz gerileme bekleniyor. Ama genel olarak rakamın güçlü kalması öngörülüyor. Tahminlere baktığımızda %4,3'te de işsizlik rakamı. Dolayısıyla çok negatif bir sürpriz öngörmüyoruz o taraftan.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Bugün Türkiye saatiyle 15.30'da Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi önemli. Ve biz yarın sabah aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım efendim. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Depo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi.

limitin nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. İkinci Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: yolsuzluğuyla D-Unique, her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Bankam Tombank kartım hadi.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: kariyere taşıdım. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te Apara'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

önce ekonomiye ilişkin başlıklara bakalım. Amerika ve İran hattında gözümüz, ama orada kalıcı barış olmadığına yönelik mesajlar geldi. Doha'daki temasların olumlu olduğu söylendi ama kalıcı barış yok mesajı da veriliyor. Petrolde ise 23 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviye takip edildi. 70 dolarlara kadar gevşedi Brent petrolün fiyatı. Ve dün BDDK önemli bir hamle paylaştı. Artık tasarruf finansman şirketlerine yeni kurallar geliyor. Emin evim, fuzul evim ve katılım evim gibi sistemleri duymayanımız yoktur. Ev araba alımları noktasında ciddi bir talep vardı. Şimdi burada en erken teslim süresi 5 aydan 6 aya çıkarılıyor ve tabii ilk taksitlerde de yükseliş olacak. Yeni düzenlemeye göre %45'i buradaki finansman rakamının yine ilk ödeme rakamı olarak paylaşılacak. Yani 1 milyon lira finansmana 400 bin liralık ödeme yapılacak. Şimdi en düşük minimum ücret 450 bin lira, 1 milyon lira finansmanı %45'lik bir oran belirlendi burada. Şimdi dün Kevin Warsh'un konuşması vardı. Enflasyon riskleri aşağı yönlü bir eğilime işaret ediyor dedi ve son haftalarda azaldı dedi. Bu açıklamalar güvercin algılandı ve faiz indirme beklentileri bir nebze de olsun güçlendi. Tabii bugün tarım dışı istihdamı takip edeceğiz. Saat 15.30'da 115 bin kişilik artış beklentisi önemli oluyor. Ve dün Kevin Warsh'un bu konuşması altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Çünkü güvercin değerlendirildi. Son Fed toplantısında kendisi şahin bulunmuştu. Kendisinin zaten nokta grafiklerde tahminlerini göremiyoruz ama beklenenden daha şahin bir politika izleyeceği yönünde beklentiler var. Dün bu konuşmalar piyasayı bir miktar rahatlattı. Şimdi bakalım Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına. Stagflasyon durumunda değiliz dedi. Avrupa Merkez Bankası faiz artıran merkez bankaları kervanına katıldı. Biliyoruz ki borç da tabii faiz artırdı. Ve fiyat istikrarını sağlamak için doğru adım attık dedi. Cin işçeden çıkarıp enflasyonun yükselmesine izin vermeyeceğiz açıklamasını paylaştı. Trump'tan yine açıklamalara karşılık özellikle Çin'in hedef alındığı söylemleri görüyoruz. Panama kanalını Çin kontrol edemeyecek dedi. Yine Çin'e hedef aldı aslında. Şimdi ise Çin Panama kanalını geçmeye çalışıyor dedi ve Amerika'nın kontrolünden çıkmayacak dedi o bölge. Gözler bugün tarım dışı istihdamda dedik. Son veri 170 bin kişinin üzerindeydi. Şimdi artık 100 bin, 115 bin bandında bir rakam beklentisi olduğunu görüyoruz. Bakalım beklenti üzerinde gelen rakamlar son veride dolar endeksindeki yükselişe işaret etmişti ki ikinci çeyrekte de DXY %1,5'luk yükseliş kaydetmişti. Fiyatlamalarda petrolün gevşediğini görüyoruz dedik. Bir ayda petrol %25 düştü. 70 dolar bandını gördü. Ve bakalım petrol fiyatlamalarına geçirelim ekranlarınıza Brent petrolün fiyatını. Nisan sonu 110 doların üzerine gören bir petrol fiyatlaması vardı ve tabii sonra bu savaşın bitebileceği ateşkes başlıkları mutabakat samtının imzalanması İsviçre'de. Şimdi tabii Doha'da görüşme olacak mı olmayacak mı, bu gelişme önemli. 70.77 dolar bandında WTI Amerikan cinsi ham petrol 67.8 dolar. Peki dolar endeksi ve altının seyri nasıl? Hemen geçelim bir sonraki veri setimize. 101.1'de DXY altının fiyatı nasıl? Dün ons altın tarafında 4000 dolar seviyesinin aşıldığını gördük. Kevin Warsh'un konuşması sonrası bir yükseliş eğilimi kıymetli metallerde görüldü. Gümüş 60 doların üzerinde, altın 4073 dolarda. Küresel piyasalarda tablo nasıl? Dün tabii yine borsalar tarafındaki hareketli seyri konuştuk ama bu hafta Amerika'da teknoloji hisselerine yeniden alımlar geldi zaten. Bugün Nasdaq yatay negatifte, S&P 500'de yatay pozitif seyir var. Dün Avrupa karışıktı. Frankfurt 1000'de bir yükselir. Yani Londra aynı ölçüde değer kaybetti ve bugün Asya'da gördüğüm çok karışık. Yani Güney Kore'de değer kayıplarını görüyoruz ama Hong Kong borsası yükseliyor. Oradaki karışık seri devam ediyor. Borsa İstanbul'da işte dün yükseliş tepkisi vardı. %1.6'lık bir değer kazancı. Aselsan'daki yükseliş hareketini konuştuk. 14.350'den kapattık. Peki bankacılık endeksi dün nasıl kapattı? Orada da 1.35'lik yükseliş, 18.210 puandan bir kapanış gördük. İTO enflasyonu geldi 1.14. Yarın bakalım Türkiye enflasyonu nasıl gelecek? Beklentiler %1 bandında, detaylarını konuşuyoruz.

0: Efendim hem Borsa İstanbul diyeceğiz hem dışarıya bakacağız. Orada tabii petrol de gevşeme devam ediyor. Dün Kevin Warsh'un mesajları göre bir miktar güvercin algılandı. Altın, gümüş bunu sevdi. Borsada bir tepki geldi. Halka arz takvimi son dönemde çok yoğun. Dün SPK yine iki yeni halka arzı onay verdi. Başlıkları konuşacağız. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı stüdyomuzda. Günaydın Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi özellikle bu dışarıdaki seyir diyelim. Çünkü petrol 70 doları gördü. Bu kadar hızlı bir gevşeme bekliyor muydu piyasalar? Uzmanlar.
1: Evet, yani piyasaların aslında savaş daha yeniden başlar mı? Savaş daha da tırmanır mı? Stratejik rezervlerin yavaş yavaş sonuna geldik. İşte Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa ne olacak filan diye hatırlayacak olursanız hani yayınlarda işte başta City, UBS vesaire çeşitli yatırım bankalarının hani 150 dolar vesaire gibi böyle afaki rakamdır ama piyasada hani bir tahminler var, bir de hani gerçekten alınan pozisyonlar ve piyasanın dinamikleri var. Hani piyasanın 110-120 dolar üzerine çok çıkmaması bir noktadan sonra bu iş çözüme ulaştığında işin çözüme ulaşması. Çünkü Trump'ın bakıldığı zaman Amerika'da bir hani geri çeviremeyeceği kalender takvim var. Yani o da nedir? Ara seçimler. Ara seçimler öncesi petrolü belli noktaya çekmesi gerekiyor. O çekmesi için de burada bir anlaşmaya varması gerekiyor. Bu gerçeği bilen piyasalar zaten hani petrolü o olması gereken yere çıkarmadıkları gibi geriye de çok hızlı indi de. Bunun bir de teknik tabii ki nedeni. Orada uzun zamandan beri ciddi şekilde takılı kalan yüküyle beraber Hürmüz Boğazı'nda konaklamak durumunda kalan gemilerin bunların içinde taşıdıkları enerji sevkiyatının ciddi şekilde bir anda piyasaya bir rahatlama getirmesi. Ama tabii ki böyle bir anda 100 doların üzerinden 70 dolara hızlı gelinmesi bu kadar beklenmiyordu. Özellikle Uluslararası Enerji Ajansı vesaire hani işlerin normal yoluna dönmesi şu an bile çözülse işte birkaç ay alır en azından diye yaptığı açıklama sonrasında çok hızlı geldik. Buradan sonra daha aşağı iniş bana sorarsanız hani pek kolay değil. Aynı hızda yeniden 60 dolarlara gelinmesi pek mümkün değil. Yani yeni dengemiz aksi bir haber gelmedikçe 70 dolar civarı Brent ve Amerikan tipan petrol için diye düşünüyorum.
0: Evet, içeride merak ettiğimiz bu enflasyon üzerindeki seyirde ne göreceğiz petrolün etkisiyle birlikte? 90 dolara çıkarmıştı Merkez Bankası tahminini. Evet. Şimdi tabii 70'lerde seneye hani savaş öncesi döneme geldik. Seneye başladığımız 60 dolarlardaydı belki ama dün de İTO rakamlarını gördük Serdar Bey. Yani bir miktar umut verici oldu mu? 1.14 gıda enflasyonu tarafında bir gevşeme var gibi gözüküyor. Ama ev eşyası ve haberleşme bu kez hani yukarı yönlü kalemler arasında değerlendirilmiş. Yarın da piyasa %1 gibi bekliyor. Siz ne bekliyorsunuz?
1: Ben de %1 civarı bir enflasyon geleceğini tahmin ediyorum. Tabii hani bu enerji fiyatlarında ya da herhangi bir fiyat için şunu söylemek tabii çok doğru. Yani bir şeyin fiyatı 60'tan 100'e çıktığı zaman yaşanan panik ve onun fiyat aktarım mekanizmasında yarattığı bozulmayla oluşan gördüğümüz bizim tüketiciler olarak fiyatlar ile 100'den 60 dolara geri geldiği zaman yaşanabilecek olan rahatlama, gevşeme, fiyatlarla düşüş aynı hızda, aynı süratte olmuyor. Yani bir şeyin 60 dolarda kalmaya devam etmesiyle 60'tan 100'e çıkıp 100'den 60'a geri gelmesi hani baktığınız zaman nihai fiyat aynı, değişmemiş gibi belki görebilirsiniz ama o yaşanan dalgalanma, o arada maliyet yapmak durumunda olan, o arada işte altyapı yatırımı, ne bileyim Çin'den aramalı ithalatı, enerji uzun vadeli hedging'i vesaire orada yapan firmaları belki biraz daha birkaç ay daha meşgul edecektir. Bunun rahatlamasını bizim görmemiz yani zaman alabilir diye
0: düşünüyorum. Yani eşel mobil olduğu halde bunun etkisini yoğun hissetti mi içeride vatandaş?
1: İşte yoğun değil ama hani hiç bir şey olmadı da maalesef diyemiyoruz. Çünkü uluslararası enerji piyasalarından ciddi şekilde de tedarikini işte hedge piyasası üzerinden yapmaya çalışan vesaire firmalarımız da var. Ama Shell Mobil'e rağmen de hani bizde de enerji tarafında bir bakıldığında hani 40'dan 60'a 70'e doğru petrol fiyatı işte hani akaryakıt benzin tarafına her depoyu

0: yatsıramayacak kadar fazla buğday başta olmak üzere hani tarladan gelen haber daha yüksek bir verim elde edildiği, bunun yaratacağı rahatlama da önemli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, piyasaya yansıması açısından da belki konuşmak gerekiyor. Haziran ayı enflasyonu %1 civarı bekleniyor. Temmuz, evet. Ağustos'ta da bakalım o hani %1'lerdeki çok düşük rakamları görebilecek miyiz, evet. Ki merkezin politikası açısından önemli. Hani geçen hafta repo ihalelerine Merkez Bankası başlamayacak mı acaba? Böyle bir mesaj mı vardı? Böyle bir beklenti oluştu. Sonunda bu detayı görmedik ama daha sıkı Merkez Bankası politikası beklentisi borsada düşüşleri beraberinde getirdi. Özellikle bankalar %5 aşağıya gitti. Evet. Düne kadar da borsa zayıftı aslında. Bundan sonraki beklentiniz nedir?
0: Borsa İstanbul için tabii ki yani Merkez Bankası'nın mevcut izlediği para politikası, gecelikten %40 faizle piyasayı fonlaması, bundan ne kadar çabuk vazgeçecek? Şimdi işte Londra sunumundan aldığımız izlenim, hani dile getirdiğiniz gibi yani böyle net biçimde sunumda işte biz artık buradan sonra fonlamayı buradan yapacağız, işte haftalık repo ihalesine zinhar dönmeyeceğiz diye bir açıklama yok ama bu şekilde bir izlenim oluştu piyasada ister istemez.
1: Ve en azından sıkı kalacak gibi.
0: Evet, hani bu izlenimi geri çevirecek de hani bir ek açıklama gelmediği için hani elimizde olan, hareket ettiğimiz, üzerine düşündüğümüz veri seti bu. Dolayısıyla bunun olduğu yerde hani yaz aylarında muhtemelen mevcut politika seti devam edecek. Eylül'den itibaren ben hani önce bir haftalık repo ihalesinin hani normal politika faizi olarak web sitesinde geçen Merkez Bankası'nın 37'ye dönüleceğini, ondan sonra hani yılın geri kalan son birkaç toplantısında da peyderpey indirimlerin gelebileceğini, işte yılı herhalde 33 civarı bir noktada tamamlarız diye düşünüyorum. Bu tabii borsa İstanbul'da.
1: Yani 4 puanlık bir indirim mi,
0: evet.
1: Gelir diyorsunuz?
0: Evet. Yani mevcut şartların devamı, yani Amerika-İran arası yeni bir şey olmadı.
1: Petrol yükselmediği tabloda.
0: Biz içeriden yeni bir şey yaratmadık. Çünkü içeriden dışarıdan hani bir gelişen piyasa olmanın, Warren Buffett'ın yanılmıyorsam lafıydı, en önemli özelliklerinden biri. Yani hiç kimseden bir gelişme görmeden kendi kendine bir mini kriz ya da mini süper ortam yaratabilme potansiyeli.
1: Yani siyah kuğuları yok etmemiz gerekiyor.
0: Siyah kuğuların olmadığı noktada. Evet, yani dolayısıyla mevcut biz şu an 40'tan gecelik TLRF vesaire oluşuyor. Ona göre ciddi bir rahatlama. Bu rahatlama tabii biraz önden fiyatlanır ister istemez. Onun da piyasalarda yansımalarını görürüz. Hep o da piyasalara yansımaları, yani aslında belki ters bir örnek olacak ama petrol fiyatları nasıl 110-120 doları fazla aşmadı yukarı yönde? Aslında daha yukarıda fiyatlamamızı bizlere düşündürecek gelişmeler olmasına rağmen, çünkü piyasalar bir noktada bu iş çözülecek diye fiyatladılar. Piyasalarda hani şu an işte bu maliyet baskısı, bakıldığı zaman yabancı yatırımcının satışı vesaire, bir sürü faktör olmasına rağmen endeksi 14.000'in altına çok fazla salmak bırakmak istemiyor. Oralardan tepki alımlarının bir şekilde geldiğini görüyoruz. Ama işte kamu tarafından, ama yabancı yatırımcı fırsat arayışı vesaire tarafından belirli bir rotasyon da var. İşte halka arzların siz de dile getirdiniz. Yani işte bir tane iki hafta önce açıklanan sonra geciken vardı. 5 tane daha sonra açıklandı. Şimdi 2 tane yeniyle. Şimdi bunların oluşturduğu yekün, hani kabaca 20 milyar desek, yuvarlıyorum rakamları. Şimdi bu 20 milyar hepsi Borsa İstanbul'a yeni gelen yatırımcıyla toplanmıyor. Yani bir kısmı da mevcut işte benzer sektörde, benzer şekilde bir önceki halka arzdan vesaire aldığı şirketten hissesini satıp hani bu tarafa geçmesiyle karşılıyor.
1: Peki şunu da sorayım. Hani evet, borsada bir satış baskısı getirebilir diye konuşuyoruz, evet. Halka arzın gerçekleşmesi. Evet. Çünkü hani para lazımsa hissemi satıyorum, halka arza giriyorum, evet. Gibi oluyor. Ama hisse teminat blokaj olarak değerlendirilebiliyordu sanıyorum, değil mi, bu halka arzlarda? Onun böyle bir, evet. Etkisi var mı? Ya da yatırımcı onu biliyor mu acaba?
0: Yatırımcının tabii çok hani net bildiği, bu konuda hani bilgilendirildiği, çünkü bakıldığı zaman artık hani Borsa İstanbul'da hani milyonlarla, işte 5-6 milyon yatırımcı var, bir ara 8 milyonlara çıkmıştı. Ama hani herkes bunu biliyor mu? Tabii o konuda soru işaretleri var. Tabii siz hani oraya bir yatırım yapmaya çalıştığınız zaman bir haftaya yakın hani bir varlığınızı kitlemeniz gerekiyor. İşte bu da hani bizim yatırımcı profilimizin hani çok pozisyon alma, pozisyon taşıma bakıldığı zaman terminiyle uymayabiliyor. Yani hani ben bir hafta orada bir hisseyi bloke edeceğim, çok bu bana uygun gelmiyor diye de düşünebilir ama bu da tabii ki bir imkan, yani halka arzlarda. Özellikle tabii ki yani bizim yeni şirketler geliyor Borsa İstanbul'a, sermaye piyasaları çalışıyor. Yeni yatırımcıların da gelmesine ön ayak olması, bunu çağrıştırması, bunu tetiklemesi tabii ki arzumuz. Yani pastanın genişlemesi, Türkiye gibi hani 90 milyon nüfus olan bir ülkede hani 15-20 milyon yatırımcı neden olmasın?
1: Evet, peki yani ne bekliyoruz? Bu yatırımcılar niye olmasın tabii, ama halka arzlara gelen yatırımcıdan ziyade bir de içeride böyle orta uzun vadede yine hisse taşıyabilecek bir yatırımcı kitlesi, evet. Hedefimiz.

0: oluyor sermaye piyasalarının kalıcı büyümesi evet. adına. Şöyle hani baktığımızda hisseyi elde taşıma süresi 2 ay maksimum yani Doğru. son paylaşılan rakamlarda. Evet. Dolayısıyla hani sermaye piyasalarının gelişmesi adına ne görmemiz gerekiyor? Yabancı algısı açısından da aynısını sorayım. Orada da çünkü fiili dolaşım oranı düzenlemesine dikkat çekiyorlar. Biz açığa satışı şimdi yeniden başlattık Doğru. gibi yabancı da böyle bazı evet. istekleri var bizden.
1: Şimdi tabii yabancı yatırımcının hani burada baktığı ilk unsurlardan bir tanesi MSCI Gelişen Piyasalar Endeksinde Türkiye'nin ağırlığı. Şimdi burada biz hani %1'leri, %2'leri falan görmüşken şimdi işte %4'ler, %5'ler civarındayız. Yani orada biraz daha hani bizim şirketlerimizin sunduğu potansiyel araştırma birimleri kapsamında bir dikkat çekiyor olması gerekiyor ki hani oradan top pick'lerde biz biraz daha kendimize yer bulalım. Şu an işte hani biraz savunma sanayi, işte biraz sanayi, biraz bankacılık vesaire tarafında şirketlerimiz var ama işte toplam içinde ağırlığı %4, %5. Şimdi öyle olduğu zaman bir portföy yöneticisi ya ben Türkiye'deki hareketi tamamen kaçırsam da işte %4 yani hani işte 25 tane kabaca piyasaya bakıyorum. Ondan sonra şimdi Çin'in ağırlığı, işte Güney Kore'nin ağırlığı yani oradaki bir hareketi, Hindistan'da bir hareketi kaçırdığı zaman hani yaşayacağı panik çok daha fazla. Hani Türkiye'de bir hareketi işte endeks 9000'den 14000'e geldi. %4 ile çarpsak hani bunun benim portföyde yerine kadar. Şimdi ilk bir hani MSCI içerisindeki ağırlık o da şirketlerin hani potansiyel bir oluşturması. Bunun dikkat çekmesiyle alakalı. İçeride yatırımcının borsaya yönelimi açısından tabii ki işte bireysel emeklilik sistemi kadar işte tamamlayıcı emeklilik sistemi vesaire gibi yani insanların bir şekilde tasarrufa yönlendirilmesi ve o tasarrufunda belirli oranlarda işte devletin mesela katkı payının hisse senedi piyasasına değerlendirilmesi gibi yani böyle organik biçimde kendi kendine büyüyecek taraflara yönlendirilmesi. İki tabii ki yani şunu da söylemek lazım hani ben işte 30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm yani genel olarak reel faiz çok yüksekken Borsa İstanbul'a bir yönelim olmuyor. Yani şu an işte enflasyon %30'lar civarı değil mi? İşte bir sene sonra da %20'ye kabaca düşmesi bekleniyor. Yani piyasa beklentilerini gene yuvarlayarak söylüyorum kolay anlaşılsın diye. Siz şimdi para piyasası fonunda bakıldığı zaman aylık işte 2,5-3 civarı bir getiri. Hani mevduatta işte 40 ve üzeri mesela veren bankalar işte özel sektör tahvil ihraçlarında benzer şekilde şirketlerin kredi notuna bağlı olarak 45'ler vesaire var. Şimdi hani burada bu kadar bir hiç ben risk almadan hiç yani evden dışarı çıkmadan da bir şeyler elde edebiliyorsam o zaman hani gemi güvenli limanı terk edip ileride yeni kendisine rotalar, destinasyonlar aramak durumunda hissetmiyor kendini. Yani Türkiye'de sermaye piyasalarına, işte fon yönetimlerine, portföy yönetim şirketlerine işte aman ben işte şu kadar param bankada kaldı, işte bu durduğu yerde eriyor, işte siz bana güzel 5-10 tane şirketten bir portföy oluşturun ya da işte sizin fonlarınızın getirisi şöyleymiş vesaire. Bu yönelimin olması için hani hali hazırda elde ettiği getiriden memnun olmaması gerekiyor. Hı hı. Şimdi hani enflasyon karşısında erimiyor. Belki hani işte İstanbul Ticaret Odası'nın ya da işte Türk İş'in vesaire enflasyon rakamı ya da beklentinin bile üzerinde bir getiri var şu an. O zaman ben bu riski neden alayım diye. Çünkü hani araştırma birimlerinin işte yani endeks için vesaire hedef değerlerden oluşturduğu endeks hedeflerine bakıyoruz. Hani orada bu %40'ın üzerinde bir hedef arz eden çok az sayıda
0: hep maalesef şirketimiz var. Hep 35-40 bandı
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, yani sizin bir sermaye getirisi gibi yani risksiz getiri üstüne bir sermayeyi ana para riski olan bir enstrümana bağlamaktan kaynaklı bekleyeceğiniz ek getiri burada. Yani işte 5-10 deseniz hani 40'sa 45-50 en az bir getiri sunuyor olması lazım ki hani bunun bir anlamı olsun. Ben buradan bir risk almaya kendimi haklı, mazur göreyim. Dolayısıyla reel faizin düşük olması, MSCI tarafındaki gelişmeler ve bizim tamamlayıcı emeklilik sistemi vesaire gibi organik büyümeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum yatırım sayısının artmasında.
0: Yani risk aldığıma değsin.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla hani niye risk alayım getiri fırsatını çok görmüyorsam zaten riski tarafta TL mevduat var diyebiliyor bazen evet. yatırımcı. Şimdi bir yandan dün gelen düzenlemeyi de sormak istiyorum. BDDK tasarruf finansman şirketlerine yeni kural getirdi. Herhalde buradan ev araba almayanı, alanını duymayanımız yoktur. Çünkü ciddi bir talep vardı. Özellikle araçta bankalara geçmişti. Yani %60'lık paya ulaşması araçlar tarafında. Şimdi dolayısıyla içeride biraz kredi kanalları üzerindeki sınırlamalar, tedbirler bankalar üzerinde. Burada bir tedbir yoktu ama şimdi tabii hani hem teslim süresi 5 aydan 6 aya çıkarılıyor. Fon havuzunu güçlendirmeye çalışıyor BDDK o tarafta. Hem de %40'tı burada verilmesi gereken en asgari oran, işte 1.400.000'i şimdi 450'ye çıkarıldı. İlk taksitlerde biraz artacak bu uygulamayla. Nasıl okumak lazım gelen bu değerlendirmeyi? Yani hani bankalar tarafındaki o tedbirlerle beraber buraya yönelim ciddi anlamda artmış. Dolayısıyla biraz talebi de mi kısmakta burada

0: Ön plana çıkabilir. Hem neden geldi hem de neyi etkiler diyeyim.
1: Şimdi tabii yani şunu söylemek gerekiyor. Hani iki tane de bir finansman yöntemi var. Yani bundan işte 5-10 sene önce bir taneydi. Yani bankadan işte bir siz araç alacaksınız, ev alacaksınız vesaire. İşte morguç ya da araç kredisiyle. Şimdi bu işte tasarruf finansman şirketlerinin gelmesiyle hani seçenekler arttı. Şimdi bankalara özellikle son 3 yıl içerisindeki dezenflasyon süreciyle makro ihtiyat tedbirler vesaireyle ciddi şekilde bir hani kredi mümkünse mümkün olduğu kadar vermeyin çağrısı evet. geldi. Yani siz şimdi gidip hani İstanbul'da ortalama bir konut işte 5-10 milyonsa gidip bankadan hani 1 milyon liradan fazla kredi alamıyorsunuz. İşte evet. o çeşitli süslü bir terminolojisi var. İşte evin enerji tipi A ise işte değeri bilmem neyse filan. Ama hani elinde sonunda hesaplıyorsunuz. 1 milyon civarı bir maksimum kredi çıkıyor. Yani araç tarafında da benzer şekilde. Yani sizin aldığınız araç 1 milyon da olsa, 5 milyon da olsa, ne bileyim 10 milyon da olsa sizin bankadan alabileceğiniz kredi miktarı sınırlı. Dolayısıyla hani Türkiye'de de tasarruf açığı olan, işte gelişen, büyüyen, sürekli işte evliliklerin vesaire olduğu, yeni araç ihtiyacının olduğu bir yerdeyiz. Hani bu banka tarafından sağlanamıyorsa başka bir taraftan sağlanıyor. Ve bu finansman şirketlerinin bu kadar hızlı kısa sürede büyümesinin hani bir nedeni bu. Diğeri de tabii hani bankaya finansal sisteme, faize vesaire daha şüpheyle yaklaşan, belki işte hayat görüşü, dünyaya bakışı nedeniyle çok o taraflarda olmak istemeyen insan, tabii ki iç talebi kısıtlayıcı, bunun bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, yani aslında bankadan ulaşamayan o krediye, örneğin araç tarafında kredilerin bankaları geçmesi evet. önemli bir etken kesinlikle. Olarak takip ediliyor. Şimdi peki altın, yani altını sorayım çünkü şöyle bir durum da var ki özellikle çok fazla soru geliyor etrafımdan da, işte eşimizden, dostumuzdan, arkadaş grubumuzdan.
1: Doğru.
0: Belki hani size daha çok geliyordur muhakkak ama işte altın aldım ve ben altını çok daha yüksekten aldım. Yani 5000 dolardan aldım, şimdi 4000 dolarda, genelde gram üzerinden zaten konuşuyoruz. 7000 liradan altın aldım. Doğru. İşte 8000 liraya yaklaşmış, oradan altın aldım. Ama ben ev araba almak istiyordum. Biraz param orada biriksin de onunla ev araba alayım diye aldım ama şimdi işte benim aldığımdan %20 aşağı geldi. Ben ne yapacağım? Ne yapsın yatırımcı?
1: Yani gram TL bazında hani bizi belki izleyenlerin ağırlıklı baktığı noktada ben hani orada yeni zirveler göreceğimiz noktasında hiç şüphem yok. Hani o tarafa en azından belki bir nebze umut verebilmişiz.
0: Dolar TL kaynaklı mı?
1: Dolar TL kaynaklı. Dolar TL kaynaklı. Çünkü bizde işte güdülen mevcut dezenflasyon sürecinde işte aylık bazda biz hesaplamaya çalışıyoruz. Yani kur hangi hızda bu ay gidiyor vesaire diye. İşte bakıldığında %1,5'lardan biraz daha yukarıda aylık böyle %1,7-1,8, işte yıllıkta da %20 civarında bir kur hareketi. Bir kur gittikçe zaten otomatik olarak için içinde dolar TL ve doların ons fiyatı var. Gram fiyatı yukarı gidiyor. Şimdi ons bazında bakıldığı zaman tabii işin içinde çok fazla sayıda faktör var. İlk sayıda belki saymamız gereken faktör Amerikan dolarına olan yönelim ve Amerikan doları sistemdeki sirkülasyonda olan mevcut arzın ne kadar hızla daraltılacağı. Şimdi yeni başkan hani Warsh'un bakıldığı zaman işte her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır lafından hareketle biraz farklı düşünceleri var. Yani ben çok faiz üzerinden para politikasını yönlendirmek istemiyorum. Biraz da ben para arzını vesaire Fed'in bilançosunu büyüterek, küçülterek, bu örnekte küçülterek biraz daha buraya yön vermek istiyorum şeklinde bir yönelim var. Bu da doların biraz daha değerli olması kalması, yani dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde olması, şekillenmesi gibi bir şey yararını getiriyor. Şimdi dünyada dolar tabii ki bakıldığı zaman bütün emtia grubu dolar ile kota ediliyor. Dolayısıyla doların değeri arttıkça hani altın, gümüş vesaire bu araçların fiyatının aşağıda kalması normal. Diğeri faizler yukarıda kaldıkça, Amerikan tahvil faizleri 4 üzerinde kaldıkça faiz ödemeyen, hani faizi sevmeyen, faiz karşısında çok yüksek faiz karşısında geride kalabilen altın gibi enstrümanların daha az ilgi görmesi durumu var. Tabii hani altın 2000'den 5500 dolara nasıl geldi diye bakacak olursak, başta Çin olmak üzere hani Hindistan vesaire, o merkez bankalarının alımı. Şimdi onların biraz hız kesmesi, hani buralardan bazı çatlak seslerin çıkması, işte Çin belki almaya devam ediyor ama diğerleri arasında mesela ciddi şekilde taşıdığı stok üzerinden işte swap işlemiyle vesaire kuru dengelemek adına, işte kamu harcamalarını finanse etmek adına bu tasarruflardan vazgeçen, azaltan, alımı azaltan ülkeler var. İşte bu ülkeler bakıldığında denklemi yeniden bizim alışık olduğumuz, yani altın tabii ki biz biraz daha hani yakını çok hızlı hatırlıyoruz. Biraz 5-10 sene öncesini neredeyse hiç hatırlamıyoruz. Yani altın işte 2011-2012'de 1900 doları gördükten sonra kademeli biçimde önümüz 10 sene sonra 1000 dolara kadar geriledi. Yani 1000 dolardan 2000

0: dolara, işte yeniden 5500 dolara mesela geldi. Şimdi biz tabii o altın 2000'den 5500'e çıkarken, yani bakın bu hareket sonsuza kadar gitmeyebilir. İşte Çin piyasadan çekilirse bunun arkasında kimse durmaz vesaire tarzı yaptığımız uyarılar tabii ki o zaman bakıldığı zaman çok farklı değerlendirildi. İşte siz hani altının gücünü bilmiyorsunuz, altın şöyledir böyledir şeklinde, ama 4000 civarında ben ez cümle bir hani denge oluştuğunu, çok bunun altına Çin'de dahil olmak üzere yani yüklü stok taşıyan merkez bankalarının bu gerilemiş fiyatı fırsat olarak görüp buradan ek alım yapma eğiliminde olduklarını, özellikle Hong Kong'dan vesaire gelen bakıldığı zaman alım işlemleri, alım operasyonları bunu düşündürüyor. Ama yukarı yönde hareketlenmesi için biz dolar endeksinin 100'ün altına mesela geldiğini görmemiz lazım. İşte yeni bir jeopolitik risk vesaire çıkmaması lazım ki jeopolitik risk olduğunda dolara yönelim çok daha hızlı oluyor. Dolara yönelim altına belki olan alımı baskılayıp daha da aşağıda bir fiyat bizi görmemize neden oluyor. O yüzden ben hani 3900-4000 arası orta uzun vadeli önemli destek seviyeleri olduğu, burada bir dip oluşumu yapabileceğini, buradan sonra hani yılın sonuna doğru 4400-4500'lere doğru bir %10 dolar bazında yükseliş potansiyelinin olduğunu, ama altında dolar bazında hani yeni zirve çok yakın zamanda ben görebileceğimizi düşünmüyorum.
1: Yani gram tarafında görebiliriz ama ons altın tarafında yakın zamanda beklemiyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben Serdar Bey. Sağolunuz. Efendim Serdar Pazı bizler için paylaştı. Altını, borsayı, küresel tarafı konuştuk. Reklama gidelim, ardından buradayız.

0: Koşan!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

Can Kart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Vakıf Leasing, finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin...

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

0: jest pankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Yeniden Viyopotus kontratlarında vadeli işlem piyasasında yatay bir seyirle bugüne başlıyoruz. Dün borsada %1'den fazla yükseliş vardı. 14.300'ün üzerine geldik ama geçen haftadan bu yana kayıpları da konuşmuştuk. Peki ne bekliyoruz teknik anlamda? Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizlerle birlikte. Göksel Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Ne dersiniz Borsa İstanbul'da geldiğimiz noktaları teknik anlamda nerelere dikkat etsin yatırımcı?
1: Düne kadarki süreçte, özellikle son 6-7 günlük süreçte bir güç kaybının etkisinde olan bir Borsa İstanbul izledik. Dün kritik noktaların üzerinde de dönüşler gerçekleşti. Uzun vadeli bir trend desteğinin altında fiyatlamalar gördük gün içerisinde, ancak dünkü kapanış trendin tekrar içinde olması, 50 günlük gibi kritik bir ortalamanın da üzerinde kapanışın gerçekleşmiş olmasına teknik açıdan olumlu buluyoruz. Burada 14.100-14.120 bandını kısa vadede kritik destek bölgeleri olarak takip etmeye devam edeceğiz. Teknik anlamda göstergelerde bir miktar toparlanma var, ancak bugünkü kapanışın yönde belirleyici olacak kanaatindeyiz.

0: 4100 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozitif bakışımızı koruruz. Endeks açısından yukarı yönde ilk etapta bir 14600 sonrasında da tarihi zirveler gelir mi konuşuruz. Bu da yarınki enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkan, ancak bugün kapanış teknik açıdan kritik öneme sahip. 14100'ün üzerinde endekste pozitif bakışımızı koruruz, ancak yani beklentimiz aksine bu desteğin altında bir kapanış görürsek de bütün pozitif bakışımızı terse çevireceğimizi belirtmek isteriz.
1: Bankacılık tarafında ne bekliyoruz? Çünkü bankalar 18.210'dan kapattı ama tabii 20 binlere doğru yaklaşıyor, 19 binlerin üzerine gelmiş. Son bir haftadır zayıf olan halka bankalar ve bu hafta sadeleşme adımında konuştuk. Merkez Bankası zorunlu karşılık yükümlülüklerini kaldırıyor burada. Teknik anlamda bankalarda neye işaret eder rakamlar?
0: Şimdi bankacı endeksinde 17.800 seviyede kritik öneme sahipti. Burada bir önceki haftalarda veya bir önceki aylarda burasını bir direnç olarak görmüştük. Sonrasında dünkü veya dün ve sonrasındaki öncesindeki süreçte de 17.800 seviyede destek noktaları olarak çalışmaya devam etti. Diyor, sınırlı da olsa bu seviyelerin altında fiyatlamalar gördük. Ancak kapanışta sizin de bahsettiğiniz gibi 18.200'den gerçekleşti. 17.800 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece burada toparlama çabası sürer. Teknik açıdan genel anlamda çok güçlü bir indikatör serisi yok. Ancak bazı indikatörler artık aşırı satın bölgeden gelmiş olması 17.800 desteğinin dönemini arttırıyor. Kişisel beklentim burada 17.800'ün üzerinde yukarı doğru fiyatlamanın bir süre daha devam edebileceği yönünde, ki burada ilk etapta geçtiğimiz haftalarda satışların geldiği yer olan 19.200 seviyesi de hemen hemen 1000 puanlık bir marş var yukarı doğru. Kısa vadede olası bir direnç bölgesi olarak da karşımıza çıkar. Yani ilk etapta bu bölgeleri hedefliyor olacağız.
1: Evet, bir yandan banka sanayi rasyosunda son dönemde ciddi bir yükseliş görmüştük. Aslında sene başından bu yana şöyle bir baksak, sanayi çok önden gitti, bankalar çok geride kaldı. Reel anlamda zaten bir kayıp konuşuyorduk. Yani bu yıl %7, %8 yükselebilen bankalar gördük ilk yarıda. Ama işte son bir haftada böyle banka sanayi rasyosu da bu geri çekilmeyle birlikte bir miktar böyle aşağıya kaydı gibi, ama ne bekliyoruz o tarafta?
0: Sanayi endeksindeki süreçte bir 19.600-19.700 bandına kadar bir yükseliş görmüştük, ki bu da endeksin aslında bir süre endeksinde yukarı doğru hareketlerin ana etkeni olmuştu. Sizin de bahsettiğiniz gibi banka hisselerinin zayıfladığı dönemde sanayi endeksi bir süre endeksi ya da Borsa İstanbul'u yukarı doğru taşıyan unsur oldu. Son 2 aylık süreçte de bir miktar güç kaybı var. Ancak burada da kısa vadede destek bölgelerine gelinmiş durumda. Hani önümüzdeki haftalar açısından banka hisseleri öncülüğünde ama sanayi hisselerinde de arkasına gelecek bir yükseliş eğilimi burada da söz konusu olacaktır diye düşünüyorum, ki burada 17.600 seviyeleri, 17.580-600 seviyeleri de kritik öneme sahip. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece de sanayi endeksi veya sanayi hisselerindeki güç kazanımını kısa vadede yukarı doğru görebiliriz. Yani olumsuz bir haber akışı gelmedikçe de her iki sektör endeksinde de yukarı bir potansiyeli şu an itibariyle olası gibi görünüyor.
1: Evet, biraz böyle önümüzdeki hafta ilişkin beklentilerinizi de sorayım. Hem işte yarın enflasyonu alacağız, hem de önümüzdeki hafta NATO zirvesi var. Böyle borsayı destekleyebilecek gelişmeler anlamında neleri takip ederiz?
0: Şimdi ana unsur burada enflasyon. Yani enflasyonun bizim beklentimiz %1 civarında, piyasa beklentisi de hemen hemen aynı. Hani İTO'nun altında ve %1 piyasaya yakın bir fiyatlama gelirse biraz daha Merkez Bankası'nın elinin hafifleyeceğini ya da elinin rahatlayacağını düşünürüz. Ve bu da doğal olarak Borsa İstanbul'da en azından yakın dönem olmasa da sonbahar aylarına doğru yeni bir faiz indirim sürecine girebileceği beklentisini güçlendirir. Bu da Borsa İstanbul açısından pozitif unsur olur. NATO zirvesinde de ise bazı hareketleri görürüz ancak. Yani sanayi sektöründe Aselsan öncülüğünde alım iştahı burada bir miktar hisse bazlı daha güçlenebilir. Hani NATO'nun dışında burada asıl bence önemli olan enflasyon. Enflasyon yukarı doğru devam etti. Yani yukarı doğru değerin sınırları artık düşüş eğilimine geçtiğini öngörülmesi burada banka hisselerini tekrar alım iştahını güçlendirir. Ancak ilk etapta böyle çok güçlü bir alımdan çok kısa vadeli tepki hareketleriyle beraber bir toparlanma sürecinin yaşanabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, Göksel Bey, teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için kolaylıklar dileriz.
0: İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Sağ olunuz. Efendim, şimdi aracı kurumlardan gelen raporlar diyelim. Dün tacirler yazılım ikinci yarı yıla ilişkin görünüm raporunu paylaş ve dediler ki bir yıl sonrası için endeks hedefimiz 19.800, yaklaşık %40'lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor bu rakam. Ve dediler ki 8.1 fiyat kazanç oranına sahibiz. Bu da aslında dünyadaki en ucuz borsalardan

0: biri olduğumuz anlamına geliyor ve model portföylerini paylaştılar ve dediler ki Migros, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Kola, Mavi Giyim, Froto, İşbank, Tavava Limanları, Türksel, Garanti, Sabancı Holding, Melepe Sağlık ve Astor Enerji model portföyümüzde bulunmaktadır giriş sıralarına göre paylaştıklarında ve performanslarını eşit ağırlıklı olarak takip ediyoruz demişler ve burada getiri potansiyeli en yüksek olan şirketlere baktığımızda Sabancı Holding'i görüyoruz. 183 lira hedef fiyatla 12 aylık hedef fiyat bunlar ve %88 getiri potansiyeli var orada ve onun ardından hemen şöyle gördüğüm Mavi Giyim var %62'lik getiri potansiyeliyle, Froto ve İşletr için %56'lık yükseliş potansiyeli paylaşmışlar. Migros'ta %55'lik getiri potansiyeli beklentileri var, 1039 lira demişler hedef fiyat için. Türk Hava Yolları'nda %27 beklentileri yükseliş anlamında. Şöyle MLP Sağlığa baktığında %44, Astor'da %46, Astor'da 405 lira. Hedef fiyat paylaşıyorlar ve diyorlar ki son 3 yılda model portföyümüz %52 yükseldi. Borsa %63 yükseldi. Dolayısıyla biz endeksi geçtik. %34 yükseldi bizim model portföyümüz. Ama şöyle bir 2026 yılına baktığımızda onların portföyü %20 yükselmiş. Borsa %25 yükselmiş. Dolayısıyla tacirlerin bu yılki model portföyü borsaya görece %4 daha aşağıda kalmış. Şimdi sonraki sayfaları da gelelim. Orada nelere dikkat çekmişler. 12 aylık hedefi zaten 19.800 demişler ve demişler ki burada BIST 30 bizim değerleme kapsamındaki şirketimizin %72'sini oluşturuyor. 32 şirket takip ediyoruz ve kapsama dahiline almayı planla izlediğimiz 20 şirket daha var diyorlar. Bahsettiğimiz 8.1 tahmini FK çarpanına dikkat çekiyorlar. Enflasyon muhasebesi nedeniyle önümüzdeki dönemde karlılık beklentileri ve bu tahminin karlar üzerinden hesaplanan çarpanlarını ele alırsak özellikle bu etki artık normalize olacaktır diyorlar. Ve enflasyondaki gevşeme, enflasyon muhasebesi etkilerinin azalacak olması, Türk şirketlerinin global çarpanlarını global ölçekte kıyaslamak ilerleyen dönemlerde daha anlamlı olacaktır demişler. Şimdi şöyle, tahmini FK bazında ucuz görülen borsalarda Güney Kore'de var. Onların mesela 7.9 FK'sı ama şöyle Güney Kore KOSPI borsası bu yıl mesela %100 yükseldi. Yani iki katına çıktı. Türk borsası var ikinci sırada. Yani ülke borsalarında en ucuz gördükleri ikinci borsaymışız. Şöyle en pahalı olduklarına da bakalım. Yeni Zelanda, Japonya ve Amerika. Yani burada ortalama tahmini FK fiyat kazanç oranı 14.3x. Ama Amerika'da bu 19.9. Dolayısıyla burayı daha pahalı görüyorlar. Hindistan'ı, İrlanda'yı, Belçika'yı, İsrail'i, Almanya'yı, Fransa'yı yine Euro bölgesinde bu ortalamanın üzerine, tahmini FK'ların üzerinde değerlendiriyorlar. Şimdi geliyorum bir sonraki raporumuza ve gidiyorum Philip Capital'e. Doğaç raporunu dün paylaştılar. Doğuş Oto'yla ilgili %51 getiri potansiyeli, hisse başına 271 lira hedef fiyat ve al tavsiyesini şekillendiriyorlar ve araştırma kapsamlarını aldıklarını duyuruyorlar. Bakalım neler söylemişler. Türkiye otomobil pazarı bu yıla yüksek faiz ortamının baskısıyla girdi ve daraldı. Ancak faizlerde beklenen geri çekilme tabloyu değiştirebilir. Taşıt kredi faizleri 2026'da %39.9'du. Mayıs'ta 36.3'e çekildi ve ikinci yarıda belirgin bir rahatlama olabilir. Faizlerdeki bu her kalıcı geri çekilme hem ertelenmiş talebi hızla açığa çıkarır hem de şirketin stok finansman maliyetini hafifletir demişler. Otomobil satın alma niyetini ölçen tüketici güven endeksinin 26.9 ile tarihsel ortalamasının belirgin üzerinde seyrettiğini söylüyorlar. Tarihsel ortalaması 17,5. Şimdi katalist olarak faiz indirimleri, güçlü pazar payı, zengin ürün gamı ve elektrifikasyon dinamikleri diyorlar. Başlıca risklerde faiz indirimlerinin gecikmesi, rekabet ve VW grubunun küresel yeniden yapılanmasının model lansman takvimine olumsuz yansıması şeklinde böyle bir değerlendirme paylaşmışlar. Güçlü pazar konumunu sürdürüyor. İşçilik gelirlerinde istikrarlı bir büyüme olduğunu da bu şirket raporunda paylaşmışlar. yaşıyorlar. Şimdi bakalım Viyopo vadeli işlem piyasasına, Viyopo TUS kontratlarında durum nasıl işliyor? Borsa İstanbul'u bizi ne bekler? Bugün Amerikan vadeleri böyle yatay eksi gibi, bu hafta teknolojiye yükseliş vardı. Asya'da karışık bir seyir var. KOSPI borsası düşüyor ama işte Hong Kong yükseliyor mesela. Tabii bugün tarım dışı istihdam önemli olacak. 115 bin kişi bekleniyor. Yarın enflasyonu alacağız. İTO enflasyonu 1.14 geldi ama geçen yıl aynı dönemde 1.77 idi, dolayısıyla önemli. Peki vadeli işlem piyasasında durum nasıl? Getirebilecek miyiz ekranlara Viyopo TUS kontratlarını? Spot açılış öncesindeki fiyatlamaları taşıyalım ekranlarınıza. Dün borsada %1'in üzerine bir yükseliş vardı. Aselsan tarafındaki yükseliş de borsayı destekledi ve 17.415'te binde üçlük bir değer kaybı var. Şimdi TR yatırıma gidelim ve konuğumuza soralım. Gelişmeleri, Borsa İstanbul tarafındaki beklentileri değerlendirelim. Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizlerle. Hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
0: Sağolunuz. Ne dersiniz, borsada nasıl bir gün bizleri bekler?
1: Gözde Hanım, aslında böyle yayına 20-25 dakika önce yapsaydık, hani vadeliyi görmeseydik muhtemelen biraz daha böyle BIST endeksinin alıcılı açılacağını tahmin ederdim. Ki hala aslında iyimser taraftayım. Yine alımlarla güne başlayabileceğini düşünüyorum ama vadeli taraf bir miktar baskılanıyor. O yüzden hani BIST tarafında da bir miktar baskı oluşturabilir ama gün içerisindeki hareketlerde yine iyimserliğin ön planda kalacağı kanaatindeyim ben. Tabii kısa vadeli hareketlerde bir miktar volatilite görebiliriz gün içerisinde. O yüzden yatırımcıların yine temkinli olması gerektiği günlerden bir tanesi diyebilirim. Aslında veri akışı oldukça sakin. Küresel tarafta özellikle ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi biraz daha önemli olacak. Daha doğrusu genel anlamda istihdam verileri önemli olacak diyebilirim. Ki burada odağımız gerçekten son dönemde biraz daha ABD Fed cephesine çevrildi diyebiliriz. Hatta dün Walsh'un açıklamaları vardı. O oldukça önemliydi. Neden? Çünkü Walsh biraz daha enflasyonun yüksek olduğuna işaret etmişti hatırlarsak. Ve halihazırda bilanço küçültmek için de acele etmeyeceklerini, biraz daha zamana ihtiyaçları olduklarını ifade etmişti. Bu nokta önemli çünkü malum Fed'in ikili bir aslında görevi var. Bir taraftan fiyat istikrarını sağlamak, bir taraftan ise büyümeyi desteklemek, tam istihdamı sağlamak. Hatırlarsak böyle jeopolitik riskler öncesinde biraz daha Fed'in büyüme tarafına katkı sağlayacak şekilde mesajlar verdiğini görüyorduk. Ama jeopolitik risklerle beraber enflasyon tarafının ciddi manada tırmanışa geçmesi ABD'de, ki geldiğimiz noktada %4'ün üzerinde bir enflasyon var ABD'de, ki bu %2 hedefinden çok çok uzakta bir rakamı işaret ediyor. Dolayısıyla dün Walsh'un açıklamaları da keza bu noktada önemli çünkü Fed bundan sonraki süreçte en azından enflasyonu tekrardan kalıcı şekilde kontrol altına alana kadar faizler noktasında veya tutum noktasında şahin kalmaya devam edecek gözüküyor. Ama önemli detaylardan bir tanesi şu, Walsh'un biraz daha böyle enflasyonda yüksek vurgusu ve bilanço küçültme noktasında acele etmeyecekleri vurgusuna rağmen piyasalara dönüp baktığımız zaman ABD tarafında borsalarda alımların ön plana çıktığını görmekteyiz. Altın tarafında keza toparlanma söz konusu, kısmi bir toparlanma var. 4000 doların üzerinde bu sabah itibariyle, ki bu tarz açıklamalar geldiğinde genelde şahin tutumla beraber hem borsalarda hem de altın tarafında baskılanmanın devam etmesi beklenir. Ama bu bize gösteriyor ki en azından piyasalar iyimserliğini koruyor. Bu nokta önemli. Tabii diğer taraftan ABD ve İran görüşmeleri devam ediyor. Artık bir sonraki görüşme için zemin oluşturulmaya başlandı. Dolayısıyla piyasalarda bu iyimserlik var. Kısa vadede evet, zaman zaman baskılanma görmemiz söz konusu olabilir ama iyimserlik devam ettiği sürece orta vadede hem küresel borsalar için hem bizim borsamız için yukarı yönlü trendin devam edeceğini söylemek mümkün. Tabii burada şu detay önemli, orta vadeye vurgu yapmışken malum artık yılın ilk yarısını geride bıraktık ki oldukça çok fazla gündem başlığı takip ettik ki bu gündem başlıklarından bir tanesi hatırlarsak jeopolitik risklerdi. ABD ve İran arasındaki çatışma ortamı yılın ilk yarısında damgasını vurdu diyebiliriz. Sadece bu değil tabii ki. Yine bu eksende enerji fiyatlarındaki artış ve bunun paralelinde enflasyon tarafındaki endişelerin öne çıkması. Beraberinde merkez bankalarından hatırlarsak ilk yarıda ciddi manada sıkı duruşları ön plana çıkartmıştı. Faiz indirimlerine ara verip tekrardan faiz arttırımlarını gündeme getirmişti. Dolayısıyla yılın ilk yarısı biraz daha böyle bir zeminde geçti. Ki piyasalar nezdinde baktığımız zaman piyasalarda borsalar tarafı bu risklere rağmen biraz daha yukarı yönlü hareketlerin öne çıktığı bir fiyatlama gördük. Jeopolitik riskleri sindirdikten sonra özellikle Burada da asıl temayı biraz daha yapay zeka aldı diyebiliriz. Dolayısıyla ilk yarı bu şekilde geçti. Artık ikinci yarıda bu temanın ortadan kalktığını, jeopolitik risklerle beraber ortadan kalktığını, ikinci yarıda biraz daha artık hem küreselde hem de içeride odağın faizlerdeki seyir ne olacak? Daha doğrusu faiz indirimlerine merkez bankaları tekrardan ne zaman başlar? Buna çevrilmiş durumda büyüme nasıl şekillenir? Buna çevrilmiş durumda ve diğer taraftan

0: anda tabii ki şirket bilançolarına odağımız dönmüş durumda. Dolayısıyla orta vadede bu başlıkları takip ediyor oluyoruz. Özellikle de yılın ikinci yarısında odağımız merkez bankaları ve bizim merkez bankamız ne zaman faiz indirimine tekrardan başlar? Dediğimiz gibi büyüme tarafında tekrardan bir iğme görür müyüz ve daha da önemlisi artık bilançolar tarafında, şirket bilançoları tarafında özellikle de ikinci çeyreğin muhtemelen çok daha böyle hani jeopolitik risklerle beraber hasar almış rakamlar göreceğiz ikinci çeyrek finansallarında. En azından üçüncü ve dördüncü çeyrekte o hasar iyileşir mi iyileşmez mi bunları takip ediyor olacağız diyebilirim. Ki bu noktada da Merkez Bankası'na bu kadar atıf yaptıktan sonra yarın gelecek enflasyon verisi belirleyici olacak etkenlerden bir tanesi. Çünkü malum jeopolitik risklerle beraber bizim Merkez Bankamız da faiz indirimlerine ara vermişti. Hatırlarsak Mart toplantısından itibaren devam eden iki toplantıda da faizlerde bir değişikliğe gitmemişti. Ama yarın gelecek enflasyon verisi sonrasında mevcut tabloda bu ay gerçekleşecek toplantıda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ama en azından bir sonraki toplantıda gelecek verilerle beraber tekrardan faiz indirimlerine başlar mı algısı piyasalarda konuşulmaya başlandı. Bu da borsa için önemli katalizörlerden bir tanesi şu aşamada. O yüzden hani kısa vadede evet zaman zaman hem gün içerisindeki fiyatlamalarda hem de önümüzdeki birkaç günlük veya birkaç haftalık periyotta zaman zaman baskılanmalar görebiliriz ki orada da ağırlıklı olarak ben iyimser tarafta yer almanın avantajlı olacağı kanaatindeyim. Ama orta vadede çok daha iyimser bir tabloyla karşılaşmamız söz konusu olacaktır. Ama burada tabii ki enflasyondaki seyrin asıl etken olduğunu belirtmekte fayda var. Enflasyondaki seyir nasıl gerçekleşecek buna bakacağız. Bunun da ilk sinyalini yarınki veriyle beraber alacağız. Beklenti %0.9 ile %1 arasında. Eğer beklenti paralelinde veya daha iyi bir veri gelirse hem yıllık enflasyonu aşağıya çekecek hem de borsa için biraz daha yukarı yönlü hareketleri destekleme anlamında katkı sağlayıcı olacaktır diye ifade ediyorum. Teknik anlamda baktığımız zaman dün hatırlarsak 14.350 seviyesine kadar yükselen bir Borsa İstanbul 100 Endeksi görmüştük. Yeni günde olası yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 14.450-14.500 bandı bizim için ilk direnç bölgesi. Bu seviye aşılırsa daha yukarıda 14.800 ve hemen üzerinde 14.930'lar takip edilebilir. Tabii baskılanmaya işaret ettik. Zaman zaman geri çekilmeler görebiliriz. Böyle bir durumda da aşağıda 14.100 seviyesi oldukça güçlü direnç, oldukça güçlü desteklerinden bir tanesi. 50 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor. Burası bizim için önemli. Dünkü fiyatlamada da zaten buradan güç alarak yükseldiğini görmüştük. Daha aşağıda 13.800'ler ve eğer 13.800 desteği kırılırsa ki ben buralara kadar çok ekstrem bir negatif haber görmediğimiz sürece sarkacağını düşünmüyorum. Ama yine de 13.800 desteği kırılır ise aşağıda 13.580 seviyesi bir sonraki destek olarak izlenebilir.
1: Evet, Borsa İstanbul açacağız birazdan ama dün hatırlatacak olursak %1'in üzerinde yükselişi 14.350'den kapatmıştık ve son bir haftada bankaların zayıf seyrini konuşup borsadaki değer kayıplarını paylaşırken bakalım bugün nasıl başlıyor Borsa İstanbul güne?

0: Efendim Borsa İstanbul güne 0.22'lik değer kazancıyla başladı. 14.382 puandan açılıyor. Kapanışa görece 32 puan yukarıdan başlıyoruz. Bugünün yükselenlerinde Otakar var. %3.44 artı CV Enerji, Batı Söke, Altınay, Patek, Pasifik Yeo, Grencürk, Borusan, Mavi Batı Çim, Gürsel Astor, Bal, Suektaş, Miatek ve Borusan Yatırım bugünün yükselenlerine. Düşenlerde Işıklar Enerji, Odin Teknoloji, Çim, Sayar Eğilim var, Gönerji, Anadolu Sigorta ve Katılım Evim gibi hisseler yer aldığını takip ediyoruz. Ve savunmadaki hareketlilik. Şimdi biraz savunmadaki hareketliliği konuşalım. Çünkü önümüzdeki hafta NATO zirvesi de gerçekleşecek. 7 Temmuz tarihinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesini takip edeceğiz. Şimdi Bilal Bey, bugün Altınay'da da %1'in üzerinde bir yükseliş hareketi görüyoruz. Dün de önemli işler paylaşıldı. Aslında son iki gündür buradan gelen kap haberlerini okumaya çalışıyoruz. Dün de DASAL Havacılık'tan gelen bir haber başlığı vardı. Ne dersiniz? Savunma gündemimiz yoğun olabilir mi böyle bir dönemde?
1: Muhtemelen olacaktır. Malum önümüzdeki hafta sizin de belirttiğiniz gibi artık NATO zirvesini takip ediyor olacağız. 7-8 Temmuz tarihlerinde. Burası önemli. Oradan yeni anlaşmaların çıkma ihtimali çok çok çok yüksek. Bu nokta zaten en çok katalizör olan

0: etken diyebiliriz kısa vadeli hareketlerde. Ama ben burada orta vadeye dikkat çekmek istiyorum. Önemli. Neden önemli? Çünkü aslında evet biz NATO'yu konuşuyoruz, NATO zirvesini konuşuyoruz. Buradan çıkacak önemli anlaşmalar olacaktır ve bunu da savunma sanayinde, bizim savunma sanayimizde yer alan şirketlere katkısı kezaki dünkü fiyatlamada da, bugünkü fiyatlamada da gördüğümüz gibi pozitif anlamda olacaktır. Ama orta vadede de aslında savunma sanayine dair katalizörler devam ediyor. Özellikle yine NATO üzerinden gidecek olursak, malum Trump'ın NATO'ya dair tavrı çok net aslında. Bu da Avrupa tarafında biraz daha savunma harcamalarını arttırıcı bir fonksiyon üstleniyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye bu noktada savunma sanayi anlamında oldukça avantajlı bir konuda. Ortaya uzun vadede de ben bunun savunma sanayi için oldukça pozitif etken olmaya devam edeceği kanaatindeyim. O yüzden önümüzdeki süreçte de savunma sanayi tarafında çok ciddi manada yukarı yönlü hareketler görmemiz söz konusu olacaktır. Tabii burada şunun altını çizmekte fayda var. Hani biraz daha böyle son 3-4 aylık periyoda baktığımız zaman jeopolitik riskleri konuşuyorduk. Daha doğrusu ABD ve İran savaşını konuşuyorduk. Onun etkisiyle de biz savunma sanayi tarafına dönüp baktığımız zaman savunma sanayinde yer alan şirketlerin çok hızlı yükseldiğini ve hemen akabinde geçtiğimiz birkaç haftaya döndüğümüzde çok ciddi manada da hızlı geri çekildiğini görmüştük. Tekrardan bir toparlama görüyoruz. Bu toparlamanın evet önümüzdeki haftaki nakit ozirvesiye çok ciddi manada korelasyonu var diyebiliriz. Ama burada asıl vurguyu dediğim gibi orta vadede de aslında savunma sanayi için hikaye yaratıcı bazı küresel değişkenler var. Onlardan bir tanesi yine Avrupa tarafında savunma harcamalarına dair beklentiler. Bu nokta önemli. Ki diğer taraftan bunu dahi çıkarsak Türkiye kendi özelinde de çok ciddi manada son yıllarda zaten savunma harcamalarını arttırmış durumda. Savunma sanayine yapılan yatırım harcamalarını arttırmış durumda. Ve dolayısıyla orta uzun vadede de biz bunun etkisini görmeye devam edeceğiz. O yüzden şunu söyleyebiliriz belki portföylerde savunma sanayinde yer alan şirketlere yer verilmesi ben orta vadede de uzun vadede de yatırımcı için avantajlı olacağı kanaatindeyim.
1: Evet, bir yandan özellikle bugün şirket haberlerine şöyle bir baktığımızda Otakar'daki bu Romanya'daki ihalenin tabii artık kazanılması yani şirketin lehine sonuçlanması böyle savunma sanayi için var mıdır ayrıştırdığınız noktalar? Dün de mesela Aselsan çok hareketliydi, bugün de en çok yükselen de Otakar hissesini görüyoruz. Romanya'daki dava önemli miydi?
0: Aslında evet ama o dava zaten temizde tekrardan aynı şekilde Otokar'ın haklı çıktığı davalardan bir tanesiydi. O yüzden hani etkisi kısa vadeli olabilir. Dediğim gibi ben burada tekrardan geneli ifade ederek kullanacağım. Biraz daha aslında savunma sanayine dair hikayeler devam ediyor. Burası oldukça önemli. Yatırımcının da biraz daha odağı burada olmalı. Hisse bazında ayrışma devam eder mi? Evet eder. Orada da Aselsan tarafına vurgu yapacağım ben. Aselsan tarafı yine bu noktada önemli olacaktır. Tabii ki diğer şirketler anlamında da yatırımlar devam ettikçe, yeni iş aldıkça bu şirketlerde de savunma sanayinde yer alan diğer şirketlerde de mutlaka hareketlilik görmeye devam edeceğiz. Ama asıl hikaye orta vadede genel anlamda savunma sanayini destekleyecek şekilde devam ediyor.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolaylıklar diliyoruz size, TRT Yatırım ailesine.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim bakalım şimdi aracı kurumlardan gelen raporlara. Dün Deniz Yatırım Enerji Bülteni vardı. Piyasa takas fiyatında bir artış var. Özellikle son dönemin en güçlü rakamını burada takip ettik. Elektrik şirketlerini de elbette yakından ilgilendiriyor. Şimdi onlar şunu söylüyorlar. Alarko, Aksen, Konse ve Enkai için ciro tahmini yapmadık. Ciro hesaplamasında bulunmamamızın sebebi Alarko ve Enkai tarafında enerji grubunun konsolide rakamlar içinde payının az olması demişler. Ve Aksen için de kurulu gücünün ağırlıklı olarak yurt dışı kanallardan gelmesi diyorlar. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. Piyasa takas fiyatları ikinci çeyrekte %61 düştü. TL bazında böyle. Dolar bazında %67 azaldı. Dolar bazında Nisan'daki %44'lük düşüşün ardından Mayıs'ta %37 daha düştü. Tarihin dip seviyelerine geldi. Ama Haziran'da %105 arttı. Bu piyasa takas fiyatı tabii bir yandan şirketler için önemli. Ve diyorlar ki ortalama dolar kuru bu dönemde %17.3 arttı. İkinci çeyrekte yıllık elektrik üretimini artıran şirketler Enka İnşaat, Aydem ve Konse ve çeyreklik bazda artıranlar da Enka'yı Aydem ve Konse olarak paylaşıyorlar. Ve diyorlar ki güçlü bir dönem geçirdi. Yenilenebilir enerji şirketleri raporda aldıkları, baz aldıkları şirketler Biotrend için 22 lira, Galata Wind için 36 lira, Aydem için yine değerlendirmesi, Tatlıpınar ve Konsus'taki değerlendirmesi araştırma kapsamı çalışmaları dışında. Aksa Enerji 114.70 lira al, Alarko'da 12 aylık hedef fiyat 141.82 lira al, Enkai'de 121.90 lira ve önerileri de yine al şeklinde değerlendiriyorlar. Şimdi geliyorum Deniz Yatırım'dan, hemen sonra bir sonraki aracı kurum raporumuza. Son dönemde tabii bu aylık rakamların paylaşılmasıyla birlikte ve tabii makro değişkenlere bağlı olarak da model portföy güncellemeleri de yapılıyor. Dün İntegral Yatırım model portföy güncellemesini duyurmuş. Emlak konuta ekliyoruz dediler ve enerji maliyetlerindeki yaşanan düşüş yurt içi enflasyon eğilimini iyileştirebilir demişler ve Merkez Bankası faiz indirim patikasına yeniden başlayabilir. Faiz indirimi olursa finansal koşullarda kademeli iyileşme olursa gayrimenkul sektörü açısından destekleyici, emlak konutta pozitif ayrışabilir demişler. Ve 144 milyar lira öz kaynak değeri var şirketin. Proje portföyü, ihale edilmemiş arsalar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve gelir paylaşım modeliyle ihale edilmiş arsalar dikkate alınırsa net aktif değerin bu seviye üzerinde oluştuğunu görüyoruz. Özellikle gelir paylaşım modeliyle ihale edilmiş arsalar kalemi net aktif değeri yukarı taşıyan önemli unsurlardan biri ve projelerin tamamlanma süresi, satış hızı, tahsilat performansı, yüklenici riskler, enflasyon muhasebesinden kaynaklı oynaklıklarla dikkate alındı ve daha muhafazakar bir yaklaşım benimsedik diyorlar. Biz bu modeli değerlendirirken ve şirketin mevcut borç yapısına, yüksek finansman giderlerine, faktöring kaynaklı yükümlülüklerine, operasyonel nakit akışındaki baskıya, hedef fiyat üzerinde de önemli sınırlayıcı unsurlar olarak değerlendirdiklerine bir vurgu yapmışlar ve demişler ki ilk çeyrekte finansman giderleri karı baskılamıştı. Operasyonel nakit akışında negatif seyrini sürdürmüştü. 0.65x PD bölü net aktif değer çarpanı var demişler. 5 yıllık tarihsel net diskontosunu ele almış 33.10 lira ve dün paylaştıkları rapora göre %56 rakamına tekabül ediyor. Emlak konut için gerçekleştirdikleri hedef fiyat. Şimdi artık tabii Haziran'ı bitirdik. Yeni bir aya başladık. Önemli bir ay. Yarın enflasyon ayın 23'ünde gelecek. Merkez Bankası kararı, en önemli haftaya salı NATO zirvesi var. Ve o tarafta Amerika Batı ile olan ilişkilerimiz ve alabileceğimiz işler, bunlar önemli. Şimdi Temmuz ayına ilişkin stratejiyi de paylaştı Şeker Yatırım. Dediler ki Haziran ayında piyasalara yön verdi. Para politikası mesajları ve Amerika-İran hattındaki gelişmeler. Ve borsanın bu yıl %25'lik getirisi vardı. Dolar bazlı %15 yükseldi. Ama şöyle bir MSCI endekse baktığımızda bu %15'lik yükselişi konuşuyoruz ama MSCI EM, yani gelişmekte olan ülkeler %23 yükseldi demişler. Dolayısıyla biz gelişmekte olan ülkelerin arkasında kalmışız bu tabloda. Şimdi model portföyleri de paylaşıyorlar bir sonraki sayfada. Demişler ki Merkez Bankası bu Temmuz'da sıkı duruşunu sürdürebilir. Eklenen model portföye eklenen iki hisse var. Garanti ve Türk Hava Yolları, çıkan hisse Ford Otosan, burada durabiliriz. Değişmeyenler Akbank, Aselsan, Çimsa, Migros, Sabancı Holding, Türksel, Tüpraş ve Yapı Kredi. Favori sektörleri savunma, perakende, telekom, enerji, inşaat, gıda, içecek, havacılık, bankacılık, sigorta, GEO, metal ana ve demir çelik olarak değerlendiriyorlar ve diyorlar ki borsa için 12 aylık hedefleri 16.500, cari endekse göre %17 potansiyeli taşıyor ve al önerimizi sürdürüyoruz değerlendirmesini yapmışlar. Ve şöyle bir değerlendirme yaptıklarında Akbank'ta hedef fiyatları 108.10 lira, getiri potansiyeli %40. Mesela en yüksek ne diye baktığımda orada da Sabancı Holding %77.6 ile ve Sabancı'dan sonra gördüğüm Tüpraş var, %56.4 yükseliş bekliyorlar. Yapı Kredi'de %45 yükseliş bekliyorlar. Yine şöyle yükseklerden Çimsa var, %50'ye yakın bir yükseliş potansiyeli çizmişler orada da. Yani yine %40'ın üzerinde Aselsan'da mesela 495 liralık hedef fiyatla %43'ün üzerinde bir getiri potansiyeli beklediğini de paylaşmışlar bu aylık strateji raporunda. Biz içeriği paylaştık ama dışarıyla ilgili de önemli değerlendirmeleri vardı. Tabii bu aracı kurumların raporlarına genelde sitelerinden, araştırma sekmesinden de kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bizler için de yol gösterici oluyor. Bizler de ekranlarımıza getirip sizlerle paylaşıyoruz. Paranın rotasını noktalayalım, veda edelim ama birazdan buradayız. Bakalım borsada neler oluyor.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Kan Kart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraata yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
3: Bankam Son Bank kartım Hadi.
4: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca,

0: Borsa diyeceğiz ve tabii piyasaları etkileyebilecek başlıkları konuşacağız. Önümüzdeki hafta NATO zirvesi var. Heyecanlıyız. Bakalım yeni işler alabilecek miyiz? Nerelerden alacağız? Ve F-35 satışını artık onaylayacak mı Amerika? Kasa yaptırımları kalkar mı? Böyle aklımızda pek çok soru var. Ve tabii bunları ilgilendiren hisseler ve biraz da işin para kazanma tarafına da bakacağız. Stüdyomuzda Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, teşekkürler.
0: NATO zirvesinden beklentilerini merak ediyorum. Ne beklemek lazım?
1: Şimdi NATO zirvesinde tabii birkaç başlık var elbette. Türkiye-Amerika ilişkileri zaten iyi bir zeminde ilerliyordu. Özellikle bizim Amerika tarafından beklediğimiz bazı başlıklar vardı. Mesela Halk Bankası davası bunlardan bir tanesiydi. Özellikle İran'la Amerika'nın işte masaya oturup en azından ateşkes anlaşması, oradaki yaptırımların kaldırılmasıyla dolaylı olarak da aslında Türkiye'nin İran üzerindeki Halk Bankası yaptırımlarının kalkması gündeme gelmişti. Bu gerçekleşti. Şimdi tabii savunma sanayisi diyoruz. Trump'ın Amerika'nın en büyük aslında piyasadan rahatsız olması, faiz oranlarından

0: Sanayisinin, buradaki şirketlerin ki geçtiğimiz haftalarda bir savunma sanayisiyle ilgili de fuar da düzenlenmişti. Uluslararası bir fuar düzenlenmişti. Orada da birçok işbirliği çıktı. İşte geçtiğimiz günlerde aldığımız özellikle 2025 yılındaki burada firmaların ihracat rakamlarına baktığımızda ISO 500 aldığımızda ilk 10'da 2 tane savunma şirketimiz oluştu artık. Bu da oldukça önemliydi. Diğer konu tabii ki yeni işbirlikleri ve Amerika'nın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılıp F-35 noktasındaki ve diğer aslında yerli uçağın işte oradaki motor tedariğinin o krizin de çözülmesi. Halihazırda zaten işte şu anki gayri safi yurt içi hasılada %2'lik bir hedef var. Bununla ilgili daha önce de konuşmuştuk hatırlarsın. %5'i arttırılmasıyla beraber Türkiye'de diğer NATO ülkeleri de ciddi oranda yıllık bir savunma harcaması yapacaklar. Yaklaşık 1,5 trilyon dolardan burada 3,5 trilyon dolara çıkacağını öngörmüştük biz. Bu tarafta haliyle hem mevcut ülkeler için yani Türkiye'nin de kendi harcamalarını arttıracağı, topyekün diğer ülkelerle olan işbirliklerinin açılacağı, Aselsan gibi işte Otokar gibi, SDT Uzay gibi birçok firmanın da elbette borsa tarafına baktığımızda burada pazar payını arttırması, cirosunu arttırması önemli. Tabii bu anlamda değerli buluyoruz. NATO'nun Ankara'da olacak olması da diğer taraftan da kritik. Tabii bütün buna toparlayacak olursak zaten savunma tarafı en katma değerli bölüm. Burada 7-8 milyar dolara ulaşan bir ihracattan bahsediyoruz ama hala çok büyümeye açık alan olduğunu da biliyoruz. O yüzden belki kapasite artışı yatırımları, savunma sanayisinin gelme ihtimali var. Bununla ilgili farklı yatırımlar da görebiliriz. Zaten bir mutabakat olursa ki 2035 hedefi çok da uzakta kalmıyor. Yani bundan o noktaya gitmek için yapılacak olan yatırımlar da haliyle bugünden temelleri atılması gerektiği için daha ileri vadede baktığımızda buradaki güçlü kasımızı iyi bir şekilde paylaşabileceğimiz ve NATO'nun yeni alınacak kararlar. Elbette tabii burada bir parantezde şunu açmak gerekiyor. İşte Rusya ile olan ilişkiler nasıl olacak? Çünkü NATO'nun aslında oradaki savunma ve karşı bloğunda da böyle bir durum var. Orayla ilgili Türkiye'nin vereceği mesajlar da elbette önemli olacaktır. O yüzden hani önümüzdeki hafta başta savunma sanayisi olmak üzere birçok sektörü ilgilendiren, alt başlıkları ilgilendiren bir hareketli piyasaya giriyoruz. Tabii öncesinde alacağımız enflasyon verileri, İşte dün aldığımız İstanbul enflasyonundaki ılımlı seyir, işte biliyorsun yılın iki tane yarısı, ilk yarısı ve ikinci yarısı yıl kapanışlarında son aylara yaklaştığımızda enflasyon verisi oldukça düşük geliyor. Şu anda da o pozitif iğmeyi de yakalamış durumdayız. Tabii borsada 14.000-14.500 aralığında bir dengelenme süreci de bu perspektiften baktığımızda hakim.
1: Evet, dün de bu arada Amerika'nın NATO temsilcisinin açıklaması vardı. Müttefikler Türkiye'ye örnek alsınları ve Türkiye'ye örnek almaları gerektiğini söyledi. NATO'ya güçlü bağlılık gösteriyor dedi Türkiye. Bu açıklamalarda bir yandan önemli. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yine geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin savunma sanayisini övmüştü ve böyle birkaç ay önce de Aselsan'a bir önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bunlar bizim NATO ile ilgili tabii yakından takip ettiğimiz, merak ettiğimiz başlıklar. Şimdi bir yandan bugün BIST hisseleri tarafındaki performansını alalım ekranlara. Bakalım neler var hareketliliklerde. Bugün özellikle Otokar'da %2,5'luk yükselişi görüyoruz. Romanya sürecinde artık Otokar lehine önemli bir karar
0: yaklaşık
1: çıktı.
0: Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yükümlülüğün kalkması yönündeki
1: haber. Evet, kazandı
0: haber.
1: Oradaki davayı. Ne demek lazım, ne bekleriz? Yani savunma sanayi yönünden giderken Otokar negatif ayrışmıştı. Çünkü artık bundan sonra savunma sanayi pozitif ayrışırsa acaba Otokar da buna eşlik eder mi?
0: Aslında savunma sanayi negatif ayrışsa bile pozitif seyretmesini bekleyebiliriz. Çünkü aslında son dönemdeki hareketliliğe hiç katılmadı. Tabii diğer diğer şirketlerle de bir miktar kulvar farklılığı da belki var. Şirketin biraz bilanço yapısıyla da alakalı. Burada daha düzensiz, dağınık diyebiliriz belki. Almış olduğu işler çok fazla son dönemde yeni bunun üzerine ekleyememesi ve borç yüküyle beraber yapmış olduğu yatırımlar, kar marjlarının düşük olması şirketin de borsa tarafındaki performansını da elbette etkiledi. Ancak bundan biraz daha ileriye gittiğimizde belki önümüzdeki dönemde bu projeksiyonun değişmesi

0: ihtimali var. Tabii Romanya'daki konum önemliydi. Yani Avrupa'da olup, yani Türkiye'de de olup, Avrupa'da da üretim yapıp hali hazırda orada birçok ülkenin %2 hedefinden bile uzak olduğunu biliyoruz. İşte özellikle Polonya tarafının, işte Rusya, Ukrayna'ya yakın olan ülkelerin biraz savunma harcamasının yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye zaten bu eşik değeri yakalamış durumda. Ancak daha düşük olan ülkelerin belki karasal araçlar, farklı geliştirilebilecek teknolojiler de burada devreye girebilir. Yani otokarında hem burada normal işte ticari araçlar hem de savunma araçlarında pozitif ayrışmasını bekleriz. Bu baskının kalkması da elbette ki daha böyle orta vade için olumlu diyebiliriz.
1: Evet, savunma sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Orada da Altınay tarafında son iki günde alınan işleri bir yandan konuşmak istiyorum. Yani Dünya Dasal Havacılık'ta İHA ile ilgili önemli bir haber başlığı geldi karşımıza. Oraya ne dersin? Yani ardı sıra böyle işler de var. 580 bin dolarlık bir tutardaymış buradaki süreç. İşte bir yandan işte Otokar Romanya'daki ihaleyi artık kesin olarak kazanması. Aselsan'a baktığımızda zaten 21 milyar doların üzerinde bir bakiyesi siparişi var ve 1 milyar doların üzerindeki rakam Haziran'da geldi. Yani aslında Haziran ayında güçlü geçirdi savunma sektörü. Buradaki yeni işleri nasıl okumak lazım? Örneğin Altınay üzerinden ya da Aselsan üzerinden de değerlendirecek olursak.
0: Evet, zaten hani Aselsan tarafında orada işte firma değeri, backlog rasyosuna baktığımızda iyi bir noktaya geldiğini biliyoruz. Burada da artık hani ucuz mu pahalı mı, zaman zaman hani buradaki fiyat hareketliliği de hızlı bir şekilde ilerliyor. Altınay tarafına baktığımızda aslında bu yıl aldığı, 2026 yılında aldığı siparişlerin toplam büyüklüğü 800 milyon TL civarında. Bu da geçen yılki siparişlerinin yaklaşık %35'ine denk geliyor. Bu da önemli. Zaten mevcut da işler var. Üzerine yeni işler de geliyor. Sektörün zaten canlı olduğunu biliyoruz. Tabii burada yatırımcılar sadece hani yeni sipariş aldı. Evet, bu önemli. Hani ileri vadede ne kadar daha kaç yıllık sipariş var? Belki bu açıdan da bakması gerekebilir. Bütün bunlarla değerlendirdiğimizde tabii mevcut çarpanlar genelde bu şirketlerde biraz pahalı kalıyor diğer sektör ortalamalarına göre. Çünkü o tarafta çok büyük bir hem ivme yok hem daha fazla böyle bir ilave yok. Ancak burada yüksek kar marjlarıyla çalışıldığı için her gelen siparişin şirketin bugünkü değerine etkisi de bir o kadar da büyük oluyor. O açıdan tabii konunun başındakiyle beraber birleştirdiğimizde iyi bir dönemden geçiyor. Sektörün kendisi çok iyi geçiyor. Yani birçok sektörde biz daralmalardan, resesyondan bahsederken özellikle Amerika'nın da zaten savunma tarafındaki yatırımları ve buradaki momentumu düşürmek istemiyor. Tabii bunun birçok başlığı var. İran başlığı var. Belki önümüzdeki dönemde işte Gronland meselesi tekrardan gündeme gelebilir mi? İşte Çin'le olan meseleler gündeme gelebilir mi? Daha farklı bir boyut, işte Rusya-Ukrayna savaşı nereye evrilecek? Bu da belki bizim için bir o kadar kritik. Bütün bunları değerlendirdiğimizde savunma sektörü barış iklimi de olsa NATO bir kere 2035'e çok güçlü hazırlanıyor. Bu tema değişmiyor.
1: Evet, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi önemli. Şimdi bir yandan borsayı da böyle söyleyeyim, sonra hisselerimize başlayalım. 14.000'in üzerindeyiz. Dün de böyle Aselsan'da yükseliş vardı. Böyle bankalar %1 yukarı atmaya çalıştı kendini ama geçen hafta %5 düşmüşlerdi ve bu hafta da. Ne bekliyoruz borsa İstanbul açısından?
0: Yani borsa tarafında şu anda biraz hisse değişimleri, sektör değişimleri gibi duruyor. Yani hani işlemlere baktığımızda çok böyle tabana yayılan bir yükseliş değil. Tam tersine biraz geçen haftalarda kar satışlarını gördük. İki hafta önceye gittiğimizde bankacılıkla yükselmiştik. Geçen hafta bankacılıkta bir satış gördük. Tabii savunma sanayisi ve Aselsan'ın değeri itibariyle BIST 100'de etkisi oldukça yüksek olduğu için biraz oradaki oynaklığın da getirmiş olduğu fiyat hareketliliği haliyle BIST 100'ü etkiliyor. Şu an 14.500'ler mertebesindeyiz. Tabii bunun üzerine geçmemiz için bizim yılbaşındaki temamıza dönüş, bununla ilgili sinyallerin güçlenmesi gerekiyor. Nedir bu diye baktığımızda bankacılık sektörünün ön plana çıkacağı, faizlerde bir aslında normalleşme, gevşeme adımlarını görebileceğimiz ortama evrilmesi. Çünkü endeks ağırlığı en yüksek sektör bankacılık tarafında duruyor. Evet, diğer sektörler de önemli. Ancak gecikmeli toparlanma diyelim belki de. Şimdi ikinci çeyreği de kapatmış olduk aslında bu hafta itibariyle. Üçüncü çeyreğe geçmiş olduk. Şimdi ikinci çeyreğin de etkilerini göreceğiz. Hani piyasa üçüncü çeyrekte çok mu iyimser olmalı veya ikinci çeyrekteki yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirecek? Biraz da bu tarafa da bakmak gerekiyor. Tabii çok böyle sektörlerde çeyrekten çeyreğe değişimlerin de aslında ayrıştığı bir dönemden geçiyor.

0: çalışıyoruz. O açıdan hani bilanço sezonu da etkili olacaktır. Ancak genel temanın elbette ki borsada baktığımızda sanayi ağırlıklı bir endeks olduğumuz için sanayinin toparlanması, geneldeki toparlanma, şimdi 27 aydır 50 eşiklerinin altında seyreden bir PMI'den bahsediyoruz. Yani bu da bir gösterge mi? Evet, gösterge. İşte borsa neden işte 300 dolarlarda aşıp da gidemiyor'nun da bir sebebi. Yani burada gidememesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Banka, sanayi grup şirketleri, topyekun bir toparlanma ihtiyacımız var. Çok sınırlı şirketlerin katkısıyla maalesef çok homojen bir yükseliş ve dağılım görmüyoruz.
1: Evet, şimdi gelelim bizim hisselerimize. Dün rafineri marjlarını merakla bekliyorduk ve geldi. Belki biraz oradan da bahsedebiliriz. Kale hattıyla başlayalım. Yani bir
0: evet, tabii şimdi Tüpraş burada ilk etapta bizim değerlendirdiğimiz şirketlerden birisi. Zaten fiyatlama olarak da bir miktar aslında geri geldi. Yani barış dönemiyle beraber. Ama rafineri marjlarına baktığımızda orada gücünü korumaya devam ediyor. Çok sınırlı marj geri çekilmeleri var aslında. Ancak bunun tabii yıllık bilançolara etkisi bir o kadar pozitif olacaktır diyebiliriz. Buradan tabii Tüpraş'ın bir miktar pay satışında yaşandığını görmüştük aslında, bunu da konuşmuştuk. Burada defansif grupta kalmaya devam ediyor. Yani şirketin şu anda işte net nakit pozisyonda olması, temettü vermeye devam etmesi, ürün fiyatları düşse de genel marjlarda bir geri çekilmeyi henüz o kadar çıktığı gibi düşmedi. Onu takip ediyoruz. Ve bunun diğer aylara da, diğer çeyreklere de etkisi olacaktır. Ve bir diğer konu da aslında 3. çeyrekteki işte havacılık sektörünün de yoğun talep gösterdiği evreye geçtik. Jet yakıt marjlarının da burada yüksek seyredeceği bir dönemdeyiz. O yüzden aslında hem 2. çeyrekte kazandığı marjların çok önemli bir kısmı 3. çeyrekte vermeyecek. Bu da yıllık ortalamada elbette ki hani yıl hedeflerini yukarı revize etmelerini de sağlayacak.
1: Evet, dün şunu gördük aslında, hani böyle aylık bazda evet daralmalar var yakıt marjlarında, evet, ama yıllık bazda önemli iyileşmeler yakalamış orada. Yani dolayısıyla ikinci çeyrek bilançosunda merakla bekliyoruz bence. Çünkü ilk çeyrekte böyle beklentilerin bir miktar altında kalmıştı. Yani aslında beklenti çok yüksekti Tüpraş'ta, evet, sanıyorum. İkinci çeyrekte nasıl bir sonuç karşımıza çıkarır? Yani aylık düşmüş olabilir ama yıllık rakam hani orada ikinci çeyrek için sonuçta belki birkaç haftadır böyle petrolde 70 doları konuşuyoruz ama öncesi 90-100 dolarlar seviyeler vardı.
0: Evet, şimdi tabii ortalama olarak baktığımızda yaklaşık %26'lık bir Brent petrolde artıştan bahsediyoruz. Ortalama seviyelerde, yani ikinci çeyrekte bir kere %26'lık ürün fiyatı arttı. Marjlar çok daha fazla arttığı için biz burada ürün marjlarının katkısını yoğun bir şekilde göreceğiz. Tabii savaş başladığında ilk çeyreğin son ayı burada dahil olmuştu. Şu anda evet son ayda bir fiyat gerilemesi var ama marjlarda düşme olmadığı için aslında ikinci çeyrekte o tam beklenti kapasitesini kullanabileceğimiz de bir dönem oluyor ve bu da zaten hani geçtiğimiz yılki ikinci çeyreğe baktığımızda çok daha zayıf olan marjlarda yukarı yönlü çekecektir ve burada aslında bilançosunda güçlü bir beklentiyle piyasa ilgisi de olabilir. Yani hani bilanço şirketleri bu dönemde neler ön plana çıkabilir diye sıraladığımızda belki Tüpraş'ı burada en üstlere yazmak gerekir.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, yıllık tabloya baktığımızda artışlar %100'ün üzerine, neredeyse iki katına gelmiş, hatta daha üstüne. Motorin marjı %129 artmış. Jet yakıtı marjı %146 artıyor. Benzin marjında da %86'lık bir artış var. Tabii bakalım hani bu iş talebin canlı olmasıyla da birlikte bilançosunda neler ortaya çıkacak. Geleyim 2 numaraya.
0: 2 numara Enerjisa tarafı. Enerji dağıtım tarafını zaten daha önce de çok fazla konuşmuştuk. Burada şu anki faiz normalleşmeleri yatırım iştahını biraz arttırabilir. Bu tarafta çünkü artık zayıf enflasyonla beraber belki Temmuz toplantısından sonra Merkez Bankası'nın da en azından haftalık fonlamaya geçme ihtimalinin güçlenmesi. Burada değişken faizlerle borçlanma ve zaten yüksek seyreden enflasyonun getirdiği bir katkı var aslında bu şirketlere. Çünkü geçmişte yaptığı yatırımlar buna göre artıyor. Varlık tabanı buna göre büyüyor. Diğer taraftan zaten bir yeni dönemde elde edecekleri ağırlıklı ortalama sermaye getirilerinin artışının bir baz etkisi vardı. Diğer taraftan faizlerde de biz bu dönemde bir miktar da olsa normalleşme görebilirsek bu da defansif grupta şimdi tabii genel olarak baktığımız 11 şirket çıkartmak da çok kolay değil yani bu dönemde bile. Evet. Borsada 500-600 şirketten bahsediyoruz. Ama hani
1: seçmek mi kolay değil, 11 fazla mı anlamında?
0: 11 fazla, yani seçmek çok zor.

0: Seçici oldukça hani...
1: Kaç olmalı? Bir portföyde kaç hisse olmalı?
0: Ya tabii bu birçok portföye yatırımcının tercihine göre değişir. Ama daha risk iştahı yüksek, daha genç yatırımcılarsa 3-4 hisse olabilir. Ama böyle biraz daha risk algısı düştükçe 10-11-12'ye de çıkabilir. O biraz da aslında yatırımcı profiliyle alakalı.
1: Orta risk düzeyi için var mı?
0: Yani orta düzey için 5-6 ise yeterli olabilir.
1: 11 biraz fazla diyorsun ama tabii yaş arttıkça, yaşlandıkça
0: risk algısı değişiyor.
1: Hisse sayımızı artırıyoruz. Yani ikisi herhalde güçlü bir pozitif korelasyon içerisinde.
0: Veya portföy çok büyüyor. Bu sefer daha aslında risk, portföyün riskini düşürmek için.
1: Birikimlerimiz, tasarruflarımız arttıkça kaybetme korkusu da artıyor. Gençken tabii harcamak ya da kaybetmek belki biraz daha kolay ya da o kadar üzmüyor ama belli bir yaştan sonra tabii sorumluluklar gereğiydi.
0: O da var. Şimdi mesela paylaşır yatırım sayısını izlediğimiz platform biliyorsun. Orada portföy dilimi bazında da büyüklükleri görüyoruz. O yüzden hani 1000 lira 5000 lira arasında çok büyük bir kitle var. Hani bu kitle bütün riski alabilir gibi. Ama 10 milyon ve üzeri olan 30 bin yatırımcı var. Orada hani o kadar risk alabilir mi? O da biraz soru işareti oluyor.
1: Evet. Ki zaten hani ağırlıklı portföy büyüklüğünü, borsadaki o büyüklüğün ağırlıklı o zaten çok küçük bir dilimden geliyor.
0: Evet.
1: Yani orada elinde işte 1 milyon lira hatta işte 5-10 milyon liranın üzerindeki yatırımcının portföy büyüklüğüne baktığımızda borsanın çok önemli bir kısmını o taraf yönetiyor aslında.
0: O taraf yönetiyor. O yüzden
1: tabana yayılma da aslında bir yandan önemli.
0: Evet, o tarafta önemli. Halka arzlar da bu dönemde de geliyor ayrıca.
1: Evet.
0: Dünkü bültende de görmüştük. Tabii diğer şirkete geçelim. Emlak Konut. Emlak Konut tarafında yine şu anda aslında ılımlı beklentiler tekrardan canlanabilir. Özellikle evet konut fiyatlarında reel gerileme vardı. Ancak bunu Haziran'da görmeyebiliriz. Haziran'da bir miktar reel artışta olabilir. Ama enflasyondaki yüksek seyrin bir kere hani burada şirketlerin yıl sonunda değerlemelerine etkisi ön plana çıkıyor. Zaten işte katılım tarafıyla ilgili de çalışmaları vardı. Bankadan kredi kullanmak istemeyen tüketicilerin katılım finansmanı aracılığıyla bu tarafla ilgili de aslında bir miktar düzenleme geldi diyebiliriz. İşte ödenmesi gereken tutarın %45'i arttırılması, 150 günden 180 güne çıkartılması. Tabii bir miktar talebi belki kısabilir. Yani oradaki yoğunluğu dengeleyebilir ama hani o tarafta büyümeye devam ediyor. Emlak Konut'ta hani fiyatlama olarak da aslında defansif bir grupta kalıyor. Zaten iskonto GEO sektöründe var. Ve yabancı yatırımcının da bir miktar tercih ettiği grup aslında.
1: Şimdi BTDK'nın bu kuralı önemliydi. Tasarruf finansmana yoğun bir yönelim vardı. Yani bunu şuradan anlıyoruz. Araç kredilerindeki payı %60. Yani bankaların önünde tasarruf finansmana başvurup buradan daha işte yüksek anlamda yatırımcı buraya başvurup araç alımlarını buradan gerçekleştiriyor ağırlıklı. Banka yerine rakamlar bunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla 5 aydan 6 aya çıktı en erken teslim süresi. Yani ben bugün bir ev, araba almak istiyorsam başvuruyorsam 5 ayda en erken teslim süresi. Şimdi 6 ay oldu. İşte %45 dediğin gibi 1 milyona 400 bin lira ödüyordum. Şimdi 1 milyon 450 bin lira ödüyorum. Ya da ilk taksitler biraz tabii artacak. İlk taksitler çok düşüktü. Sona doğru artıyor. Doğru. Bir dengelenme yapılacak. Şimdi dolayısıyla bizde de katılım evim ve Fuzul değil mi? Bunlar Borsa İstanbul'da işlem
0: aslında
1: gören.
0: Aslında Fuzul evim değil. Fuzul GEO.
1: Fuzul yani GEO. Fuzul bir etkisi var mı mesela Fuzul GEO'da?
0: Ya orada psikolojik bir etkisi olabilir. Yani tabii ki iş içi oldukları için hem GEO aynı Emlak Konut gibi düşün. Sonuçta Emlak Konut emlak finansmanı çıkarttığı için, katılım finansmanı çıkarttığı için kendi ürünlerini çok daha rahat prosedüre takılmadan satabiliyor.
1: Bu arada bakalım katılım evin hissesine. Orada da bir etki var mı?
0: Ama katılım evin tarafında zaten bu fazlasıyla fiyatlanan bir etki de oluşturdu. Yani piyasa değerlemelerine baktığımızda aslında evet çok iyi büyüyen bir sektördü. Belki son bir iki yıldır baktığımızda. Ama hani rasyolar tabii emsali birebir olmadığı için veya işte dış piyasada da o tarafta çok hakim değilim açıkçası. O yüzden karşılaştırabileceğimiz şirket grubu yok. Ama bizdeki finansman ihtiyacı, yani bankaların kredi verememesi, kredi maliyetlerinin yüksek olması, katılım tasarruf finansmanın zaten işte altın biriktirir gibi aslında ev araba biriktirme mantığı mantığı da oradan geliyor bir miktarda. Daha katılım ilkelerine uyarak işte varlık satın almak isteyen kişilere hitap ettiği için burada yoğun bir talep oluyor.
1: Faiz hassasiyeti olan kitlenin burada eğilimi yüksekti özellikle.
0: O da yüksek. Buradaki mantıklı da gelebiliyor birçok şey. Hatta bazı dönemlerde işte o 5-6 aylık aracı kiralayıp sonrasında satma gibi aslında ilk günden de araba alıp devam edebiliyorlar. Bu tarz kampanyaları da geliştirdikleri için çok bu taraf gelişiyor.

0: Bankaların elinde kredi büyüme limitleri sınırlı, mevcutta krediler büyüyor. O yüzden yeni alan açılamadığı için ve uzun vadeli uygun taşıt konut kredisi veremedikleri için, ticariye yoğunlaştıkları için bankalardan hani limitiniz olsa bile kredi alamayabiliyorsunuz. Evet. Şubeye gittiğinizde eliniz boş dönebiliyor ve orada faiz ödüyorsunuz.
1: Çünkü bankalarda tedbir vardı. Burada tedbir kısıtlamaya tabi değillerdi ama şimdi belki kısıtlamalara,
0: şimdi bu tarafa da
1: en
0: biraz
1: azından buradaki düzenlemelerle
0: baskı geliyor. Sonuçta hani biraz şu taraftayız. Yani enflasyon nasıl artıyor diye baktığımızda aslında parası olanın alım gücü, evet, bir piyasada enflasyon oluşturur. Hı hı. Ama bu her yerde böyledir. Asıl bizim yönetemediğimiz ve enflasyonun talep yönlü olduğu nokta parası olmayıp krediyle bir şey varlık alanların getirmiş
1: olmadan
0: olduğu talep.
1: Olmadan harcamaya çalışmak, olmadan, borçlanmak değil mi?
0: O yüzden o limitlerin olması gerekliliği de biraz burada. Hı hı. Yani orayı yönettiğiniz zaman parası olan her an alabilir.
1: Ama o zaman enflasyona bir etkisi olur mu? Bunun var mı enflasyonu düşürücü bir etkisi? Talebi kısacaksa?
0: Sınırlı bir etkisi olur. Çok daha sınırlı olacaktır. Tabii yatırımcılar hani burada tüketici tarafıyla baktığımızda cazip olabilir. Hani bu ihtiyaçlar dengesiyle alakalı bir şey. Ama bu sektör büyümeye devam ediyor. Diğer hani kamunun da buraya girmiş olması bu sektörü desteği daha da arttırdı. Evet. Aslında bizim katılım finansmanına gerçekten geliştirme ihtiyacımız var.
1: Evet. O zaman geleyim 4 numaraya.
0: 4 numara Alarko Holding. Alarko Holding'de de değişimler yapılıyor. İkinci çeyrek bilançosunu umarız hani görürüz. Değişim derken neyi kastediyoruz? İşte Cenal tesisinin burada verilmek kaydıyla Meram dağıtımın bilançoya yansıması ve burada artık hani bir yatırım olarak değil de tam satışları göreceğimiz bir Alarko bilançosu. Önümüzdeki dönemde Alarko tarım alanında da yatırım yaptığı için kömür santrali de bizim için bir engel oluşturuyor demişlerdi. Çünkü hani neticede bir karbon hassasiyeti oluyor yatırımcıların da. Yeşil yatırım yapmak isteyen Avrupa fonlarının çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Yani yabancı yatırımcı aslında sadece İşte halka açıklık oranı vesaire bunlara bakmıyor. Hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin. Gerçekten çevre dostu musunuz? Kurumsal finansman, sürdürülebilirlik ilkelerindeki skorunuz nedir? Bu da etkili oluyor ve bir tarım tarafında yatırım yaptığınız zaman da haliyle hani kömürden elektrik üretiyorum ama tarıma da işte yatırım yapıyorum. Hı hı. Teması da biraz zıt kaldığını düşünüyorum. Ve hani karbonla ilgili zaten önümüzdeki dönemde önemli bir sorun da var. Hani karbon sertifikalarının hayatımıza geçip geçmeyeceği de belki şu anda biraz askıda gibi ama hani Avrupa tarafı özellikle bu tarafta hassasiyeti var. Oradaki iklim anlaşması sebepleriyle de. Tabii Alarko burada bir miktar bu yükümlülükten kurtulmuş oldu. Diğer açıdan baktığımızda işte Enerjisa'nın bir benzeri. Enerjisa işte belli bölgelerde bu daha çok işte Konya bölgesinde, Meram dağıtım dediğimiz bölge, İç Anadolu bölgesinde. Alarko da buradaki dağıtım faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. O yüzden hani yine defansif enerji şirketleri arasında bunu da ekleyebiliriz ve bu değişim sonrasında biraz daha hani Alarko için bir ornat iskontosunda azalış görebiliriz.
1: Bu arada portföy dönüşümü daha böyle sade öngörülebilir bir yapıya geçiş süreci de vardı. O hani Meram elektrik dağıtımı tarafı zaten söz ettin oradaki detaylardan. Şimdi dolayısıyla böyle defansif bir holding yapısına doğru ilerleme sürecini bir yandan konuşuyoruz ama elektrik dağıtma süreci yani yeni dönemde burası özellikle bir ana değer yaratma alanı olarak ön plana çıkan bu bir soru işareti ve hep şunu konuşmuş ki üretici dağıtıcı derken piyasa takas fiyatları son dönemde Haziran döneminde bir artış yaşamış. Oradaki rakamlara bakabilir mi bilmiyorum ama evet, hep düşüşleri konuşmuştuk. Bu kez bir artış var. Kime yarar?
0: Yani çok sınırlı bir artış var aslında o tarafta. Çok yoğun bir artış yok. Zaten hani çok dip seviyelerden bir dengelenme var. Tabii bu dönemde en fazla elektrik üreten şirketler, onların başında da muhtemelen işte özellikle hidrolar yine devreye girdi. Çünkü oldukça doluluk oranına sahip barajlarımız olduğu için şu anda hani doğalgaz santralinin çok çalışılmadığı ancak belki yaz döneminde zaman zaman ihtiyaç duyulduğunda çalışacağı bir iklime geçebilir. Burada Aydem'e bir miktar belki pozitif katkısı olabilir ama tabii oradaki verileri de şu anda derliyoruz. Hı-hı. Bir yandan da hani ikinci çeyrekte nasıl bir satış cirosu çıkartabilir diye onunla ilgili bir çalışmamız var.
1: Evet. Ev araba alımlarını konuştuk, bankalar ve biraz hasar finansman üzerinden ve gelelim otomotiv tarafına 5 numara.
0: 5 numara Ford Otosan. Burası için aslında hep böyle olmasını beklediğimiz bir dönemdi. Mayıs'ta da aslında bayram sebebiyle de

0: Biraz satışlarda zayıftı.
1: 15 gün işleme açıktık sadece. Evet. Zaten 15 işlem günü vardı Mayıs'ta.
0: O yüzden şu anda Haziran'da bir miktar toparlanma var elbette. Ancak tabii yıllık satışlar, otomotiv satışlarında bir dengeye ulaşılsa da Ford için önemli olan Avrupa pazarı. Avrupa pazarı ile ilgili de şu anda bir miktar tabii orada da hani bir belirsizlik, durgunluk diyebileceğimiz bir iklim havası da hakim. Ancak işte Ford'un güçlü olduğu taraf hep söylediğimiz işte ticari taraflar. Ancak işte geçtiğimiz günlerde yine bir haber vardı Çin tarafında. Ticari tarafta da bazı şirketlerin halka arz olmak istediğini, o tarafta büyümek istediğini. Yani buradan aslında Çin belki en sona kaldı ama ticari tarafta da burada Ford'un da biraz hani dezavantajlı konumunu söylüyor. Biraz sıkışacağı bir dönemde olabilir. Tabii Avrupa buna ne kadar müsaade eder? Onu da ayrıca zamanı geldiğinde de belki konuşabiliriz. Ancak şu anda yani en iyi olduğumuz sanayi gruplarından birisi elbette ki otomotiv tarafı. Burada da iskontonun biraz arttığını söyleyebiliriz. Tabii yabancı yatırımcıların işte Ford olsun, işte Koç Holding, diğer iştirakler, Tüpraş olsun. Hani piyasanın geneline etkisi yüksek. Hani buradan yine dediğim gibi hani hisse bulmak zor olduğu için biraz da buradan da sıkışıyoruz.
1: Şimdi bir yandan tabii sadece iş pazarla ilgili değil bu otomotiv tarafındakiler ama Avrupa'yı da konuşuyoruz. Romanya operasyonlarında aslında Ford Otosanfroto tarafında önemli katkısını takip ediyoruz ama bir de Binek Araç tarafında Focus üretiminin sonlanması. Acaba orası da önemli oldu mu? Ve hemen bunun yanında şunu da sorayım. Elektrikli araçlardan hep bahsediyorsunuz zaten. Yani yenilenebilir enerjiyle konuştuğumuzda bir dönüşüm süreci. Elektrik, hibrit ve içten yanmalı araçları aynı hatta üretim gerçekleştirebiliyor. Yani burada da esnek bir yapısı var diyebilir miyiz?
0: Şimdi tabii en önemli konularından birisi de bu. Ticari de elektrikli yapabiliyorlar. Aslında mevcut ürünlerdeki o çeşitlilik, her anki talebe yönelebilme kabiliyeti tabii bir bambaşka bir teknoloji şirketi haline de getiriyor. Tabii ki hani burada baştan kurgulanmış bir ürünün seri üretiminden bahsediyoruz tabii ama şimdi burada biraz maliyet baskıları, rekabet gücü, pazarın talep gücü bu isteklerde önemli. Ancak Ford burada en korunaklı taraflardan birisinde. Yani şimdi Avrupa'da da ticari alanda da hem elektriklinin çok fazla teşvik edilmesi, burada Avrupa'da işte yeşil krediler, araç erişimine de kolaylık sağlanması aslında Ford tarafını destekliyor. Ama tabii yani içinde bulunduğumuz zorlu finansman koşulları bunu ne kadar besliyor? Biraz bunun da soru işareti olduğu için biz biraz da iç pazara baktığımız için aslında otomotiv sektörünün baskı bir diğer sebeplerinden biri de bu.
1: Evet, bu arada 690 ila 740 bin adet üretim planlaması vardı ama yurt dışına da satışları noktasında 580 bin üzeri, evet. 580-630 arası, 630 bin adet arası bir tahmin bilirmiş. Bu da tabii ihracat tarafında önemli rakamlara işaret ediyor. Şimdi geleyim 6 numaraya. Yani aslında gıda perakende de ne zaman iyileşme olacak dediğimiz noktada bu hisse. Çünkü diğerleri çok önden gitti. Yani BİM, evet. Migros güzel yükseldiler. Nakit akışları, bilançosu, evet öyle. Ama tabii yani diğerlerinde de bir hareketlik bekliyor muyuz? Artık bilançosunda ne bekliyoruz? Son bilançosundan sonra da düşüşler bu arada belirginleşmiş.
0: Sertleşti.
1: Yine.
0: Şok market tarafında tabii ilk çeyrekte beklentilerin altında zayıf bir sonuç aldık. Diğer dediğin gibi şirketler çok önden bir şekilde aslında bu enflasyonla beraber o bilanço düzeltmesini yaptılar. Buradan gelen nakit akışlarıyla yine yatırım yaptılar. Bu dönüşümü de sağladılar. Şok market burada dönüşüm noktasında biraz geride kaldı aslında. Şok 2.0'ları hayatın biraz son noktalarında almaya başladı. Tabii şu anda yatırım maliyetleri de biraz yüksek. Aslında biraz bunun da baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hani yıllık işte baktığımızda cirosu işte 300 milyar liralar mertebesinde olan bir şirketin de hani bulunmuş olduğu fiyat seviyeleri, buradaki değerlemelerine baktığımızda yani 300 milyarlık ciro yapan bir şirketin 30 milyar piyasa değeri ve çok düşük kar marjları, yani hayatında değiştirebileceği aslında küçük marj iyileştirmelerinin büyük katkısı olacaktır. Burada değerlemede çok geri kaldığını düşünüyoruz. Tabii borçluluk anlamında çok büyük bir borçluluğu yok ama hani yatırım yapma o geride kalmışlığın belki getirdiği bir etki de var. Tabii ikinci çeyrek değer bunun için toparlanma işaret etmezse buradan da biraz ümidi kes, sektörel bazda da ümidi kesmek gerekiyor. Niye diyeceğiz? Artık enflasyonda bir düşüş dönemine doğru giriyoruz ve ikinci çeyrekte biz gıda fiyatlarında artışları gördük. Hani buradan da beslenmesi gerekiyor. Hani bu da olmazsa ne zaman diyebileceğimiz sektörlerden
1: yani
0: de birisi.
1: Yani aslında şunu diyorsun, dönem çok elverişli.

0: eleştiri yaparsa bu zaman yapması gerekir. İkinci çeyrekli görmüş olmamız gerekir.
1: Görmüş olursak bu sefer hani tutmak için de birçok done vermiş olacağını düşünüyorum. Ama tabii genel baktığımızda evet enflasyonda kademeli bir düşüş var. Enflasyon ortam devam ediyor. Gıda perakende bir talep esnekliği diyoruz ama şimdi bundan sonra yatırım yapmak bir maliyet. Personel giderleri zamanla burada ön plana çıkabiliyor. Buna rağmen diğer rakiplerine rağmen hani başarılı olamazsa bu sefer de şansı azalacak.
0: Evet. Şimdi o halde geleyim ve bu çeyreğin tabii en fazla merak edilen bilançolarından biri, çünkü ilk çeyrekte 10 milyar liraya yakınca bir karlılık vardı ama piyasada bir yükseliş görmedik. Hem savaş etkisi hem yükselen petrol, yakıt maliyetlerinin artması ve piyasa dedi ki ertelenmiş vergi giderlerinin de etkisi var bu karlılıkta dedi. Öyleydi bilançoya baktığımızda ama beklentilerin neredeyse iki katıydı. 7 numara.
1: 7 numara Türk Hava Yolları. 3. sezon, tam 3. çeyrek bilançolarına hazırlık. Petrol fiyatları düşüyor. Tabii bir dezavantajı şuydu. Pegasus'a göre en azından söyleyeyim.
0: Hedge oranı düşüktü.
1: Şu anda bu durumu telafi etme ihtimali var. Ama hedge oranı düşük olsa da zaten hani yolcu doluluklarından çok büyük bir feragat yoktu. Yaşadığımız o tedarik zinciri krizleri döneminde de kazanmış olduğu kargo faaliyetlerinde ön plana çıktı ve bunu devam ettiriyor diğer taraftan. Ciddi bir iskontoya da sahip. Tabii piyasa değeri defter değeri olarak baktığımızda küresel benzerlerine göre de sınırlı bir görece aslında iskonto var. Tabii önümüzdeki dönemde artık hani bu geri kalınmış sürecin devamlılığını burada görebiliriz. Zaten işte büyük bir havayolu şirketinden bahsediyoruz. Yani diğer havayolu şirketi daha küçük. Orada büyüme hikayesi, büyüme teması için belki Pegasus tercih edilebilir ama hani yine nispeten defansif tarafta kalıp ama bu içine gireceğimiz iklimle daha olumlu ayrışabilecek konumda Türk Hava Yolları. Tabii Türk Hava Yolları da işte diğer şirketler gibi işte kendi finansal ekosistemini de bir yandan oluşturmaya çalışıyor. Farklı iş kollarına da giriyor. Tabii bunun katkısı çok cüzidir. Ama genel itibariyle artık o pandemiden sonraki en iyi dönemlerinden birine belki bu yıl aday olabilir mi? Kalıcı barış burada destekler.
0: Evet, o halde geliyorum 8 numaraya THY'den sonra.
1: THY'den sonra Doğan Holding. Doğan Holding tarafı da aslında yine biraz defansif bir grup. Yani Doğan Holding iştiraklerine baktığımızda içerisinde işte finans tarafında sigorta, elektronik tarafında işte Karel yine zaman zaman takip ettiğimiz, işte hatta onun da birlikte iştirakleri olan Daiichi var. Halka arzı planlanan önümüzdeki dönemde. Bununla ilgili de iyi bir haber vardı. İşte son önümüzdeki 5 yıla dair yeni bir sipariş almışlardı. Ve tabii otomotiv tarafı daha cüzi kaldığını görüyoruz. Ancak hani finans tarafı ve madencilik tarafı aslında burada Gümüştaş Madencilik iştiraki.
0: Yeni bir enerji, seçici teknoloji, sanayi yatırımları da var bir yandan.
1: O tarafta var. Yani enerji tarafında aslında en risksiz alandalar ama Galata Wind için içinde bulunduğumuz dönem yani Türkiye şartlarındaki elektrik piyasası çok pozitif seyretmiyor. Çünkü çok yakın zamanda bir iki yıl içerisinde o yeklemler bitecek. Sonra piyasa takas fiyatına dönecek. Piyasa takas fiyatı mevcut şartlarla devam ederse gelirleri azalacak.
0: Çok düşük diyorsun.
1: Belki hani yarı yarı.
0: Belki iki yıla kadar belki neler olur ama.
1: Toparlayabilir, farklı bir şey de olabilir.
0: Bu arada öyle olursa da bu sefer cebimize yansıyor.
1: Evet.
0: Yani hani farklı farklı açılardan değerlensin. Şirket hissesi elimizde varsa kazanıyor ama bir yandan belki benim cebime de yansıyor. Farklılık gösterebilir tabii.
1: Doğru yani. Ama tabii enerji sektörü için şu da hep konuşuyoruz. İşte yapay zeka, veri merkezleri, dünyanın enerjiye daha fazla ihtiyacı, konuşulan konular. Hani dünya büyüyor gibi başlıklarımız da var.
0: Doğan Holding'leri kızlanıyorum. Vaktim çok daralmış. Geleyim 9 numaraya hemen böyle.
1: 9'da Aksa... Akrilik aslında ama Aksa enerji olarak
0: öyle
1: gidiyor.
0: Mi? Aksa akrilik. Tamam, biz onu düzeltelim. Aksa akriliği konuşalım. Tamam. Arkadaşlarım yazarlar şimdi hemen.
1: Aksa enerjiden de bahsedelim. Aslında yurt dışında elektrik santralleri olduğu için o tarafta yine kendini küreselde hedgeleyen bir şirket. Aksa akrilik tarafı da aslında içinde bulunduğumuz dönemle beraber o petrokimyadaki dar boğaz, ürün fiyatlarının artışı, yani aslında bir miktar tüpraşın daha küçük hali, biraz da borçlu bir hali şeklinde de
0: savaş bölümünde öne çıkmıştı zaten.
1: Öne çıktı ve burada kapasite artışı oldu. Marj iyileşmelerini ikinci çeyrekte bekliyoruz.
0: Evet, güçlü prim üretim ve teknik gelirlerle 10 numara.
1: 10 numara Türkiye Sigorta. Faizlerin yüksek seyretmesi, sigortacılık sektöründeki pazar payını koruyup arttırması. Burada Türkiye Sigorta yine aslında şu dönemde en belki gözde şirketler haline getirebilir diyebilirim yani bu tarafta da.
0: Evet, şimdi Türkiye sigorta dedik. Birleşik rasyosu iyiydi, sektörden daha
1: evet.
0: iyiydi.
1: O taraf, çünkü şöyle bir şey var. Fiyatlar artık arttıkça talep de kısılıyor. Özellikle sigortacılık tarafından o dengeyi kurmak sektör için zor. Hatta burada da zaman zaman biliyorsun tartışmalarda olmuştu. Sektör evet. tarafına baktığımızda. Tabii fiyatlamalar şu anda biraz...
0: Bölünmüş halmiş.
1: Evet.
0: 6.13 lira daha %1'in üzerinde bir artı var. Şimdi dün İTO enflasyonunu aldık. 1.14. En çok artanlarda
1: telekomünikasyon
0: haberleşme vardı.
1: 4.5 seviyesinde.
0: Evet. Bakalım yarın neler gösterecek bize rakam ama 11 numaraya geleyim.
1: 11 numara Turkcell. Turkcell'in en iyi enflasyonu İstanbul'da yansıttığı dönemlerden birisi. Ama tabii burada ciddi bir 5G süreci var. Çok fazla yatırıma ihtiyaç var. Burada altyapı şirketlerinin için çok daha iyi bir dönem aslında. 5G dönüşümü için. Ama Turkcell'in zayıf borçluluğu burada iskonto oranının geçtiğimiz dönemlere göre daha yüksek olduğunu takip ediyoruz. Yine yabancı yatırımcıların da tercihlerinde olan şirketlerden birisiydi. Umarız hani tekrardan o yabancı para akımlarının devamını da görebiliriz. Burada da biraz aslında şeye ihtiyacımız var. Yani momentuma da ihtiyacımız var. Savaş sonrası çeşitli dalgalanmalar yaşamıştık. Ama Turkcell tarafına baktığımızda tabii ARPU gelirlerinde enflasyon böyle yatay seyrettiği dönemlerde bir miktar zayıflama görüyoruz.
0: Ses son bilançoda da biraz gördük.
1: Biraz bunun baskısı vardı. Ama hani bundan sonra tabii Temmuz'a geçtiğimde, Haziran ayında böyle bir artış oldu. Önceki aylarda o kadar bir etki yoktu. Biraz da burada sözleşme bazlı da devam ediliyor olabilir. Yani sözleşmelerin bittiği dönemlerde yenilenen bu tarifeler artışlarını da orada görebiliyoruz. O yüzden Turkcell'de en ön sıralarda.
0: Peki şunu sorayım. Şimdi 11 kadromuzu kurduk. Çok kısa şunu sorayım. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Yarınki %1'lik enflasyon beklentisini konuşuruz ya. Varsayıyorum ki %1 geldi, beklenti yaparlar. Borsa bunu fiyatladı mı, fiyatlamadı mı?
1: Borsa bunu fiyatladı. Borsa şunu biliyor. Yılın Haziran'ı ve Aralık'ında en düşük enflasyonlar gelir. Hala hazırda içinde geçtiğimiz Haziran ayında petrol fiyatları düştü. Evet, marjlar çok düşmedi ama petrol etkisini İTO'da da gördük. İşte İstanbul tarafındaki bu zayıf enflasyon 1 değil 0.5 falan gelmesi gerekir ki hani çok iyimser fiyatlanır o da. Tabii ki bir pozitif algısı olacaktır. Ama piyasa yılın tam ortasında zayıf enflasyonu biliyor. Geçtiğimiz dönemlerde de bunu görmüştü. Önemli olan yıl sonuna dair beklentilerin iyileşmesi. Bizim 30'lar değil, 29'lar değil, 26'larda kapatabileceksek bunu piyasa çok daha farklı fiyatlayabilir.
0: Ama işte bu hani Haziran'dan sonraki rakamlarla da
1: alakalı olacak
0: diyorsunuz. Yaz aylarıyla.
1: Süreçle alakalı olacak biraz da.
0: Sadece tek bir veriyle değil demek istiyorsun aldığım
1: evet.
0: kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim evet, biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda vakti artık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
4: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Sistim. Meğerse gluten

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Gluten.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Bir yere taşıdım. Ne böyle soğudum. Bankartım jest olurum.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Efendim herkese merhaba. Piyasa saatinden Beriz Kobal ben. Bugün de her gün olduğu gibi piyasaların gündemini konuşuyor olacağız ama önce gidelim verilere bakalım. Bugün öne çıkan verilerinde daha doğrusu şu anki fiyatlamalar nasıl hemen hızlıca size aktarmış olalım. İçeride BIST 100 endeksinde 14.427 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta, 0.54 yukarı yönlü hareket var. Avrupa'da pozitif bir hava. Frankfurt 0.26, Paris 0.60, Madrid'de ise 0.54'lük yukarı yönlü bir hareket. Londra'da da 0.25'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Bugün Asya piyasalarında aslında biraz havanın kötü olduğunu söyleyebiliriz. Güney Kore 7.89'luk bir geri çekilmeyle günü tamamladı. Çin'deki geri çekilme 2.03. Hong Kong ise 0.68 yukarıda. Hindistan'da ise 0.61'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecek olursak eğer şu anda S&P negatif yatay, Nasdaq 0.46 geride, Dow Jones yatay bir görünümde. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bugün kritik bir veri olan tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Bakalım nasıl bir veriyi karşılıyor olacağız. Normalde hatırlatalım. Her ayın ilk cuması alırdık veriyi. Fakat yarın bağımsızlık günü tatil olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla veriyi bugün karşılıyor olacağız. Şimdi dönelim Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil tarafına. Orada da yukarı yönlü bir hareket var. 10 yıllıklar 4.49'da, 5 yıllık 4.25 ve 2 yıllıklarda da 4.18 seviyesini takip ediyoruz. Ve Brent petrol 70.82'de 1.05'lik geri çekilmeyle, ham petrolde 68.17'de 0.60 geri çekilme ve doğalgaz 3.18'de şu an orada da 1.30'luk bir geri çekilme var. Ons altında 0.82 yukarıdayız. 4.064 seviye, en yüksek 4.078'i gördük. Gümüşte ise 0.39 yukarı yönlü hareket, 59.33 şu anda fiyatlamanın geçtiği yer. Ve dolar TL 46.69, euro TL 53.39, euro dolar 1.14.10, dolar endeksinde 0.26'lık bir geri çekilme 189'da ve sepet kurda da 50.03.51 seviyesini takip ediyoruz. Ve dönüyoruz şimdi Kudret Ayyıldır'a, bizimle birlikte olacak GCM Yatırım Araştırma Müdürü, kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz diyelim ve ne dersiniz? Bugün tabii gündemimizde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan istihdam verisi var. Diğer taraftan dün Walsh özellikle odaklı görüş konuşmaları takip ettik. Yurt içi piyasalarda da yükseliş gördüğümüz bir gündeydik. Yarın tabii ki enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Ne dersiniz bugünkü fiyatlamalara dair genel hava için? Özellikle Asya tarafındaki düşüşlerde neden oldu sizce?
1: Merhaba Melis, iyi yayınlar diliyorum. Tabii dün Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği etkinlikte önemli merkez bankaları başkanlarının konuşmaları vardı. Orada Walsh'un söylemlerini de ayrıca izledik. Hatta oraya gelmeden de özellikle Euro bölgesinin enflasyon verisini de görmüş olduk. 3.2'lerden 2.8'lere düştü ki bu düşüşün ana sebebi de enerji fiyatlarındaki gerilemeydi. Aslında bize bu önemli bir parametre de sundu bu enflasyon verisi. Neden? Çünkü enerji tarafında fiyatların tekrardan savaş öncesi seviyelere görece yaklaştığı bir ortamda enflasyon rakamları da aslında burada arzu edilen bölgelere dönüş yapabileceğine ilişkin umut tazeleyebilir. İşte Euro bölgesinde böyle bir aksiyon olundu ki nitekim bu toplantıda da bir aksiyon içerisine girmesi beklenmiyor. Biz de Amerika tarafına bakacağız daha sonra TÜFE verisiyle. Orada da iyimser rakamları görüyor olacağız. Her ne kadar tabii Temmuz'da herhangi bir şekilde değişim beklenmiyor ama Eylül ayında neredeyse %65 oranında bir artış beklentisi var. Bu ne kadar törpülenecek? Eşik bölge %50'nin altına sarkacak mı? Yani öteleme olacak mı? Bunlar gerçekten önemli olacaktı. Bu açıdan merkez bankalarının yönlendirmeleri önemliydi. Orada Walsh'un enflasyon riskinin azaldığı vurgusu, sözlü yönlendirme konusu, Lagarde'ın biraz kendi öz eleştirilerini yapması gibi hususlar önemliydi. Kanada ve İngiltere Merkez Bankası'nda da nötr bir görünümün olduğunu, özellikle İngiltere tarafında faiz indirimlerinin olmayacağına ilişkin net görünümü Mart'tan itibaren etkisini hissettirdiği vurgular vardı. Tabii baktığımız zaman Walsh'un orada birazcık daha istikrar süreci, fiyat istikrarı, enflasyondaki %2 hedefe ulaşabileceğiz gibi vurgular yine piyasa tarafında ister istemez o şahin görünümünü yansıtan bir fiyatlama davranışına bürünmesine sağladı. Bugün baktığımız zaman Amerikan tahvil faizlerinde her ne kadar riskli bölgede olmasak da belirli bir yükseliş var. Dolar endeksi orta vadeli bölgelerin üzerinde ve tam da bugün kritik Amerikan tarım dışı istihdam verisini görüyor olacağız ki oraya da bir atıfta bulunalım. Hazine Bakanı tarım dışı istihdamın yüksek gelebileceğini vurguladı. Oraya da tabii ayrıca bakmakta fayda var. İstihdam piyasasındaki veriler ne kadar yüksek gelecek? Bu da faiz artış tarafını ne kadar destekleyecek? Önemli olacaktır. Tabii burada fiyatlama davranışları birazcık daha farklılık arz edebiliyor. Yapay zeka sektörü, yarı iletken sektöründeki karlılık beklentileri, buradaki yatırımlar bir gün pozitif, diğer gün negatif yorumlanabiliyor. Ayrışan sektör ve şirketler var. Dolayısıyla bu da ABD'den Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya dönüşümlü olarak da etkisini gösterebiliyor. Ama genel gidişatta belirli geri çekilmeler endeksler üzerinde oluyor. Asya'da da bunu Amerika'dan sonra yansımasını görebiliyoruz. Ama genel gidişatta çok ciddi sorunların olmadığı, şirketlerin harcamalarını ve yatırım hikayelerini sürdürdüğü, yine önemli şirketler Asya'da da ABD'de de önemli şirketler önderliğinde bu yarı iletken ve yapay zeka tarafındaki adımların devam eden bir konsensü ile ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de şu an için çok ciddi bir soru işareti yok endekslerde. Tabii biz Amerika'da bugün tarım dışı istihdam verisini gördükten sonra yarın iş tarafa gireceğiz. Türkiye'den enflasyon verisini göreceğiz. Bu da Merkez Bankamızın toplantısı öncesinde önem arz edecek. Onu da zaten istersen biraz sonra detaylandırırız.
2: Şimdi bu arada JP Morgan'dan yapay zeka hisselerine ilişkin bir değerlendirme var. Onu hemen aktaralım. Hisse senedi piyasalarında dotcom balonunun çöküşünden önce görülen dinamiklere benzeyen bir ayrışma var diyor JP Morgan. Yapay zeka donanımı üreten şirketlerin hisseleriyle yapay zekaya sermaye ayıran şirketlerin performansı arasındaki fark açıldı. Benzer bir ayrışmayı 1999 yılında da gördük ve sonbaharda yatırımcı duyarlılığı ve pozisyon kullanmadan kaynaklanan bir piyasa düzeltmesi riski artabilir uyarısı var. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii bu tarz çalışmalar biraz magazinsel anlamda popülerlik kazanabiliyor ama benzerliğini yansıtabilmek aynı denklem üzerinde olmadığımız için biraz kafa karıştırabilir. Ama genel gidişatta şunu vurgulamakta fayda var. Yani dünyanın değişen döngüsü üzerinde şirketler de kendilerini yenilemek durumunda kalıyor. Pandemi sonrasındaki alışkanlıklar ve dünyanın geldiği noktada yapay zeka ve yapay zeka içerisindeki şirketlerin yatırımcılar tarafından ne kadar talep gördüğünü de görebilmekteyiz. Tabii ki biz genellikle baktığımız zaman şirketlerde işte satış hasılatlarının ne kadar büyüdüğüne bakıyoruz. Ama yarı iletken sektör satış hasılatından ziyade işin karlılık tarafına çok daha fazla fokuslanıyor. Bugün son bir yıllık getirisi %850 olan Amerika'da tekel halinde olan bir bellek şirketinin aslında gelecekteki 5 yıllık büyüme beklentisi %127. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Hikayeler devam ettikçe herhangi bir soru işareti olmayacaktır. Ama tabii burada şunu da söylemekte fayda var. Şimdi borsada özellikle yatırım yaparken mümkün olabildiğince o yolculukta son vagonda olmamak lazım. İşte bazı şirketler önemli oranda hareket marjı oluşturduğu için düzeltme eğilimleri de buna benzer sertlik yaşatabiliyor. Dolayısıyla burada ne kadar ayrıştığını, hikayenin devam edip etmediğini düzenli olarak takip etmek lazım. Yani aldım unuttum döneminden ziyade bu tür önemli şirketlerde sürekli finansallar dönemlerinde ve ara bölümlerde de hikayelerini incelemek önem arz ediyor. Hikaye bitmediği müddetçe problem yok. Burada şu eleştiri yapabiliriz. S&P 500 içerisinde de bu ağırlığı yüksek şirketlerin performansları ister istemez endeksin hareket marjını şekillendirebiliyor. Bu yüzden de yapay zeka konseptli şirketlerde yine bu konsepte devam eden ama geride kalmış ya da yeterli performans sergilememiş diğer şirketler üzerinden de bakmakta fayda var. Ve bu yüzden de ana şirketlere ek olarak ara şirketlere de bu açıdan bakmakta da fayda olduğunu söyleyebilirim. Ama teknolojinin ve dünyanın geldiği bu noktada yatırımcılar da buna hızlı bir şekilde kanalize olabiliyor. Bu başlangıç aşamasında bir hayal oluşturabiliyor insanlara ama devamlılık anlamında soru işareti. Ben genel çerçevede endekslerin ciddi anlamda bir düzeltme hareketi yaşayacağını düşünen tarafta olmadım bu zamana kadar. Olmayacağım da çünkü baktığımız zaman döngü hala devam ediyor. Başkanlık dönemlerinde endekslerin zaten son 20 yıla baktığımız zaman başkanlık dönemlerinde %40 ile %50 arasında endeks performansları yaşıyoruz. Yani bugün %3, %4 enflasyon olan yerlerden konuşuyoruz bu rakamları. Dolayısıyla hikayelerde bir problem yok. Ayrışmalar ve ara ara düzeltmeler olacaktır. Önemli olan hikayenin devam edip etmemesi.
2: Evet. Peki şimdi tabii dün Walsh'un açıklamalarında bu özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın %2'lik hedefe geri getirme kararlılığını yinelemesi ve de enflasyon beklentilerinin son bir ayda ılımlılaştığı ifadesi öne çıktı. Şimdi bu ılımlılaşma noktasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şöyle bir de açıklaması vardı. Çok yüksek olduğunu gördük fiyatların şeklinde.
1: Şimdi tabii burada Kevin Walsh'u doğru bir şekilde de anlamak gerekiyor. Yani Kevin Walsh burada %2 enflasyon hedefine ulaşacağım diye aşırı şekilde bir faiz artışı temposuna girmeyecektir. Zaten burada projeksiyonlar içerisinde yer almamasının aslında psikolojik arka planı da bu. Şimdi burada enflasyon içerisindeki sepetteki değişimlere ve bu sepet içerisindeki enflasyonu etkileyen hususlara da bakmak lazım. Çünkü şu anda Amerika'yı

0: Tahminlerde bir faiz artışı beklentisi olsa da, projeksiyonlarda da böyle bir düşünce olsa da, ben yılın kalan temposunda bir nötr hareketin olacağını, hatta fırsat bulursa da indirime bile gidebileceğini düşünen taraftayım. Çünkü veri odaklı gittiğimiz zaman biz, biliyorsunuz, 120 dolar Brent petrolü gördüğümüz bir dönemden 70 doları düşen bir petrol serüveni izledik. Yani en kötü dönemde bile Fed bu kadar hareket marjını nötrlemişken, şu anda işi çok daha farklı bir noktaya taşımayacaktır. Nitekim Euro bölgesi bile 3.2'lerden 2.8'lere gelen bir geri çekilmeyi sergiledi. Puanlar anlamında önemli katalizör bunlar. Dolayısıyla biz önce TÜFE, daha sonra PCE rakamlarında da bunların etkilerini görüyor olacağız. Ama tabii ki bunları söylüyoruz, ama oradaki fiyatlama davranışındaki pahalılık, yani vatandaşların ulaştığı, hele hele benzin, enerji gibi, barınma gibi taraflardaki farklılıklar değişiyor. Hatta bir nüans daha vereyim. Geçen ayki enflasyon rakamında giyim tarafı, tıpkı bizde olduğu gibi, onlarda da giyim tarafında yüksek bir seyir vardı. Ama onun dışında daha iyi, hatta gıda ve enerji daha iyi reaksiyonlar vardı aylık bazda. Dolayısıyla bir normalleşme dönemine gireceğiz. Ama arzu edilen hedefe ulaşmak konusunda Fed'in bundan sonraki yaklaşımını merakla bekliyor olacağız. Zaten ilk sınavını verdi Borç. Bundan sonraki toplantılarda vereceği mesajlar, bize çizeceği çerçeve önemli olacaktır. Piyasa şu anda %2 hedefine bağlıyım, finansal istikrara devam ediyorum, sözlü yönlendirme yapmıyorum şeklinde veri odaklı bir tavır içerisinde hareket marjında piyasa daha şahin bir görüntü okuyor. Ama burada veriler biraz iyileştikçe piyasanın o sert tutumunda da biraz yumuşanın olacağını çok net bir şekilde söyleyebilirim. En azından TÜFE verisi sonrasında da bunu göreceğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii şu da var. Piyasa Fed yönlendirmesinin hani bir şekilde konforunu yaşıyordu diyebiliriz bu süreçler boyunca. Şimdi tabii daha sürprizlere açık olacak. Hani bu noktada piyasa tarafındaki yeni normaller olarak neleri beklemeliyiz?
0: Burada verilere çok daha fazla sıkı sıkıya bağlı kalmak lazım. Misal, bugün istihdam verileri gerçekten çok agresif bir şekilde faiz artışı temposuna büründürecek mi? Çünkü bildiğiniz gibi buradaki istihdam artışı, ücretlerin gerçekleştireceği yukarı yönlü hareketler ve yaratacağı enflasyon baskısında dikkate almak gerekiyor. Enflasyon ve istihdam ayrışması ve büyüme dinamiklerinde belli bir bozulma olmadan akışı optimal düzeyde ilerletmesi gereken bir Fed var. Dolayısıyla istihdam verileri yine önemli bir konjonktür olacaktır. Bundan sonraki süreçte tabii ki enflasyonda da bir miktar normalleşme eğilimini göreceğimiz veriler ardından diye söyleyebilirim. Hala, çünkü biliyorsunuz, enflasyon çok daha önemli bir gösterge olmayı sürdürmektedir. Ben hem ana göstergeler hem de öncü göstergeler eşliğinde verilere bağlı fiyatlama davranışlarında taktiksel anlamda önemli işlemlerin, hacimlerin artabileceği bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, peki dönelim içeriye. Malum bizim yarın gündemimiz enflasyon olacak. Siz ne bekliyorsunuz?
0: Biz de 1 ve 1'in altında, hafif altında sarkabilecek bir konjonktürle sürecin gelmesini bekliyoruz. Zaten piyasanın ana konsensusu da kabaca %0.97, 98, her ne kadar İTO enflasyonu 1.14 olması lazım, gelse de bir önceki 1.37'lik enflasyonun altında kalan bir serüven var. Tabii burada dikkat edilmesi gereken ana husus, burada %1'in altında enflasyon rakamlarının ne kadar istekli olabileceği. Çünkü bu bize %30'un da altında enflasyon beklentisi ne kadar şekillenecek sorusunun cevabını verecek. Biz kurum olarak özellikle strateji raporumuzu çıkardık ve burada yıl sonu enflasyon beklentimizi 29.7 olarak paylaştık. Faiz tarafında da özellikle önce bir hafta vadeli repo ihalelerine geri dönüş, akabinde daha sonra yıl sonunda da bir indirimle yılı da %36 civarlarında kapatabileceği bir senaryo içerisindeyiz. Dolayısıyla hedeflere ne kadar 30'un altında enflasyon olacağının karşılığı aslında aylık bazda izlenebilecek değişimler. Dünyada olduğu gibi burada da aslında enflasyon tarafında belirli iyimser bir tavır izlenecektir. Tabii

0: Burada şunu da tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Tek bir veri değil, bundan sonraki veri setinin bu ışığı desteklemesi. Ben de simülasyonlarıma baktığım zaman hani belli ölçülerde %1 paralellerinde Eylül-Ekim ayında birazcık daha %2 paralelinde hareket marjının devam ettiği bir ortamda 1950-1960 civarlarını görebiliyorum. Dolayısıyla şu an için o ana hikayeyi bozacak ara şok etkileri olmadığı müddetçe şu an için 30'un altında bir enflasyon görebilme ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi aylık bazda seyri inceleyeceğiz. Bu da Merkez Bankamızın akışını daha iyi yorumlayabilmek açısından da önemlidir.
1: Evet. Peki BIST 100 endeksine dair şimdi tabii kritik seviyeler olarak siz nereleri görüyorsunuz? Destek, direnç.
0: Şimdi geçen hafta BIST 100 endeksi ve sektörlerle alakalı biraz temkinli ve realizasyon olabileceğini paylaşmışım hatırlarsak. Nitekim zaten önemli geri çekilmeler gördük. Ama bu sefer endeks ve sektörlerle alakalı çok daha iyimser olduğumu söylemekte fayda görüyorum. Özellikle burada altını çizmek istiyorum. BIST 100 endeksini anlatırken bankacılık tarafına da dikkat edilmesi gerektiğini söylemekte fayda görüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta Perşembe günü endeks önemli bir dip yaptı. Hatta dibin geldiği yer 22 günlük ortalama şu anda 17.800'den geçiyor. 4 gün boyunca orayı dip kabul etti ve bugün iyimser. Yani yarın eğer enflasyonla birlikte daha iyimser bir beklenti oluşursa bankacılığın yukarı yönlü hareketi endeks tarafında da o iyimserliği taşıyabilir. Zaten BIST 100 endeksinde şunu söylemiştim. 280-290 dolar bölgesi üzerinde hareket marjı pozitif diye bu geri çekilmeler aslında bu işin trend yönlü hareketini destekliyor şeklinde. Şu anki konjonktürde de 11 günlük ortalama 14.300'lerden geçiyor. Ana ortalamamızda 110 günlük ortalama 13.600'den geçiyor. Yani kısa orta vadeli iyimser tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Bankacılık önderliğinde hareket marjı destekleniyor. Ha burada şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Belki sınai tarafta hareket marjı oluşturanlar için şunu vurgulamakta fayda var. Bir sıkışma eğilimi ve sıkışma eğiliminden sonra genelde iyimser tarafa giden bir sınai endeksi görüyoruz son yıllarda. Geçen hafta da o sıkışmada aşağı yönlü bir realizasyon vermişti beklentim doğrultusunda. Şimdi tekrar o sıkışmanın üst patikasına geldi. Benim burada gördüğüm 18.000-18.100 bölgesi sınai taraf için dikkatli takip edilmelidir diye söyleyebilirim. Bunun dışında hizmetler sektörü 22 günlük ortalaması 12.820'de bir karar verme sürecinde holdingde 44 günlük ortalama 13.700'ün üzerinde iyimser tavrını sürdürüyor. Yani özetleyecek olursak aslında endekslerle birlikte BIST 100 endeksinin de iyimser tavrını sürdürdüğünü söyleyebilirim. Ama ben bankacılık tarafına daha fazla fokuslanılması gerektiğini en azından son 5 günlük hareket marjından dolayı söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayıldır. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim şimdi de devam ediyoruz emtia gündemiyle. Emtia tarafında öne çıkan başlıklarla kurumlar petrol tahminlerini düşürüyor. UBS Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatlarının artmaya devam etmesinin ardından 2006 ve 2027 yıllarına ilişkin petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolün 2026'da ortalama fiyatının varil başına 9 dolar düşerek 84 dolar olacağını tahmin ediyor UBS. 2027 için de 85 dolar. Dolardan 75 dolara çektiler tahmini. Diğer taraftan Rusya'da akaryakıt fiyatları yükseliyor. Ukrayna'nın son dönemde Rus petrol rafinerilerine yönelik yoğunlaştırdığı insansız sabah aracı saldırılarının ardından ülkede akaryakıt fiyatlarında yükseliş görüyoruz ve birçok bölgede de tedarik sorunları ve uzun kuyruklar var. Diğer taraftan demir cevheri fiyatları da Çin'in hamlesiyle yükseldi. Çin'in bazı yerel çelik üreticilerine ürünlerin teslimatını kısıtlama kararı aldığına ilişkin haberlerin ardından bugün yükseliş var demir cevheri fiyatlarında diyelim. Buradan dönelim Cenk Akyoldaş'a, One Portföy Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Melisa Hanım.
1: Şimdi sizin değerlendirmelerle başlayalım. Önce altın diyelim. Şimdi altın tarafında da bugün bir yükseliş var. Haftalık analizle başlayalım, teknik analizle. Nedir görünüm?
2: altın tarafına bakarsak aslında şimdi biraz hikaye şöyle.

0: değerlendirmek lazım. Özellikle bu merkez bankaları şahin duruşu beklentisi altın tarafındaki fiyatlamaları sınırlandırıyor. Bu da baskılanan bir fiyatlama politikasını getiriyor. Bu da isterseniz aşağı doğru fiyatları getirdi. 4000 doların altına sarktık. Buradan şimdi bir yataylaşmayla beraber tepki verme çabasında uzun vadeli trend çizgisine kadar geldi. Baktığımız zaman yine keza burada 100 haftalık ortalamasına yakınsadık. 100 haftalık ortalama 3730'larda 3750'ler civarında diyelim. Buraya doğru süzülüyor. Bir sıkışma dönemi biraz daha devam edecek. Bugün özellikle Japonya Merkez Bankası'nın yene müdahalesi önemliydi. Biliyorsun piyasalardaki carry trade hikayesi bizim için ana temalardan bir tanesi, çok uzun yıllardır sürdürülüyordu. 162 seviyesinin üzerine çıkan yen tarafında huzursuz olan bir Japonya Merkez borç vardı. Borcun dolaylı yollarla müdahalesiyle beraber biraz geri çekilmenin olduğunu, bunu da dolar endeksinin aşağı ettiğini takip ediyoruz. 101 seviyesine kadar geri çekilme çabası içinde. Ama mesela 101'in altında kalıcılık gösteriyor olması, 101 de yetmez, 100'ün altında kalıcılık gösteriyor olması lazım dolar endeksinin altındaki güçlenmenin devam edebilmesi adına. Şu anki altındaki hareketi yukarı doğru tepki hareketi olarak okumak lazım. Şu an kısa vadede değerlendirdiğimizde 5 haftalık ortalamayla 55 haftalık ortalama mevcut durumda 4168-4180 bölgesinde bir kesişim sergiliyor. Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalama yukarıdan aşağıya kesmesi bu aslında kompozisyonda bir tatsız görünür. Teknik açıdan baktığımızda bir sat sinyali olarak okunur. Bu bölgeye kadar bir tepki hareketinin gelmesi beklenir. Bu nedenle ben biraz daha yükselişleri kısa vadede tepki hareketi olarak okurum. Sıkışmanın bir süre daha devam etmesi beklenmeli. Özellikle sarıyla çizilen yukarıdan aşağı inen bir trend çizgisi var. Aşağıdan da morla gelen trend çizgisi var. Bu bölgenin içinde biraz daha birkaç hafta daha sıkışma potansiyeli olduğunu bize söylüyor. Bu sıkışma sonrasında biz kendimizi 4180'den üzerinde görürsek o zaman biraz daha iyimser tarafa geçme potansiyelimiz oluşur. Kötü anlarda dolar endeksindeki güçlenme ya da işte Körfez bölgesindeki ya da günümüzle ilgili gelişmelerde olumsuz bir haber başlığı görürsek o takdirde de 3700-3800 bölgesine doğru geri çekimin devam etmesi beklenir. O bölgeyi ben alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, peki. O zaman buradan günlük analize devam edelim.
0: Tabii ki hemen hızlıca onu da açalım. Günlük analiz tarafına bakarsak aslında günlük analiz kısa vadede bir tepki hareketi içine girdiğini bize söylüyor. Yaklaşık olarak 6 gündür bir yataylaşma vardı. Bir bant içine sıkıştı. 5 günlük 8 günlük ortalamadaki fiyatlamaların üzerine atan bir fiyatlama var. 5 günlük ortalama ile 8 günlük ortalama nerede diye sorarsanız bana bugün itibariyle ikisi de 4040 bölgesinde bir al sinyali üretmeye başladı. Bu al sinyallerinin devamı için bu bölgenin üzerine kalması lazım. En az 2 gün diyoruz biz bunda. Peşinden de işte 4080'ler bölgesinin yukarı doğru geçilmesi lazım. O olursa demin bahsettiğim 4060'lara doğru bir hareketlenmenin gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Aynı zamanda 22 günlük ortalamada da 4190'da. Şu an için ben 4190-4040 bandı içine gel git yapmasını beklerim. Taban oluşumunun kuvvetlenme çabası. Ne zaman işte 22 günlük ortalama ve demin bahsettiğim haftalık ortalamanın üzerine kapanış gelmeye başlar. O zaman güçlenme bir tık daha kuvvetlenmesi, bu takdirde de 3350-3400 bandına doğru yükselişin tepki niteliğinde kalarak devam etmesi beklenebilir. Dolar endeksindeki hikayeyi yakından takip ediyor olacağız. Japon yeni de biliyorsun daha önce geçtiğimiz dönem içinde bir tur daha buna benzer hareket yaşanmıştı. O harekette de şunu görmüştük, 160'lar seviyesinden 140'lara inen bir parite eser hareket olmuştu ve ciddi bir likidite krizi yaşanmış. Çünkü neden diyeceksin, Japon yeni finansal piyasalarda carry trade'in en ağır yapılan yer. Yani Japon yeni borçlan git başka yerlerden yatırım yap şeklinde bir süreç vardı. O dönemki kırılmada bütün enstrümanlarda çok sert dalgalanmalar olmuş ve VIX'in 70 bölgesi, 72 bölgesine kadar gittiğini, yani korku endeksinin 2008 kısmındaki seviyelere kadar çıktığını çok 48 saatlik bir periyotta görmüştük. O nedenle oradaki gelişmeleri yakından takip etmek lazım. Bu sefer o kadar derin bir hareket olur mu zannetmiyorum. Daha koordineli bir operasyon olacaktır diye düşünüyorum. Eğer oradaki yendeki değerlenme, derinleşme diye başlar ise oradaki süreç dolar endeksini aşağı çekeceği için altında yukarı yönde bir fırsat yaratabilme potansiyeli oluşturur ama bir iş likitte krizine dönecek boyutu olursa o zaman tabii yine buradaki hareketin de sınırlı kalmasına yol açacaktır. Buna da dikkat etmek lazım.
1: Evet, şimdi buradan gümüşe geçelim. Gümüşte tabii malum

0: Geçen senenin parlayan yıldızlarından biriydi ama bu sene pek öyle olacakmış gibi görünmüyor. Siz ne dersiniz? Haftalık analizle başlayalım Otkan'ta.
1: Tabii. Ocak ayı, yani Aralık ve Ocak ayları arasında 2 aylık bir periyot içinde Şubat'ın ortasına kadar çok hızlı bir rally yaptı gümüş yani. İnanılmaz sert bir hareket yaptı. İşte 120 dolarlara doğru hareketlendi. O bölgeden sonrasında Şubat sonundaki kontrat kapanışına doğru çok agresif bir 48 saat geçirdi. 100 dolarların altına sarkıp 70-73 dolarlara kadar gelip ondan sonraki periyotta biz gümüşün yaklaşık olarak 67 dolarla 85 dolar arasında gelgit yaptığını gördük. Son harekette de baktığımız zaman artık 85 dolarları geçemeyeceği anladıktan sonra hareket aşağı doğru baskılandı ve yeni bir dip oluşturdu. Daha önceki bu seneki için zirve oluşumundan sonra 3 kez biz 60 dolar bölgesine yakınlaştıktan sonra hareketin hep yukarı doğru evrildiğini görmüştük ama bu sefer 60 doları kaybettik. Bu 60 doları kaybettikten sonra nereye kadar geldik? 56 dolarlar. 56 dolar bölgesi benim için önemli bir bölgeydi. Orası korudu, tuttu en azından. Oradan şimdi tepki hareketi içine girme çabası içinde aynı altındakine benzer bir süreç. Burada da yine 5 günlük ve 8 günlük ortalamaların üzerine atılan bir fiyatlama var bugün itibariyle baktığımız zaman. Bunun kalıcılığı önemli. 5 günlük ve 8 günlük ortalama nerede derseniz 58.95'lerde, yani 59 doların üzerinde kalıcılık göstermesi lazım ilk etapta. Bunu başarırsak tepki hareketinin devam etmesi yukarıda 62.5-63 bandına doğru, hatta belki 64'lere kadar uzanabilecek bir süreç getirebilir. Ama oraları geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz? Orası kritik eşik bölge olarak değerlendirmek lazım. Sarıyla çizili bir düşen trend çizgisi var orada görüldüğü üzere. O sarıyla çizili düşen trend çizgisi bizim için kritik bir nokta. Büyük trendsel dönüşüm için o bölgenin yukarı yönlü geçilmesi gerektiğini bize söylüyor grafik ne şekilde diyebilirim.
0: Evet, peki o zaman günlük olarak ne diyelim? Günlük teknik analizde.
1: Günlük taraf daha iyi gözüküyor. Yani özellikle haftalığa göre kıyasladığımız zaman burada taban oluşumundan bir tepki hareketi içine girme potansiyelinin oluştuğunu söylemem mümkün net şekilde. Dediğim gibi burada iki hareketin tepe noktasını ben gidişatta baktığımız zaman maksimum 67 dolarlara kadar bir tepki hareketinin gelmesi beklenebilir. Burası çok iyimser bir nokta. Kısa vadede tabii ki bizim bir 62.5-63 dolar aralığını geçmemiz lazım. Onu geçebilirsek ondan sonraki hareket biz 67 dolarlara kadar taşıma potansiyeli oluşturacaktır. Mevcut senaryoya bakarsak ben şimdi bu taban arayışının bir süre daha devam etmesini bekleyeceğim. Bu taban arayışında uzun vadeli trend cinsinden değerlendirdiğimizde de aşağıda 56 dolar, yukarıda da özellikle bizim için daha kritik eşik olarak değerlendirebileceğimiz 78 dolarlar bu aralık arasında bir süre daha, pardon 72 dolar arası, özür dilerim, 56-72 arasında gelgit yapacak, taban oluşturacak. Ondan sonra biz bakacağız sürecin nasıl gerçekleşecek. Dolar endeksinde güçlenme devam ediyor mu? Tahvil faizleri yukarıda kalmaya devam ediyor mu? Enflasyonist baskıdaki durum ne? Fed'in politikaları nasıl cereyan ediyor? Faiz artırımlarıyla ilgili beklentiler törpülenecek mi? İşte petrol fiyatları aşağıda kalmaya devam edip iyimser resmi görmeye devam edecek miyiz gibi hikayeler buradaki fiyatlamanın üzerinde etkili olacakmış gibi gözüküyor. Benim senaryom burada 56 dolarlar kısa vadede dip bölge, kaybedilmemesi lazım. Kaybedersek maalesef o takdirde 50 dolarlara kadar geri çekilme potansiyeli oluşturabilir. Onu kulağımızın arkasında tutmak lazım, aklımızın bir köşesine bulundurmak lazım. Şu an için tepki hareketini gözlemlemek, 62-63 dolar arasındaki seyrine bakmak lazım. Oraya kadar bu hareketin devam etmesini ben bekliyorum.
0: Evet, peki. Şimdi o zaman buradan geçelim Brent petrol analizlerine. Şimdi bu arada bu Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerinde de Doha'daki görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmeden sonuçsuz bir şekilde görüşmeler sonlandı. Görüşmelerde de odak noktasında Hürmüz'deki nakliye ve dondurulmuş varlıklar vardı. Petrol fiyatları da bu arada 4 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Trump'ın savaş riskini küçümsemesi nedeniyle bir taraftan da Vance'in bir açıklaması vardı dün, Amerikan Başkan Yardımcısının artık İran'a asker göndermeyi düşünmediklerine yönelik bir açıklama. Şimdi ne diyelim Brent petrol tarafında, orada da teknik analize başlayalım haftalık tarafla.
1: Haftalık tarafta tabii ki seyri değerlendirirsek şunu söylemek lazım. Burası oldukça kritik bir eşik bölgeye geldik dönemde. 70-71 dolar bölgesi. Keza hareketin büyük dalga boyunu alırsak bu dip seviyelerinden başlayan özellikle işte bu Aralık ayı içindeki gördüğümüz 60 dolarlar dibinden başlayan ve daha sonrasında Mart başında gördüğümüz zirve seviye olan işte 115-120 dolar bandına bir Fibonacci çalışması yaptığımızda geri çekilmedeki alt sınır bölgelerden bir tanesine geldik dayandık. 71 dolar. Keza hareket başlamadan önceki yukarı doğru büyük kırılma yaşanmadan 100 haftalık ortalama günlük ortalamaların üzerine gitmeden önceki süreçteki seviyeye de geldik dayandık. Orası da yaklaşık olarak 70 dolardı. Orada bir 3-4 hafta biz 70 doları geçmeden 100 haftalık ortalamanın altında takıldığımız dönem vardı. O nedenle çok kritik bir eşiğe kadar geldik dayandık. Aşağı yönlü riskimiz ne kadar gelme potansiyelimiz ne kadar 10 dolar hareketin başladığı seviye. Yukarıdan ne kadar geldik? Buradan oraya baktığımız zaman neredeyse 50 dolara yakın bir seviye var. Böyle durumlarda biraz daha gelişmeleri yukarı potansiyel ağırlıklı ortalamaların merkezi yukarıda kaldı şu an için baktığımız zaman. Nerede diye sorarsanız en yakında 100 haftalık ortalama var 77-60'da. Hemen üzerinde 79-80'de 55 haftalık ortalama var. Daha kısa vadeli ortalamalara bakarsak onlarda da 5 haftalık ortalama 79.5'da, 8 haftalık ortalama 83.5'da ve 22 haftalık ortalama 86 seviye 85-80'lerde. Bu seviyeler yukarı doğru tepki hareketleri görebileceğimiz en noktaları. Şu anki mevcut durumda baktığımızda ben burada bir taban arayışının artık oluşması gerektiği kanaatindeyim. Bundan sonraki ben bu seviyeleri aslında 76 doların altını kısa vadede ben beklemiyordum. Ama gidişat göründüğü kadarıyla daha hızlı iyileşmeye sevkiyat noktasındaki ve korkulan kadar kötü bir üretim performansında bozulma olmadığını takip ediyoruz. Bunlar bizi sevindirici noktalar ama kısa vadede tamamlanması gereken stratejik rezervlerin tekrardan doldurulması gerekiyor. Bu talep oluşturacaktır. Amerika'da da biliyorsun driving season başlıyor 4 Temmuz'la beraber. Burada da bir yukarı doğru tepki hareketinin getirmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Tüketimin artacağı bir dönem olacağı için. Burada da ben bir 78-79 bölgesine doğru bir önümüzdeki yani 2-3 haftalık periyot içinde o bölgeye kadar bir tepki yükselişinin gelmesini beklerim. Majör trend dönüşü olarak değil bir tepki hareketi olarak o teknik açıdaki bir onay hareketi olarak okumak gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, peki günlük olarak ne dersiniz?
1: Günlük tarafa bakarsak günlük tarafta hala zayıf görünüm devam ettiğini demin altın ve gümüşte bahsettiğimiz o 5 günlük 8 günlük ortalamanın altına üzerine atan fiyatlamalar başladı. İşte bir al sinyali oluşmaya başladı.

0: ona hareket olarak okumak gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki günlük olarak ne dersiniz?
0: Günlük tarafa bakarsak, günlük tarafta hala zayıf görünüm devam ettiğini, demin altın ve gümüşte bahsettiğimiz o 5 günlük 8 günlük ortalamanın altına üzerine atan fiyatlamalar başladı. İşte bir al sinyali oluşmaya başladı.

0: Diğer tablo olarak değerlendirdiğimi belirtmek isterim. Çünkü ortada bir İsrail gerçeği var. İsrail gerçeği Lübnan'la ilgili beklentileri de ortada. İran içinde bu kırmızı çizgi olması nedeniyle önümüzdeki 3-4 aylık periyod içinde muhakkak ki bu konuda bir gerginlik yaşanma potansiyeli oluşacaktır. Burada tek hikaye var. Süngülerin toprağa gömülmesinin tek sebebi ya da baltaların diyelim. 4 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD seçimleri. Oraya kadar böyle sallan yuvarlan gidip geleceğiz gibi gözüküyor. Orada da işte hareketler sınırlı kalacak ama 4 Kasım sonrası bence piyasalarda esas seni belirleyici olacak. Trump'ın iki tarafı hala koruyup korumadı. Hangi taraf kaybetip kaybetmedi. Topalarda pozisyon düşüp düşmedi. Ya da gücünü iktidarını koruduğu iki taraftaki gücüyle beraber daha agresif bir Trump görme politikası olabilir. Bundan da cesaret duyan bir Netanyahu ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunların hepsi önümüzdeki dönemin stres noktaları olma potansiyeli oluşturacak hikayeler, yakından takip ediyor olacağız.
1: Evet, şimdi bu arada şunu da hatırlatalım. 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en kötü altın performansını gördük. 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana en kötü gümüş performansını gördük. 2020'den bu yana da en iyi çeyrek performansı S&P'de. Bu hani normal alıştığımız trendlere göre biraz sıra dışı bir performans bu çeyrek için, geçtiğimiz çeyrek için. Çünkü bir taraftan altın ve gümüşün jeopolitikte yaşanan olumsuz gelişmeleri negatifte fiyatladığını, S&P'nin ise olumsuz gelişmelere rağmen hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketi fiyatlamaya devam ettiğini gördük. Şimdi bu neden oldu sizce?
0: S&P bir kere drive eden hikaye, sürükleyen hikaye AI çılgınlığı. Yani onu biliyoruz. O tarafta önemli bir bu çip teknolojideki gelişme, yapay zekanın artık önümüzdeki dönemi şekillendireceği, verimliliği arttıracağı hikayesiyle beraber oraya inanılmaz bir teveccüh var. Öte yandan bunu bir kere Amerika'da şirketler kendi bölgelerinden uzakta, kendileri güvenli limanlarında faaliyetlerini devam ettirdikleri kanaatinde oldukları için bu noktada bu savaştan çok da fazla etkilenmediklerini görüyoruz. İkinci hikaye, altın gümüş tarafına bakarsak, altın gümüş tarafında biz biliyorsunuz seninle daha önce başka kanallarda da yayınlar yapıyorduk. Hatta uzun sabah kuşakları yaptığımız dönemler de vardı. O dönemler konuştuğumuz zaman 3 tane kırmızı noktadan bahsediyorduk. Bahsettiğimiz tarihlerde 2021'lerden bahsediyorum. O zamanki konuşmalarda biz ne değerlendirdik? Masada patlaması beklenebilecek 3 tane silah var. Bir tanesi Ukrayna, Rusya, bir tanesi İsrail, İran gerginliği. Üçüncüsü de Tayvan, Çin'den kaynaklanan süreçler. Bu üçünden ikisinin gerçekleştiğini yaşadık geçtiğimiz dönem içinde. Tabii ki bu olguların hepsi özellikle de Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber başlayan süreçte merkez bankalarının rezerv politikalarındaki değişme, doların ağırlığını azaltma, stoklarda altına daha fazla yer verme ve bunları kendi ülkelerine biriktirme gibi hikayeler altını yukarı taşıyan 1050 dolarlardan başlatan hareketin ivme kazanmasına getiren unsurlardan bir tanesi olmuştu. 3600 dolar bölgesine kadar gittik. Ondan sonra 3000 dolar bölgesine geri çekildiğinde Trump iktidara geldi. Trump'ın iktidarı sonrasında yaşanan biliyorsun neler vardı? Ticaret savaşları. Hemen iktidara geldikten sonra Amerika'nın yurt dışı rezervleri, özellikle altın gümüş rezervlerine sayımını yaptırttı. Ana vatanına çektirtti. O noktada açıkçı yakalandığı gibi gözüküyor. Zaten ondan sonraki kısa bir zaman dilimi içinde geçtiğimiz Ocak sonrasındaki süreye bakarsak 3000 dolarlardan biz altın 5600 dolarlara gittiğini, gümüşün keza işte 25-30 dolarlar bandından 120 dolarlara gittiğini takip ettik. Sonrasında bunların hepsi de ve bunların içinde savaş temasının da eklendiğini gördük. Hem ticaret savaşları ve fiziki savaş ve aynı zamanda bu stok sayımları hikayesi. Bunların hepsi birleştikten sonra çok agresif bir fiyatlamayla bugünden aslında daha önceden beklentinin satın alındı, gerçeklerin satıldığı hikayesiyle biraz daha karşı karşıya kalmış gibi gözüküyoruz. Mevcut konjonktürde bu sakinleşmede. Bir de altının özellikle uzun vadeli trendsel analizini yaptığımız zaman ben 2026 yılının işte Aralık ayında yapmış olduğum programlarda ve analizlerde 2026 yılının altın için zirve yılı olma potansiyeli taşıdığını, ondan sonraki süreçte birkaç yıl tekrardan yeni bir zirve oluşturmadan bir yatay bant içine aşağı doğru salınıp bir taban arayışı içine girdikten sonra tekrardan bir hikayeye bürünebileceğini. Bunun örnekleri de işte 1980-2000 arasındaki periyot, 2000-2011 arasındaki periyot, 2011-2012 2021 arasındaki periyotları karşılaştırdığımız zaman bir döngüsel hareket ve

0: yarılanma ömrüyle devam eden bir cycle var gördüğümüz görüyoruz. 20 yıl, 10 yıl, şimdi bu hareketin 5 yıl. 2021'de başlayan hareketin biz 5 yıl koyduğumuzda 2026 potansiyeli oluşturduğunu, bu da yarılanma yılı olarak değerlendirdiğimizde ben önümüzdeki 2,5 yıl içinde tekrardan yeni bir zirve oluşumu olmama potansiyeli olduğunu düşünüyorum altın tarafında. Daha önceki hikayelere bakarsak geri çekilme boyutlarında aslında bayağı derin olduğunu da takip etmek lazım. En ilk akılda kalıcı olan 2008 krizi sonrasındaki yaşanan zirvede 1920 dolarları görmüştük. Oradan 1040-1050 dolarlara kadar düşen bir altın gördük. Ve bunun tekrardan 1920'yi görmesi 10 yıllık bir periyodu aldı. Yani bu gerçeklerde masada. Mesele bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceği, gerginlikle hangi boyutlara gideceği, gitmeyeceği, yavaş yavaş yatırım bankalarının da altınla ilgili öngörülerini de aşağı doğru revize etmeye başladıklarını takip ediyoruz. 2026 yıl için ben zirve yılı olarak değerlendirdiğimi söyledim ya, o 5600 olur 6000 olur onu bilemiyorum, yani hala yılı tamamlamadık sonuçta, ama şunu söyleyebilirim, bu yılın hangi değeri görüyorsak ben ondan, bu zirvenin görüldüğü tarihten itibaren 2-2,5 yıl saymak lazım tekrardan zirvenin geçilebilmesi için diye düşünürüm mevcut teknik cycle'lara baktığım zaman.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cenk Akyol'da, şu an portföy yöneticisi. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Size de kolaylıklar.
1: Efendim, piyasa saatini noktalıyoruz. Yatırım gününde birlikte 113'te görüşmek üzere.

0: avukat olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: yere taşıdım. Bankartımı jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

3. işlem gününde öne çıkan Borsa İstanbul'da şirket gelişmelerine bakacağız ve hisse performansları nasıl seyrediyor detaylarını aktaracağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk haber başlığıyla başlayalım. Tarkim'de gelecek planlarına yönelik yeni bir adım tarafından hamle geldi ve %100 bağlı ortaklığı olan CropSafe bitki korumanın ikinci marka strateji kapsamında tescil edildiğini açıkladı. Aslında şirket tek bir ürün ya da marka üzerine ilerlemek yerine ürün gamını genişletmeye hazırlandığı mesajında piyasalara vermiş oldu. Tabii tarım tarafında zaten rekabet giderek artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da markalaşmada en az üretim kadar da bu noktada önemli hale geliyor. Dolayısıyla Tarkim'in bu haber başlığıyla beraber hemen bakalım hisse performansı nasıl seyrediyor. Haftanın 4. işlem gününde izledik. %1'e yakın bir primli seyir varken yıl geleninde zaten neredeyse %60'lık bir getirisi de vardı. Son bir aydır hissesinde bir soluklanma görmüştük ama piyasa şu an bu yeni yapılanmanın sahaya nasıl yansıyacağını da görmek isteyecektir de demiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Sasa'dan iki farklı haber başlığımız var. Uzun zamandır zaten şirkette yatırımları, finansmanı konuşuyoruz ama bugün işin biraz operasyonel tarafına baktığımızda Haziran ayı satış rakamları geldi ve satışlar $200 milyon aştığını görüyoruz. İhracat tarafında da %58'lik bir artış yaşandı. Tabii satışların güçlü olduğunu sinyali bu noktada verildi. Bir diğer başlıkta SPK'dan tahvil dönüşümüne ilişkin Sasa'ya onay geldi. Yani diğer taraftan da satış rakamlarının gelmesiyle beraber bu iki haber başlığı adı altında da şirket şu an hem yatırım hem de üretim tarafında oldukça da yoğun bir dönemin içinde olduğunu anlıyoruz diyelim. İşte performansına baktığımızda aslında Sasa Polyester yıl genelinde istediği performansı gösteremedi. Eksi tarafta bir fiyatlaması var. Neredeyse %10'a yakın. Bugün de %1'lik bir geri çekilme görürken bugün tabii gelen bu operasyonel verilerin kapsamında da aslında piyasaya moral veren bir başlık olarak da geleceğe yönelik şirketin büyüme meclisini aslında destekleyen bir haber başlığı olarak da okundu diyelim piyasa cephesinden ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Kardemir'den yurt dışı odaklı bir haber var. Çek Cumhuriyeti'nde $2,93 milyon yeni bir sözleşmeye imza attı. Bununla beraber tabii tutar ilk başta çok büyük görünmese de son dönemde zaten Kardemir'in çok fazla ihracat tarafında haber akışını canlı tuttuğunu takip ediyoruz. Çelik sektöründe özellikle zaman zaman talep tarafında bir yavaşlama olsa da şirket hala ihracat kanalı açık olduğu sürece de aslında bunu dengelenme sağlıyor diyebiliriz. Piyasada zaten önemli olarak da bu dengelenmeyi nasıl sağladığına bakıyor şirketler cephesinden diyelim. Ve ise performansını hemen geçelim. %1,2'lik bir geri çekilme D grubu hisselerinde görüyoruz. 39 lira civarından işlemlerden payları geçerken yine yıl gelenlik performansa baktığımızda yaklaşık %60'la bir getiriye de imza atan da bir performansı var. Kardemir D grubunun son dönemde bir miktar soluklanması göstermiş. Özellikle son bir ayda ekstra tarafta fiyatlamaları olsa da aslında bu yeni iş haberleri gelmeye devam ettiğinde şirketin hikayesi desteklenmeye devam edebilir demiş olalım ve bugün özelinde son şirket haberine geçelim. Otokar'dan önemli bir haber başlığı açıklandı. Romanya'daki temyiz sürecinin kazandığına dair biraz daha detaylara bakıyoruz. Bir süredir zaten devam eden bir davaydı. 230,2 milyon Rumen lehi tutarındaki bu dava temyiz reddedildi ve mahkeme kararı şirket lehine kesinleşti. Özellikle tabii yatırımcılar tarafından önemli bir haber başlığı yani sevindirici olarak okunuyor. Çünkü yatırımcılar bu noktada şirketlere yönelik belirsizlikleri zaten çok fazla sevmiyor. Dolayısıyla davanın nasıl sonuçlanacağı da önemli soru işaretiydi ve şirket lehine sonuçlanması da olumlu dedik ve gün özelinde zaten 3'e yakında bir performansıyla da bunu gördük diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalardan şirketler öne çıkıyor. Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Philip Portföy sundu. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Öğle ortasındayız. Saat 12 Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Bugün tarım yalnızca tohumla, toprakla ya da mevsimlerle değil. İklimin sertleşen diliyle, suyun giderek kıtlaşan dengesiyle ve bilimin hızla yeniden tanımladığı bir gelecek vizyonuyla şekilleniyor. İklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki baskısı artık teorik bir başlık değil. Verim kaybından su yönetimine, gıda güvenliğinden sürdürülebilirlik politikalarına kadar tüm zinciri doğrudan etkileyen bir gerçeklik. Tam da bu noktada suyun stratejik bir kaynak olarak yeniden tanımlandığı, tarımın teknolojiyle yeniden kurulduğu bir dönemde nanoteknoloji, biyoteknoloji ve veri odaklı çözümler üretim modellerini kökten değiştiriyor. Bugün tarladan sofraya zincirini akademik araştırmadan sahadaki uygulamaya taşıyan çok özel bir dönüşümü konuşacağız. Konuğum Ant Systems Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Can Yurdakul. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mesut.
0: Öncelikle iklim krizinin tarım üzerindeki etkisini konuşalım istiyorum. O çünkü üretim planlamasını da değiştiriyor haliyle. Kesinlikle. Bu dönüşümü sahada siz en net nerede gördünüz?
1: Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Aslında global anlamda şu an iklim krizi, işte su kaynaklarının giderek azalması, suya erişim maliyetlerinin artması ve toprak sağlığının azalması ve giderek düşmesi en büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor tarımdaki. Bu noktada da verilere baktığımızda Birleşmiş Milletler verilerine göre biz tatlı su kaynaklarımızın %70'ini tarım için kullanıyoruz. Bu çok büyük bir aslında gider. O yüzden de bunu yönetebilen su kaynaklarını,

0: su sarfiyatını yönetebilen, doğru tarım tekniklerini sahaya indirebilen ve çiftçiyi eğitebilen ajandalar çok önemli. Burada da tabii ki de konu artık bir tarım ajandası olmaktan çıkıyor. Devletler ve devletler üstü bir ajanda haline dönüyor. O yüzden de burada önemli olan laboratuvardaki teknolojiyi olabildiği kadar anlaşılır şekilde sahaya indirebilmek.
1: Su kaynaklarının kritik hale gelişini de konuşmak istiyorum. Tarımda verim kavramı sizce yeniden mi yazılıyor?
0: Kesinlikle. Çünkü sonsuz bir kaynakla tarım yapmak tabii ki de bugüne kadar belli alışkanlıklar geliştirmiş. Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras bu kaynaklar olacak. O yüzden de günü kurtarmak değil, günlük verimi hesaplayarak üretim yapmak değil. Burada 10 yıllık, 50 yıllık hatta 100 yıllık ajandalar geliştirmek gerekiyor. O yüzden de su her şeyin temelinde. Su almadan tarım yapamayız. Suyu doğru kullanma kısmında da bugüne kadar birçok ajanda geliştirildi. Birçok aslında aksiyon alındı. Bunların çoğu da Türkiye'de aslında uygulandı. Örneğin işte sulama teknikleri, damla sulama. Fakat bu imkanları olmayan, damla sulama gibi teknikleri sahada kullanamayan işletmeler ve aslında ülkeler burada büyük bir israfın aslında eşiğinde. O yüzden de daha derin teknoloji odaklı çözümler, ürünler sahada olmak zorunda ve sadece teknolojiyi bugün tabii yapay zekanın da çok büyük bir ajanda olması nedeniyle biz teknolojinin aslında o kısmına odaklanıyoruz, yazılım tarafına odaklanıyoruz ama bizi bekleyen çok daha büyük sorunlar var. Bu sorunların da çözümü o laboratuvardaki teknolojilerin özellikle su alanında, suyun doğru kullanım alanında sahaya inebiliyor olması.
1: Peki akademide başlayan ve sahaya inen o ekosistemi anlatır mısınız? Nasıl başladı? Hangi fikirle ortaya çıktı? Şu an ne durumda? Nasıl devam edecek?
0: Evet, aslında N-Systems'ın hikayesi 2010 yılında başlıyor. Çok büyük bir vizyon ürünü. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi'nin kurulması, sunum. Burada büyük bir kırılım. Orada başlayan araştırmalar ve atılan temeller daha sonrasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yapılan laboratuvar çalışmalarıyla beraber gelişiyor ve ürünleşiyor. 2017 senesinde patent başvuruları yapılıyor ve bugün geldiğimiz noktada biz aslında dünyada 7 tane patentle ve 3 tane ürün grubuyla sahadayız. Tabii bu araştırma süreci çok böyle ben tabii özet olarak anlatıyorum ama çok inişli çıkışlı.
1: Sancılı mıydı?
0: Sancılı demeyelim ama tabii ki de burada çok yeni şeyler keşfediliyor. Yani yeni ürün keşfetmekten bahsetmiyoruz sadece. O ürünü üretme yöntemleri de keşfediliyor. Derin teknolojide tabii kümülatif araştırma ve bilgi çok önemli. O yüzden bizim akademik araştırma ekibimizin burada özellikle teşekkür edip onlara da değinmek istiyorum. Projenin başında Sayın Profesör Yusuf Menceloğlu var. Ekibinde Senem Hanım, Yeşim Hanım, Eren Bey gibi çok değerli akademisyenler var.
1: Evet.
0: Ve bu akademisyenlerin daha önceki çalışmalarında ticari saha deneyimleri olması, ticarileştirme deneyimleri olması aslında bizim buradaki o zıplamayı yapmamızın en önemli sebebi. 2017'den sonra 2024'e kadar bu araştırmalar sahaya inecek formata getiriliyor ve ürünler artık hazır olduğunda da biz 2024 yılında diyoruz ki okey, o zaman biz de bu oyunda varız ve ticarileştirme bugün
1: girişimciliğe evrildi oradan.
0: Girişimciliğe evriliyor ve 2024 yılında başlayan o şirketleşme dönemi 2026 Mayıs ayında da 3000 ton kapasiteli bir fabrikaya evrildi.
1: Şimdi akademik araştırmadan o ticari ürüne geçme kısmı zor bir kısım. En zor kırılma noktası neydi o geçişte?
0: Burada en zor kırılma noktası büyük ihtimalle 2025 yılı başında 100 gramdan Nanoturn isimli işte o bizim su odaklı ürünümüzün 100 gramdan 1 tona ölçeklenebilir hale gelmesiydi. Bu bizim için büyük bir kırılma noktası oldu. Çünkü Ar-Ge'den sahada artık seri üretime geçebilir hale getirmek bir ürünü bir şirket için çok önemli. Biz onu başardığımız gün aslında çok daha büyük bir ajandanın içinde olduğumuzu fark ettik.

0: Peki en basit haliyle anlatırsanız akademiden sahaya yansıttığınız şey şu an ne yapıyor?
1: Evet, aslında biz ürünlerimizi hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası diye grupluyoruz. Bizim hasat öncesindeki ürün grubumuz Nanotön. İsmini de bu arada İstanbul'daki sarnıçlardan alıyor. Hı hı. Bu aslında bir akıllı toprak altı su sarnıcı. Piyasada 10 yıllardır var. Yani aslında polimer teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Malzeme bilimi zaten bu konuyla çok ilintili yıllardır araştırmalar yapılıyor. Fakat hijyen sektörü odaklı olduğu için polimer teknolojisi sahaya indiğinde, tarımda kullanılmaya çalışıldığında yanlış sonuçlar veriyor. Ve bitki içinde, bitki fizyolojisi ve bitki sağlığı içinde doğru sonuçlar vermiyor. Ne demek bu? Hijyende kullanılan polimeri eğer tarımda kullanırsanız o zaman toprakta mikroplastik kalır, evet, ve testlerde çıkar. Aslında Nanotön'ün bulduğu, yani sahaya getirdiği çözüm bu. Tamamen tarım için dizayn edilmiş bir polimerden bahsediyoruz. Hı hı. Potasyum ve selüloz bazlı ve toprak altında hacminin 1800 katına kadar kökün çekemediği suyu, aslında toprakta yıkanan suyu çekip bunu yavaş salınımla toprağa bırakan ve bu döngüyü bir yıl boyunca tekrarlayıp sonrasında biyoçözünür bir şekilde toprakta kaybolan bir teknoloji. Hı hı. Bu peki rakamları biraz böyle özetlersek ne anlama geliyor? Ürün dekarda, biraz çiftçi diliyle konuşalım, dekarda sadece 2,5 kilo kullanılıyor. Ve kilosu 18 ton suyu ve sıvı içeriği, yani nedir bu mikroelement ya da gübreyi sirküle etme kapasitesini toprakta veriyor. Sonuç olarak aslında biz ne demek istiyoruz? Yani polimer teknolojisini biz tarım için evrilttik ve toprak tipinden, ürün tipinden bağımsız bir şekilde kullanıma sunduk. Hasat döneminde nasıl ürünlerimiz var? Orada da insiz diye bir teknolojimiz var. İnsiz de pestisitin yavaş salınımıyla ilgili bir ürün grubu, bir teknoloji. Bunu hem serafinlerini akıllı hale getirmek için kullanıyoruz, hem de feromonlarla, pestisitlerle birlikte plastik yüzeylere katarak sahada çok farklı sorunlara çözüm olması için kullanıyoruz. Özellikle insiz bizim patent grubumuzdaki çok önemli bir ürün grubu. Bunu da özellikle fındıkta yaşanan sorunlarla ilgili Karadeniz bölgesinde yaptığımız, biraz sonra anlatacağım, denemelerde kullandık ve çok güzel sonuçlar aldık. Üçüncü ürün grubumuz da aslında bizim en büyük bu dezenfektan kategorisindeki tarım sektöründe sorun olan ağır metal ve evet, toksik madde içeren ürünler. Biz kırmızı çizgi olarak burada her zaman biyoçözünürlük ve toksik olmamayı önceliklendirdiğimiz için Antimik Agro'da burada çiftçilerimize lojistik alanında ürünün sahaya inme süresinde ürün ömrünü uzatan bir çözüm olarak aslında onlara destek olmak için sağda şu an.
0: Antimik Agro'da özellikle hastalık ve dayanıklılık konusunda o nasıl bir etki mekanizması var?
1: Şöyle, Antimik Agro aslında çok yönlü bir ürün. Burada hem bakteri, virüs ve en önemlisi mantar oluşumunu %100'e kadar engelliyor. Ortamda bulunan nanopartikülleri yüzeye indirip burada bir film çekme özelliğine sahip ve yıkanmayan bir dezenfektan olduğundan 4 aydan 6 aya kadar etkisini sürdürebildiğinden hem kullanımı normal aslında sahada olan ürünlere göre daha az, hem de koruma gücü çok daha fazla. Bizim ürünlerimizi ben şöyle bir cümleyle özetlersem, biz aslında nanoteknoloji dediğimiz zaman çok az, evet, az miktarda kullanılarak çok farklı ve etkili sonuç veren ürünlerden bahsediyoruz. O yüzden de ürünlerin kullanım miktarları düşük ama etkileri çok yüksek.
0: O zaman şunu sorayım. Sahada aldığınız ilk ölçülebilir sonuç neydi? Ve verim, su tüketimi açısından, ürün kalitesi açısından neler değişti?
1: Tabii şöyle, bizim dediğim ilk cümlemde söylediğim gibi bizim en çok bilinen ve en çok kullanılan ürünümüz Nanotön. Çünkü su şu an tarımdaki en büyük,
0: en kıymetli,
1: kıymetli girdi ve en büyük aslında sorun. Burada suya erişim maliyetleri çok yüksek. Farklı coğrafyalarda şunu görüyoruz. Sadece su kaynağının yakınlığı değil, işte orada kullanılan akaryakıt, işte o kuyudan çekilen suyun tuzluluğu ve o suyun kullanımındaki işte sulama yöntemi, vahşi sulama gibi büyük sarfiyatlara sebep veriyor. Biz burada nanotörünü ilk önce şanslıydık, Peru'da denedik.
0: Neden Peru'da denediniz?
1: Şöyle, oradaki bir üzüm ihracatçısı, yani Avrupa'ya sofralık üzümü üreten bir firma spesifik olarak bizim ürünümüzü arıyormuş. Biyo çözünür polimer diye bizi aratmış ve web sitemizden bize ulaşıp bununla ilgili ilk siparişi verdi. O yüzden biz ilk sahaya globalde inmiş olduk. Oradan aldığımız sonuçta

0: çözüm sonuç veriyor. Sonrasında yine GCC coğrafyasına gittik. Aslında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri coğrafyasında kullandık. Ve sonrasında da ürünün bu sonuçlarını aldıktan sonra Amerika'ya gittik. Hı hı. Orada da Kaliforniya bölgesinde yine ürünümüzle ilgili çalışmaları başlattık. Bizim tabii bunları yaparken saha deneyimimiz Türkiye'de. Türkiye'den aslında köklerini alıyor. Biz 4 senedir Türkiye'de sahadayız. Ama uyguladığımız alanlar ürün elimizde olmadığı için, hı hı, yani 100 gram dediğimiz konu aslında o. Evet. 100 gramlık bir üretimle tabii ki de sahaya indiremedik ürünü. Fakat ürettikçe biz bunu Türkiye'de denedik. O yüzden de çok çeşitli ürün gruplarında, farklı coğrafyalarda sonuçlarımız var ama endüstriyel üretime geçtikten sonra diyelim biz daha çok dışarıda, hı hı, farklı ülkelerde bu sonuçları test etme şansı bulduk.
1: Şunu sormak istiyorum bu noktada. Şimdi yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. İklim şartları açısından elverişli olmayan o bölgeye bir ürün de, mesela yağış açısından yeterli olmayan bir bölgede de o ürün bu teknolojiyle yetiştirilebilir mi?
0: Tabii. Yani tarımın yapılması için su gerekli. Biz aslında suyu yaratmıyoruz ya da suyu işte, evet, toprağa,
1: ama daha doğru
0: toprağa suyu indirmiyoruz. Evet, biz aslında doğal kaynağı regüle ediyoruz. Hı hı. Biz aslında o suyun, o nemin toprakta kalmasını sağlıyoruz. Hı hı. Kök bölgesinde bu kaldığı zaman aslında oradaki kullanılan mikroelement de, gübre de kök bölgesinde daha uzun kalabiliyor ve bu da hem suyun efektif kullanımını hem de verim artışını tetikliyor. Hı-hı. Biz sadece su kullanımının azalmasını değil, verimin de artışını o yüzden tüm uygulamalarımızda ölçümlüyoruz. Tabii ki bunun farklı formatları var. Biz sahada gördüklerimizden burada ürün geliştirmeye devam ettik. Biz sadece granül formdaydık örneğin Anatön'de. Böyle Himalaya tuzu gibi bir formattaydık. Sonrasında GCC bölgesinde aslında bunun sıvısının da kullanılması gerektiğini gördük. Yani sulama sistemlerinin içine katılabilecek bir versiyon istendi bizden. Orada da işte suyun viskozitesini arttıran farklı bir formülle gittik. Şu an aslında biz tarımda su teknolojileri konusunda öncü bir firma olma yolunda ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü bizim ürün grubumuz Arge olarak farklı ülkelerde başlatıldığı yapılıyor. Fakat bizim bu 15 yıllık deneyimimiz ve şu an ticaretleşmede kat ettiğimiz yol bizi bu konuda çok öncü bir firma yapıyor diyebilirim.
1: Globalde durum nasıl peki? Bir de oraya temas edelim aslında. Sizin kullandığınız teknoloji ve yaptığınız, oluşturduğunuz ekosistem açısından globalde ne izliyoruz biz?
0: Globalde bu tip ürün grupları, yani nanoteknolojinin tarımda kullanımı çok yeni bir kavram. Hı hı. Ama yenilikçi ürünler tabii ki de globalde kullanılıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde tarım alanında. Biz burada aslında Türkiye'de bu devrimi yapmak için yola çıktık. Dünyada bizim ürünlerimizin farklı formatları var diyebilirim. Örneğin doğal kaynaklar işte nedir? Doğal bir maden olan perlit, hı hı, ya da zeolit. Hani bu zaten bilinen, kullanılan, hı hı, bir ürün. Fakat orada sizin tutabildiğiniz su miktarı 1'e 5, 1'e 50 oranlarında olduğu için bizdeki gibi 1'e 1800 su tutma kapasitesi dediğimizde oyunun tüm kuralları değişiyor. Dediğim gibi dünyada da hijyen sektöründeki polimer kullanımı aslında toprak sağlığını bozan en büyük etkenlerden bir tanesi. Özellikle bunu da Güney Amerika'daki yine kahve ve kakao üreticilerinde gördük. Muson ikliminin, hı hı, de değişmesiyle birlikte fazla yağış ve sonrasındaki kuraklık dönemlerinde hasat kaybı yaşanıyor. Burada da bu polimer kullanılmaya başlanmış. Dediğim gibi farklı ülkelerde bunun tarımda kullanımı ile ilgili aksiyonlar alınmış. Fakat bu yanlış kullanımlar da ürünlerle ilgili bir ön yargı oluşturmuş. Biz işte burada bu ön yargıları yıkıp aslında akademinin verdiği güçle ve aslında sonuç odaklı yaklaşımla sahada ürünlerimizi kullandırıyoruz ve bununla ilgili çok da güzel dönüşler alıyoruz. Hatta Türkiye'den böyle bir ürün grubunun çıkmış olması yurt dışında da büyük heyecan yaratıyor. Çünkü genelde hani Türkiye'nin bilindiği farklı sektörler var ve, hı hı, çok değerli Arge yaptığımız alanlar var. Fakat tarımla ilgili böyle bir şirketin de ürün getirmiş olması büyük de bir heyecan yaratıyor diyebilirim.
1: Şimdi bir de bu tarafın çiftçi adaptasyonu var aslında sahada. Orası çok kritik. Evet. Bu tarz teknolojilerde kritik bir alan oluşturuyor. Sahada kabul görme

0: Süreci nasıl ilerledi?
1: Bu konuyla ilgili aslında hani ön yargı bizdeydi.
0: Öyle mi?
1: Ekip olarak dedik ki yani bunu acaba anlattığımız zaman karşılık
0: nasıl
1: bulacak mı?
0: Olacak?
1: Türk çiftçisi gerçekten çok açık yeniliklere.
0: Ne güzel.
1: Bu bizi çok şevklendiriyor açıkçası. O yüzden de dediğim gibi çok farklı ürün gruplarında, çok farklı coğrafyalardayız Türkiye'de. Tabii burada paydaşları doğru belirlemek lazım. Tarım kooperatifleriyle beraber çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımızın çok büyük desteği var bu tip ürün gruplarının sahada kullanılması ile ilgili.
0: Uluslararası temaslarınız da devletler seviyesinde ilerliyor.
1: Evet.
0: O da
1: evet.
0: Çok önemli.
1: Evet, kesinlikle ve yurt dışındaki temsilciliklerimiz de bize bu konuda büyükelçilerimiz çok destek oluyorlar. Doğru network'ün oluşturulması ile ilgili. Türkiye'de TAGEM'le çalışmalarımızı zaten geçtiğimiz sene başlattık. Ürünlerimiz TAGEM gözetiminde de deneniyor ve kullanılıyor. Yani aslında buradan çıkacak sonuçlar Türkiye için çok büyük bir değer. Biz işin aslında doğası gereği ve biraz da ilk gelen siparişler nedeniyle işi sanki globalde başlattık da ihracata yönelik ilerliyormuşuz gibi oldu ama bizim gönlümüz hep Türkiye'de bunun kullanılmasına yanaydı. Şimdi de Tarım Bakanlığımızın verdiği aslında bize yönlendirmelerle bunu Türkiye'de kullandırmak için ilk öncelik olarak adımlarımızı atıyoruz.
0: Tarım teknolojilerinin ihracatında Türkiye'ye avantaj kazandırabilecek bir model düşünüyor musunuz mesela?
1: Ümit ediyoruz, düşünüyoruz tabii ki de inşallah. Yani aslında şundan bahsetmek lazım. Biz evet kendi çerçevemizde diyeyim büyük bir iş başardık. Çünkü ürünleri laboratuvar seviyesinden endüstriyel üretime geçirebildik. Ve bunu bir fabrikada yapabildik. Fabrikamız 3000 ton kapasiteli. Bunun neye karşılık geldiğini soracak olursanız Türkiye'nin tarım yapılabilen topraklarının sadece %1'ine yetecek kadar üretim kapasitemiz var.
0: Çok az.
1: O yüzden de bundan sonraki aslında bizim amacımız bunu ölçeklendirmek. Öncelik Türkiye olacak şekilde dünyaya bunu açmak. O yüzden de evet çok istiyoruz global ajandalarla söz sahibi olmak ve bu oyunu biz kurmak istiyoruz ama bunu yapmak için de ölçeklendirmeye odaklanmamız lazım.
0: Oyunu biz kurmak istiyoruz dediniz. O zaman oyunun kurallarını değiştirecek olan önümüzdeki 5 yılda baktığınızda ne oyunun kurallarını değiştirebilir bu alanda?
1: Şu aslında ürünler çok sonuç odaklı. Oyunun kuralını değiştiren ürünün ta kendisi, buluşun ta kendisi, teknolojinin ta kendisi diyebiliriz. Yani tarım sektöründe şöyle bir şey var aslında. Son 100 senedir modern tarıma geçişle birlikte özellikle gübre alanında ya da işte toprak düzenleyiciler alanında bazı vaatler sahada karşılığını bulmamış. Bu da bir güven kaybı yaratmış. Nanoteknoloji aslında bunun garantörü. Çünkü nanoteknolojide verilen rakamlar doğru yansıtmak zorunda. Ürünleri çok uzun test süreçlerinden geçerek sahaya indiriyoruz. O yüzden de oyunun değişikliği şöyle olacak. Siz %50'ye kadar su tasarrufu sağlattığınızda ya da %25'e kadar verimi arttırıyorum dediğinizde bir ülkenin tarım ajandasını baştan yazabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ama bu tamamıyla işte o ürünlerin ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığı ile alakalı. Biz bu arada bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Yani biz sadece kendi şirketimizin ajandasından bahsetmek istemiyoruz. Çok fazla yapılacak şey var.
0: Tabii.
1: O yüzden Sabancı Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarla ilgili farklı üniversitelerle işbirlikleri yaparak hem Türkiye'de hem globalde bu araştırmaları dünya çapında yaygınlaştırmak istiyoruz. Ve İnanın bana bu konuya ben de 3 senedir çok odaklandığım için hakimim. Yapılan o kadar güzel araştırmalar sahaya inmemiş ki.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yapılacak çok şey var
1: ticarileşmemiş
0: yani.
1: Ticarileşmemiş ki. Yapılacak çok şey var. İşte o raflardan o patentleri, o buluşları çıkartıp bunları globaldeki o bilgi birikimiyle birleştirmek lazım. O yüzden biz sadece Türkiye için değil, global için de bir Ar-Ge merkezi olmak istiyoruz.
0: Şimdi o zaman o sanayi üniversite işbirliği sadece bir başlangıç noktası değil, o inovasyon hattının devam edeceği bir
1: kesinlikle
0: nokta değil mi?
1: Kesinlikle. Belki de bundan 5 sene sonra şirket vizyonu olarak biz şunu ölçeklendireceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde Ar-Ge merkezleri olacak.
0: Evet.
1: Artık ürünler belli bir kullanıma ulaştıktan sonra bu Ar-Ge merkezlerinde de bölgesel, hatta o kıtalara hitap eden yeni nanoteknoloji ürünleri geliştiriyor olacağız. En büyük amacımız da aslında bu.
0: Programın sonuna geliyoruz. Benim atladığım, sizin anlatmak istediğiniz, altını özenle çizmek istediğiniz var mı?
1: Benim altını özenle çizmek istediğim, dediğim gibi Türk çiftçisiyle biz çok iyi anlaştık diyebilirim.
0: Ne güzel.
1: Kendileri yani sahada çok büyük bir destek görüyoruz. Yeni ürün denemekten çekinmemek lazım. Yeni ürünün muhteviyatı çok önemli tabii ki de. Yani biyoçözünürlüğü, toksik olmamayı ya da işte ağır metal içermemeyi önceliklendiren bizim gibi ürün gruplarını ya da yenilikçi teknolojileri sahada denemekten korkmayalım. Çünkü bizim dünyaya verecek çok büyük mesajlarımız var Türkiye'den. Biz tarımın ana vatanıyız.
0: Tabii,
1: biz
0: tarım
1: ülkesiyiz ve Mezopotamya'dan aslında tarım o kadim bilgi dünyaya yayıldı. Bunun da bilinciyle bizim bunları deneyip görüp sonuçlarını alıp dünyaya anlatmamız lazım.
0: Tabii globalde de söz sahibi hale gelmemiz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: güzel anlattınız.
1: Sana.
0: İyi ki geldiniz. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Tarımın geleceğini konuşurken aslında yalnızca üretimi değil, suyu, toprağı, iklimi ve bilimin birlikte kurduğu yeni bir dengeyi ele aldık. Akademiden doğup sahaya inen bu tür teknolojiler yalnızca verimi değil, sürdürülebilirliği ve geleceğin gıda güvenliğini de yeniden tanımlıyor. Tarım artık sadece üretim değil, aynı zamanda teknolojinin gittiği yeri de gösteriyor. Değerli bir konuğum vardı stüdyomda. Şimdi birkaç dakikalık bir ara verelim. Ardından Araba Sevdası'nda stüdyoda yine değerli bir konuğumla karşınızda olacağım. Birazdan görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
11: Heh, tam zamanında.

0: jest olurum.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kat. Jest kat.
1: Yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: araba sevdasına hoş geldiniz. Otomotiv sektörü yalnızca direksiyon başındaki tercihleri değil, aynı zamanda ekonominin nabzını da gösteren en önemli göstergelerden biri. Yılın ilk yarısını geride bıraktık ve otomotiv pazarında hem sıfır kilometre hem de ikinci el tarafında dikkat çeken de bir tablo oluştu. Fiyat dengeleri, krediye erişim, tüketici davranışları, elektrikli araçların yükselişi ve satış sonrası hizmetlerin değişen yapısı sektörün geleceğini yeniden şekillendiriyor. Artık otomobil satın almak kadar doğru ekspertiz yaptırmak, bakım maliyetlerini yönetmek, aracın ikinci el değerini korumak ve güvenilir satış sonrası hizmet almak da tüketicinin karar sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün tüm bu başlıkları RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu üyesi Naim Çetintürk ile konuşacağız. Stüdyo da konuğum. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İlk 6 ayı nasıl değerlendirirsiniz otomotiv sektöründe? Hem sıfır hem de ikinci el tarafından.
1: Evet, sıfır kilometre ile ilgili rakamlar da yeni açıklanmışken bugün açıklandı sabah saatlerinde. İsterseniz sıfır kilometre ile
0: başlayalım.
1: Sıfır kilometre tarafında özellikle 3 yıl arka arkaya rekor seviyeleri gördükten sonra bu yılın biraz daha dengelenme yılı olabileceği aslında konuşuluyordu. Rakamlar da biraz bu beklentilerle paralel geliyor. Evet. Haziran ayında geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre yaklaşık toplam satışlarda %11.5 otomotiv yani otomobil tarafında da binek araç tarafında da yaklaşık %10'luk bir geri çekilme var ama bunu açıkçası biraz da normal karşılamak lazım. Çünkü sayı olarak baktığımızda geçen yılın aynı ayında 118 bin adetlik bir satış varken yine 105 bin adet. Yani ben orada en çok 100 bin eşiğini artık sıfır kilometre otomobil piyasası neredeyse bir direnç noktası gibi koruyor diye sürekli olarak ifade ediyorum. O yüzden aslında rakamlarda her ne kadar bir geri çekilme olsa da açıkçası sıfır kilometre tarafındaki bilhassa belki birazdan bahsederiz kampanyaların devamlılığı ki kredi tarafındaki açıkçası biraz daha erişimin zor olmasına karşın burada özellikle kampanyaların desteklediği önemli bir pazar talebi olduğundan bahsetmek mümkün. İkinci el tarafında ise yılın özellikle ilk 3 ayında önce %1.7, sonra %5.7, sonra da %5.9'luk bir artış görmüştük Mart ayına kadar. Nisan ayında bir %4.1'lik bir geri çekilme oldu. Mayıs ayında özellikle %20'lik bir düşüş gördük ama onu sıfır kilometre tarafında da konuşmuştuk. Biliyorsunuz Mayıs ayında bir bayram süreci vardı. 9-10 güne varan bir tatil dönemi vardı. Yani dolayısıyla ayın neredeyse 3'te 1'ini ticarete kapalı bir dönemde geçirdik. Aslında o anlamda baktığımızda o kadar kapalı kalan bir pazara rağmen yine iyi seviyelerde korunmuş bir satış seviyesi olduğunu bahsetmek mümkün. Yalnız burada tabii özellikle fiyat belirleme aşaması ikinci el tarafında belirleyici. Özetle yılın ilk 6 ayı toparlamak gerekirse sıfır kilometre tarafında yine beklenen bir momentumda devam ediyor. Ki savaş, altın fiyatları bunlar çok büyük etken belki bahsederiz. Buradaki olumsuz gelişmelere rağmen yine hem sıfır kilometre hem de ikinci el pazarının bence bu koşullara rağmen iyi performans gösterdiğini söylemek mümkün.
0: Şimdi sıfır araç tarafında kampanyalara rağmen az önce siz de temas etmek istediniz. Oradan da devam edelim. Tüketicinin karar süresinin biraz uzadığını da gözlemliyoruz. Bunun öncelikle temel nedeni ne sizce?
1: Şimdi bir kere çok farklı araç seçenekleri var. Otomobil almayı düşünenler veya meraklıları zaten farkındadır. Son birkaç aylık periyotta biz birçok markanın yeni makyajlanmış marka modellerini hayata geçirdiklerini gördük. Bu yeni markalar, yeni modeller daha doğrusu yeni özellikleri, yeni farklı tasarım çizgilerini beraberinde getiriyor. Ve özellikle ürün gamı arttıkça, genişledikçe, çeşitlendikçe kampanyaların da etkisiyle acaba bu aracımı almalıyım, acaba şu özellik benim için daha mı önemli, daha mı kıymetli? Tüketiciler biraz daha bununla ilgili açıkçası karar vermekte zorlanıyor demek mümkün. Bu arada bununla ilintili belki şöyle bir gelişmeden de bahsetmek mümkün. Yine önümüzdeki süreçte 7 Temmuz itibariyle araçlarda bulunması gereken minimum standart güvenlik donanımları var.
0: Evet.
1: Daha önce hatırlayacaksınız GSR2 olarak bu konumlandırılmıştı. Tabii bu bütün kullanıcılar için, trafik güvenliği için son derece faydalı. Şimdi bunun GSR

0: 3 versiyonu 7 Temmuz itibariyle minimum belirli donanımları zorunlu kılıyor. Dolayısıyla bu daha önceden belki opsiyon olarak sunulan belirli özelliklerde yine araçlara standart donanım olarak gelmeye başlayacak. Açıkçası kullanıcıların biraz daha yine daha fazla gelişmiş araçlarla ilgili karar verme süreçlerinde zamanı uzaması, biraz daha kararsız kalması normal gibi gözüküyor.
1: Peki ikinci el otomobil pazarında bugün nasıl bir tablo görüyorsunuz? Fiyat arayışının devam ettiği bir dönem mi?
0: İkinci el tarafındaki en büyük zorluk bir defa sıfır kilometre tarafında olan kampanyalar.
1: Kampanyalar tabii.
0: Şöyle bir örnek verebilirim. Yakın zamanda gördüm iki tane ilan. Mesela bir 2008 model bir araç yaklaşık 120 bin kilometrede istenen rakam 1 milyon 50 bin lira. 2012 model bir araç yaklaşık 200 bin kilometrede istenen rakam 950. Siz bugün kampanyayla 1 milyon 200 bin lira civarında bir fiyata 0 kilometre araç da satın alabiliyorsunuz.
1: Ama tabii orada tercih ettiğiniz marka, yani segment de önemli.
0: Mutlaka, ama 2008 dediğinizde 18 yaşında.
1: Evet.
0: Yani neredeyse hani 20 yıllı biz artık önemli ölçüde araç ömrünü tamamlamış diye değerlendiririz. Neredeyse ömrünü tamamlamış bir aracı düşündüğümüz zaman siz 0 kilometre içerisindeki o yeni araç kokusunu her ne kadar segmenti belki çok değişik, yani farklı da değil bu arada. Biri C segmenti, biri B segmenti bir araçtan bahsediyoruz. Yani tüketicilerin, aslında ifade etmek istediğim, tüketicilerin biraz daha burada sıfır kilometre cazip kampanyalar sunarken ikinci elde rasyonel, mantıklı araçlar görmek gibi bir beklentisi var. O yüzden özellikle ikinci el tarafında da zaman zaman işte piyasanın biraz yavaş ilerlediği vesaire konuşuluyor, ama özellikle sahadan galerilerle görüştüğünüz zaman, doğru fiyatı koyduğunuz zaman aracı 4 günde, 5 günde, 3 günde de satabiliyorsunuz. Eğer biraz beklentiniz yüksekse bu süre 30, 45, 60 günlere kadar da çıkabiliyor. O yüzden ikinci elin dinamiğini belirleyen konu aslında doğru araç için piyasa koşullarıyla uyumlu şekilde fiyat beklentisinde olmak. Yani ilanı doğru açabilmek.
1: Doğru değerleme çok önemli burada, her şeyde olduğu gibi. Kesinlikle. Peki tüketici ikinci el araç alırken en çok hangi hatayı yapıyor?
0: Genel anlamda araçların değerlendirmesiyle ilgili bir tabii ki ekspertiz süreci var. Çeşitli marka modeller daha popüler, biraz daha piyasası olan araçları tercih etmeyi düşünüyor tüketiciler. Ama burada almayı planladıkları aracın geçmişini çok iyi incelemeleri lazım. Bazen burada alıcılar hata yapabiliyor açıkçası. Burada tabii ki doğru ve geçerli, güvenilir ekspertiz olması son derece kritik. Biz hep burada şunu söylüyoruz. Özellikle TSE belgeli noktalarda, yani belli bir kalite standardının aslında zaruri olduğu ve bunun belgelendiği noktalarda ekspertiz hizmeti almak son derece önemli. Bununla birlikte işte az önce aslında konuştuğumuz konu, bazen belirli modellerde, belirli segmentte araç alabilmek için biraz daha yaşı büyük, biraz daha kilometresi yüksek araçlar tercih edilebiliyor. Ancak açıkçası bunlar risk. Sonuçta aracın kilometresi arttıkça, yaşı ilerledikçe size çıkarabileceği majör problemlerin riski de, ihtimali de giderek artmış oluyor. O yüzden olabildiğince bizim de genelde kullanıcılara tavsiyemiz, daha kilometresi düşük, imkanlar tabii ki dahilinde, daha model yılı yeni olan araçları tercih etmeye çalışmaları, bunu tavsiye ediyoruz. Ama orada bazen şu marka olsun da gerekirse 2-3 yıl daha kullanılmış, daha eski olsun denilebiliyor. Bence önemli hatalardan bir tanesi sanki burası.
1: Ekspertiz hizmeti artık sadece motor ve kaporta kontrolü değil. Yeni teknolojiler var. Neler var ekspertiz?
0: Birincisi tabii ki kaporta dediğinizde, yani dış işin kozmetik tarafı, biraz daha aracın geçmişine dair size fikir veriyor. Ama aracın içerisine mutlaka bakmak gerekiyor. Bizim burada dyno cihazları dediğimiz, yani aracın beynine bir elektronik araç bağlayarak, bilgisayar bağlayarak, burada zaman zaman olumsuz örnekler de olabiliyor. İşte aracın kilometresini düşük gösterme vesaire gibi. Ama bu dyno işlemi yaptığınız zaman tüm detayları en ince ayrıntısına kadar görebiliyorsunuz. Araç ne zaman servise gelmiş, beyniyle ilgili geriye dönük arıza kodlarında hangi kodları bu araç vermiş. Bütün bunlara bakma ihtimaliniz var. Hatta yakın zamanda işte elektrikli araçlarda artık yeni yeni pil sağlığının ölçümü işin içerisinde
1: girmeye
0: başladı.
1: Tabii onlar da değiştirdi ekspertiz hizmetlerini, öyle değil mi? Elektrikli hibrit araç.
0: Çünkü elektrikli araçta hani yürüyen aksam dediğimiz kısım konvansiyonel

0: İlaçlardaki gibi olmadığı için orada en önemli koşul pil sağlığının ne durumda olduğu. Örneğin daha yeni sosyal medyada bir kullanıcı işte 78 bin kilometre aracını kullanmış. Aracımın pil sağlığı %93'lerde diye mesela bir ekran görüntüsü paylaşıyor. Şimdi alıcı tarafında da aslında ikinci elde elektrikli araçlar hem ilan sayısı az hem de çok hızlı değil. Dolayısıyla normal bir otomobile kıyasla biraz daha değer kaybı yüksek. Yani aracınızı ikinci el olarak elektrikli aracınızı satmaya çalışıyorsanız biraz bu değer kaybını göze almanız gerekiyor. Bunun da nedeni şu an o alanda özellikle pil sağlığı başta olmak üzere elektrikli araçların ekspertizinin, uzmanlığının, bunu yapacak usta sayısının henüz yeterli seviyede olmaması. Ama genel anlamda ekspertiz en can alıcı konulardan bir tanesi elektrikli araçlarda da.
1: En can alıcı konulardan biri de bakım. Hem yetkili servisler var hem de bağımsız servisler var. Şimdi hem onu sormak istiyorum izleyici açısından ikisi arasındaki farkı hem de araç bakımını ertelemek aslında araç sahibine sonrasında daha fazla maliyet getirmiyor mu?
0: Kesinlikle bu kelimenin tam anlamıyla risk almak. Eğer böyle bir riski göze alıyorsa biraz daha erteleyelim, maliyetleri biraz daha erteleyelim diye. Açıkçası canımızı taşıdığımız ve sadece can değil aynı zamanda ciddi masraflar yapma ihtimalimizin de olduğu riskli bir süreci baştan kabulleniyoruz demektir. Bir defa otomobil kullanıyorsanız eğer lastiklerin değişimini, aracın periyodik bakımını, özellikle bizim hafif bakım, ara bakım, ağır bakım dediğimiz çeşitli bakım türleri var. Bunların hiçbirini aksatmamak gerekiyor. Birinci koşul bu. İkinci koşul mutlaka ve mutlaka burada kullanılan parçaların, hani yan sanayi diyoruz ama yan sanayi dediğimiz sürecin bile farklı farklı kalitede yedek parçaları var, sarf malzemeleri var. Bunların kalitesi belki kullanıcılarımız ya ne olacak işte şu kadar tasarruf edeceğim diye düşünüyor ama hem araç kullanım konforunu hem de uzun vadede çıkabilecek daha büyük masrafları kesinlikle önlüyor. Burada belki kullanıcılarımıza şöyle bir bizim de aslında sunduğumuz bir hizmet var. Belki çok kısa ondan bahsetmek mümkün olabilir. En büyük sorulardan bir tanesi şu. Özellikle yeni araç sahibi olanlar için. Ben aracımı sadece yetkili serviste mi bakıma götürmeliyim? Çünkü yetkili servisler evet. Zaman zaman yetkili servis ve marka olduğu için birazcık bütçeleri zorlayabiliyor. Bu tarafta aslında ülkemizde çok güzel bir kanun var. Blok muafiyet yasası.
1: Nedir o?
0: Blok muafiyet yasası eğer siz TSE'nin iki tane standardı var. Bu standardı sağlayan bir servis noktasına gidiyorsanız bu standartlar neyi bize neyin garantisini veriyor? Birincisi oradaki personelin eğitimi, ikincisi kullanılan yedek parçaların asgari üretici ve onaylanmış tipte olması zorunluluğunu. Eğer siz bu iki standardı sağlayan bir servise gidiyorsanız aracınız aslında garanti kapsamı dışına çıkmıyor. Hı hı. Bununla beraber diyelim aracınız işte 3 yılı geçirdi 5 yaşında. Siz yine nitelikli, kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız eğer yine bu servisleri mutlaka tercih etmekte yarar var. Son bir not. Peki ne kadar ödeyeceğiz? Bizim burada böyle bir hizmetimiz var. Aracınızın özelliklerini giriyorsunuz. 3 farklı ekipman, 3 farklı sarf malzemesi seçeneğiyle biraz daha maliyetli olan, biraz daha premium olan ve daha makul fiyatta olan 3 fiyatı anında görebiliyor. Dilerse istediği TSE belgeli bayiyi seçip randevusunu oluşturup hizmet alabiliyor. O yüzden kullanıcılara, araç sahiplerine tavsiyemiz mutlaka bakım yaptırmadan önce bu konuda bilgi arayışı içerisinde olmaları.
1: İkinci elde kilometre ve tramer güvenliğini de soracağım aslında.
0: Kilometre güvenlik olarak birazcık bahsettik. Çok fazla o kilometreleri uzatmamak gerekiyor. İşte zaman zaman görüyoruz işte bir araç 400 bin kilometrede, 500 bin kilometrede hala ikinci elde satılabiliyor. Şimdi tramer tarafında ise aslında tramer dediğimiz şey bir sorgu yaptığınız zaman aracın resmi olarak kayıtlara girmiş.
1: Girmemişler.
0: Ne kadarlık bravo.
1: Girmemişler de var.
0: Ne kadarlık masraf çıkarmış evet. olduğu olabileceği hususu. Aslında döngüyü tamamlıyoruz. Şimdi o kısma geleceğim. Biraz eğer bazen iki kullanıcı işte bir kaza geçiriyor ve diyorlar ki ya biz bunu aramızda halledelim. Neden? Çünkü bir taraf işte kaskosunun trafik sigortasının şişmesini istemiyor. Diğer taraf işte aracımın tramer kaydı oluşmasın gibi bir kaygı içerisine giriyor. Ama baktığınız zaman bunun aslında bu arada her iki tarafa da zararı var. Çünkü artık ekspertiz sistemleri gelişmiş olduğu için orada belki bahsetmedik. Örneğin bizim sunduğumuz MR cihazı var. Aracın termik

0: Grafik fotoğrafını çekiyorsunuz ve en ufak bir noktasına kadar nerede bir hata var, nerede bir problem var görebiliyorsunuz. Bu trameri sakladığınız zaman ancak hani çok iyi ekspertiz yapılmayan bir noktada, belki biraz bilinçli olmayan bir kullanıcıyı kandırabilirsiniz ama sonraki aşamada o araç satılırken yine bu ortaya çıkıyor. O yüzden aracın trameri son derece kritik, önemli ama tek başına tramer kaydında çok bir şey yokmuş deyip biz yine diğer tedbirleri almamaktan yana tercihte bulunmayalım. Mutlaka detaylı kapsamlı ekspertizi yapmak son derece önemli. Orada da son bir not, farklı farklı ekspertiz paketleri var. Bence orada çok tasarruf etmek doğru değil. Olabildiğince kapsamlı paket almak önemli. Çünkü bugün nereden baksanız işte örneğin 800 bin lira, 1 milyon lira bir araç aldığınız zaman ekspertizden tasarruf edeceğiniz 3-5 bin lirayı çok düşünmemek gerekiyor. Çünkü ileriki aşamalarda burada çok ciddi sorun yaşama ihtimali var.
1: Bir de hasarlı araç piyasası var değil mi?
0: O kısım gerçekten enteresan. Bizim orada bir portalımız var bu arada. Bireysel kullanıcılar, Türkiye'de ilk defa bireysel kullanıcılar gelip üye olup oradaki hasarlı araçlar için fiyat verebiliyorlar. Şimdi hasarlı araç kısmı şöyle. Eğer doğru tamir edilebiliyorsa, hasarın boyutuna göre tekrar kullanılabilir ve iyi ellerde doğru şekilde onarım yapılmışsa ve kullanıcı da bunu bilerek satın alıyorsa eğer, hasarlı araçların da kullanılması son derece makul ve hatta özellikle fiyat anlamında da avantajlı, ekonomik bir seçenek. Ama burada bunu nerede yaptığınız, nerede Tabii. yaptırdığınız ve sonrasındaki o kalite kontrolü son derece kritik. Genelde hasarlı araç piyasası biraz daha bu işi yapan profesyonellerin elindeydi. Biz bunu biraz daha demokratikleştirdik.
1: Ne yaptınız?
0: Bireysel kullanıcılar da artık bizim elimizdeki hasarlı araç havuzunda bulunan farklı hasarların anında aracın bu arada girip üye olup anında fotoğraflarını görebiliyorlar. Aracın geçmişini görebiliyorlar. Dilerlerse araca ekspertiz ekletebiliyorlar. Hatta otomobilin o an hangi otoparkta bulunduğunu, eğer o otoparktan aracı alırsa ne kadar masraf ödemesi gerektiğini aracı çektirmek için ve hatta bizim servislerimizde eğer bu aracı yaptırmak isterse yaklaşık olarak nasıl bir maliyetle aracı tekrar kullanabilir hale getireceğini dahi gösteriyoruz. O yüzden hasarlı araçlar tamamen bir bilinç işi. Eğer bunu doğru yönetebiliyorsanız, mantıklı ve rasyonel bir akışla eğer seçip tamir noktasında doğru tedarikçileri bulabiliyorsanız açıkçası ekonomik ve avantajlı bir yöntem olduğunu da söyleyebiliriz.
1: İşte en çok bunu merak ediyor şimdi izleyicim. Diyor ki yüzde ne kadar avantaj sağlıyor hasarlı otomobil piyasası?
0: Yani açıkçası yüzde 20 ile 30 arasında minimum bir fiyat minimum. Avantajı var. Bu özellikle sizin ikinci elde daha çünkü aracın markasına, modeline göre o fiyat baremi açılabiliyor. Hı hı. Biraz daha premium segmentte daha düşük fiyattan alıp daha yüksek satabiliyorsunuz. Ama biraz daha araç işte yolda sık gördüğümüz marka ve modellerden oluşan bir yapıdaysa o zaman %20'ler civarında bir getiri elde etmek mümkün. Bu arada ben hani alalım satalım deniyor ama binmek için de son derece açıkçası iyi bir alternatif.
1: Evet, işte sizin dediğiniz gibi doğru yerde eğer onu yenilerseniz binmek için de uygun olabilir.
0: Özellikle bazı araçlar fırsat araçları gibi de oluyor. Çok hani hasarlı araç deyince herkes orada yanlış bir kullanılan ifade var aslında, pert dedikleri. Hani pert araç deyince aklımıza böyle yarısına kadar gözükmeyen yok olmuş bir araç geliyor ama bazen baktığınız zaman işte farı kırılmış, pancurunda önemli çatlak olmuş ama fiyatı yüksek olduğu için sigorta şirketinin o hesaplaması sonrası ihaleye çıkarmaya karar verdiği araçlar da olabiliyor. Tamamen takip işi.
1: Otonom sürüş teknolojileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Otonom sürüş teknolojileri açıkçası ben biraz coğrafi koşullarla ilintili olan ama geleceği çok parlak bir alan şeklinde değerlendiriyorum. Neden? Şöyle komik bir anla, videoyla örneklendireyim. Bir beyefendi üzerine bir tişört giymiş. Tişörtün üzerinde işte kocaman stop yazıyor, dur işareti var ve trafikte böyle duruyor. Otonom araçlarda arka arkaya dizilmişler. Birisi durmuş. Trafiği felç etmiş. Sonra arkasını dönüyor. Tekrar o araçlar devam ediyor. Yani otonom sürüş aslında yollar itibariyle, güzergah itibariyle kullanılabilir alanları olan şehirlerde, daha rahat şehirlerde bence uygun. Ama baktığımız zaman işte İstanbul 7 tepeden oluşan bir şehir. Bana çok mesela bizim kendi şehrimizde pek kolay gelmiyor. Çok güzel caddeler var, geniş alanlar var ama çok böyle ara dar sokakların olduğu yerlerde var. O yüzden bizde bir de trafiğin kilitlenme ihtimali de söz konusu olabiliyor. Bu tip otonom sürüşle ilintili olabilecek ve tamamen

0: kontrolü aracı bıraktığımız durumlarda. O nedenle biraz daha coğrafi süreçle ilgili, biraz daha yolların durumuyla ilgili bir aslında ne diyelim teknoloji. Ama dünyada gerçekten gelişiyor. Bugün otonom taksiler işte kendi aracınızı hiç kullanmadan istediğiniz bir yerden bir başka noktaya ulaşmanızı sağlıyor. Yani orası otomotiv piyasasının gelecekteki parlak gördüğümüz bir alanı diyebilirim.
1: Peki gelecekte daha önce araba sevdasında yine bir konuğum çok da hoşuma gitmişti aslında. Artık abonelik sistemi araba almak değil, otomobil almak değil, kullanacağınız kadar kiralamak, işte nasıl telefonlarımızda paketlerimiz var, internet paketlerimiz, onun gibi böyle bir gelecekten bahsetti. Siz ne diyorsunuz, yakın geliyor mu size?
0: Aslında bu bir ara yapıldı. Birkaç otomobil firması Türkiye'de aracı satın almayın, belirli bir süre boyunca kiralayın diye. Yani siz otomobili evet. alıyorsunuz, belli bir süre kullanıyorsunuz, geri veriyorsunuz. Sonra dilerseniz tekrar alıyorsunuz. Bu biraz daha otomobil ihtiyacını, yani mobilite ihtiyacını daha makul koşullarla, ki günümüzde dünyada herkes artık her şeyi daha ekonomik çözümlerle üretme gayreti içerisinde. Önümüzde kesinlikle böyle bir senaryo olabilir. Hani scooterları kiralıyoruz ya böyle, evet, elektrikli. Evet, evet. Tam o model gibi olabilir mi bilmiyorum. Onunla ilgili bir iki firma da var ülkemizde. Bence gayet de başarılılar. Ama bazı işte parktır, işte aracı doğru yerde bırakmadır vesaire gibi sıkıntılar yaşanıyor. O problemler çözülürse bence otomobil olmasın? Sahibi olmaya gerek yok açıkçası.
1: Çok teşekkürler. Ne güzel anlattınız. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Araba sevdasını noktalayalım. Tüm yollarınız açık olsun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Bir başka programda. Hoşçakalın.

0: yüzlerce projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest olurdu. Bankkartın jest olurdu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında.
3: 4 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

Swap. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

0: şefliğin pirinci kuralı pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilavı zenginleştirilmiş olmasından belli. Yayadan geldi belli.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankom, bank,
0: kartım hadi. Yayla'dan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav uyuyor. Zenginleştirilmiş.

0: olan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Arsa ve Ev.

Arsa'dan ev sahipliği nedir? Arsa'dan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim merhabalar, yatırım günlüğünden Melis Kopal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce haber özetlerine gidelim, başlıklara bir bakalım.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çarşamba günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler turu kalıcı bir barışa yönelik somut ilerleme sağlanmadan sona erdi. Taraflar 2 hafta önce duyurulan geçici anlaşmayla çözüldüğü belirtilen konulara odaklandı. Yapılan açıklamada görüşmelerin Haziran ayında savaşı durduran mutabakata ilişkin konularda olumlu ilerleme sağladığını ve İsviçre'de düzenlenen zirvenin sonuçları üzerine inşa edildiğini belirtti. Türk Exim Bank uluslararası piyasalardaki güçlü kredi itibarı ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koyan yeni bir sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı. Euro ve dolar cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan işlem kapsamında 830 milyon dolar tutarında kaynak sağlanırken sendikasyon kredisi %129 yenileme oranıyla sonuçlandı. İşleme 9'u ilk kez olmak üzere toplam 32 uluslararası banka katıldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 daralma kaydetti. Toplam satışlar 558.179 adede gerilerken otomobil ve hafif ticari araç segmentlerinde de düşüş görüldü. Piyasaların gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde. Veri Fed'in para politikası ve değerli metallerin yönü açısından belirleyici olacak. Piyasa beklentisi verinin 115 bin kişi artması yönünde.
0: Ve şimdi de dönelim bakalım küresel haritamıza, fiyatlamalar an itibariyle nasıl? İçeride BIST endeksinde 14.474'teyiz. 0.87'lik yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa'da da pozitif bir görünüm. Londra 0.44, Frankfurt 0.48, Madrid 0.90, Paris 0.70. Şu anda yukarıda. Bu arada Asya'da sert düşüşlerle kapattık bugünü. Özellikle Güney Kore'deki 7.89'luk geri çekilme dikkat çekiciydi. Çin'de de 2.03'lü geri çekilme, Hong Kong 0.76, Hindistan'sa 0.74 artı da. Wall Street'teki çip hisselerinde yaşanan geri çekilmenin teknoloji hisselerine getirdiği satışlar ve kar realizasyonlarıyla Asya'da sert düşüşler gördük bugün. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek olursak eğer, tabii vadeli tarafta şu an S&P ve Dow Jones pozitif. Yatay, Nasdaq 0.25 geride. Tabii ki kritik olan, bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Orada da biraz önce haberlerde de ilettiğimiz gibi 115 binlik bir beklenti var. Bakalım nasıl karşılayacağız veriyi. Tabii ki bugün piyasaların gözü o veride. Şimdi buradan dönelim. Petrol fiyatlarındaki görünüme, orası şu anda oradaki görünüm nasıl? Brent petrol 70.49'da 1.51'lik bir geri çekilme. Petrolde ise 67.61'deyiz.

0: 1.41'lik bir geri çekilmeyle doğalgaz 3.19, 0.99'luk orada da bir düşüş var. İran görüşmelerinin sonuçsuz olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Doha'daki görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini hatırlatmış olalım. Ve sonlandı görüşmeler ilerleme kaydedilmeden ve görüşmelerde odak noktası Hürmüz'deki nakliye ve dondurulmuş varlıklar oldu. Bakalım şimdi altın tarafında nedir durum? Altında şu an 0.87 yukarıdayız. 4.066 seviye. Gümüş 59.88, 1.32 yukarıda, platin 2.63, paladyum ise 2.83 yukarıda an itibariyle. Ve şimdi buradan da piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için Serhan Yeni Gün'e döneceğiz. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi sizin yayınladığınız yeni bir strateji raporu var. Dün itibariyle yayınladınız. Aslında oradaki tespitlerle biraz başlayalım. Şimdi genel havayı nasıl görüyorsunuz? Özellikle ikinci yarıda, ikinci yarıya damga vuracak gelişmeler neler olacak sizce?
1: Şimdi biz bir tünelden diğerine şeklinde başlık attık. Burada kastettiğimiz şey ise yılın ilk yarısında İran-Amerika arasındaki çatışma ortamını çok fazla takip etti piyasalar. Bunu şimdi biraz geride bırakıyoruz gibi ve hani olumlu bir şekilde geride bırakıyoruz gibi petrol fiyatları tekrar savaş öncesi değerleri geliyor. Fakat bu sefer de yılın ikinci yarısında FED tarafı biraz daha ağırlıklı konuşulacak. FED'den faiz artırım beklentileri giderek yükseliyor biliyorsunuz. Yani İki ya da üç toplantı sonrasında bir faiz artırımı bekleniyor. Artı Amerika'da bu yıl ana seçimler gerçekleşecek Kasım ayında. Ve orada Cumhuriyetçilerin kongrenin senato ya da temsilciler meclisi taraflarından en az birinde çoğunluğu kaybetme ihtimali var. Ve bunlar da piyasalar üzerinde bir etki yaratabilir. Gerçi biz bu ikinci konuya çok karamsar bakmıyoruz. Çünkü daha rasyonel politikaların izlenebilmesi için bir zemin de oluşacak. Bunun dışında büyüme beklentilerinde geçtiğimiz dönemdeki o savaş etkileriyle aşağı yönlü revizyonlar gördük. Henüz daha bunlar bir geri dönüş sergilemedi. Dolayısıyla da piyasaları huzursuz eden bir savaş ortamından artı ya da eksi yönde etkiler yaratabilecek bir başka döneme doğru ilerlediğimizi kastediyoruz. Ve 2026 yılının ikinci yarısında da bu konulara daha çok ağırlık vereceğiz gibi gözüküyor. Ama raporun geneline yani 80 sayfalık bir raporumuz var. Sektör, şirket incelemeleri, başka konular da içeriyor. Geneline baktığınız zaman karamsar bir senaryo çizmiyoruz. Hedeflerimiz gayet olumlu tarafta ve makro açıdan da 2027 beklentilerini de biraz ekledik. Onlarla beraber bakıldığında, bir bütüncül bir şekilde bakıldığında biraz daha olumlu bir manzara var aslında. Yani büyümenin tekrar toparlanacağı, enflasyonda gerilemenin süreceği, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine tekrar başlayıp devam edebileceği ve Borsa İstanbul'da da 12 aylık 19.800 gibi bir hedef verdik. Buralara doğru bir yönelim beklediğimiz bir rapor paylaştık.
0: Evet, peki şimdi Borsa İstanbul demişken siz tahmini de söylediniz. Şimdi özellikle endeks bazında öne çıkabilecek ikinci yarıda hangi endeksleri görüyorsunuz? Bir de model portföyde değişikliğe gittiniz mi?
1: Endeks tarafına baktığımız zaman %40'a yakın bir getiri potansiyeli öngörüyoruz. Burada tabii faiz indirim süreci bankalar için özellikle daha destekleyici olacaktır. Özellikle dördüncü çeyrekten sonra bu etkileri daha fazla göreceğimizi düşünüyoruz. Aslında raporda da şunu belirttik, yani kısa vadede bir yükseliş beklemiyoruz. Bu yılın ikinci yarısı daha kademeli piyasa hareketleriyle geçebilir ama özellikle gelecek yılın İlk yarısı diyebileceğimiz, yani 2027 döneminde biraz daha olumlu bir fiyatlama ortamı içinde olacağımızı düşünüyoruz. Bankalar için mesela X-Bank bankacılık endeksi için 26.000 gibi bir hedef, %45'e yakın endeksin biraz üstünde bir potansiyeli işaret ediyor. Onun dışında model portföy üzerinden baktığımız zaman bu raporumuzda bir değişikliğe gitmedik. Genelde biz görünüm raporlarında model portföy revizyonuna gidiyoruz ama bu sefer buna gerek duymadık. Yani dönem içerisinde tabii bir şirketin eklenmesi, çıkması, bunlar söz konusu olabilir elbette. Neler var burada? Bankalardan Garanti Bankası ve İş Bankası'nı tercih ediyoruz. Havacılık tarafında Türk Hava Yolları ve TAV var. Perakende tarafta Migros ve Mavi var. Holdinglerden Sabancı Holding var model portföyümüzde. Koç Holding'i de ucuz buluyoruz ama Koç Holding'in yerine Tüpraş ve Ford Otomotiv zaten var model portföyümüzde. Artı Astor, Medical Park ve Turkcell'den oluşan 13 hisselik bir model portföyümüz var. Raporda bunların detaylarına tacirler.com.tr'den erişebilirsiniz yarınlar.
0: Evet, peki şimdi biraz bölgesel olarak da sizin değerlendirmelerinizi detaylandıralım. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başkan, yeni bir metodoloji. Ne dersiniz, evet. Ne bekliyorsunuz borç döneminden?
1: Şimdi

0: yani dün yaptığı açıklamalarda enflasyon tarafında çok ciddi riskler olmadığı yönünde bir mesaj paylaştı aslında, ama borç döneminde herhalde en öne çıkacak olan konu iletişim tarafında sürekli farklı Fed, bölgesel Fed yöneticilerinin bir takım mesajlar verip piyasalara da aslında ışık tutmaya çalıştığı bir dönem yaşamıştık geçmişte, ama Kevin Warsh döneminde bu biraz daha sınırlı kalacak belli ki. Dolayısıyla da verilerin önemi biraz daha artacaktır. Yani Fed'in bir sonraki toplantıda ne yapacağını anlama açısından piyasalar makro Amerika'da açıklanacak olan işte büyüme, istihdam, enflasyon odaklı verilere biraz daha odaklanacak. Bunun dışında yani Fed dışında ya da seçimler dışında bir konuya daha aslında raporumuzda değindik. O da son dönemde teknoloji şirketlerinde yaşanan yükseliş. 2000'lerin başına doğru bir dotcom bolluğu oluşmuştu Amerika'da. Biraz ona vurgu yapılıyor. Çarpanlar açısından yakın seviyelere gelinmesi sebebiyle. Raporda buna şöyle yer ayırdık biz. O dönemki şirketlerin işte hisse başına karlılıkları $60-70 şu an $300 civarına geldi. Ya da net borç bölü favori rasyoları, yani operasyonel karlılık ve borç üzerinden bir kıyaslama yapıldığında o dönemde 5-6 gibi çarpanlar vardı. Yani karların 5 katı 6 katı borçlar vardı. Bu şu anda 1-1.5'larda. Yani daha karlı ve daha az borçlu, daha yönetilebilir borç düzeyinde olduğunu, bu nedenle de bir yapay zeka balonu fiyatlaması olmadığını düşünüyoruz teknoloji şirketlerinde. Raporda biraz buna da yer verdik. Yani bu da ABD merkezli bir konu. Çünkü eğer orada hızlı bir fiyat hareketi aşağıya da yukarı yönlü olursa önümüzdeki dönemde bu küresel piyasaları da etkileyecektir. Yani Kevin Warsh döneminin bu konuyla bağlantısı da şu. Teknoloji şirketleri tanım itibariyle yaşam döngülerinin ilk döneminde daha sınırlı ama ilerleyen dönemde daha yüksek gelir beklenen şirketlerdir ve faizler bir değerleme yapılırken bir iskonto faktörü olarak kullanıldığı için faizlerin yükselmesi, daha yüksek bir iskonto uygulanması, dolayısıyla da gelecekteki beklenen gelirlerin bugüne daha fazla indirgenmesi ve dolayısıyla da daha düşük bir değer bulunması anlamına gelir. Yani şirket değerlemelerini, borsaları, piyasaları bu anlamda teknoloji hisseleri üzerinden baskı altına alabilecek bir dönem aslında Kevin Warsh dönemi. Kevin Warsh'un kendisi ya da izleyeceği politikalardan ziyade şu anki faiz artırım beklentileri nedeniyle bunu söylüyorum. İşte bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi, ilerleyen dönemde açıklanacak enflasyon verileri, hepsi bu çerçeve üzerinden değerlendirilecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki Avrupa tarafı için ne dersiniz ikinci yarıda? Yeni faiz artışları orada bekliyor musunuz? Tabii dün de gündeme gelen bir konuydu bu. Avrupa'nın evet, durumu.
0: Şimdi Haziran toplantısında bir faiz artırımı yaptılar. Hemen 3 gün sonrasında Amerika ile İran arasındaki mutabakat aslında hemen iyisi bir acaba erken mi davrandı, acele mi etti gibi bir sorgulamaya da sebep oldu. Çok öyle olduğunu da düşünmüyoruz. Ama toplantıdan toplantıya faizleri artıra artıra devam edeceklerini de pek düşünmüyoruz açıkçası. Yani petrol fiyatları geriledi. İşte savunma ve altyapı harcamaları orada büyümeyi destekleme açısından zaten bir etki yaratacaktır. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımları tarafında biraz daha yani adımlarını temkinli atacağını, hatta belki de Fed 2 ya da 3 artırım yapsa bile ECB'nin bir faiz artırımı yapmayacağını da düşünüyoruz.
1: Evet. Peki Asya tarafı için ne dersiniz? Şimdi tabii orada da malum dalgalı seyirler görüyoruz. İşte bugün de borsalarda yine bir ciddi sert çekilmeler vardı. Özellikle Güney Kore tarafında bu teknoloji, yapay zeka hisseleri. Diğer taraftan tabii yenin durumu, aynı şekilde Güney Kore para biriminin de durumu, bunlar da kritik konular. Nedir sizin tespitler ileriye dönük?
0: Şimdi Asya ekonomiler arasında aslında ciddi ayrışmalar var. Yani toplu bir şekilde değerlendirmek çok kolay değil. Ülke ülke bakmak gerekiyor. Güney Kore tarafıyla siz sorduğunuz için başlarsak, dolar bazında yılbaşından bu yana %100'e yakın çok ciddi bir getiri vardı orada. Asya'da şirketin sürüklediği ama ciddi bir borsa performansı. Dolayısıyla da hani realizasyon geldiği zaman da volatilite yüksek. Yani o yüzdesel değişimler yüksek yüzdelerde olabiliyor. Ama bir trend değişimi ya da bundan sonra sürekli aşağıya giden bir piyasa şeklinde beklentimiz yok. Ama bir denge arayışı, bir kar satışı dönemi elbette olabilir. Çin tarafına baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki gevşeme ve aslında oradaki bölgedeki birçok ülke için bu geçerli. Tedarik tarafında geçtiğimiz dönemdeki kaygılar, korkular artık bir yerde kalıyor. Fiyatlar da daha normal seviyelere geri dönüyor. O nedenle büyüme tarafında muhtemelen ilerleyen dönemde mesela Çin ekonomisi için tekrar büyüme beklentilerinin yukarı revize edildiğini görebiliriz. Borsalar üzerinden, şirket değerlemeleri ve endeks hedefleri üzerinden bakıldığında da Hindistan, Çin,

0: dolar yan paritesinde aslında hani carry trade üzerinden bakıldığında bir gevşeme olur mu olmaz mı endişesini beraberinde getiriyor. Çünkü 2 yıl önce Ağustos ayında hatırlayanlar olacaktır. Bir sabah geldiğimizde işte dolar yendeki değerlenmeyle Tokyo borsasını %12 aşağıda görmüştük bir pazartesi sabahı ve küresel piyasaların tamamında o carry trade pozisyonlarındaki çözülme kısa sürede olsa bir ciddi satış baskısı yaratmıştı. Benzer bir durum tekrar yaşanabilir mi? Elbette bu ihtimal var. Yani biz mesela Türkiye olarak bundan çok etkilenmeyebiliriz ama küresel tarafta carry trade tarafında yen bazındaki faizlerin artması dolar yen paritesinde bir noktada aşağı yönlü bir hareket elbette yaratabilir. Yen lehine bir hareket yaratabilir. Bu mümkün ama hani bunun şu anda çok ciddi bir kaygı unsuru olduğunu da düşünmüyorum. Yani en azından bunun gerçekleşme olasılığını şu anda o kadar yüksek bulmuyorum.
1: Evet, peki. Şimdi kıymetli metal tarafı da tabii ki önümüzdeki süreçte önemli. Yeni rekorlar bekleyenler var altın ve gümüşte. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yeni rekorların yani 5600 dolar mıydı ons altında gördüğümüz en yüksek seviye 5500 civarı diyelim. Çok uzun yıllar görülmeyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ve hatta ons altın tarafında ben gelişim yani 4000 doların altına 3500-3700 dolara kadar ilk etapta bir gerileme olacağını da düşünüyorum. Gümüş tarafı için de aynı şekilde bir gerileme yaşanmasını bekliyorum. Bu tabii daha çok Fed odaklı beklentilerden kaynaklanıyor. Paranın maliyetinin arttığı bir yerde kripto varlıklar içinde işte altın, gümüş gibi dolar bazında geride bıraktığımız dönemde çok ciddi artışlar sergilen emtia, kıymetli madenler gibi emtia ürünleri içinde bu geçerli. Tabii burada dediğim gibi biraz da Fed tabii belirleyici olacak. Oradan bir faiz artırım beklentisi dün itibariyle belki bir miktar azalmış olsa da hala devam ediyor. Buna dikkat etmek gerekiyor ama eğer tabii olmazsa, gecikirse veya tekrar indirim gündeme gelirse çünkü hani istihdam verir vesaire bunlar bunu yaratabilir. O zaman altın evet bir tepki verir. Ama o tepkinin önceki zirvelere bir geri dönüş şeklinde olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Yani 5000 doların üstünü bu yıl bitmeden tekrar görmeyi beklemem. 4500'ün üstünü göreceğimizi de zannetmiyorum.
1: Evet. Peki şimdi içeriye dönelim. Çünkü yarın tabii malum kritik enflasyon verisi. Nedir sizin beklentiniz?
0: Biz aylık %1 bekliyoruz. Yıllık tüfe bu rakamla beraber %32.6'dan %32.1'e gerileyecek. Dün açıklanan İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyon verisi sonrasında biraz daha %1'in çok hafif de olsa altında bir vir gelme ihtimali de var. Bununla beraber de tabii Temmuz rakamı henüz çok erken ama ki son yapılan işte köprü otoyol zamları ya da sağlık tarafındaki ücret değişiklikleri artışları oraya bir miktar yukarı yönlü etki edecek ama yine de Temmuz ayında biraz daha düşük bir rakam. Yani önceki yılların Temmuz ortalamalarının altında bir rakam görebiliriz ve dezenflasyon sürecine bence bir geri dönüş izleyeceğiz bu çerçevede. Bununla beraber de 23 Temmuz'daki PPK toplantısı da bir takip edilecektir. Öncesinde ya da toplantıyı takiben önce efektif fonlama oranında %40'lardan yavaş yavaş 37'lere doğru bir gerileme. Ardından da Ağustos'ta toplantı yok. Eylül toplantısında belki de politika faizinde bir indirimle devam edileceğini düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serhan Yenigün. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Efendim kısa bir reklam arasına gideceğiz. Birazdan devam ediyoruz yine piyasaları yorumlamaya.

0: Altın Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Ve İsmail Erdem bizimle birlikte, Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu merkez bankaları toplantısıyla başlayalım, dün verilen mesajlar. Bir hatırlatalım hemen, enflasyon beklentileri ve riskleri düştü diyor Walsh. Lagarde, stagflasyon durumunda değiliz. Bailey, gevşeyen bir ekonomi ve iş gücü piyasamız var, faiz indirimleri masada değil. Ve Kanada Merkez Bankası Başkanı da enflasyon açık bir şekilde hedefin üzerinde, belirsizlik çok fazla demiş. Burada sanki merkez bankaları artık faizleri ne zaman indireceğiz sorusundan çok, yüksek enflasyonun geri gelmesine karşı biz bunu ne yapabiliriz şeklinde bir soruya odaklanıyorlar gibi geldi. Ne dersiniz siz?
1: Evet, biraz ülkeden ülkeye değişen karışık bir bakış açısı var diye düşünüyorum. Amerika'da enflasyon biraz yüksek. Yani hem Trump'ın uyguladığı tarifelerden dolayı, bir de üstüne tabii ki önemli bir petrol şoku geldi. Bunlardan dolayı enflasyon yüksek ve bu ortamda aslında faiz yükseltmeyi düşünüyor olması lazım Merkez Bankası'nın, ama öte yandan da savaş sona erdiği için beklentiler, ileriye dönük enflasyonun daha da yukarı çıkma riskleri azaldı. İşte Walsh da buna dikkat çekiyor. Biraz da tabii Walsh'u Trump atadı ve özellikle faizlerini indirme konusunda çok istekli bir beklentisi var Trump'ın. Walsh'un açıklamalarında biraz böyle hem enflasyonun yüksek olmasını dikkate alırken, öte yandan da Trump'ın çok da bozulmayacağı bir mesaj vermesi gerekiyor gibi bir durumda buluyor kendisini. Ama Amerika'da gerçekten enflasyonun şu noktadan sonra daha kötüye gitmeyeceğini düşünüyorum ben de. Hatta iyiye gidecektir. Çünkü petrol fiyatları ciddi şekilde geriye geldi. Avrupa Birliği biraz daha böyle karışık bir durumda. İşte stagflasyon beklemiyoruz diyor. Yani bu şu demek aslında. İşte çok da kuvvetli büyümüyor enflasyon. Ekonomi anlamına geliyor bir miktar. Yani muhtemelen faizler özet olarak baktığımızda daha böyle bir yatay seyredecek gibi. Faiz arttırmak ve ekonomileri daha da yavaşlatmak istemiyor Avrupa. Amerika'da biraz da siyasi baskılardan ve gelmekte olan seçimlerden dolayı faiz artırma konusunda biraz daha temkinli davranabilir. Ama faiz indirmek için de gereken şartlar henüz pek yok. Biraz daha enflasyon rakamlarının aşağı gelmesini görmek isteyecektir FED faiz indirme adımı atmak için. Benim tahminim önümüzdeki birkaç ay biraz daha böyle faizlerin olduğu yerde tutulduğu bir dönem olacak gibi.
0: Evet, peki bu arada yapay zekaya ilişkin bu süreçlere dair, bu teknoloji hisselerinin durumuna dair de ben sizin bir görüşünüzü almak istiyorum. Çünkü yine Wall Street'te dün yaşanan geri çekilmeler vardı ve bunun yansımalarını bugün Asya piyasalarında gördük. JP Morgan'ın bir yorumu var. Yapay zeka hisseleri için uyarısı var aslında. Hisse senedi piyasalarında dotcom balonunun çöküşünden önce görülen dinamiklere benzeyen bir ayrışma var diyor. Ve yapay zeka donanımı üreten şirketlerin hisseleriyle yapay zekaya sermaye ayıran şirketlerin performansı arasındaki fark açıldı. Benzer bir ayrışma 1999'da da görüldü ve sonbaharda yatırımcı duyarlılığı ve pozisyonlanmadan kaynaklanan bir piyasa düzeltmesi riski de artabilir tespitlerini yapmışlar. Siz ne dersiniz?
1: Yani tabii bu yapay zeka konusu burada bir ciddi bir fiyat artışı oldu mu? Oldu.
0: Bir parantez daha açayım bu arada. Bir parantez daha açayım. Çünkü UBS de diyor ki yapay zekaya yönelik yıllık sermaye harcamaları gelecek yıl yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşacak diyor.
1: Evet. Şimdi bu yapay zeka daki fiyat artışı veya artık buna balon der miyiz demez miyiz, o konuda tam emin değilim, ama geçmiş dönemlerde yaşanan benzeri hareketlerle karşılaştırdığımızda şunun bir altını çizmek gerekiyor. Bu yapay zekada gerçekten ciddi katma değer yaratan reel bir şey var elimizde. Yani bir hayatı kolaylaştıran, birçok şirketin, birçok faaliyetin çok daha hızlı bir şekilde, çok daha düşük maliyetli olmasını sağlayan bir teknoloji, bir yazılım seti var elimizde. Bu bir gerçek. Fakat burada tabii yapılan yatırımların büyüklüğü ve bunların geri dönüşünün olup olamayacağı veya ne derece olabileceği konusu ciddi bir soru işareti. Bir de burada büyük oyuncular bu rally'yi, bu furyayı kaçırmamak için işin sanki ekonomik karlılığına, finansal geri dönüşünün ne derece hızlı olup olmayacağına bakmadan birbirinden daha çok yatırım yapma yarışına girdiği gibi bir durum var. Bu da tabii ki biraz tehlikeli, biraz tehlike çanlarının çalmasına sebebiyet veriyor bu durum. Muhtemelen burada önümüzdeki 5 yılda 10 yılda çok ciddi kazananlar olacak ve hayatını sürdüren ve çok daha da başarılı olan yapay zeka, hem yazılım sağlayan hem de hardware, makine teçhizat sağlayan şirketlerden olacak. Ama şu anda çok popüler gözüken birçok şirkette belki çok küçülecek veya ortadan kalkacak. Buna benzer bir şey işte 2000 yılındaki internet balonunda da görmüştük. O zamanın en popüler şirketleri şu anda yok. Ama o zaman daha küçük olan fakat gelecek vadeden birçok şirket bugünün trilyon dolarlık şirketleri oldu. Şimdi burada ne zaman düzeltme olur? İşte Eylül'de düzeltme olur mu olmaz mı? O konuda çok bir şey söylemek pek bence mümkün değil. Yani genelde böyle sert düzeltmeler beklenmedik zamanlarda gelir. Yani genelde bir iki aracı kurum Ekim'de çok sert düzeltme bekliyor diye pek Ekim'de sert düzeltme olmaz. Bu işteki geçmiş tecrübelere baktığımızda. Ama bir yüksek fiyatlama var mı? Evet var. Bu SpaceX de tabii bunlara eklendi şimdi. SpaceX de tamam, çok enteresan işler yapıyor. Gerçekten çok yaratıcı, beyinlerin içinde olduğu bir yapı. Fakat şu anda satılan, değerlenen ileriye dönük projeler. Yani bunların bir gerçekleşme riski ne olacak? Ne derece gerçekleşebilecekler? Ne kadar karlı olacaklar? Yani orada daha kötü olacaktır demek istemiyorum ama bir belirsizlik var. Şu andaki beklentiden çok daha iyi de olabilir, daha kötü de olabilir. Biraz piyasalar şu anda bunun da çalkantısını, oynaklığını yaşıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, SpaceX demişken dünyanın ilk trilyoneri olmuştu Elon Musk. Dün ama hisselerdeki düşüşle birlikte 6.2'lik bir düşüş SpaceX'te trilyonerliği kaybetti. Ama ne dersiniz, yeniden trilyoner koltuğuna oturur mu?
1: Yani burada dediğim gibi bir ileriye dönük projeler var ve bunların değerinin gerçek manada ne olduğu, ki bu da ne kadar nakit akımı yaratabileceği ile alakalı bir şey, yıllar içerisinde belirlenecek. Ben burada hep biraz Tesla'dan örnek veriyorum. Yani Tesla, ki işte Elon Musk'ın en başarılı şirketi, o kadar sansasyonel bir şirket vesaire, 10-15 yıl hiç kar etmedi bu şirket ve şu anda bile karlılığı çok da yüksek olan bir şirket değil. Yani sonuçta biz finans teorisine, nakit akımlarına inanan fon yöneticileri, analistler olarak baktığımızda biraz bekleyip görmemiz gerekiyor. Önemli bir belirsizlik var ortada ama tabii ki çok çok inovatif, dünyada hiçbir şirketin kolay kolay yapamayacağı birçok işi de yapmakta olan, o işlere girişimde bulunan bir liderleri, işte Elon Musk sahipleri, hakim ortakları ve projeleri var.
0: Evet. Peki şimdi siz bu Asya tarafındaki yenin değer kaybına nasıl bakıyorsunuz? Çünkü orada da risk barındıran bir unsur yenin şu anki durumu.
1: Yani Japonya tabii bir türlü böyle ekonomisini tam şey yapamadı. Tam toparlayamadı diyeyim. Japonya için böyle döviz kurunun hareket etmesi çok alışılmış bir şey değil aslında. Yani Japonlar böyle 10 yıldır, 20 yıldır çok düşük enflasyonla yenin alım gücünün aşağı yukarı neredeyse sabite yakın kaldığı bir ortamda yaşayan medeni insanlar. Şimdi yenin değer kaybediyor olması orada çok ciddi bir takım ekonomik değişiklikleri beraberinde getirme riskini taşıyor. Tabii burada bir miktar şeye de yarıyor yenin değer kaybetmesi bu arada. İşte Japonya'da bir büyüme ve enflasyonsuzluk sıkıntısı vardı 10 yıllardan beri. Bu bir miktar onu çözebiliyor gibi sanki. Yani bir para birimi değer kaybettiği zaman az da olsa enflasyonu tetikliyor ülkede. Biraz bir miktar olsa büyümeyi, işte ihracatı teşvik ediyor. Büyümeyi biraz daha destekliyor gibi bir durum var. Ama Japonların genel böyle çok istikrarlı bir ekonomik düzenleri olduğunu dikkate alırsak bu önümüzdeki dönemlerde farklı sonuçlar da doğurabilir. Benim beklentim biraz değer kazanır Japonya'nın. Yani bu son düşüş, son değer

0: kaybı biraz fazla sert olmuş olabilir. Belki tekrar böyle bir 155'lere falan gelebilir yani.
1: Evet.
0: Dolara karşı.
1: Peki şimdi tabii bugün de malum tarım dışı istihdam günü. Bak 115 binlik bir beklenti, geçtiğimiz ay 172 bindi. Buna tabii kıyasla biraz güç kaybı bekleniyor orada. Ve de salı günü gelen JOLTS açık iş sayısının da beklentinin üzerinde geldiğini de hatırlatmış olalım. Siz ne beklersiniz?
0: Yani bir miktar bence şey gelebilir. Ekonominin zayıf olduğuna işaret eden böyle işsizlik verisi bir miktar zayıf gelebilir diye düşünüyorum. Sonuçta Amerika ekonomisi bu tarifelerle birlikte başlayan, sonra petrol fiyatının çok artmasıyla birlikte biraz böyle rüzgarlara karşı bir mücadele vermek durumunda kaldı. Öte yandan da siyasi tarafta da oldukça öngörülmesi güç bir başkanla hayatını sürdürüyor. Biraz daha bu biraz işsizlik Amerika'da hafif hafif baş göstermeye başlayabilir diye düşünüyorum. Tabii bu da Fed'in faizi indirme şeyini ihtimalini yukarı çekecek. Ama bu aylık verilere de çok da fazla takılmamak lazım. Onun da altını çizmekte fayda görüyorum. Sonuçta aylık veri nispeten sık frekanslı bir veri. Biraz daha böyle orada 3 aylık ortalamalara, 6 aylık ortalamalara bakarak karar verecektir Fed. Sonuçta bir ayın tek başına verisi o kadar da fazla anlamlı olmuyor ekonomik bir sonuç çıkartmak için.
1: Evet, bu arada Amerikan 10 yıllıkların da bugün yine 4.5'a geldik. Orada yine yukarı yönlü bir hareket var. Neden sizce bugünkü yükseliş?
0: Yani bugünkü yükselişin tam olarak sebebini tabii bilemiyorum ama şu var. Acaba Fed faiz indirir mi tedirginliği? Şimdi şunu hep altını çizmek lazım. Fed'in faiz indirmesi demek aslında uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yukarı çıkması anlamına geliyor çoğunlukla. Bu da 10 yıllık tahvil faizinin yukarı gitmesi anlamına geliyor. Yani Fed enflasyonu kontrol altına almak istiyorsa veya hazinenin, Amerikan hazinesinin borçlanma maliyetlerini aşağı çekmek istiyorsa bunun ilacı faizleri aşağı indirmek değil. Çünkü kısa vadeli faizleri indirdiğinizde enflasyon beklentilerinin yukarı çıkma ihtimali çok yüksek ve bu aslında 5-10-15 yıl vadeli borçlanan bir hazinenin borçlanma maliyetlerini yukarı itiyor. Bu dinamikle alakalı bir hareket oluyor olabileceğini düşünüyorum. Yani Fed biraz prematüre bir şekilde faiz indirimlerine başlarsa eğer veya faiz artırması gerektiğinde faizi artırıp enflasyonu kontrol altına almak için gerekenleri yapmazsa o zaman 10 yıllık Amerikan hazine bonolarının faizleri yukarıya doğru gider.
1: Evet, peki şimdi biz dönelim bir de içerideki sizin beklentilere. Siz ne bekliyorsunuz yarın enflasyonda?
0: Şimdi savaş bitti. Fakat savaşın bitmesi ve petrol fiyatlarının sert aşağı gelmesi biraz Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren daha sanki hayatımıza yansıdı gibi düşünüyorum. Haziran ayının ortasından beri. Benim tahminim bu ay enflasyonun beklentilerin bir miktar altında gelebileceği doğrultusunda. Temmuz ayında ve Ağustos ayında muhtemelen olumlu sürprizler görebiliriz. Yani mevsimsellik olarak zaten Temmuz-Ağustos ayı enflasyonun düşük geldiği aylarda piyasa beklentisinin de bir nebze altında gelebilir belki diye düşünüyorum. Bu petrol fiyatlarının yükselmesi ve yüksek kalmış olması aslında ekonomide biraz frenleyici, talebi kısıtlayıcı bir etki de yaratmış olabilir. Altın fiyatının düşmüş olması, sonuçta Türk halkının, bizim halkımızın ciddi bir altın tasarrufu var. Altın fiyatının düşmüş olması harcanabilir gelirin veya harcanabilir tasarruflarının biraz azalmış olması anlamına da geliyor. Yani bu iki faktörün enflasyonu bir miktar aşağı çekebileceğini düşünüyorum önümüzdeki aylarda.
1: Evet. Peki Borsa İstanbul'a yönelik ikinci yarıda sizin beklentiler neler? Ne kadarlık bir hedef var yıl sonu için sizde?
0: Bir kere Merkez Bankası büyük ihtimalle senenin ikinci yarısında, tahminim işte Eylül'den itibaren, faiz indirmeye tekrar başlayacak. Bu beklenti ve sonra bunun da gerçekleşmesiyle birlikte borsada olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. İşte şu anda borsa endeksi yaklaşık 14.500 civarında. Yani sene sonuna kadar ben reel olarak enflasyondan daha yüksek bir getiri borsanın sağlayacağını düşünüyorum.

0: Yani borsanın bu sene iyi bir yatırım aracı olarak seneyi kapatacağını düşünmekteyim. Yani o da yaklaşık olarak işte şu andan sene sonuna kadar %15-20'lik bir getiri, ki o da nereden baksanız bir 2500 puan falan eder. 2500-3000 puan eder. Yani bizi 17.500-18.000 gibi borsa endeksinde seviyelere getirebilir. Yani faiz indirim döngüsü başlarsa bence yabancı ilgisi de tekrar hisse senetlerine canlanabilir.
1: Evet. Şimdi siz peki ikinci yarı için hani en kritik başlıklar olarak nelerin olacağını düşünüyorsunuz? Çünkü tabii yeni normallerimiz var. İşte başta yeni Fed başkanı olmak üzere güçlenen bir dolar, geri çekilme emtia tarafında, altında, gümüşte, petrolde de yine geri çekilme. Dün tabii açıklamalar vardı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Önemliydi. Vance'den gelen başkan yardımcısı mecbur kalmadıkça göndermeyeceğiz İran'a daha ordu dedi. Ne dersiniz? Sizin için yeni normaller nedir ikinci yarı için?
0: Bir kere petrol fiyatları muhtemelen savaştan önceki seviyelerine gelecek diye düşünüyorum birkaç ay içerisinde. Zaten sert bir geri çekilme oldu ama savaştan önceki seviyesine gelmesi için bir 8-10 dolar daha aşağı gelmesi gerekiyor. Bu hem Türkiye'deki hem dünyadaki maliyet baskısını, yani hem petrol fiyatlarının direkt etkisi hem de diğer emtialar üstündeki dolaylı etkisi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalılığından kaynaklanan işte gübre vesaire gibi diğer önemli maddelerin fiyatlarının yukarı gitmiş olduğunu düşünürsek, o fiyatların aşağı gelmesiyle birlikte bir rahatlatma etkisi yapacak dünyada ve yapıyor da şu anda. Siyasi tarafta tabii Amerika'da bir seçim ortamı olacak. Ülkemizde de bakalım erken seçim olacak mı olmayacak mı beklentisi hala canlı. O konuda senenin ikinci yarısında gelişmeler olur mu olmaz mı, Borsa İstanbul yatırımcısı da bunu yakından takip ediyor olacak. Altınla gümüş için herhalde altın biraz buralardan toparlanır diye düşünüyorum. Oldukça geri geldi ama toparlanmalarında daha makul olmasını bekliyorum. Yani altın eğer bir güvenli limansa, insanların tasarruflarını nesilden nesile aktarmak için kullandığı bir araç ise, bunun böyle her yıl %30-40-50 artmıyor olması lazım. Yani makul enflasyon oranının %1-2 üstünde, 3-5 üstünde artması altın yatırımcısını normalde tatmin etmeli. Bu son 3-4 yılda altındaki çok gördüğümüz çok sert hareketler biraz bence altın yatırımcısının beklentisini gerçekçi olmaktan biraz çıkarttı. Yani her yıl altın %20-25 getiremez. Böyle bir sürdürülebilir bir şey değil bu. Buna alışmamız lazım ama dediğim gibi altın bence şu andaki seviyelerinde alım için işte uygun. Tahmin ediyorum sene sonuna kadar %5-6-7 prim olabilir orada dolar bazında.
1: Evet, gümüş için ne dersiniz? Son bir dakikamızmış.
0: Gümüş çok daha oynak tabii. Gümüşün endüstriyel talebi daha yüksek. Gümüşteki yükselişler de sert oluyor. Geri çekilişler de sert oluyor. Gümüş için de ben nispeten olumluyum. Gümüş altından biraz daha fazla yükselebilir. İşte daha oynak bir emtia olmasından dolayı. Ama portföylerde daha altına göre çok daha küçük bir miktarda yer ayırmak lazım gümüşe. Sonuçta daha altının gölgesinde olan bir metal.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü bugün. Yarın yine görüşeceğiz A Para ekranlarında. Hoşça kalın.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur.

birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Polkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Polkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli, mineralli olmasından beri. Yaylanan geldi
3: belli. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
2: İhtiyacımız olan mütevazı.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20.000 dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu var.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet.

Atlas ile karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda önemli bir başlık var ki Elon Musk ilk trilyoner olmuştu tarihine ama şu anı gördüğümüzde bu unvanını kaybettiğini takip ettik. Tabii ilk bakışta olumsuz bir gelişme gibi görülüyor. Hemen bakıyoruz piyasalara, bambaşka bir tablo karşımıza çıkıyor. Şu an yaklaşık 60 milyar dolarlık bir servetinde erime söz konusu ama yine piyasalara döndüğümüzde hala Elon Musk'ın şirketi olan Tesla konuşulmaya devam ediyor. SpaceX zaten dünyanın en değerli şirketler listesinde neredeyse zaten ilk 5'te yerini almaya devam ediyor. Dolayısıyla Musk'ın servetini kaybetmesinin yanı sıra neden hala şirketlerine bir alın var veya var mı? İşte bugün bunun detaylarına bakacağız ama önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloyu bir aktarmış olalım. Vadeli endeks kontratlarına nasıl bir hava var? Zaten teknoloji endeksi dediğimiz akla gelen ilk endeks Nasdaq 100'de neredeyse yarım puana yakın bir geri çekilme var ki zaten kayıplar dün %1,5'u aşmıştı. Spot piyasada diyelim ABD borsaları yarın işleme kapalı olacak. Bugün son seansında zaten geçireceğini de aktarmış olalım ve Musk'ın değer kaybetmesine en büyük kısmı nereden geliyor? SpaceX'ten geliyor. Dün zaten sert bir düşüşü vardı. Zaten trilyoner unvanı da SpaceX'in IPO'sundan gelmiş. Dolayısıyla şirket önce bir yakından tanımış olalım. Daha sonra hisse performansının detaylarını aktaralım. Amerikan Merkezi Uzay ve Havacılık Şirketi uydu fırlatma, uzay taşımacılığı gibi birçok faaliyet

0: alanı var. Aynı zamanda NASA ve ABD Savunma Bakanlığı'nda da önemli ticari iş ortakları arasında da yer alıyor. Zaten şirket 12 Haziran'da halka açılmıştı. Dünyanın en büyük halka arzı olarak takip etmiştik. Hatta Aramco'yu da geride bırakmıştı. Şimdi hemen ise performansına bakarken tabii piyasa her zaman tek yönlü hareket etmediğini biliyoruz. Genelde evet Musk'ın serveti eridi ama genel piyasaya baktığımızda performansına arzından bu yana yani 12 Haziran'dan bu yana yaklaşık %17'lik kazancında bir noktada korumaya devam etmiş SpaceX'in hisseleri diyelim. 16 Haziran'da zaten zirvesini görmüştü. İlk günden yükseliş kaydetmişti. Daha sonra yönünü aşağı doğru çevirmişti. Dün de zaten %6'lık bir geri çekilme öğlen seansından sonra görmüştük. Şu anki açılışta %8'lik düşüşe de işaret ettiğini aktarmış olalım. Dolayısıyla Musk'ın ünvanını kaybetmesiyle neden olan bu değerleme tarafındaki düzeltme evet yaşanıyor ama yatırımcı tarafına baktığımızda hala uzun vadeli hikayenin de satın alınmaya devam ettiğini görüyoruz. Gerek zaten arzından bu yana hala artı tarafta fiyatlanması da bunun bir göstergesi diyelim. Bir de bakalım yine Amerikan borsalarındaki genel havayı anlamak için S&P 500'de nasıl bir tablo var diyelim. Sınırlı bir değişim, herhangi bir değişim yok. Dünkü endeks kontratlarında da zaten düşüş vardı ama bugün bir değişim görmüyoruz. Dün spot piyasadaki tarafta S&P 500'ün bir kapanışı vardı. Çoğu şirket değer kazandı ama çip üreticilerindeki düşüşle beraber yönünü aşağı tarafta tamamladığını eklemiş olalım ve bakalım Elon Musk dediğimiz halka açık bir diğer şirket olan Tesla diyelim. Amerikan merkezi dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticilerinden bir tanesi. BYD zaten aslında ünvanını almıştı. Tesla ikinci sıraya yerleşmişti. EV batarya depolama sistemleri gibi birçok zaten faaliyet alanı var Tesla'nın diyelim. Bu noktada tabii performansta ise tarafında daha farklı bir tablo göreceğiz ama özellikle Tesla sadece elektrikli otomobil üretmiyor. Robotaksi, yapay zeka, enerji depolama sistemleri dedik. Bir de Optimus insansı robot projeleri var. Bu da önemli bir nokta. Dolayısıyla yatırımcılar da geleceğe yönelik bu noktada hisselerin daha da fazla fiyatlıyor diyelim. Ve hemen bakalım performansına. Bu hafta %13'lük bir yükseliş kaydetti. Bu yıl %6'lık bir değer kaybı vardı. Burada bir ayrışma olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla dün %1'lik bir artı kapanış olduğunu da eklemiş olalım. Teknoloji hisselerindeki genel baskının olduğu bu son haftalarda yükselişle sahneye çıkması Tesla hissesinde aslında önemli bir başlık. Dolayısıyla bunun tabii arkasında önemli bir başlık var. Çünkü bugün ikinci çeyrek teslimatlarının açıklanması bekleniyor Tesla tarafında. Uzun süredir zaten satış tarafında dip seviyeler vardı. Özellikle Avrupa tarafındaki talepte bir düşüş görmüştük. Gerek Elon Musk'ın siyasi duruşu önemliydi. Yine artan rekabet zaten Tesla'nın satışlarını baskılıyor. Dolayısıyla bugün gelecek rapor Tesla için de önemli bir başlıkta olacak. Özellikle Avrupa operasyonlarına nasıl bir iyileşme kaydedildi. Buna karşılık da tabii bir sinyal de verecektir diyelim. Aslında katalizör olması da bekleniyor. Dolayısıyla Elon Musk'ın evet servisinde bir düşüş var. Trilyoner ünvanını kaybetti ama şirketlerine baktığımızda piyasa değerlerinde her zaman aynı yönde hareket etmediğini görmüş olduk. Dolayısıyla da yarının teknolojilerine sahip şirketler şu andan bugünden hala fiyatlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla da nakit akışı bu noktada fiyatlanıyor. Bu yüzden de evet trilyoner ünvanını Elon Musk şu an için kaybetti. SpaceX IPO'suyla zaten almıştı. Daha sonra düşüşüyle geri çekildi ama şu an SpaceX ve Tesla nezdinde de hala cazibenin korunduğunu, performansların hisse tarafından geleceğe yönelik beklentilerle fiyatlandığını da eklemiş olalım. Ve satlasını burada noktalayalım. Yarın yeni şirket gelişmeleriyle de görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Testik.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

Yere taşıdım. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için arayın.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yo yo, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Son Bank kartım Hadi.
3: 3
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

0: jest bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Melihan'ın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
1: Ne olur artık affet beni Melih.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona notte, bona notte.
2: Samim? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

piyasa gündemiyle karşınızdayız. Saatler artık 14'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Piyasalarda öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız. Önce manşetlere bakalım. Gözümüz kulağımız NATO zirvesinde olacak. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi gerçekleşecek. Donald Trump zirveye geliyor. Daha önce zirveye dostum Erdoğan için geliyorum demişti Amerikan Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarında ise Trump'la baş başa bir görüşmenin olacağının sinyallerini görmüştük. 6 Temmuz'da yani bir gün önce Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple Ankara'da olacak. Masada önemli konular söz konusu olacak. İki liderin görüşmesinde hangi hususlar ön plana çıkacak? Takip edeceğiz. Piyasalar bu görüşmeyi yakın markaja almış durumda. Öte yandan bu görüşmeyle ilintili olarak masadaki en büyük konu KATSA yaptırımları. Bu görüşmede KATSA yaptırımlarının artık kalkacağına ilişkin güçlü bir beklenti var ve bu görüşme sonrasında KATSA yaptırımları kalkacak. F-35 programına Türkiye yeniden dahil olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Uluslararası kurum JP Morgan'dan yapay zeka hisselerine yönelik bir uyarı var. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka hisselerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Teknoloji hisseleri son dönemde ciddi bir yükseliş kaydetmişti. Şimdi bir kurumlardan teknoloji hisselerine yönelik beklentiler geliyor, uyarılar geliyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde ADP özel sektör istihdam verisi geldi. 98 bin olarak açıklandı. Beklenti 118 bin gelmesi yönündeydi. Biraz zayıf veri gelince değerli metallerde yükseliş takip ettik. Fed'in bir miktar faiz artışı yapmayacağını fiyatladı. Uzmanların ifadesi bu şekildeydi. Bugünse Amerika'da tarım iş istihdam verisi gelecek. Nasıl bir veri gelecek göreceğiz. Etkisi nasıl olur? Veri öncesindeki fiyatlamalar ve sonrasındaki olası senaryoları konuşacağız. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

BIST endeksinde an itibarıyla görüntü 14.446'ya işaret ediyor. Yarım puan üzerinde bir yükseliş var. Dar bant aralığı bugün de kendisini hissettiriyor. BIST 500 gelinen nokta 18.107, yarım puana yakın alıcılı bir seyir var. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde bugünkü görünüm %0.50 artışa işaret ederken 18.301 son görülen seviye. Sanayi endeksi artıda gayrimenkul yükseliyor. Teknoloji endeksi yaklaşık %2.5 alıcılı. Bunun aksine turizm ve sporda da yarı çekilme görüyoruz. Fiyatı en fazla artan şirketlerde tablo nasıl? Bakalım. Otokar ilk sırada, Kuyumcukent, Aselsan, Halk Bankası, Astor Enerji. Astor Enerji bugün %3.7 yükselmesine rağmen 290 TL'nin altında konumlanmış durumda. %3.76'lık yükseliş ise Halk Bankası'nda var. Bugün Aselsan'da da yaklaşık %4 yükselişi görüyoruz. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler Enerji Enerji. %7'nin üzerinde düşüş gösteriyor şirket. Migros, Pasifik Eurasia, BİM, Vestel.

0: İşte ilk 5 bu şekilde. Fiyatlamaları konuşacağız. Bizlere stratejist Özgür Hatipoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Uğur Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Biz yurt içindeki piyasa görüntüsünü ekrana taşıdık ama yatırımcı altını çok merak ediyor. Biraz ons altını konuşarak sohbetimize başlayalım. Dünkü özel sektör istihdam verisi sonrasında 4000 dolar seviyesi biraz hakim olmaya başladı ama gidecek de mecali yok gibi ons altının. 4061 dolar son görülen seviye ve gözümüz tarım dışı istihdam verisinde olacak. Hem mevcut görüntüyü nasıl değerlendirirsiniz hem de nasıl bir veri gelmesini öngörüyorsunuz?
1: Evet Uğur Bey, mevcut görüntü son bir haftadır, belki de 10 gündür aslında biraz değişmeye başladı ondan öncesine göre. Çünkü ondan öncesinde dönüp baktığınızda piyasa çok net bir şekilde Fed'den bu sene 2 tane faiz arttırımı, bir tane de 2027'de faiz arttırımı bekliyordu. Ama şu anda aynı metriklere baktığımızda bu sene için bir tane faiz artırımı fiyatlanıyor diyebilirim. İkincisi pek de öyle fiyatlanmıyor. Bir de 2027'deki faiz artışının da ihtimali azalmış vaziyette ama hala canlı diyebiliriz. Yani tabii bu günden güne hemen bir anda terse dönecek değil ama dereceli bir şekilde, kademeli bir şekilde faiz artış beklentilerinin yavaşladığını, solmaya başladığını görüyoruz. Bunun da fiyatlara, piyasaya en iyi yansımasını sorduğunuz sorunun başrol oyuncusu altında görüyoruz. Euro dolarda görüyoruz. Biraz da tahvil piyasasında görüyoruz. Şimdi bunların hepsi en son bir haftadır gördükleri en düşük seviyelerin altına pek inmek istemiyorlar. Geldikçe alıcılar bunu karşılıyor. O yüzden de yavaş yavaş piyasadaki algının değişmeye başladığını söyleyebilirim size. Neden? Tabii çünkü geçen hafta gelen enflasyon verileri piyasanın düşündüğü kadar güçlü bir enflasyona işaret etmedi. Bir de şimdi enflasyonla petrol fiyatlarının ve hatta pompadaki benzin fiyatının, Amerika için konuşuyorum, ilişkisine baktığımızda çok yüksek bir korelasyonla oynadığını söyleyebiliriz. Ve tabii enflasyon verisi gecikmeli geliyor ve aylık geliyor. Petrol fiyatı neredeyse başladığı yere geri geldiği için az kaldı gelmesine. Enflasyondaki yükselişte yavaş yavaş yerini aşağı yönlü bir zayıflamaya bırakabilir. Eğer böyle olursa gerçekten altın tarafında İyi bir rally başlar. Şu anda sizin dediğiniz gibi mecali yok gibi gözüküyor. Çünkü çok da belli değil. Bugünkü veri de etkili olacaktır. Şimdi bahsedeceğim ondan. Ama altının yükselişini etki edecek iki faktörden bir tanesi yavaş yavaş okey vermeye başladı. Enflasyon ve faiz tarafı. Şimdi bir diğer konu da bugünkü veride göreceğimiz istihdam piyasası. Eğer istihdam piyasasında da yavaşlama olursa Fed piyasayı, ekonomiyi stimüle etmek için, canlı tutmak için, faizleri düşürmek için elinde bir güçlü sebep daha bulunduruyor hale gelecek. O yüzden altın almak isteyenler bugün bizim saatimizde 3.30'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesini istiyor olmalılar. Tabii veriye bakarsak da şöyle bir durum var Uğur Bey. Şimdi bu ayki veride yanlış hatırlamıyorsam 107 binlik bir artış bekleniyor. Ama bu ayki veri oldukça şaşırtıcı, hani esprili anlamıyla şaşırtmaçlı bir veri olabilir. Neden derseniz, bakın şimdi bu verinin toplanma sürecinde Amerika'da Dünya Kupası başladı ve Dünya Kupası için geçici istihdamla çok ciddi bir artış olmuş olmalı. Yani o stadyumlarda gördüğümüz yiyecek içecek satanlardan tutun da taksilere kadar, her yere kadar, otele kadar geçici istihdamda artış oldu. Dolayısıyla bunun bir yansıması olmalı. Ama bilemediğimiz şey şu Uğur Bey, piyasa bu ekstra istihdamın geçici istihdam olduğunu düşünüp yüksek gelse bile o kadar da iyi bir habermiş gibi algılamayabilir veyahut da diyebilir ki hiç onu düşünmeden vay canına istihdam yüksek geldi de diyebilir. O yüzden biraz ikilemde bırakacak bir zamandayız. Veri geldikten sonra bile piyasa tepkisini gerçekten ben de bu seferkini merak ediyorum. Çünkü bu tür zamanlarda genelde şöyle oluyor. Beklentinin ötesinde veya berisinde bir veri gelse bile hani öyle olduğu zaman piyasa hemen tepki verir. Ama bu seferki veride muhtemelen

0: muhtemelen traderlar ekranlarından fiyat hareketlerini görecektir. Eğer piyasa bir tarafa doğru meylediyorsa ancak o zaman gireceklerdir diye düşünüyorum. Öyle hani hemen veri yüksek geldi satalım, veri düşük geldi alalım diye bir şey çalışmaz diye düşünüyorum. Bunu göreceğiz ama bugünkü verinin, istihdam verisinin aslında en önemli noktası bunun ne kadarı geçici istihdam ve ne kadarı gerçek istihdam. Bunu ancak veriden sonra değerlendireceğiz Uğur Bey.
1: Özgür Bey, dün Walsh'un açıklamaları üzerinden de yine altını konuşalım mı? Çünkü son haftalarda enflasyondaki görüntünün daha olumlu bir hale geldiğini ifade etti. Bu açıklama sonrası belki bazı yatırımcılar daha kuvvetli hareketler piyasada beklemiş olabilir ama buna rağmen çok öyle agresif yükselişlerde ürünlerde görmedik. Hem açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir tarafı güvercin, diğer tarafı şahin olarak mı bakmak lazım? Yoksa hala evet böyle dedi Walsh ama temkinli cümleleri de vardı. O yüzden piyasa bunun hepsini de almadı.
0: Güzel söylediniz. Şimdi forward guidance dediğimiz ileriye dönük beklenti açıklaması yapmayacağını söylediği için sizin dediğiniz gibi hem temkinli ifadeler de var hem de bir miktar böyle beklentisel ifadeler, düşünceler de vardı konuşmasında. Ama genel olarak benim anladığım bir kere ben şahin olduğunu, yani enflasyon yüksek, biz de faizleri yüksek tutacağız anlamına gelecek bir tonda hiç konuşmadığını düşünüyorum. Hatta bilakis enflasyonun düşeceğini, düşmeye başlayacağını ve hedef olan %2'ye enflasyonu getireceklerini söylediğini hatırlayalım bu konuşmasında. Bu son derece, benim açımdan son derece güvercin bir ifade. Tabii bunu bu kadar rahatça söylemesinin ve benim de bunu bu şekilde yorumlamamın arkasında geçen hafta gelen beklentiye göre daha zayıf diyebileceğimiz enflasyon verileri var. Bu veriler böyle devam ettikçe göreceğiz hep birlikte inşallah. Walsh'un konuşmalarında da ifadeler yavaş yavaş faiz artış beklentilerinin solmasına neden olacak şekilde biraz daha enflasyonun düştüğünü, faizin düşmesine daha yakın olduklarına kayacak. Tabii ilk toplantıda biliyorsunuz tam nötr bir başkanlık yaptı ve biraz daha işleri nasıl yöneteceğini söyledi ekonomiyi değerlendirmekten ziyade. Böylece çok iyi bir zaman kazandı. Çünkü piyasa şuna bakıyordu. Acaba bu adam faizi indirmek için mi geldi? Ne yapacak? Hem veriler uygun değil hem ilk toplantıdan faizi indirmek istiyorum diyecek hali yoktu. Orada bir kendisine işte bir 45 gün bir sonraki toplantıya kadar zaman aldı. Ama güzel gelişmeler oluyor. Enflasyonun düşüyor olması faizi indirmesi için onun da eline doneler veriyor. Dünkü konuşmada bence çok net bir şekilde bunu yansıtıyordu. İlerleyen zamanlarda yine bu minvalde eğer açıkla şeyler gelirse, veriler gelirse Walsh'un da tonunun daha da yumuşayacağını ve faiz indirimine doğru gideceğini söyleyebiliriz. Ve bunun ilk fiyatlamalarında eğer böyle bir şey olursa en başta altında, gümüşte, paritelerde ki zaten biliyorsunuz hepsi artık ekstrem, kısa süreli ekstrem diyeceğimiz zayıflıklara geldiler. Tahvil piyasalarında ayrıca göreceğiz diye değerlendiriyor.
1: Şimdi yatırımcı altın neden yükselmiyor diye soruyor. Tabii insan altın neden yükselsin ki diye sormaktan da kendisini alamıyor. Yeterince yükselmedi mi? 1800-1900 dolardan 5600 dolara geldi. Daha önceki yıllarda böyle sürdürülebilir yükselişler, arka arkaya devam eden yükselişler biz bu enstrümanda görmüş müydük? Bir de tersten bakalım isterseniz.
0: Çok güzel. Bu alternatif bakış açısı gerçekten sağlıklıdır. Dediğiniz gibi geçen 10 yıllarda diyelim sürdürülebilir yükselişler pek olmamıştı. Şöyle ki tabii ki siz yani dinleyicilerin sürdürülebilirlik anlayışına bakmak lazım ama altında genelde döngüler şöyle işliyor Uğur Bey. 2 senelik belki 3 senelik süreçlere yayılan yükselişler oluyor ve özellikle son dönemi çok güçlü oluyor altın yükselişlerinin. Ve ondan sonra da işte 7 sene ile 10 sene arası değişen bir süreçte, yani ya 7 senelik bir geri çekilme ve uyku süreci oluyor veya işte 10 seneye kadar uzanan bir süreç oluyor. Fakat hani bu sefer durum farklı. Hani her zaman öyle denir ya, çünkü biz de içindeyiz artık. Bu sefer durum farklı mı? Ya bu sefer biraz durum farklı. Neden derseniz En önemli faktör merkez bankalarının alıyor olması ama

0: kim bu işi ciddi anlamda kaşır, rahatsız eder, denklemi bozar? Merkez bankalarının rezerv tutmak için dolara bağlı rezerv, dolar ağırlıklı rezervlerinin bir kısmını altına kaydırmak için yaptıkları alımlar işi biraz değiştirir. Ben biraz o nedenle bu yüzden durum farklı diyorum. Ha ne var? Bu fiyatlandı mı? Evet, geçen işte sene fiyatlandı. Bunu gördük. Bu sene Ocak sonuna kadar fiyatlandı. Fakat bu süre gelen ve önümüzdeki belki de 10 yıllara yayılacak ve dünyanın işleyişini, yani dolar hegemonyasını biraz daha farklı bir yere taşıyabilecek bir değişim süreci. O yüzden ben zannediyorum ki altındaki rally geçen seferlerdeki, geçen 10 yıllardaki gibi o işte 7-10 süre senelik yatış ve 3-2 senelik rally sürecinden biraz daha farklı olacak. Yükseliş biraz daha bence devam eder diye düşünüyorum. Hani o 7-10 seneyi beklemeden 2027'de, hatta belki de bu senenin ikinci yarısında diyeyim size, rallilerin devamını görürüz diye değerlendiriyorum.
1: Gümüş için senaryolar ne anlatıyor peki? 60 doların altında bir ons gümüş var. 120 doların üzerini görmüştü bu sene içerisinde. Herhalde deyim yerindeyse ilk 6 ayda 2-3 senaryo birden gördük bu enstrümanlarda. Hem hızlı yükselişler hem hızlı geri çekilmeler. Şu an günlük bazda %1.15'lik değer kazancı var. Gümüşün ons fiyatında 60 dolar seviyesinin altında konumlanmış durumda.
0: Şimdi gümüşte, gümüşün kendi başına çok bir dinamiğinin pek esamesi okunmuyor. Yani biz hep şunu konuşuyorduk, hatırlarsanız sizlerle de mutlaka konuşmuşuzdur. Gümüş altından biraz daha farklı çünkü endüstriyel değeri var, sanayi değeri var, kullanımı var falan filan diyorduk ama şu anda görüyorsunuz endüstriyel değerinin olmasına rağmen altına göre çok daha fazla düştü. %50'sini kazanımlarının, yani en üst fiyattan %50'sini geri verdi diyebilirim. Şimdi eğer gerçek anlamda bir endüstriyel metal olmuş olsaydı, yani bir bakır, bir işte çinko gibi bir şey, alüminyum gibi bir şey olmuş olsaydı, bu süreçte faize dayalı olarak bu kadar hızlı düşmez, bu kadar fazla değer kaybı olmazdı. Dolayısıyla o biraz daha hani destekleyici bir faktör. Asıl dinamik kıymetli metal dinamiği. Faizin, hele reel faizin yüksek olduğu bir ortamda işte altın, gümüş, paladyum, platin bir yere gidemez. Ama ne zaman ki bu reel getiri ve işte Fed'in faizleri biraz daha aşağı doğru, Fed fonlama faizleri gelmeye başlar, o zaman gümüş de altınla birlikte gidecektir. Ve çok büyük ihtimalle %50 kaybettiğini düşünürsek gümüşten yüzdesel marj olarak daha fazla yükseleceğini düşünebiliriz. Kaldı ki şunu unutmamak lazım. Geçmiş süreçlerde de ana trendlerin hepsinde gümüş her zaman altından daha büyük marjlarda hareket etmiştir. Örneğin bir ana trendde altının işte %35 yükseldiği bir senelik bir süreçten bahsedersek gümüş orada çok rahatlıkla %70'ler, 80'ler yükseldiğini görürüz. Dönüp baksak. Bu sefer de o anlamda çok farklı olmayacaktır. Gümüş hem daha küçük bir piyasa olması, hani daha fazla parayla daha fazla hareket ettirilebileceği olması açısından hem de altının hareketine paralel olarak bence ilerleyen aylarda yine güçlü yukarı yönlü hareketler görürüz diye düşünüyorum ama kendi dinamiği olarak düşünmemek lazım. Altına bağlı hareket ettiğini değerlendirmekte daha çok fayda var bence.
1: Özgür Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim yarın enflasyon verisini takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de bahsettiğimiz gibi dünyanın kalbi Türkiye'de Ankara'da atacak NATO zirvesi var. Peki piyasalar kanadında nasıl fiyatlanabilir? Yarınki enflasyon nasıl gelecek? Exim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz Zeyna.
2: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Önce enflasyonu konuşalım. Ne beklersiniz? Yarın Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini göreceğiz. Piyasa beklentisi %1'in altında gelmesi yönünde. Sizin kanaatiniz nasıl şekilleniyor? %1'in altında gelirse bu nasıl olacak?
2: Bizim de beklentimiz aslında piyasayla benzer bir seviyede diyebiliriz. Burada tabii bunu doğuran belli başlı faktörler var. Özellikle yılın ilk 5 ayında enflasyonun belli oranda başta yılın ilk 3 ayında gıda fiyatları kaynaklı olarak beklentilerin üzerinde seyretmesi. Bununla beraber savaşın etkisiyle enerji fiyatlarındaki yükselişle beraber hem ulaştırma hem

0: konut grubun tarafındaki beklentiler üzerinde gelen enflasyonla beraber yılın ilk 5 ayında aslında belli bir oranda aylık ortalama enflasyon beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu noktada Haziran ayında tabii bu beklentilerin ve bu mekaniğin birazcık daha terse çalışmasını beklemekteyiz. Bu noktada tabii gıda fiyatları Mayıs ayında nispeten daha olumlu bir seyir izlemişti. Hem yaz aylarında Haziran ayıyla beraber arz tarafındaki güçlenmeyle beraber gıda fiyatlarında da nispeten olumlu seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. Son iki ayda özellikle giyim tarafında ilk üç aydaki zayıf seyrin terse döndüğünü ve mevsimsel etkilerle beraber yükseliş olduğunu görmüştük. Bu noktada giyim kaleminde de aslında biz daha alımlı bir seyir olmasını bekliyoruz. Yine manşette enflasyon %1'de diyecek olursak beklentilerde giyim tarafında %1'in üzerinde bir enflasyon olacaktır ama yine de enflasyon üzerindeki baskıyı azaltanın bir önemli bir kalem olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada tabii enerji fiyatlarındaki gidişatın özellikle Haziran ayının ikinci yarısında birazcık daha yumuşamasıyla barış görüşmeleri beraber bunun da Haziran ayı enflasyonuna belli bir noktada yansıyacağını, bunun da ulaştırma ve konut grubundaki enerji fiyatları üzerinde etkili olabileceğini öngörüyoruz. Bununla beraber şimdi konut ulaştırma tarafında tabii yaz aylarındaki talebin artmasıyla belli bir talep yönlü de artış yönlü baskı olacaktır. Bu noktada hem maliyet yönlü aşağı yönlü baskılar hem de talep yönlü baskılar birbirlerini birazcık daha böyle şey yapacak, giderecek diyebiliriz. Bu noktada ulaştırma fiyatlarında manşet üstü yine 1.5 seviyesinde 1.5-2 arasında bir artış olması beklense dahil ilk bazda yine de manşetteki artışı sınırlayacaktır diyebiliriz. Bu noktada baktığımızda aylık enflasyonun bizde %1 civarında gerçekleşmesini piyasalardaki beklenti seviyesinde olmasını bekliyoruz açıkçası. Bu aylık enflasyon %1 seviyesine gelmesiyle beraber yıllık manşet enflasyonunda %32.1 seviyesine ineceğini söyleyebiliriz. Burada tabii son 2 ayda özellikle sekteye uğrayan dezenflasyon sürecinin tekrardan başlayacağı anlamına gelir diyebiliriz.
1: Faiz indirimi noktasını biraz detaylandıralım mı? Son çeyreğe ilişkin bir beklenti vardı. Bir de bu konuyu fonlama faizi ve politika faizi üzerinden de değerlendirebiliriz. Faiz indirim beklentileri var. Bu fonlama faizinin tekrar 37'ye geleceği şeklinde mi okumak gerekir? Yoksa 37'nin altında bir politika faiziyle bu seneyi kapatmamız mümkün olur mu?
0: Bu noktada tabii aylık enflasyonun yılın geri kalanındaki gidişatı çok belirleyici olacaktır diyebiliriz burada. Yani bu noktada Haziran ayındaki geri düşüşlerin yılın ikinci yarısında nispeten maliyet baskısının azalmasının mümkün olması durumunda ve bu enerji fiyatlarındaki ilk gelen şokun alt kalemlere kalıcı bir şekilde yayılmayacağı bir durum oluşursa, bir senaryo gerçekleşirse aylık enflasyonda daha ılımlı bir seyir gerçekleşmesi beklenebilir yıl sonunda. Ve böyle bir durumda enerji fiyatlarında da şu anki seviyeler korunursa yıl sonuna kadar yıl sonu enflasyonunun da piyasa beklentileri %30'larda biliyorsunuz bunun altında gerçekleşmesi büyük olasılık. Böyle bir durumda politika faizinde Merkez Bankası da bir indirime gidilebileceği beklentisi oluşabilir. Ancak ben ilk aylarda özellikle yılın 3. çeyreğinde ve 4. çeyreğin başında da aylık enflasyonu ve bunun yıllık enflasyona yansımasını takiben Merkez Bankası'nın daha çok fonlama maliyetinde bir değişikliğe gitmesinin daha mümkün ve daha büyük olasılık olduğunu düşünüyorum. Bu noktada tabii hani gecelikten haftalığa tekrar fonlamanın dönmesi kabaca hani teknik olarak 300 bas puanlık bir indirim anlamına gelecektir. Merkez Bankası'nın bence ilk adımı bu olacaktır diyebiliriz.
1: Özellikle ihracatı destekler, nitelikte destekler var. Bu noktada Exim Bank yıl sonunda rekor kıracak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 60 milyar dolarlık destekle rekor kırmış olacak. İş dünyasına Exim Bank önemli destekler sağlıyor. Gelinen noktayı nasıl okumak gerekir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Üretime dayalı bir politika var. Ve bu süreçte bu adımları da konuşmak gerekir.
0: Biliyorsunuz sizin de dediğiniz gibi Exim Bank olarak biz ihracatçımıza her türlü finansal desteği sağlamış durumdayız. Özellikle finansal sıkılaştırma dönemlerinde ihracatçımızın uygun maliyetli krediye erişimini zorlaştığı dönemlerde Exim Bank bu noktada ihracatçıyı desteklemek anlamında çok büyük bir rol oynuyor. Tabii faizin yüksek seyrettiği durumlarda imalat sanayinde özellikle de bazı önemli ihracatçı sektörlerde sorunlar üretim anlamında da finansman erişim konusunda sorunlar yaşandığını biliyoruz. Ancak bu noktada tabii enflasyonun da gerilemesiyle beraber faizlerin ve finansman maliyetlerinin düşmesiyle beraber bu noktada da belli bir oranda gevşeme olacağını söyleyebiliriz. Tabii bu süreçte ihracatın da desteklenmesi ve ihracatın sıkı finansal koşullardan olumsuz etkilenmemesi adına Exim Bank'ın verdiği destekler ön plana çıkmış durumda ve Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi

0: En son toplantılarda bu desteklerin imalat sanayinin ve ihracatçımızın ihtiyaçları doğrultusunda hacimsel olarak da arttırılması söz konusu. Bu noktada da Exim Bank bu hacimlerin imalat sanayimize ve özellikle ihracat odaklı olarak uygun bir şekilde ve etkin bir şekilde kullandırılması noktasında bugüne kadar bu şekilde ilerledi kredi dağıtımı. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir diyebiliriz bu şekilde.
1: Şimdi özellikle piyasalar açısından önemli bir viraja doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde 6 Temmuz'da Donald Trump Türkiye'de olacak. NATO zirvesi öncesi Erdoğan-Trump görüşmesi kritik. Daha önce J.D. Vance yine Donald Trump sürprizlerle, hediyelerle gideceğiz Türkiye'ye demişti. Katsa yaptırımlarının kalkması gündemde. Bekliyor musunuz böyle bir gelişmeyi? F-35 programına tekrar Türkiye dahil olacak mı? Buna ilişkin görüşünüz nedir? Tabii en büyük noktası da ekonomi olacak. Bu gelişmeler yaşanması halinde nasıl bir görüntü olacaktır? Hem piyasalar hem makroekonomi noktasında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de uzun süredir var. Bu bahsettiğim gelişmelerde olumlu yolun kat edilmesi halinde orta vadede bu bahsettiğimiz rakamlara da belki de ticarette ulaşılacaktır. Nasıl bir sürece gireceğiz bu görüşmeyle?
0: Bu noktada tabii ki de önemli olacak unsurlar. Özellikle Sayın ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki olumlu ve iyi olan ilişkinin belirgin faktör olacağını söyleyebiliriz. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi ABD Başkan Yardımcısının da olumlu mesajları olmuş toplantılar öncesinde Türkiye ile ilgili. Ki zaten hem Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hem de Körfez bölgesindeki ABD-İran-İsrail Savaşı noktasındaki görüşmelere arabuluculuk etmesi ve bu görüşmelerde etkin rol oynanması açısından Türkiye'nin çok önemli girişimleri ve rolü de oldu. Bu noktada da ABD özellikle Başkan Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok önceliklendirme ve iyi olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle NATO'nun içindeki Türkiye'nin gücünün de bu görüşmelerde veya bu ikili ilişkilerin iyi olmasında etkin olduğunu da belirtebiliriz. Şimdi bunun tabii olumlu yansıması olması durumunda sizin de belirttiğiniz gibi başta katsa yaptığımları özelinde Türkiye'deki piyasalara çok olumlu yansımaları ve çok olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz beklenti anlamında. Bu noktada F-35'ler öncelikli olarak gelen olumlu haberler sizin de belirttiğiniz gibi F-35'lere dair Türkiye'ye satımının onaylanması ve yine Kaan projemizin uçak motorlarının edinimine dair de Temsilciler Meclisi'nden iznin çıkartılmasına dair ABD Başkanı'nın olumlu bir görüşü vardı. Bunlar tabii çok önemli gelişmeler ve olumlu gelişmeler. Tabii Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir. Hem ABD-Türkiye ilişkileri arasındaki normalleşmeyi daha da hızlandıracaktır ve iyileşmeyi daha da üst seviyeye çıkartacaktır diyebiliriz. Bu noktada tabii yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir bu. Daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz. Tabii bu noktada bu yabancı yatırımcının olumlu algısıyla beraber gelecek yabancı yatırımcı ve yatırımlarla beraber ABD doları Türk lirası kurunda da belli bir oranda TL'yi destekleyecek yönde bir gelişme olacaktır. Ve özellikle enflasyonla mücadele noktasındaki biliyorsunuz TL'nin reel değerlenmesi çok önemli bir noktada. Bu noktada da para politikasının ve TCMB'nin elinin rahatlayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında yine yabancı yatırımcıların gelmesiyle beraber hem doğrudan yatırımlar hem de orta yatırımları bazında bazı önemli sektörlere girişimler ve yatırımların olmasını da bekleyebiliriz. Bunların başında savunma sanayi sektörünün olacağını söyleyebiliriz. Yani burada NATO zirvesinde iki liderin arasında yapılacak görüşmelerden çıkan sonuç neticesinde savunma sanayine dair ABD ile ortak projeler ve daha da ileri seviyede yatırımların Türkiye'ye getirilmesi şeklinde sonuçların çıkaracağını bekleyebiliriz. Onun dışında dediğim gibi portföy yatırımlarının yabancıların daha olumlu bakışıyla beraber portföy yatırımlarının artmasıyla beraber hisse senedi yatırımlarının artmasıyla beraber başta bankalar ve holdingler olduğu gibi yabancıların fazla tercih ettiği hisse senedi grupları oluyor bunlar. Borsa İstanbul'a da genel bir yayılım olacağını söyleyebiliriz savunma sanayiyle beraber.

0: Bunun dışında tabii yapay zeka yatırımları ve veri bilim merkezi yatırımları da olduğunu biliyoruz son dönemde. Özellikle yapay zeka yatırımlarının ABD tarafındaki ekonomide çok önemli bir destek olduğunu ve ABD'deki ekonomik aktivitenin sürükleyici ana faktör olduğunu biliyoruz. Bu noktada da tabii ABD'deki teknoloji şirketlerinin bu yatırımlarının belli bir oranda veri merkezi odaklı veya diğer odaklı olarak Türkiye'de yapılacak olmasına dair de belli anlaşmalar ve görüşmeler de olabilir ve bu noktada da tabii olumlu yansımalar olacaktır diyebiliriz. Yani bu başlıklar altında iki liderin görüşmesinden çıkacak, Türkiye ekonomisine yansıyacak olumlu gelişmeleri veya maddeleri sayabiliriz.
1: Exim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici bizlere şüketti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Efendim, öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
2: Şiştim. Meğerse gluten...

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Gluten. Siz, yani siz şişmezsiniz. Yani,
3: glutensiz olmasından belli.
4: Yaylanan geldi belli.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşmaya devam edeceğiz. Bize de fon yöneticisi Altan Aydın eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Son veriler geldi. Tahvile geçen hafta ilgi devam etmiş. 448 milyon dolarlık tahvil alımı yabancı gerçekleştirmiş. Son dönemde yabancının tahvil ve hisse performansını nasıl okumak gerekir? Son hafta verileri de tahvile biraz girişin olduğunu bizlere gösteriyor. Ne dersiniz?
1: Evet, yani Mart ayından bu yana baktığınız zaman aslında sıklıkla bu savaşın etkilerini hep tartıştık. Şimdi tabii genel olarak piyasalarda da yani aslında savaşın ilk çıktığı zamanki beklentilerin üzerinde bir performans oldu. Fiyatlama anlamında. Merkez bankalarının adımları burada tabii piyasalar açısından önemli bir çıpa oldu diyebilirim. İçeride de yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın proaktif adımları aslında bütün bu fiyatlamalara ve talebe biraz daha sebep oldu diyebilirim. Dolayısıyla aslında çok kötü görünen bir durumdan biraz daha sakinlediğimiz ve biraz daha umut var olduğumuz bir duruma evrildik. Yani malumunuz petrol fiyatları çok hızlı arttı. İşte bunun enflasyon etkileri, Türkiye açısından baktığınızda cari açığa etkileri, büyüme etkileri vesaire çok iyimser gibi durmuyordu. Fakat geldiğimiz noktada şu anda beklentilerin biraz daha iyileştiğini görebiliyoruz. Bu minvalde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımları, açıklamaları ve kredibil durabilmeleri sebebiyle aslında tahvillere de ilginin olduğunu görebiliyoruz. Zaten bunu bence CDS'lerden de net şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi bundan sonraki süreçte enflasyon ve akabinde faiz kararları önemli olacak. Bununla beraber de ikinci yarıda talebin devam ettiğini görebiliriz açıkçası. Ben biraz daha güçlü talep beklerim o tarafa. Yani global anlamda jeopolitik risklerin artmadığı, Fed'in de şu ankinden biraz daha gevşek bir koşullara geldiği ortamda şu anda biraz daha sıkı bir görünüm önceliyorlar. Yani öyle bir işaret veriyorlar ama bunun biraz daha gevşediği ortamda Türkiye'de tahvillere yabancıların biraz daha ilgisinin olması beklenebilir bir şey. Bence geçtiğimiz 3 ayda iyi bir sınav verdik. Hem fiyatlama anlamında hem de makro çerçevede. Önümüzdeki 6 ayda bunun gerçekleşmelerini göreceğiz. Şu ana kadar gördüğüm ama çok daha yani bizim beklentimizden çok daha iyi bir performans ortaya konduğu şeklinde. İşte bu haftada enflasyon verisi var. Ondan sonraki adımları da beraber izleyeceğiz. Yani savaş hakikaten geçici olmuş gibi duruyor şimdilik. Bakalım etkileri de umarım böyle olur.
0: Rezervlerde bir geri çekilme var. Altın fiyatlarına mı bağlamak gerekir? 157 milyar dolardan toplam rezervler 150 milyar doların altına indi. Son dakika gelişmesi olarak da ekrana taşıyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani aslında bu son özellikle işte Mart ayındaki dalgalanmanın ardından işte ilk etki belki biraz daha bu finansal istikrar açısından değerlendirilebilir. Ama sonraki özellikle son 2-3 haftalık gerileme rezervlerdeki biraz da altın fiyatlarına bağlı tabii. Bunun da hani altın fiyatlarında da bir miktar dengelenme beklentime paralel olarak dengelenme ihtimali var bence. Yani rezervlerin bulunduğu yer işte 2-3 metrik var biliyorsunuz takip ettiğimiz rezervler açısından, yani bu işte IMF ve benzeri metrikler. Bu metriklerde yani çok da böyle şu anda bizi zorlayabilecek bir durumda değil. Tabii Merkez Bankası özellikle bu altın rezervlerdeki altın payı ile ilgili, oranı ile ilgili de bence proaktif davranıyor. O yüzden hani tamamen altın fiyatlarından kaynaklanıyor gibi dursa da önümüzdeki haftalarda biraz daha dengeleneceğini düşünüyorum ben. Yani bu süreçte rezervlerin gidişatı da ilk başta endişelenildiği gibi olmadı. Bu da bizim açımızdan önemli bir gösterge. Yakın takip etmeye devam edeceğiz.
0: Siz enflasyona temas ettiniz bir önceki değerlendirmenizde. Haziran ve Temmuz ayı için %1'in altında enflasyon öngörüleri var. Siz ne dersiniz? Şayet bu denli %1'in altında bir enflasyon görürsek de bu faiz indirimleri açısından bizi nasıl bir periyoda taşıyacaktır?
1: Yani çok önemli tabii. Yani aslında işte yıl bizim istediğimiz bir yerde bitmeyecek gibi duruyor yine. Maalesef dışsal etkilerden bu kez. Ama yine de hani bu ayki enflasyon verisi bizim açımızdan hani normalleşebileceğimiz, daha erken normalleşebileceğimiz işaretini vermesi açısından önemli. %1'in altında, hatta biraz da altında, yani 0.90'ın altında da beklentiler var. Böyle olursa hani yıllık enflasyon açısından biraz daha iyimser bir görüntü ortaya çıkacak. Daha önceden, yani savaş öncesi %25-26 enflasyon beklentileri vardı. O biraz daha 30'a yaklaştı. Şu anda 29 civarında bildiğim kadarıyla yıllık yıl sonu enflasyon beklentisi. Buna paralel olarak da tabii işte para politikası kararlarını takip edeceğiz. O da Temmuz sonuna doğru. Açıkçası yani bu enflasyon verisi tabii ki bizi bir miktar iyimserliğe itecek ama özellikle Temmuz-Eylül arası bence çok önemli bir pencere. Yani hem petrol fiyatlarının gidişatı hem de içeride ki özellikle savaşla beraber denk gelen, yani iç talebin biraz daha dezenflasyonist olduğu bir ortamda işte diğer ayların enflasyonu, yani hem Temmuz ayı hem de Ağustos ayı enflasyonu bence Eylül faiz kararının açısından çok çok kritik. Ben açıkçası Eylül'de bir faiz indirimi olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani Eylül'e kadar diyelim. Çok yüksek görüyorum. Böyle baktığınızda da yani şu anki işte fonlama 40'lardan geçiyor. %37'ler zaten biliyorsunuz iadeler, haftalık repo. Önce oraya çekip ardından da yıl sonuna kadar 34'e kadar bir faiz indirimi olma ihtimalini görüyorum. Yani %29 enflasyon, %34 politika faizi şeklinde yıl sonu bir beklentimiz var açıkçası. Böyle baktığınızda da yani buradan sonrası önümüzdeki 6 ay biraz daha rahat geçer gibi duruyor. Petrol fiyatlarının da şu anda 70'lere geldiği ortamda, 70 dolarlara geldiği ortamda. Burada biraz daha kalıp ortalamanın yeniden aşağı gelmesi lazım. Bizim açımızdan biliyorsunuz petrol ortalaması önemli. O yüzden yani bundan sonraki dönemde 70'in altında veya 70 civarında kalacak bir petrol yeniden ortalamaları aşağı çekecek. En azından 3. çeyrek açısından daha iyimser olabileceğimiz bir döneme giriyoruz diyebilirim.
0: Biraz borsayı da konuşalım mı? Sizden önce NATO zirvesini ve Erdoğan-Trump görüşmesinde olası başlıkları konuştuk. Bu başlıklar katsa yaptırımları, F-35, yabancının tekrar yoğun bir şekilde ülkemize ilgi göstermesi şeklindeydi. Bu konuştuğumuz noktalar Borsa İstanbul adına yeni bir hikaye anlamını taşır mı? Şayet katsa yaptırımları kalkarsa, F-35 programına Türkiye dahil edilirse ve bunu buna ilişkin önemli ve olumlu noktaları görürsek nasıl bir piyasa görürüz?
1: Yani dediğiniz gibi şimdi bütün bu gelişmeler aslına bakarsanız yani bu yıla başladığımızdan farklı bir tema var. Yani bu yıla başladığımızda biraz daha finansal varsayımlar altında iyimser olabildiğimiz bir yıla başlıyorduk. İşte faiz indirim döngüsü, enflasyon kontrol altına alınması vesaire gibi. Tabii Mart'tan sonra bu iş biraz daha değişti. Ama orada da tema şu hale geldi. Bence iyi de bir hal bu. Yani Türkiye'nin özellikle global ilişkiler anlamında, uluslararası ilişkiler anlamındaki konumu her geçen gün, her geçen olayda daha da güçleniyor. Bu da tabii ister istemez yani finansal, bizim tahmin edebileceğimiz finansal varsayımlarımızın dışında algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız. Yani Trump ile Sayın Erdoğan arasındaki ilişkinin gidişatı zaten çok olumlu. Trump'ın her açıklamasında bunu görebiliyoruz. Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak. Ama dediğim gibi yani bu algı anlamında bizim çok rakamlaştıramadığımız ama çok iyimser bir noktaya bizi çeken bir ortam yaratıyor. Böyle baktığınızda da bu ister istemez içeride de iştahı arttıran bir şey. Yani finansal açıdan baktığınızda açıkçası 2026'nın geri kalanında tamam hani belki işte bir faiz indiriminden vesaire bahsettim ben son çeyrekte artacak olan hızla. Ama çok böyle altını doldurabileceğimiz acayip cazip bir ortam oluşmuyor maalesef. Yani hala faizler yüksek. Şirketler iyi durumda olsa bile yani düşündüğümüzden daha iyi durumda olsa bile çok ciddi potansiyel yani %50'den fazla potansiyelle sahip şirket sayımız az, komple endeksten böyle bir potansiyel bekleyemiyoruz vesaire ama bütün bu bahsettiğimiz hikayeler, işte adı üstünde bir yani hikaye bu. Geleceğe dair bir beklenti oluşturabileceğimiz ve sonrasında belki 6 ay 9 ay sonra bizim ancak rakamlaştırabileceğimiz şeyler. Dolayısıyla bunlar o iştahı yaratıyor. Bence savaş sırasında ülkenin varlıklarının güçlü kalmasının da ana sebeplerinden bir tanesi buydu. Her ne kadar işte petrol fiyatları 100'e yaklaştığında faizler yüksek olsa dahi biz de çok sert satışlar görmedik. Bunun sebebi tamamen bu bahsettiğimiz durum. Bunun devamı bekleniyor tabii ki. Zaman zaman tabii ki bu dalgalanmalar görülecek ama Türkiye'nin özellikle hem güneyinde hem kuzeyinde yani hem Avrupa ile ilişkileri anlamında hem de Orta Doğu'daki gidişattaki konumu bence çok önemli. Giderek de artacak bu önem. Bu da ister istemez algı olarak fiyatlamalara yansıyacak ama dediğim gibi finansal olarak altını doldurmak şu aşamada çok kolay değil. Bunun için faiz indirimlerinin gelebileceğini biraz daha geldiğini veya görmek lazım. Şu anki mevcut ortamda potansiyeller biraz daha dar. O yüzden hani çok böyle cazip diyemiyorum. En azından hisse senetleri için konuşursak.
0: Hangi sektörler ya da hangi şirketler bir adım önde peki? Mesela bu görüşmeler üzerinden yine sürdürecek olursak savunma sanayiyi mi ilk sıraya yazmak lazım? Ya da o sıralama nasıl olmalı?
1: Şimdi tabii yani endekste topyekun böyle bir potansiyel yok dediğimde işte bu soru çok önem arz ediyor. Çünkü yani belli sektörlerde hakikaten bu potansiyel var ama bazı sektörlerde hiç yok neredeyse. Şimdi bunu dediğiniz zaman sadece işte NATO, savunma ve işte katsa ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde bir sektör söylemek gerekirse tabii ki savunma sanayi sektörü Türkiye'de. Finansallar bunu şu anki koşullarda çok ucuz gibi göstermese de geleceğe dair beklentiler sebebiyle cazip kılmaya devam edecek. O yüzden oradaki ilgi talep devam edebilir. Ama bunun yanı sıra tüm bu savaş ortamına rağmen, yüksek faize rağmen güçlü kalan, bilançosunun beklentilerimizin daha üzerinde geldiği ve gelmesini beklediğim şirketler var, sektörler var. Bunların da başında havacılık geliyor açıkçası. Yani işte savaş olduğunda ilk satılan sektördür. Ama baktığınızda savaş boyunca da çok ciddi bir direnç gösterdi. Bilançolarında aslında savaştan çok fazla etkileniyor. Tabii ki etkileniyor ama düşündüğümüzden çok daha az etkilendiğini görüyoruz. Böyle baktığınızda da önümüzdeki dönemde havacılık sektörünün ön planda kalacağını düşünüyorum. En iyi dönemine girdiğinde düşünürsek. Bunun yanı sıra tabii rafineri yine ön planda. Rafineri marjlarının hala güçlü kaldığını, yüksek kaldığını görüyoruz. Oradaki karlılıklar bence bir iki çeyrek daha devam etme ihtimali var. Gidişat öyle. En azından bunun trend olarak devamını söyleyebiliriz. Onun yanı sıra demir çelik ve madencilik sektörleri her ne kadar işte emtia fiyatlarının gerilemesini görsek de buna ortalama olarak bakmak lazım. Ortalamada çok böyle katastrofik düşüşler yok. Evet fiyat belki çok aşağı gelmiş olabilir çoğu emtia fiyatında ama ortalamada %10-15 geri çekilme var. Bu hala ikinci çeyrek finansalları için çok göz önüne alınabilecek bir düşüş değil. Tabii ki devamı gelirse önemli. O yüzden madencilik sektörünün de ikinci çeyrekte iyi bilanço getirmesi muhtemel. Onun yanı sıra tabii şimdi enflasyonun biraz daha düşük kalacağı beklentisiyle dün ve bugün biraz daha zayıf görünen perakende sektörü var ama bilanço anlamında da gerçekten çok dirençli bilançolara sahipler. Oradaki geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyoruz. Özellikle gıda perakendesinde. Bunun yanı sıra İspontolu Holding'ler ara ara portföye eklenebilir. Yine gıda şirketleri var yine. Bunlar değerlendirilebilir. Bu sektörler endeksin üzerinde performans gösterecek bizce önümüzdeki 6-12 ay vadede. Sadece endeksin değil, alternatif getirilerin de üzerinde bir getiri elde etme. Reel getiri elde etme potansiyeli var. Dolayısıyla hani böyle yapılacak bir sepetin daha iyi sonuç vereceği kanaatindeyiz açıkçası.
0: Yıldır hep ana tema faiz indirimi üzerine kuruluyor ve gözü kapalı bir şekilde hep bankalar ilk plana konuluyor. Konuluyor ama yani geriye dönüp baktığımızda çok o istenilen görüntüde dönemsel bazlı görülüyor. Onun dışında görülmüyor. Siz yanılmıyorsam, kaçırmadıysam bankaları biraz herhalde söylemediniz, uzak kaldınız. Neye bağlamak gerekir bunu?
1: Yani bankalarda çok daha kısa ve biraz daha hani kısa döngüsel diyebileceğim hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Yani bankalar tabii yani Türkiye'nin özellikle ekonomisine dair bir beklenti oluştuğunda iyi ya da kötü ilk fiyatlanan sektör. Özellikle para politikası gündemdeyse yani bir faiz indirimi veya işte faiz arttırımı beklentileri varsa ve gündemde ise ilk sıralardaysa ki Türkiye'de şu anda öyle. Tabii ilk tepkiyi bu sektör veriyor ama mevcut durumda bir faiz indirimlerinin böyle hemen olması ve bizim istediğimiz yani Ocak ayında beklediğimiz miktarda olmasını beklemiyoruz şu anda. Dolayısıyla ancak kısa vadede %8-10'luk bantlarda bir dalgalanma görebiliriz. Ancak 3. çeyrek finansallarına hatta belki 4. çeyrek finansallarına yansıyacak şekilde orada bir faiz indirimi döngüsü devamı bekliyoruz. O yüzden şu anda mevcut enflasyon görünümünde bankaların sadece gerilemelerde belki alım için denenebileceği ve bazı bankaları tercih etmek gerektiği kanaatindeyiz. Yani bankalarda endeksin üzerinde bir performans şu aşamada çok beklemiyoruz biz. Yani öz kaynak karlılıklarını enflasyonla baktığınızda, büyümelerine baktığınızda, net faiz marjlarının gidişatına baktığınızda çok cazip bir ortam sunmuyor. Ama az önce de söylediğim gibi yani algı sebebiyle işte nasıl ki NATO konusuyla beraber savunma sanayinde değerlemeleri biraz daha göz ardı ederek pozisyonlar alınıyorsa ülkeyle ilgili pozitif bir gelişme olduğunda biraz daha finansallar daha makro çerçeve biraz daha düzeldiğinde daha olumlu bir ortam oluştuğunda bankalar ilk olarak fiyatlanıyor. Ama dediğim gibi bunun bilanço anlamında düşündüğünüzde, değer anlamında düşündüğünüzde bankaları böyle %40-50 potansiyele sahip görmüyoruz biz. Orada yani %8-10 civarında dediğim gibi bir dalgalanma bekliyoruz şu anki koşullarda. Tabii ki faizler aşağı gelir ise ki son çeyrekten itibaren bunu bekliyoruz. O zaman görüntü değişebilir. Bunun fiyatlaması 6-9 ay önce olacağı için de

0: Ancak 3. çeyrek içerisinde yani Eylül'den sonra belki bankalarda biraz daha güçlü bir görüntü oluşabilir. Ama mevcut durumda az önce saydığım sektörlerin bankaların önünde performans gerçekleştirmesini bekleriz.
1: Bir buçuk dakikam kaldı. Son olarak altını da isterseniz konuşalım. Yatırımcı merak ediyor. Geldiği nokta alım için fırsat mı yoksa daha düşebilir mi?
0: Ya bunu söylemek çok kolay değil. Özellikle yani bir şirket gibi yani değerleyemiyorsunuz altını. Ama belli ilişki testleri yapılabilir. İşte dün Dünya Altın Konseyi'nin de yayınladığı bir raporda altının ilişkilendirildiği çeşitli varlıklar var. İşte faizler var. Özellikle Merkez Bankası alımları var olay olarak. En azından işte Hindistan'daki dönemsel gelişmeler var vesaire. Böyle baktığınızda da oradaki varsayımlarla beraber altının yani en kötü ve en iyi varsayımlarda ortalamada bu seviyelerde kalabileceği öngörülüyor. Bizim de beklentimiz açıkçası bu şekilde. Yani son geri çekilmeyle beraber işte 3800 dolarların altında çok ciddi bir kalıcılık beklemiyoruz. Burada tabii faizlerin gidişatı, Fed'in adımları, Merkez Bankası'nın alımlarının seyri bunların hepsi önemli olacaktır. Altın biliyorsunuz yani değişen temalarla hep talep çekiyor. Bazen enflasyon hece olabiliyor. İşte enflasyondan korunma motivasyonuyla alınabiliyor. Bazen jeopolitik risklerden kaçış için alınabiliyor.
1: Evet.
0: Bazen de tamamen sistem karşıtı alınabiliyor. O yüzden bu değişmekle beraber biz genel itibariyle uzun vade trendin bozulmadığını düşünüyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden 4000 doların altında çok kalıcılık beklemiyoruz.
1: Altan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, iyi seanslar. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Polkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Polkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Matel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Haziran 3 Temmuz arasında dinle efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine

kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Pankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 2 Temmuz Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette ekonomiyi etkileyen pek çok konu var bugünlerde gündemde. Yeni bir ayın içerisindeyiz ve bunların hepsini farklı alanlarda konuklarımızla değerlendirme şansı bulacağız. Tabii ki Türkiye önümüzdeki hafta NATO'ya hazırlanıyor. Bir yandan bu hazırlıklar ve liderlere ev sahipliği yapılacak bu toplantılara kilitlenirken Türkiye bir yandan da yurt dışından da pek çok haber geliyor. Bunların hepsine bakacağız ama öncelikle bakalım gündemdeki maddeler neler? Doğu'daki görüşmelerden kalıcı barış çıkmadı. İran'la Amerika arasında çarşamba günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler turu kalıcı bir barışa yönelik somut ilerleme sağlanamadan sona erdi. Taraflar iki hafta önce duyurulan geçici anlaşmayla çözüldüğü belirtilen konulara odaklandı. Görüşmelere yakın kaynaklar iki ülkenin müzakerecilerinin Doha'da iki gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğiyle İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması konularını ele aldığını belirtti. Bu başlıkların ilk geçici anlaşmanın en kritik unsurları arasında yer aldığı ifade edildi. Bu arada Merkez Bankası rezervleri 149.2 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 157.2 milyar dolardı. Bu arada yabancı geçen hafta 203 milyon dolar hisse 448.3 milyon dolar tahvil aldı. Böylece yabancı yatırımcı 3 haftadır tahvilde alım tarafında 2 haftadır da hisse alıyor. Bunu da belirtelim. Bu arada gözler Amerika'daki tarım dışı istihdam verisinde olacak. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken gözler bugün Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Bu arada hazır teknoloji hisseleri demişken Elon Musk'ın trilyonerliğinin de kısa sürdüğünü söyleyelim. SpaceX hisselerinde %6.2'lik düşüşün ardından Elon Musk'ın net serveti 59 milyar dolara azaldı ve 994.1 milyar dolara geriledi. Buna rağmen Musk dünyanın en zengin kişisi olarak ünvanını da koruyor. Bunu da söyleyelim tabii. Bu arada çip hisselerindeki patlama sürdürülemez diyor JP Morgan stratejistleri. Amerika yarı iletken hisselerini yapay zeka şirketlerine kıyasla gösterdiği aşırı üstün performansın sürdürülemez bir fark yarattığını belirtti. Peki piyasalarda nasıl bir tablo var? Onu da hızlıca bakalım. BIST %100'de 0.3'lük yükseliş var. 14.398 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da yatay pozitif seyir var. %0.4'lük yükseliş. Yine keza BIST Sanayi'de de aynı oranda yükselişi takip ediyoruz. BIST Gayrimenkul'de de aynı oranda yükseliş var. BIST Teknoloji'de %2'nin üzerinde prim olduğunu söyleyelim. Bu arada BIST Turizm'de %1.1'lik düşüş var. BIST Spor'da da yine yatay negatif seyir var. BIST Sigorta'da yatay negatif seyri görüyoruz. BIST Kimya'da %0.5'lik yükseliş var. BIST İnşaat'ta %0.7'lik yükseliş var. BIST Gıda'da ve BIST Madencilik'te yatay pozitif seyir var. BIST Bilişim'de ise kayıplar %2'yi aşmış durumda. BIST %100'de fiyat en çok artan hisseler RAL Yatırım Holding, Halk Bankası, Astor Enerji Otokar ve Kuyumcu Kent olarak sıralanıyor. BIST %100'de fiyat en çok azalan hisseler ise Enerya Enerji, Migros, BİM, Vestel ve Pasifik Güreci olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Altın ons fiyatında %0.8'lik yükseliş var bugün. 4063 dolardan işlem görüyor. Petrol cephesine baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolün 67 dolar seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. %2'ye yakın düşüş var. Brent petrolü de 70 doların üzerinde bir fiyatlamayı takip ediyoruz şu an itibariyle. Evet, az önce de bahsettik. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor ve özellikle bu dönemde pek çok hazırlık var. Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ın da bir açıklaması var. Diyor ki Türk savunma sanayisinin diğer müttefik ülkelere örnek olması gerekiyor diyor. Tüm müttefiklerin Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor ve tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var diyor. Bakalım haberimizde detaylarına.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye

0: Türkiye'ye savunma sanayi övgüsü geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aynı anda 50 gemi üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu ve bu ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor.
1: Bugüne kadar bölgesel sorunların çözümünde kritik rol oynayan Ankara artık aslında daha küresel sorunların çözümünde rol oynama gibi bir yöne doğru ilerliyor.
0: Whitaker bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar değerlendirmesinde bulundu.
1: Masadaki gücüne bir de sahadaki gücü eklendiği zaman Türkiye'nin oynadığı ve bundan sonra oynayacağı rolü daha da pekiştiren bir süreç, piyasadaki paradigmayı değiştiren ülke konumuyla da 21. yüzyılın tehditlerine mukabele edebilmesi açısından NATO'nun bu anlamda da güçlendirilmesini, daha güçlü hale gelmesinde kilit aktör, kilit ülke.
0: Whitaker bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye ekledi. Whitaker'ın sözleri Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye yönelik dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı.
2: Efendim, Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. Zürih Sigorta Grubu Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız konuğumuz olacak bugün de. Hoş geldiniz Yılmaz Bey
3: yayınımıza. Hoş bulduk.
2: Şimdi zor bir ilk yarı bitti. İkinci yarıya başladık 2026'da. Evet. Nasıl geçtiğini de çok anlamadık ama savaşlarla, işte sıkıntılarla daha çok andığımız bir dönem oldu maalesef. Siz genel olarak baktığınızda Türkiye ekonomisinin konumunu şu anda nasıl görüyorsunuz? İkinci yarıya nasıl başlıyoruz? Evet. Ve tabii sizin sektörünüz açısından değerlendirmenizi isteyeceğim ama önce bir Türkiye ekonomisi değerlendirmesi rica ederim.
3: Genel olarak ben ekonomiye temkinli, iyimser olarak bakıyorum. Malum devam eden bir enflasyonla mücadele programımız var. Programda çok iyi gidiyordu. Enflasyon düşüş trendindeydi. Diğer makroekonomik göstergeler de gayet olumlu bir seyir izliyordu. Fakat malum Amerika, İsrail, İran ve özellikle Hürmüz'ün kapatılmasından sonra doğal olarak sadece bize değil tüm dünyaya bunun hem ekonomik hem politik yansımaları oldu. Ama özellikle ekonomi tarafına bakarsak enerji kaynaklı enflasyonist baskılar tüm dünya ekonomilerini etkiledi. Bunun yanında tarım kaynaklı, özellikle Hürmüz'den tüm dünya öğrendi ki sadece petrol geçmiyor, LNG geçmiyor. Aynı zamanda çok önemli gübre ham maddelerinden başlamak üzere çok önemli kimyasalların da o boğazdan geçerek dünya piyasalarına ulaştığı gözüktü. Onun için enflasyonun düşüş trendine girdiği Türkiye'de makroekonomik göstergelerin çok iyi seyrettiği bir yerde böyle dış kaynaklı bir olumsuz etkilenme oldu. Ama ben bunun Hürmüz sorununda bir şekilde çözülecek gibi gözüküyor. Ve ekonomi tarafında da gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyorum. Bu çerçevede ben olumlu görüyorum ekonomiyi genel olarak. Tabii herhangi bir ayda enflasyon beklentinin biraz üstünde, biraz altında olabilir ama burada önemli olan trendsel olarak göstergelerin nereye gittiği. Bu da genel olarak olumlu gidiyor. Yine baktığımızda bir de 2025 sonu, ki 2026'da da böyle, bütçe rakamları hiç fena değil. Türkiye'nin kamu borç stoğu %20'lere geliyor ki bu tüm Avrupa'da en düşük kamu borç stok rakamlarından bir tanesi. Bütçe açığı %2,5-3'lerde, yine çok makul. Deprem, talihsiz depremden sonra bu yükselmişti. Bu yıl bütçe açığının da 2-3 arası bir yerde olacağını öngörüyoruz biz. Büyümenin biraz daha yukarıda olabileceğini düşünüyoruz. Yani ekonomik büyümenin 2026 sonunda %3,5-4'lere geleceğini, ihracat performansında da

0: Kabaca 280 milyar dolarlık bir mal ihracatı, 130 milyar dolar civarında da bir hizmet ihracatı. Yani toplamda 400-410 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli, performansı öngörüyoruz. Bu da kabaca %5'lik bir artış bir önceki yıla göre. Onun için ekonomik büyümenin biraz daha yukarıda olacağı, genel olarak dış ticaret performansının, ihracat performansının yine beklenenden biraz daha yukarıda olacağını düşünüyoruz. Doğal olarak şimdi Türkiye'nin cari açık malum önemli sorunlarından bir tanesidir ve enerji ve altını çıkardığınızda genelde cari fazla rakamı çıkar. Petrol fiyatlarının nihai olarak nerede bağlı, nerede dengeleneceğine göre cari açık biraz daha beklenenin üstünde olabilir ama büyüme de beklenenin üstünde olacağı için biz herhangi bir sorun görmüyoruz. Onun için temkinle iyimseriz. Yeter ki mevcut enflasyonla mücadele politikaları aynı kararlılıkla devam etsin.
1: Peki şimdi bu dönemde aynı zamanda aslında hani Amerika'nın çok ticaret savaşlarını da yöneldiği bir dönemi gördük. Her ne kadar hani pek çok şey orada bir mahkemelerden dönse de fiili olarak bakıldığında aslında dünya dengelerinin çok değiştiği bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle ticaret yolları açısından da bakıldığında. Şimdi böyle bir dönemde hani küresel olarak böyle değişimlerin yaşandığı bir dönem. Bir yandan özellikle tabii Türkiye'de depremin sancılarının olduğu bir dönem. Böyle bakıldığı zaman özellikle de böyle bir sigorta grubu olarak baktığınızda bu kadar riskin arttığı bir dönemde sigortacılık yapmak zor değil mi? Biraz sizin sektörünüze de gelmek istedim.
0: Şöyle tabii iki bölümden bakılabilir buna. Biz özellikle Türkiye'ye, Türkiye'nin ekonomisine, potansiyeline zaten inanıyoruz. Türkiye'deki en büyük uluslararası yatırımcılardan biriyiz. Zürih Sigorta Grubu olarak ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ve geçtiğimiz 12-13 yılda ekonomide her ne olursa olsun biz büyümemizi, karlılığımızı devam ettirebildik. Çünkü Türkiye büyük bir potansiyel sunuyor. Ekonomisi çok canlı, krizlere çok dayanıklı ve bunun böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Onun için herhangi bir yılda yaşanan, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun diğer yıllardaki olumlu gelişmelerle dengelenebileceğini düşünüyoruz. Şimdi sigorta sektörüne bakarsanız tabii özellikle sigorta sektörü için trendsel bir değişim var. Küresel ısınmayla beraber dünya ikliminin ve genel ekosisteminin değişmesi tabii sigortacılık üzerinde çok önemli etkiler yaratıyor. Daha önce sizinle bizim global küresel risk raporunda da konuşmuştuk. Uzun dönemli risklere baktığınız zaman ilk 5 riskin 3'ü çevresel. Olağanüstü hava olayları, biyoçeşitliliğin azalması ve dünya ekosisteminin kalıcı olarak bozulması. Tabii bunun bizim hayatlarımıza yansıyan etkisini orman yangınları, işte aşırı sıcaklar malum yaşıyoruz. Yağmur yağdı mı sel halinde yağıyor, yağmadı mı uzun süre yağmıyor, kuraklık. Böyle olduğu için sigorta sektörünün geçmişte kullandığı risk modelleri artık istenen sonucu vermiyor. Çünkü olağanüstü hava olayları eskisine göre daha sık olmaya başladı. Olduğu zaman etkileri daha ne yazık ki yoğun oluyor. Öyle ki sadece geçen yıl olağanüstü hava olayları nedeniyle dünyada 350 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı. Can kaybını saymıyoruz çünkü onu ne yazık ki zaten yerine koyamıyoruz. Onun için önümüzdeki dönemde bu özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle olan riskler ve bu risklerin tanımı ve daha da önemlisi fiyatlanması anlamında sigorta sektörünün hem teknolojinin yardımıyla hem de değişen dünyaya yeni modellerle bakma anlamında epey bir ödevi var.
1: Şimdi tabii bahsettiniz ama özellikle işte El Niño'yu yaşıyoruz mesela şu anda. Yani çok ciddi küresel iklim değişikliklerinin yaşandığı bir tablodan da söz ediyoruz. Riskler de farklılaşıyor. Değişik riskler var. Mesela siber güvenlik riski ciddi bir şekilde karşımızda. Ve dönüşüyoruz. Yapay zeka ile dönüşüyor muyuz? Acaba hazır mıyız? O kısmında konuşmak isterim. Yani bu yapay zeka dönüşümünü nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönem için? Hem küresel olarak hem de Türkiye'nin hazırlığı. hazırlıklar açısından.
0: Tabii yapay

0: hakimiyet artık bir ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Bu çerçevede de tabii baktığınızda yapay zekaya 5 önemli parçası var. En başta yapay zeka enerji istiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünya elektrik üretiminin %30'u yapay zekaya gidecek, öyle söyleyeyim. En altında enerji var. Enerjinin bir üstünde tabii çipler ve madenler var. Öyle ki şimdi çip teknolojisi, bu biraz önce bahsettiğiniz Amerika'nın ekonomi politikalarında özellikle tarifelerle beraber değişiminin altında, özellikle Çin'le olan bu ticaret savaşları ve teknolojiye, özellikle de yapay zekaya hakimiyet var. Bunun üzerinden Amerika'nın yaptıklarını okursak eğer, parçalar çok daha iyi oturuyor. Şimdi enerji, bugün Amerika dünyadaki enerji kaynaklarına olabildiğince hakim olmak istiyor. Bu çerçevede kendi kendine enerjiye yeterli, ama enerjisi yeterli özellikle kaya gazı teknolojisiyle beraber. Aynı zamanda dünya enerji fiyatlarını da kontrol etmek istiyor. Bunun için böyle baktığınızda Venezuela'daki Amerika'nın yaptığı gayet yerli yerine oturuyor. İşte Hürmüz tarafı ve dünya üzerindeki enerji kaynaklarına hakimiyet. İkincisi çip ve madenler. Yine malum çiplerin, şimdi bir çipin üretimi için gerekli neler var diye bakarsak, bir çipin dizaynı var. Dünyadaki çip dizaynındaki araştırmaların %75'i Amerika'da yapılıyor. Amerika buraya hakim. İki, çip dizaynının, ileri çip dizaynı yapay zeka için. Bunun da %90'ı yine Amerika'da. Ondan sonra iş karışıyor ve orada da Çin-Tayvan krizinin neden önemli olduğunu görüyorsunuz. Dünyadaki ileri çip üretiminin %90'ı Tayvan'da. Bir şirket kabaca 50 kilometre karelik bir alanda dünyadaki ileri çiplerin, yapay zeka çiplerin neredeyse %90'ı üretiliyor. TSMC diye bir şirket, Tayvan Semiconductor burada üretiliyor. Tayvan'ın Amerika için önemi ve dünya için önemi bu. 50 kilometre karelik bir alan zarar gördüğü an oradaki çip üretim kapasitesi bir anda dünya ekonomisi durma noktasına gelebilecek şekilde. Ve işin kötüsü, o zarar gördüğü zaman o fabrikaları tekrar yapmaya kalktığınızda 20 yıl, trilyonlarca dolar, ama en önemlisi de tekrar yapacak insan kaynağı bulmakta zorlanıyorsunuz. Onun için ne yapıyor Amerika şimdi? İşte önce Amerika diyor, çip üretim kapasitesini Amerika'ya taşımak istiyor. Madenler malum. Burada özellikle nadir elementler tarafında Çin'in sadece maden anlamında değil ama rafinaj kapasitesi olarak da %85'lik çok büyük bir ağırlığı var. Bunları da geçtiniz diyelim. Bunun üstüne bu sefer şey geliyor, veri data center'lar geliyor. Burada da dünyanın her tarafında işte görüyoruz. Amerika'da yüz milyarlarca dolarlık yatırımlar. Çünkü bu data center olmadan, yani işin hardware'ı olmadan yapay zekayı yani içine koyacağınız bir yapı yok. Şimdi enerji geldi. Çip ve madenler geldi. Üstüne data center'lar geldi. Onun üstünde bu yapay zeka modelleri var. İşte bildiğimiz ChatGPT'si var, Claude'u var, Grok'u var, Çinlilerin bir sürü modelleri var, Fransızların Mistral'i var. Hı hı. Bu modeller, yani ne yapıyor bu modeller? Çok büyük veriyi yüklüyorsunuz, istatistiksel analizlerle beraber bugün yapay zeka dediğimiz olgu ortaya çıkıyor. En üstünde de aplikasyonlar var. Yani bu yapay zeka algoritmalarını kullanarak yeni programlar, yeni çözümler üretiyorsunuz. Dolayısıyla bu beş bacakta Amerika dünyaya hakim olmak istiyor. Karşısında özellikle Çin var. Avrupa arada derede bir yerde. Ama tüm bu gelişmeleri, yani tarifeler, Amerika-Çin arasındaki ekonomik savaş, yapay zeka teknolojisine hakimiyet ve bu enerji, çipler, madenler, data center'lar, algoritmalar üzerinden okursanız ve en üstte aplikasyonlar, parçalar çok daha yerine oturuyor. Evet. Öyle olduğu için bu böyle ve her ülkede, Türkiye dahil, buna uygun politikalar geliştirmek zorunda.
1: Zorunda. Ve Türkiye bir yapay zeka zirvesi yaptı.
0: Evet, evet.
1: Ve yapay zeka eylem planı ortaya, evet, koyuyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Yakalamak, hatta bu işin

0: içinde fırsat elde edebilmek, ileriye taşımak açısından nasıl bir durumumuz var? Bir fırsat mı yoksa risk mi var?
1: Tabii şöyle, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi ve Yapay Zeka Eylem Planı 2026-30 birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, aynı zamanda Sayın Bakanımız Kaçar'ın da Teknoloji Bakanımız, Sanayi Teknoloji Bakanımız, onların teşrifleriyle yapıldı. Türkiye bu trendlerin çok farkında gözüküyor ve çok ciddi yatırımlar yapıyor. Ve orada özellikle öne çıkan bir şey, yapay zeka teknolojilerine diyeyim, hakimiyetin bir ulusal güvenlik sorunu olduğu, dijital egemenliğimizin herhangi bir şekilde riske girmemesi ve dijital egemenliğin sağlanması için yapılması gerekenler ve özellikle burada biliyorsunuz kamu özel sektör işbirliğinin çok önemleri var. Detaylıca konuşuldu ki burada bakın Sayın Cumhurbaşkanımız plan kapsamında 1 trilyon TL'nin üzerinde katma değer üretilmesi gerektiğinden bahsetti. 81 ilde okul yapay zeka okur yazarlığının arttırılması. Şu üçüncü nokta çok ilgimi çekti. 5 milyon vatandaşı önümüzdeki 2 yıl içerisinde yapay zeka okur yazarlığı kazandırılması, 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanının yetiştirilmesi, 100 bin yapay zeka uygulama profesyonelinin yine yetiştirilmesi ve 2000'in üzerinde kamu veri setinin ulusal veri kütüphanesinde kullanıma açılması. Bunlar çok önemli konular çünkü Türkiye illa dünyanın en ileri yapay zeka algoritmasını yaratmak zorunda değil. Türkiye kendi ihtiyaçlarını belirleyip buna uygun aplikasyonlar ve yapay zeka algoritmaları ve bunları ayakta tutacak insan gücünü yaratmak durumunda. Bu anlamda bu yapay zeka zirvesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sunduğu strateji çok önemli. Sayın Bakanımız da çok önemli bilgiler verdi. Oraya da baktığımız zaman önümüzdeki birkaç yılda Ar-Ge'ye, araştırma geliştirmeye Türkiye'nin 20 milyar dolar ayıracağını, 300 bine yakın araştırma geliştirme personelinin yetiştirileceğini, teknoloji girişim sayısının 13 binden fazla olduğu, 114 teknoparkımızın olduğu, yani Türkiye yapay zeka ve ileri teknolojilerden geri kalmamak için elinden geleni yapacağını çok net hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Bakanımızın ağzından duyduk. Ve tabii bu da bizi çok heyecanlandırdı bu çerçevede. Çünkü bunlar çok somut bir strateji var. Bu somut stratejiye yönelik de çok net adımlar var. Bunlar çok iyi gelişmeler, çok sevindirici gelişmeler.
0: Sizin de aynı zamanda bir Sanayi Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladınız. O nedir ve detayların nelerdir, onu da bir konuşalım.
1: Şöyle, biz Zürich Sigorta Grubu Türkiye olarak yapay zeka, esasında yapay zeka değil, dijital dönüşüm içerisinde yapay zekanın çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede bizim mevcut şirketimizde uyguladığımız birkaç proje Sayın Bakanımız tarafından çok beğenildi ve bu çerçevede de 1,5 milyon dolarlık bir hibe almaya hak kazandık. Biz bu projemizle beraber burada kritik birkaç nokta var. Burada çünkü Türkiye kendi yerli milli teknoloji hamlesini ve yapay zeka stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Bu çerçevede de biz de Türkiye'de mukim hissedarımız Zürich grubu, yani İsviçre menşeili bir şirketiz. Bizim buradaki çözümümüz özellikle Türkçe dil modeli üzerinden ve tüm verinin Türkiye'de tutulduğu, saklandığı, ana dilde etkileşim sağlayan ve veri güvenliği regülasyon uyumlu, yani yerli ve milli bir çözüm. Çok yaratıcı bir çözüm. Hatta geçen hafta ben İsviçre'de bizim Avrupa CEO'larımıza sunum yaptığım zaman o kadar beğenildi ki muhtemelen buradan çıkardığımız yapay zeka çözümlerini biz Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Bu anlamda da çok iyi ve devletimizin bu tip projeleri görüp destekliyor olması da tabii çok değerli. Hem sembolik değeri var, bir de somut kaynak olarak. Ve biz bunu içeride sadece kendimiz yapmıyoruz. Türkiye'deki startuplarla beraber yapıyoruz bunu. Dolayısıyla

0: Buradaki katma değer, evet, Zürih Sigorta Grubu Türkiye'nin içinde ama bir sürü startup da bu sayede bu projelerin içinde yer alıyor. Bu çözümleri yarattıktan sonra da bu çözümlerini ve öğrendiklerini tabii hem Türkiye'de hem dünyada pek çok başka yerde de uygulama ve pazarlama fırsatları olacak. Onun için bunu çok değerli buluyoruz. Buradan da görüyoruz ki evet, bir strateji dokümanı var. Devletimizin en üst katmanlarında bu. Bizzat Cumhurbaşkanımızın oraya gelmesi de çok önemlidir. Sayın Bakanımız zaten oradaydı ve kendisine çok müteşekkiriz bu destekleri için. Çünkü bizi de heyecanlandırıyor ve daha çok yatırım yapmak için bizi cesaretlendiriyor. Somut adımlar atılması. Kaynak ayırıyorsunuz, araştırmacı yetiştiriyorsunuz, kamu verilerini bunun için açıyorsunuz. Çünkü yapay zeka eğitmek için veri gerekiyor. Kamu veri setlerinin açılması bu anlamda çok önemli. Bunları analiz edebilecek, bunlar üstünden modeller yaratabilecek araştırma geliştirme personelinin, yani insan kaynağının yetiştirilmesi çok önemli. 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı verilmesi yine önemli. Bu böyle topyekün bir seferberlik şeklinde gözüküyor ki tam da öyle olması gerekiyor. Onun için Türkiye'nin çok doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Tabii bu işler çok büyük kaynak gerektirir.
1: Evet. İşte sürekli kaynak gerektiriyor.
0: Sürekli kaynak gerektiriyor. Çünkü bir sefer yaptım durdum diyemiyorsunuz. Bir de dünya da gelişiyor. Ama burada Türkiye'nin doğrudan Amerika ile Çin'le rekabet etmesi gerekmiyor. Bizim sorunlarımıza uygun çözümler bulmak. Bu şey gibi A noktasından B noktasına yürüyerek de gidebilirsiniz. Bisikletle de gidebilirsiniz. Bir arabayla da gidebilirsiniz. Arabanızın illa en lüks araba olması gerekmiyor. Arabanızın düzgün çalışması, bozulmadan A noktasından B noktasına sizi götürmesi gerekiyor. Bu önemli.
1: Benim hayalim ışınlanarak gidilebilmesi.
0: İnşallah az kaldı. bu önemli.
1: Peki şimdi özellikle tabii tüm bunları konuşurken siz de Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olarak soruyorum. Türkiye'deki özellikle hani bir de ekonominin de omurgası KOBİ'ler. Baktığımız zaman bu yapay zeka dönüşümüne ne kadar sağlayabilir durumdayız? Yani bunun farkındalığı konusu da biraz tabii önemli. Bu noktada nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi?
0: Şimdi şöyle, Türk insanı yeni teknolojilere çok hızlı uyum sağlayabiliyor. Türkiye'deki en hızlı benimsenen teknoloji neymiş biliyor musunuz? Cep telefonları. İlk çıktığı andan itibaren. Daha sonra cep telefonu üzerinden kullanılan sosyal medya dahil, evet, olmak üzere tüm aplikasyonlar. Bizim insanımız çok hızlı bir şekilde teknolojiyi benimsiyor ve kullanıyor. Burada biraz önce bahsettiğim gibi 5 milyon vatandaşa okuryazarlık, araştırma, geliştirme ve özellikle KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka tabanlı çözümlerin yayılmasıyla beraber zaten bu çok hızlı şekilde olacaktır. Bir süre sonra kullandığımız sistem eski usul kodla mı yazılmış yoksa yapay zeka mı, zaten aradaki farkı anlamayacağız. Yeni çözümler çıktıkça ki bunlar çok hızlı çıkıyor. KOBİ'lerimizin bunları çok hızlı bir şekilde benimseyeceklerini ve kullanacaklarını düşünüyorum. Tabii bunun üretim tarafında etkileri var. Hizmet sektörü tarafında var. Dolayısıyla yapay zeka ile beraber hem yeni ürün ve hizmetler göreceğiz, hem de mevcut ürün ve hizmetlerin çok daha verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacağız. Yani ekonomi politikalarına baktığımız zaman biz genelde hep makro ekonomik veriler üzerinden konuşuyoruz. Büyüme, işte enflasyon, kamu borcu ve benzeri şeklinde. Ama nihai olarak ekonomi politikalarının tek bir amacı vardır. Kalıcı olarak ve istikrarlı olarak ekonomideki verimliliği arttırmak. Yapay zekanın da en büyük potansiyeli kalıcı olarak ekonomideki verimliliği arttırması olacaktır. Eğer doğru kullanılırsa, eğer Türkiye yapay zeka zirvesinde Türkiye'nin kendisine koyduğu hedefleri gerçekleştirdiğinde. Çünkü kalıcı olarak ekonomide verimlilik artışını sağladığınız zaman kalıcı olarak büyümeyi sağlıyorsunuz. Ve verimlilik artışıyla gelen büyüme toplumun tüm katmanlarına da daha eşit bir şekilde dağılabiliyor. Onun için bu çok önemli. Yapay zeka teknolojisini Türk ekonomisinde kalıcı verimlilik artışına çevirebilirsek, işte o zaman kalıcı ekonomik büyüme ve bu refahın daha eşit paylaşılması üzerinde de çok önemli bir iş yapmış olacağız.
1: Yapay zekayı en iyi kullanan liderler herhalde önümüzdeki dönem daha popüler olacak. Sizin o öteki araştırmanıza da değinerek söyleyeyim. Evet, peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Efendim, Zürih Sigorta Grubu Türkiye Siyasi Yılmaz Yıldız konuğumuzdu. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda alttan da görüyorsunuz, tarım dışı istihdam Haziran'da Amerika'da 57 bin artış gösterdi. Beklenti 113 bindi. Bunu da söyleyelim. Ve bugün için beklenen önemli verilerden birisiydi. Ve piyasaları konuşmaya başlayalım. Abir Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel konuğumuz olacak. Mete Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi Mete Bey, dilerseniz önce Amerika istihdam rakamlarıyla başlayalım. Tarım dışı istihdam verisiyle başlayalım. 57 bin artış gösterdi. Beklentilerin altında, oldukça altında bir rakamdan söz ediyoruz. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, yani çok ciddi altında. Sadece onun altında olması değil, daha önceki rakamda 170 binlerden 129 binlere aşağı yönde revize oldu. Yani 114 bin beklenen bu yeni rakam da Haziran ayı olan 57 bin geldi. Bu noktada hani istihdam bu kadar zırhlıyorsa, o zaman faiz arttırma ihtimalleri düşecek demektir. Birazdan kontrol ederiz. CME, Fed başta swaplar üzerinden hesaplanan faiz arttırma ihtimallerini sabah baktığımızda %65 ihtimalle bir faiz artışı Eylül ayında yükleniyor gibiydi. Büyük ihtimalle o aşağı gelecektir. Faiz arttırma ihtimali aşağı gelirse bu hisse senetleri için müspet bir durumdur doğal olarak. Baktığımız zaman Amerika ve Avrupa'da işte biz vadeliler tarafında canlı bir şekilde takip edebiliyoruz bu kısmı. Çok onlar da pozitif tepki verdi. Bizim borsamızda, Borsa İstanbul'da buna pozitif bir tepki verdi. Faizin yani artma ihtimalinin düşüyor olmasının pek çok pozitifliği var. Bunun en bir numaralı pozitifliği kıymetli madenlerde görürüz biz. İşte gümüş %3,5 yukarıda, altının ons fiyatı %2'yi aşkın yukarıda. Çünkü altının en büyük rakibi, bütün kıymetli madenlerin en büyük rakibi faizdir. Eğer ki istihdam işte zayıfsa, faizi arttırmaz, faiz yukarıya gitmeyecekse de kıymetli madenlere bir teveccüh gelir. Hesap bu şekilde yapılır. Ondan dolayı altın ve bütün kıymetli madenlerin fiyatlarının da yukarıya gittiğini görüyoruz. Yani bir risk on moduna girdi küresel piyasalar. Onun yani pozitif bir havadayız şu anda.
0: Evet, hazır küresel piyasalardan başlamışken aslında Mete Bey, biraz Merkez Bankalarının başkanlarının dünkü aslında açıklamalarını da değerlendirelim dilerseniz. Çünkü Walsh belki de ilk kez bu kadar rahat bir panelde konuştu ve pek çok da mesaj verdi ve sanki o Şahin modunu da çok da düşürmedi gibi. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirdiniz dünkü konuşmaları?
1: Çok doğru, yani ben de Şahin modunu düşürmediğini düşünüyorum ama iki tane mevzudan bahsetti. Onlardan bir tanesi işte petrol fiyatlarındaki düşüş dedi. Bir tanesi de son 3 haftada enflasyon beklentileri ciddi şekilde aşağı geldi dedi. Bunları söylediği zaman acaba Şahin değil mi? Acaba güvercinleşiyor mu? Lafı çeviriyor mu? Gibi düşünüldü.

0: Ama ondan sonra yani bununla beraber piyasalar bir pozitif hale gelmişti. Bu güvercin olarak okudukları kısımdan sonra, ama devamında konuşmasının %2 enflasyon bizim için olmazsa olmaz. Hiçbir şekilde tolere etmeyeceğiz %2'nin üzerindeki enflasyon dedi ve Merkez Bankası bağımsız dedi. Yani kendisini Trump'tan soyutlayarak konuştu. O zaman tamam, gerçekten şahinmiş diyerek, yani o net net baktığımız zaman konuşmanın tamamı daha şahin bir konuşma olduğunu gördük. Bu en baştaki işte heyecan, işte enflasyon düşüyor petrol fiyatlarından dolayı kısmı kadık oldu diyeyim. Yani evet, güvercin değil, gerçekten şahin bir şekilde devam ediyor Kevin Warsh. Onu anlamış olduk. Sözlü yönlendirme ile ilgili konuşmalar oldu. Sözlü yönlendirme kendisi tarafından yapılmayacağını söyledi. Lagarde yani sözlü yönlendirmeye pek taraftar olmadığını o da belirtti. Kevin Warsh'a katıldığını söyledi. O da enteresandı bence. Çünkü yani hep Lagarde'ın sözlü yönlendirmeye çok önem verdiğini görüyorduk ama belli ki Kevin Warsh'ın bir özgür ağırlığı var ve dünyadaki diğer önemli merkez bankacıları da kendi düşüncesine doğru çekebiliyor orada. Demek ki bundan sonraki dönemde çok da fazla yönlendirmenin olmadığı bir merkez bankacılığına doğru küresel piyasalar ilerleyecek gibi duruyor.
1: Peki şimdi tabii burada tabloya baktığınız zaman dünkü merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarına genel olarak bir güvercin yaklaşım gördük aslında. İşte hem İngiltere'den hem ECB'den hem Kanada'dan, yani bu tablo acaba bize önümüzdeki dönem için, ikinci yılın ikinci yarısı için biraz daha olumlu bir tablo karşımıza çıkar mesajı veriyor mu, ne dersiniz?
0: Bence ikinci yarıda çok daha olumlu bir tablo olacak ve bunun arkasındaki bir numaralı müsebbip de petrol fiyatlarının aşağı gelmesi olacak. Petrol fiyatları şu anda $70 gelmiş durumda. Yani bu ilk bomba düşmeden bir gün öncenin fiyatının daha altında. Büyük ihtimalle bir iki gün içinde, belki bugün daha iyi görürüz, 60'lı rakamları görmeye başlayacağız petrol fiyatlarında. Bu fevkalade pozitif. Bütün dünya için dezenflasyonist ve faizlerin indiriminin yolunu açan bir durum. Onun için İngiltere Merkez Bankası da, Avrupa Merkez Bankası da, Fed'de, Japon Merkez Bankası da bu trene binmek zorunda. Eğer ki petrol fiyatı bu şekilde aşağı gelirse, ki sadece petrol fiyatlarıyla da kalan bir olay değil, diğer emtialar, özellikle metal emtiaları, işte alüminyum gibi, bakır gibi, onlarda da son bir aylık zaman zarfında bir aşağı eğilim var. Bütün bunların toplamı olarak baktığımız zaman bunun dezenflasyonist olduğunu söyleyebiliriz. Ve dezenflasyonist ortamda faiz arttırımı değil, bilakis faiz indirimlerini de konuşmaya başlayacağız. Faiz indirimlerini konuştuğumuz noktada da biz carry trade parası çekiyoruz ülke olarak. Bu yani ara kazanç ticaretiyle ilgili cazibemizi arttırmamız için faizleri yukarıda tutmamız gerekmeyecek. Bu Türkiye için de müsbet bir durum. Yani dünyanın genelinin bu dezenflasyonist havadan etkilenmesi bizim de daha düşük faizlerle işte carry trade cazibesini yaratmamıza sebep olacaktır. Onun için fevkalade müsbet bir.
1: Peki bir de tabii Türkiye'ye bakalım. Yarın enflasyon açıklanacak. Tabii Haziran ayı enflasyonu %1'in altında gelecek mi? Asıl soru bu olmaya başladı. İTO verisine göre de 1.14'ü gördük. Geçen ay yaklaşık bir rakam gelmişti Türkiye genelinde de. Bu ay acaba ne beklersiniz?
0: Ya ben katılıyorum. Yani web tüfere 0.9 gösteriyor. Genel konsensus da 0.9 1 aralığında. Yani 1-2 tane birinin üzerindeki tahmin var. Birler civarında gelmesi müsbet olacaktır. Yıldan yıla baktığımız zaman enflasyonun bir önceki aya göre son 12 aylık enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Bu yani bir başlangıçtır ama bundan çok daha fazlasını işte Temmuz ayında büyük ihtimalle göreceğiz. Çünkü düşmüş olan petrol fiyatlarının genel enflasyonla yansımalarını daha fazla, daha net gördüğümüz ay Temmuz ayı olacak. Bir başlangıçtayız. Böyle bir başlangıçtayız. Aylık %1 enflasyondan bahsediyoruz. Belki Temmuz Ağustos'ta çok daha aşağı seviyeleri de görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz ortamda aylık %2,5 para piyasası fonları kazandırıyor. Bu %40'lık faizin bir şekilde aktarım mekanizmasının oldukça iyi çalıştığı bir ortamdayız. %2,5 aylık getiri var Türk lirası vadeli mevduatta ya da para piyasası fonunda, ama %1 enflasyon. Yani enflasyon

0: 2,5 katı kadar getiri de biraz aşırı bir getiri oluyor. Daha az bir getiri olsa da emin olun ki insanlar, tasarruf sahipleri, bireyler ve şirketlerde gidip döviz almazlar. %2 faiz olsa da bence Türk lirası işte faiz enstrümanlarda durmayı, Türk lirası getiri elde etmeyi tercih edeceklerdir. Bundan dolayı da aşırı faiz vermenin şöyle bir handikapı var. Şirketlere bakıyorsunuz, fabrik üretiyorlar, yani operasyonel karları var. Ama dip tarafa geldiğiniz zaman dip tarafta kar kalmıyor. Çünkü finansman giderleri o faaliyet karının çok büyük bir bölümünü götürüyor. Hatta bazı şirketlerde eksiye geçiriyor. O zaman onları biraz rahatlatmak lazım. Onun için yavaş yavaş peyderpey bu gecelik reporttan çıkarak, yani %40'tan çıkarak kademeli bir şekilde %37'ye geçmek için şu anda bir fırsat penceremiz vardır. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor konumca.
1: Peki şimdi özellikle bu dönemden sonra, yani Haziran ayı enflasyonu acaba bundan sonraki dönem için bir başlangıç mı? Yani enflasyon düşüşe devam eder mi? Yoksa yılın ikinci yarısında böyle çok temkinli olmamız gereken aylar olur mu? Yani bu bir kırılma noktası mı tekrar dezenflasyon programının işleyişini hızlandırmak için diye sormak isterim.
0: Bence bir kırılma noktasındayız. Başa geri dönmüş durumdayız. Yani Şubat sonundaki petrol fiyatına şu anda inmiş durundayız. 70'ten işte 110-120 dolarlara doğru Brent petrolün ilerlediği, hatta spot fiyatının böyle 140-150 dolarda olduğu, biz hep vadeliye baktığımız için onu görmüyoruz ama o kadar yükselmiş bir durumdan şu anda tekrardan geri sarıyoruz. Bu geri sarmanın elbette ki pozitif etkilerini yılın ikinci yarısında tam bir şekilde göreceğiz. Bu tam bir şekilde görmeyi sektörel olarak baktığımız zaman ben bankacılıkta marj artışı olarak göreceğiz. Tahvil faizleri aşağı geliyor. Değerleme kazancı olarak göreceğiz. Düşmüş faizler şirketlerin kredilerini daha rahat servis etmesine sebep oluyor. Onun için karşılık giderleri azalacak bankalarda. Bu da müspet olacak. Bankalar için pozitif. Bütün faize daha duyarlı olan sektörler için mesela gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat, işte inşaat demiri, düz cam, bütün bunlar seramik yapıştırıcılarına kadar hepsi bu ortamdan istifade edecektir planımızca. Onun için yılın ikinci yarısında pek çok sektör bu işin bir ucundan tutar. Bir de bunun ötesinde beyaz eşyaydı, otomotivdi. Bu tarz işte ihtiyati tüketim sektörlerinde de biraz önce bahsettiğimiz emtia fiyatlarının genel olarak aşağı çekilmesinden, imalat maliyetlerinin genel olarak azalmasından, genel olarak enerji maliyetlerinin düşmesinden ama alüminyumun, bakırın fiyatının düşmesinden de bu sektörler istifade edecek. Onun için hani genele yayılmış bir pozitiflikten bahsedebiliyor olacağız. Onun için ikinci yarıdan ben çok umutluyum.
1: Peki sizce Merkez Bankası enflasyon tahminini revize eder mi yakın zamanda?
0: Şüphesiz edecektir. Yani ilk noktayı düşünürsek hani Merkez Bankası'nın bir petrol fiyatı tahmini vardı. 62 dolardı. 60 dolara indirdiği gün petrol fiyatı, Brent petrol 70 dolardaydı. Yani aslında o 62 dolardan 60 dolara indirdiği zamanların petrol fiyatına geri dönüyor gibiyiz şu anda. Elbette işte petrol fiyatı varsayımını değiştirdiği zaman enflasyon tahminini de değiştirecektir. Ha, enflasyon hedefini burada stabil tutar ama tahminini aşağı doğru revize eder. Enflasyon hedefiyle tahmini birbirine yaklaştırılmaya çalışılıyor Merkez Bankası tarafına. İdeal olanı odur. Onun için yani ideal ortama doğru ilerliyor olmamız lazım. Ve bu en nihayetinde yani bu enflasyon beklentileri, tahminleri sadece Merkez Bankası'nın değil bütün piyasanın da aşağı geldikçe pozitif bir şekilde enflasyonu ve fiyatlamayı da değiştirecektir. Onun için fırsat varken peyderpey gecelik faizden fonlamadan çıkıp haftalık fonlamaya geçmek için büyük bir fırsatımız var şu anda.
1: Şimdi Mete Bey, tabii enflasyonda da enflasyondaki düşüş, faizdeki düşüş diye bakıyoruz. Şimdi ikinci yarıya siz de dediğiniz gibi biraz daha olumlu bir süreç başlıyor. Bir yandan da önümüzdeki hafta aslında tarihi bir zirve var, NATO zirvesi. En önemli yanı da belki de Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelecek olması ve gelmeden önce de aslında özellikle Türkiye açısından sürprizleri olduğunu söyledi ve muhtemelen katsa yaptırımların kalkması gibi bir beklenti de oluştu. Ki daha önceden de bunun altını çizmişti. Şimdi Şimdi böyle bir tablo olursa acaba bu yabancı yatırımcı için de bir yeni işaret fişeği olur mu? Şimdi bu haftaki baktık, geçen haftaki hem yabancı da

0: tahvilde hem hissede bir alım var. Ama önümüzdeki dönem için daha büyük, özellikle de doğrudan yatırımlar açısından daha büyük bir geri dönüş sağlanır mı? Ne dersiniz?
1: Sağlanabilir. Yani çok müspet görüyorum bu arada. Yani bu 26 Haziran rakamları az önce açıklandı. Geçen hafta da giriş vardı. Bu hafta da giriş devam ediyor. 203 milyon dolarlık hisse 448 milyon dolarlık da tahvil almışlar. Bu, biz batıya yüzünü ne kadar çevirirsek, geçmişte defalarca gördük bunu. Hem yabancı yatırımcılar daha rahat geliyor, hem de reçelendirme şirketleri bizim için daha bonkör davranıyorlar. Onun için hani tamam, müferit olarak da Trump'ın gelmesi, onunla görüşülmesi, işte tam uçakları için jet motoru ve işte kasa yaptırımları, OPAC'la ilgili yaptırımlar, bunların kalkması, bunların hepsi zaten masada. Bunların hepsi pozitiftir, ama kalıcı olarak daha pozitif bir şekilde yabancı yatırımcıların buraya portföy yatırımlarını kanalize etmesi için de bir ön koşul olarak bir kere derecelendirme şirketlerinin daha müspet yayınlar yapmasını bekliyor olmamız lazım. Ve ben bunu göreceğimizi tahmin ediyorum. Ondan dolayı da hani içimiz rahat o tarafta. Birkaç pürüz vardı son dönemde. Mesela MSCI EM'den çıkarılma mevzusu yabancı yatırımcıları rahatsız etmiş olabilir mi acaba diye düşünüyordum. Ama yani 26 Haziran rakamları geldi. Yabancılar alım yapmaya devam etmişler gibi görünüyor. Ha belki son bir haftalık zaman zarfında çok az da olsa bir miktar satış yapmışlardı, ama MSCI EM'den çıkmamızı gerektirebilecek olan sebepler ortadan kalkıyor şu an. Yani işte fiili dolaşımla ilgili SPK'nın attığı adımları biliyoruz. Onun ötesinde açığa satış yasakları vardı. Artık yok. Bu da koşullardan bir tanesi. Onun olmaması da pozitif. Yani ben MSCI EM'den bizim çıkacağımızı zannetmiyorum. Öte yandan evet, NATO toplantıları, Trump'ın gelmesi, onunla ilgili pozitiflikler ve derecelendirme şirketlerinin buna bağlı olarak daha müspete dönmesini beklemem. Arkasında elbette yabancı yatırımcının daha fazla portföy yatırımı yapmasını getirecektir.
0: Peki şimdi tabii piyasalar açısından da bakalım. Özellikle son dönemde böyle çok dalgalı bir tablo gördük. Özellikle geçen hafta da bunu gördük. Şimdi bu yeni dönemde, özellikle gelecek hafta ve açıklanması muhtemel, aslında yeni müjdeler diyelim, ya da işte o yaptırımların kaldırılması adını nasıl koyarsak, bunlarla birlikte acaba piyasalarda yeni bir giriş beklentisi, yeni bir yabancı beklentisiyle birlikte daha farklı bir fiyatlama karşımıza çıkar mı? Bundan sonraki dönem için borsada ne bekliyorsunuz? Şimdi halka arzlar da çok hızlandı. Önümüzdeki hafta da çok, hemen hemen her gün belki de halka arz olacak. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Ve özellikle de tabii hangi sektörlerde biraz daha fazla kıpırdanma olabilir diye düşünüyorsunuz?
1: Evet, yani borsayla ilgili indeksin yükselememesinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bu halka arzların sıklaşması. Ama yani çok büyük bir stoklar eritilmesi gereken 140 tane şirket sırada bekliyor. Yani 140 şirket işte senede 50 tane yapıyor idik bir zamanlar. Aynı tempoya tekrar ulaşabildiğimiz takdirde, hani şu anda bir şirket ben halka arz olmak için geliyorum dese 3 sene sonra ancak halka arz olabilecek durumda. Onun için bu hızın arttırılıyor olması lazım. Yani bedeli ne olursa olsun arttırılıyor olması lazım. Ben SPK'nın hızı arttırmasını çok pozitif bir gelişme olarak görüyorum. Kaldı ki yani zaten çok ciddi bir teveccüh var. Küçük yatırımcı birkaç bin liralık ancak alabiliyor. Yine performans gösteriyorlar. Şu anda piyasa halka arzları kaldırabilecek momentuma sahip. Onun için elimizdeki stoğu bir kere eritiyor olmamız lazım. Bunu eritirken de tam pozitif. İşte derinleşiyor piyasamız. Yeni isimler geliyor. 600 küsur tane borsada işlem gören şirket oldu. Bunlar iyi, güzel. Ama bunların hiçbir tanesi mesela BIST 30 şirketi değil. Bazıları çok nadiren BIST 100 şirketi. Yani genel gidişatı bizim endeks takip ettiğimiz zaman gördüğümüz BIST 100 hisselerinin performansını maalesef bunlar çok da olumlu etkilemiyorlar. Hatta bilakis işte yatırımcı nasıl olsa talep ettiğimin çok küçük bir fraksiyonu gelecek. Onun için oransal dağılım yapılan hesaplarda, işte büyük bireysellerde ya da fonlarda aşırı bir şekilde talep giriliyor. Yüzdesel olarak daha yüksek almak için. O zaman da bunun parasının yaratılması için diğer hisselerden çıkış da olabiliyor. Bu da handikap yaratıyor aslında endeksin gidişatı. Borsa derinleşiyor. Genel büyüklüğe baktığımız zaman pozitifiz. Ama işte endeksin gideceği hedef olarak şu anda 16 binler civarında bir seviyeyi herhalde yıl sonunda görürüz diye düşünüyoruz.
0: Evet, son olarak da aslında biraz özellikle altınla gümüş tarafını sormak isterim. Şimdi biraz hareketlendi tabii ikisi de bu Amerika verisiyle birlikte ama önümüzdeki dönem için ne beklersiniz? Özellikle altın kısmında oldukça büyük bir hayal kırıklığı var gibi görünüyor ama böyle devam eder mi yoksa daha farklı bir tablo karşımıza çıkar mı?
1: Evet, yani şu anda işte altın %2,5 yukarıda bu verinin verdiği destekle $430'lara doğru ilerliyoruz. Ama %20'den fazla da düştü zirvesinden, $5,500'dan. Yani doğrudan hala ayı piyasasında olmaya devam ediyoruz. Altını yukarıya götüren ana sebep aslında altının genel trendinin yukarı olmasıydı. Orada biraz büyünün bozulduğunu düşünüyorum. Yani şu anda tercih şu şekilde gerçekleşiyor. Altın güvenli liman ya. Bir güvenli liman daha var. O da Amerikan tahvili. Amerikan tahvillerinden 2 sene olsun, 10 sene olsun, 30 sene olsun %4 küsurlar kazanma şansın varken hiçbir şey kazanmadığın karşılığında altın alıp hatta kazanmamayı geç para kaybetme riskini kimse almaya arzu etmeyecektir. Para kaybettiğiniz zaman oradan çıkasınız geliyor. Onun için şu anda bir olumsuz momentum var. Bizim hep söylediğimiz bir mevzu vardır. Düşen bıçak tutulmaz diye. Yani aşağı çok güçlü bir şekilde gelen bir metayı sen almayı arzu etmiyorsun. Ondan dolayı da genel olarak ben altında pozitif değilim. Ama bir portföy çeşitlendirmesi olarak bir portföyün %15 civarındaki payın altına verilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Eğer sıfırsanız %15 çıkartabilirsiniz. Eğer %30'lardaysanız %15'e düşürebilirsiniz. İçindeki hisse senedi de yabancı para yatırımlarında olduğu bir sepette bence altının büyük bir %15 civarında olması idealdir. Ama evet, iki tarafta da ne aşağı ne yukarı yönde agresif pozisyon almam.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için Mete Bey. İyi günler diliyorum. Mete Yüksel bizimleydi efendim. Piyasaları da değerlendirdik. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: avukat olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam,
1: kartım hadi. Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.

0: En çok jeste pankart. Jest kart.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Ajet. 34 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: ile karşınızdayız. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz ve yorum alacağız. Öncelikle Amerika'dan gelen verileri konuşacağız. Enflasyon kanadına ilişkin gelecek olan enflasyonla ilintili olarak değerlendirilen, özellikle daha doğrusu istihdam kanadına yönelik önemli bir gösterge olan ADP'den sonra tarımçı istihdam verisi de bugün açıklandı ve bu verinin ayrıntılarının piyasalara yansımasını konuşacağız. Öte yandan NATO zirvesi önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Trump 6 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek ve Trump-Erdoğan görüşmesi önemli. Piyasalar bunu nasıl fiyatlayacak konuşacağız. Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Önümüzdeki günlerde önemli gelişmeleri takip edeceğiz. Önce bu görüşmelere ilişkin olası senaryoları konuşarak sohbetimize başlayalım. Üzeyir Bey, katsayap durumlarının kalkacağına ilişkin kuvvetli bir beklenti var. Pazartesi günü Trump 1000 kişilik heyette Türkiye'de, Ankara'da olacak. Uçaklar inecek Ankara'ya ve Salı günü de zirve başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la baş başa görüşecek ve olumlu neticelerin çıkması bekleniyor. Nasıl bir hafta bizi bekliyor?
1: Aslında şöyle, biz aylardır söylediğimiz hikayede şey diyorduk, Temmuz'un 3'ünde enflasyon açıklanır, 3 dolayı yarın. Enflasyon %1'in altında, hatta belki 0.75'in altını bile zorlayabilir. Bir enflasyon rakamı görürüz. Bu biraz moral motivasyon sağlar. Ardından NATO zirvesinde verilecek mesajlar, ki burada Cumhurbaşkanı'nın ikili diyaloglardaki gücünü biliyoruz. Özellikle Trump'la ilişkilerin geldiği seviye de malum ortada. Olumlu bazı şeyler gelebilir, anlaşmalar çıkabilir diye. Bu katsa da sürpriz olmaz. Bugüne kadar uzamış olması bile bence sürpriz tarafta, ki ana sebeplerinden biri de Halkbank davasıydı biliyorsun, katsaya gidiş sürecinde. Şimdi Halkbank davası düştü. Yani o ana gerekçe ortadan kalktı. O ana gerekçe ortadan kalktıktan sonra da herhalde bu katsanın kalkması da çok uzun sürmez. Yani ikisi birbirini destekleyecek unsurlardı bunlar. O açıdan sürpriz olmaz, açık söyleyeyim. Piyasalara katkısı olur mu? Evet, bu haberin kalkması kısa vadede bir piyasada olumlu etki oluşturur. Bu NATO zirvesi döneminde de bu olumlu etkiyi görebiliriz. Ama en nihayetinde bu haberlerin etkilerinin kalıcı olabilmesi için hani piyasanın kalıcı bir yabancı yatırımcıya da ihtiyacı var. Şu an onu göremiyoruz. Yani
0: bu gelişme sonrası iyi bir yabancı yatırımcı kitlesi görülmüş.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bu gelişme önemli ama daha önemlisi MSCI'nin yaptığı açıklamalar. Yani Türkiye'de sistematik bir risk oluşuyor borsa tarafında. Yani o riskin ortadan kalkması,
0: borsanın durgun olmasını buna bağlayabilir miyiz?
1: Bence etkisi var. Çünkü MSCI haberlerinden beri piyasa yukarı gitmekte, iyi haberleri fiyatlamakta zorlanıyor. Ki bir sonraki değerlendirme, yanlış hatırlamıyorsam
0: Kasım'dı.
1: Kasım'da değerlendirmesi var. Yani bu biraz baskı oluşturacak gibi olur. Çünkü ikinci açıklaması çok bizim piyasa için aslında çok belki yeteri kadar gündem olmadı ama etkin bir piyasa olmamasından, değerlemelerdeki yanlışlıklardan bahsediliyor. Ki bunu uzun yıllardır aslında bizim de söylediğimiz şeylerdi bunlar. Daha önceki ilk uyarısı fiili dolaşım uyarısıydı. Onunla ilgili bir düzenleme yapıldı. İşte bazı teknik düzenlemelerden de açığa satış yasağının varlığı vesaire, o kalktı kısmen. Ama diğer taraftan etkin piyasa olma, değerlemelerdeki yanlışlıklar, bunlar ciddi ciddi sorgulanması gereken şeyler bizim borsa için. Ve ben artık bunun sistemik bir risk olduğu kanaatindeyim borsa üzerinde ve yabancı yatırımcı da bu risk ortadan kalkmadan gelme konusunda çok istekli olur mu emin değilim. Yani katsa kalktı, biz de bu borsaya gelelim. Çok zor. Yani endeksin endeks değil, değerlemelerin değerleme değil. Yani bunlar açık açık konuşmak lazım. Hani bu şartlarda buraya yabancı gelir mi bilmiyorum. Bizim biraz o tarafa çeki düzen vermemiz lazım ki onun üzerine yeniden bir şey inşa edebilelim. Yabancı yatırımcı gelecekse de onun üzerine gelsin. Bu tarz haberler evet kısa vadede olumlu etkiler yaratır. Endeksi belli noktalara taşır. Ama orta uzun vadede dediğim gibi başka gereksinimler var. Yani bizim farklı şeyler yapıp burayı İstanbul Finans Merkezi'ne yakışır, evet, bir setup haline getirebilmemiz lazım.
0: Hemen borsadaki son fiyatlamayı ekrana taşıyalım. Gelinen nokta ne anlatıyor? Önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi borsada katalizör etki oluşturabilir mi? Değerlendirmeye devam edeceğiz. 14.455 gelinen nokta MSCI'ya dikkat çekti. Oradaki uyarıya vurgu yaptı Üzeyir Bey ve borsadaki bu durgunluğu buna bağlayabiliriz. Sebepler arasında olabilir dediniz. 14.350 altına hiç inmedi gün içerisinde.

0: de BIST yüz endeksi, bir de fiyatı en fazla artanlar ve fiyatı en fazla düşenlere bakalım. 100 şirket de olabilir. Genel itibariyle borsadaki tabloyu görebiliriz. Astor 300 TL'ye doğru bir hareket yeniden gerçekleştiriyor. Halk Bankası %4.34. Bir ufak parantez daha açalım. Halk Bankası'ndaki hareketi de bu konuştuğumuz gelişmeye mi bağlamak gerekir?
1: Evet, yani bir ilgisi olabilir orayla. Çünkü zaten artık risk kalktı aslında. Sistematik risk ortadan kalktı Halk Bankası'nda geçtiğimiz haftalarda. Bu Amerika'daki davanın düşmesiyle beraber. Belki ona bağlanabilir. Yani o tarafta biraz bu haberlerin etkisi olabilir diye düşünüyorum o tarafta.
0: Otokar'da yükseliş var. Aselsan'da da %3.77'lik yükseliş. Bir de düşenlere bakalım. BIST 100'de fiyatı en fazla geri çekilen şirketler. Enerji Enerji, Migros, Vestel, BİM, Şok Marketler. İki perakende, hatta 3 gıda perakende hissesi fiyatı en fazla geri çekilenler noktasında var. Tonguç Bey, nasıl görüyorsunuz fiyatlamaları? Biraz durgun olarak değerlendirebilir miyiz Borsa İstanbul'u ve bahsettiğimiz gelişmenin etkisinin nasıl olmasını beklersiniz hisse senedi piyasası açısından?
2: Şimdi aslında Üzeyir biraz önce bahsederken, yani bu enflasyon, NATO zirvesi, hatta belki de tekrar bir faiz indirimine doğru dönebilecek, daha doğrusu haftalık fonlamaya geçebilecek bir Merkez Bankası, her ne kadar Temmuz ayında iki tane kurumun Türkiye değerlendirmesini göreceğiz, burada çok fazla bir değişiklik şimdilik beklenmiyor. Genelde borsada önden böyle beklentiler satın alınırdı ve bunun biz hacimli böyle yükselişini görürdük. Ama tahmin ediyorum biraz mevsimsellik mi var işin içinde, biraz da böyle hacmin düşük olması, katılımcının az olması. İşte biz son 3 haftada neredeyse 8 tane de halka arz görüyoruz. Yani şu an işte bu hafta talepler toplanıyor. Geçen hafta bir tane halka arz vardı. Önümüzdeki hafta herhalde 2 tane daha gelecek. Son bültende çıkan verilerdi. Daha heyecanlı bir borsa olabilirdi ama yani endekse evet konuşmak çok böyle şu an için doğru olmayabilir. Yani endeks değerlemesi üzerinden. Ama yine de biz 12 Haziran'dı galiba, şuradan bakayım. 12 Haziran 15 Haziran. Yani pazartesi günü buraya geldiğimizde 14.100'den işte 14.500'leri bir boşluklu açılışımız oldu. Şimdi onu kapattık. Yani son iki günde aşağıda. Bu haberleri bekliyoruz. Bu şu demek değil yani. Bugün borsa çok belki işte %3, %4 hani sonuçta haberi de görmek isteyecek. Yani enflasyon verisini de görmek isteyecek. Yaptırımların kaldırılmasını da görmek isteyecek. Belki önümüzdeki hafta burada daha enteresan, yani mesela yeni zirvelere gidebilecek bile bir borsa olabilir. Ama hacim konusu belki orada da şeyi tartışacak. Yani hacim çok güçlü değildi, buralara geldik gibi.
0: Neden yeni zirvelere gitsin ki önümüzdeki hafta?
2: Ya şöyle düşünüyorum. Şimdi ben 0.85 gibi bir enflasyon beklentim var. Hadi diyelim ki 70 oldu.
0: İlk durak yarınki enflasyon verisi.
2: Evet. Şimdi burada bence bankalara bir alış bugünden de gelmesi gerekiyordu. Mesela dün de yeni vadelere başladık. Yani hem pay piyasasında hem vadeli tarafta. O açıdan aslında böyle yeni bir başlangıç, tam da böyle desteğe gelmişiz. Mesela bankacılığın bir desteği bu enflasyon verisiyle gelebilir. Şimdi bu yaptırımların biraz daha hani karşılıklı böyle deklare edilerek sonlandırılması meselesi bence borsanın tamamında büyük hisse senetlerine. Yani şöyle düşünün, bir gri liste meselesi vardı hatırlarsanız. Veya işte kurumlar bizi not verirken iki kademe notunu arttırdığı dönemler vardı. Şimdi bu dönemlerde haber geldikten sonra zaman zaman satış geldi ama öncesinde bir rally yaşanıyor, bir beklenti oluyor. Bu katsa yaptırımlarının kalkması da bence, ya şöyle düşünebiliriz. Ya kalktı, bugün işte bir kar satışı yapalım. Öyle bir yerde olduğumuzu çok düşünmüyorum. Dolayısıyla bu savaşın etkisinin geçmiş olduğu $70 bir petrol fiyatı, ya bu Türkiye için birçok yönden aslında olumlu bir gelişme. Yani enerji maliyetini düşürüyor, Amerika ile olan ilişkilerin rayına girmiş, enflasyon beklentin tekrar aslında baktığınızda bir rotaya doğru oturabilir. Bu arada 5 puanlık da bizim kısa vadeli tahvilde bir geri çekilme var. Yani zirvesinden. Burada tekrar 40'lı seviyelerin altına geldiğimizi düşünürsek şu olabilir. Şu, bugün konuşuruz.
0: Türkiye tahvillerini de rica
2: neden
0: edelim.
2: Neden yabancı burada değil? Ama haftaya burada olabilirler. Yani hani o açıdan çok fazla böyle bir nedenini sorgulamamak
0: geçen
2: gerekir.
0: Geçen hafta tahvile $448 milyon bir giriş gerçekleşmiş.
2: Evet, zaten 45'lerden işte 40'lara kadar gelirken bizim aslında tahvil piyasasına daha çok para gidiyor. Henüz hisse senedinde böyle çok yoğun bir giriş yok. Yani ne diyelim, hani sağ oynamaya elverişli hava şartı.

0: Müsait. Bugün olmasa neden yarın olmasın?
1: Golü bugün atmayacaklar da ne zaman atacaklar diyorsunuz.
0: Yani ikinci yarı daha etkili olabilir. Ben
1: Üzeyir Bey çok suskun bugün.
0: Ben
2: bakıyorum.
0: Bana katılmayacak ya, şimdi oradan belki de karşı bir hamle gelebilir. Ben bunun altyapısının hazır olduğunu, haberlerin biraz daha beklendiğini düşünüyorum. Yanılıyorsam Üzeyir de düzeltsin. Mesela yabancılar için biz bazı şeyleri önden fiyatlama algımız vardır ama onlar biraz daha netleşmeyi gördükten sonra hatta bazen şaşırırız. Ya bu çok barizdi. Niye bu kadar beklediler diye. Belki enflasyonu, işte NATO zirvesini, oradan çıkacak açıklamaları gördükten sonra burada tekrar bir pozisyonlanmaya doğru girebilirler. Ama ne olursa olsun biz burada yerli ağırlıklı bir piyasa olduğumuzu unutmamamız lazım. Ve hisse ayrışmalarının da her şart içinde sene sonuna kadar devam edecek bir durumu var. Yani biraz böyle emareler var diyelim borsanın iyimser olması yönelik ama henüz o atak gelmemiş gibi duruyor. Ben çok yakında olabileceğini düşünüyorum.
1: Tahvil bono piyasasında fırsat görüyor musunuz Üzeyir Bey?
2: Asıl fırsat orada bence. Yani Türkiye'nin enflasyonu düşeceğine inanıyorsan orta uzun vade için hikaye orada. Şimdi yakın bir dönemde zor bir dönem geçirdik. Yani bu savaş dönemi enflasyondaki artış beklentileri. Aslına bakarsan hani orada enflasyonda artış oldu ama yine bu şartlara göre bence az bir artış oldu. Yani o taraftaki sıkılık devam ediyor. Aslında sürpriz bir gelişme belki hafta sonu, işte bu hafta içinde gelen gelişmeler. Hazine Maliye Bakanı ekstra sıkılaşmanın devam edeceğini bu tasarruf finansmanı şirketlerine yönelik attığı adımla da gösterdi. Yani biz biliyorsun bir haftadır yine siyasetin ekonomi yönetimiyle ilgili piyasa dedikodularını konuşuyorduk. Yani bunun piyasa üzerindeki baskıları vardı. Bu dedikodular konuşulurken Hazine Maliye Bakanı görevimizin başındayız ve enflasyonla mücadele için gereklilik ne varsa onu yapıyoruz dedi. Bu tasarruf finansmanı şirketleriyle ilgili yapılan düzenleme de belki bilmeyenler vardır, gözden kaçmıştır. Şimdi şöyle bir tablo vardı. Yani bu şirketler neden önemli onu söyleyeyim. Şu an Türkiye'de özellikle araç piyasası neredeyse büyük çoğunluğu burası üzerinden dönüyor. Yani bankaların araç kredileri artık yok denecek kadar az. Artık konut tarafında da bu tasarruf finansmanı şirketleri çok ön planda. Yani talep arttığının enflasyonu etkileyen unsurlardan biri de burasıydı. Şimdi orada yeni bir düzenleme geldi. Daha önce de birkaç defa düzenleme yapılarak şuna gelmişti. Bir, tasarruf planının %40'ını ödemek zorundasın. İki, 151 günden önce tasarruf finansmanı şirketi sana parayı vermiyordu. Şimdi dedi ki bunu daha da uzatıyorum süreyi. Artık 181 günden önce parayı vermeyeceğim. İki, senin biriktirdiğin para da toplam alacağın tutarın %45'ine ulaşacak dedi. Yani bu buradaki talebi biraz ötelemeye, sektörü biraz soğutmaya yönelik bir hamle. Belki bunun devamını da göreceğiz. Belki %50 gelecek işte ya da işte gün sayısı uzayacak vesaire. Önümüzdeki günlerde buradan gelen talebi de kısmaya yönelik bir hamle. Yani bu da bu tarafı gösteriyor. Şimdi bu enflasyon rakamlarıyla mücadele işte bu.
1: Bunu bu konuyla nasıl ilişkilendiriyoruz?
2: Şimdi ben ona şöyle ilişkilendiriyorum. Bu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunun bir göstergesi.
1: Ya bu atılan adımlar onu gösteriyor.
2: Bu enflasyonla mücadelede kararlıyız ve bu piyasa dedikodularına rağmen biz bundan taviz vermeyeceğiz ve görevimizin başındayız mesajı. Eğer görevimizin başındayız ve enflasyonla mücadelede kararlıyız diyorsan bu tahvil fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz demektir bu. İlginin sebepleri de bu aslında. Yani şimdi Mart'la biz buraya kadar olan dönemde enflasyonist etkiler işte vesaire bunları konuştuk. Tahvil fiyatları bir dönem çok daha düşmüştü ve oradan bir tepki gelmeye başladı. Şimdi şunları konuşmaya başlıyoruz. Bir, enflasyonla mücadelede kararlıyız. Bak buraları da inceliyoruz. Yani yanda sağda solda ne varsa her alanı değerlendiriyoruz ve bu yönde adım atıyoruz. Bu bir. İkincisi, Merkez Bankası işte gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya dönecek mi? Bunu konuşmaya başlıyoruz. Üç, yıl sonuna kadar faiz indirimi olur mu? Daha önce buna olur mu diyemiyorduk. Petrol fiyatları 90, 100, 110, 120 gittiği dönemde acaba faiz artışı olur mu diye konuşuyorduk. Şu an tekrar faiz indirimini konuşmaya başladık.
1: Şimdi en yakın toplantı için bile fonlama faizi eski noktaya gelir deniliyor.
2: Bence o toplantıyı beklemesine bile gerek yok Merkez Bankası'nın, ama yani şu anda da böyle
0: enflasyonu bir görmek istiyordu.
2: Enflasyonu görecektir yani muhtemelen. Yani,
1: yani burada yakın zamanda o zaman siz de göreceğimiz kanaatinde misiniz?
2: Ben göreceğimiz kanaatindeyim. Geçen haftalarda bir basın haber çekti. Merkez Bankası'nın yurt dışı ziyareti esnasında

0: İşte bu ayki enflasyon rakamı olabilir bu. Ardından NATO'nun getirdiği pozitif ivme olabilir. Yani bir yerde artık o gecelikten haftalığa dönüş konusunda belki bir adım görebiliriz. Yani orada finansmanın da artık çünkü enflasyon üzerinde maliyet etkisi oluşmaya başladı. Yani hafiften bir rahatlama o tarafta da belki görülebilir. Çok faizleri indirecek bir atmosfer yok ama en azından fonlama tarafında bu değişimi görürüz. Sene sonuna doğru da belki bir 200 puan, 300 puanlık da bir faiz indirimini konuşabiliriz. Eğer bu beklentileri fiyatlayacaksak işte tahvil fiyatlarının yükselişi yani faizlerin düşmesini orada da görmeye başlarız. Yeniden tahvil döngüsüne giriyoruz. Yani eğer biz yeniden sistematik bir risk yaşamazsak piyasalarla ilgili jeopolitik olarak ya da uluslararası ilişkiler olabilir ya da herhangi bir şeydi. Biz yeniden faizlerin düşme eğilimine girdiği hatta gelecek yılın ilk 5 ayı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar. Biz enflasyonda belki Mayıs sonuna doğru 21'ler, 20-21'ler o civarlara kadar bir gerileme görebiliriz. Eğer bu yaşanacaksa böyle bir tabloda biz Mayıs'a kadar yeniden tahvil döngüsünün başladığını konuşuyor olabiliriz. Yani o nedenle tahvil tarafında halen hikaye var. Ben ana hikayenin o taraf olduğunu düşünüyorum. Ben borsa tarafında da hikayenin olduğunu düşünüyordum. Hala da iyimser kalmaya çalışıyorum ama biraz önce bahsettiğim riskler bana borsadansa tahvili daha cazip geliyor ve yabancı da sanki bana bu borsadaki bu sistematik riski evet. artık görüyor. Acaba buraya bir müdahale olur mu, bir şey olur mu, bir risk oluşur mu diye. O da gelecekse tahvil piyasasına gelmeyi tercih ediyor bence. Hı hı.
1: Ne dersiniz? Yakın dönemde biz bir faiz indirimi görecek miyiz? Merkez Bankası'nın faiz politikası nasıl devam edecek? Toplantıyı bile beklememeli bence dedi. Fonlama faizi açısından alınacak kararla alakalı Hüseyin Bey. Siz de aynı kanaate sahip misiniz? Bu arada yarın için açıklanacak enflasyona dair öngörüleri siz ifade ettiniz. Benzer öngörüler Temmuz ayı için de var. Yani Haziran ve Temmuz için %1'in altında enflasyon beklentileri aylık anlamda mevcut.
2: Ağustos'da galiba geçen sene %2 idi Temmuz-Ağustos. Tabii Temmuz biraz daha şey bir ay. Belli fiyat düzenlemeleri de oluyor ya. Belki onun etkisi kısmen hissedilebilir. Ama biz Haziran'da konutun, kiranın ve gıdanın ve özellikle enerji maliyetlerinin ne kadar etkisi olduğunu bir görelim. Ondan sonra Temmuz içinde ayrıca bir değerlendirme yaparız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle aslında hani genel olarak şunu düşünmemiz lazım. Türkiye son 2 yılda kabaca iç ve dış oluşabilecek siyasi, ekonomik ve jeopolitik diyelim neredeyse tüm yani aklımıza gelebilecek riskleri yaşadı. Buna rağmen ısrarcı olduğu bir programı var. Programın bu döngülerde bazı sapmalar yaşasa da genel enflasyon görünümünde son iki toplantıda niye faizi değiştirmedi Merkez Bankası? İşte taleple ilgili bu bahsettiğim başlıklardaki biraz gecikmeli iyimserlikle ilgili bir beklentisi var. Bu Haziran'a yansıyacaksa Temmuz-Ağustos'un da aslında çok daha iyimser olarak bakabileceğimiz bir döneme girebiliriz. Yalnız bu günlükten ya da gecelikten diyelim haftalığa dönüş tarafı geçen sefer şöyle olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani diyelim ki bu enflasyonsa bunu tetikleyecek. Bu 40'lardan yavaş yavaş günlük fonlama ya da gecelik diyelim aşağı doğru inmişti. Ve bir hafta 10 gün içerisinde zaten bu 37'lere doğru oturuyor. Temmuz'da değil mi bizim toplantı? Yanlış mı biliyorum şey Merkez Bankası'nın?
0: Evet, 23.
2: Dolayısıyla hani bu faiz şeyiyle ilgili, indirimiyle ilgili bence o Temmuz'da zaten 37'ye oturur o zaman. o anki şartlar Temmuz'un, Ağustos'un enflasyon görünümü nasıl olur bilmiyorum. Ama bir sonraki toplantıda da bir faiz indirimi gelebilir.
1: Müsaadenizle araya giriyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dolmabahçe Sarayı'nda etaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
3: Çevrede kalıyor. Oysa değişen küresel ekonominin ihtiyaçlarına birlikte uyum sağlamamız gerekiyor. Modernize edilmiş bir gümrük birliği işletmelerimize, yatırımcılarımıza ve tedarik zincirlerimize önemli katkılar sunacaktır. Aynı şekilde vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması da iş dünyamızın hareket kabiliyetini artıracak ve ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracaktır. Aslında bir ilerleme var. Bunun için de komisyona biz teşekkür ediyoruz. Bugün ayrıca sanayi hızlandırma yasası teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. Son taslak

0: hatta Türkiye'de üretilen ürünlerin birlik menşeli ürünlerle eşdeğer kabul edilmesi tabii ki memnuniyet verici. Bununla birlikte özellikle otomotiv sektöründe bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini de ifade ettik. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği artık yalnızca ticaret yapan iki taraf değildir. Ortak üretim yapan, aynı değer zincirlerinin parçası olan iki önemli ekonomik ortaktır. Bu düzeydeki entegrasyon daha modern, daha öngörülebilir ve daha kapsayıcı bir işbirliği çerçevesini gerekli kılıyor. Biz de bu anlayışla kamu ihale kanununda yapacağımız bir değişiklikle Avrupa Birliği firmalarına karşılıklılık esasına dayalı eşit muamele sağlayacağız. Böylece ekonomik ortaklığımızın getirdiği işbirliğini hukuk zemininde daha da güçlendirmiş olacağız. Bugünkü görüşmelerimizin önemli başlıklarından birisi de bağlantısallıktı. Yeni ticaret, enerji ve ulaştırma koridorları artık lojistik projeleri değil, rekabet gücünü, yatırımı ve üretimi destekleyen stratejik araçlar haline gelmiştir. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındaki Türkiye, başta orta koridor olmak üzere yeni bağlantı hatlarının doğal merkezinde yer alıyor. Bu da Türkiye ile Avrupa arasında ekonomik entegrasyonu daha da güçlendiriyor. Günün ikinci bölümünde uluslararası finansal kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldik. Altyapıdan iklim finansmanına, KOBİ'lerden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Biz uluslararası finans kuruluşlarına Türkiye'nin kalkınmasına verdikleri katkı için tabii ki teşekkür ediyoruz. Ardından az önce iş dünyamızla birlikte olduk. Avrupa ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye'den ve Avrupa'dan tabii ki çatı kuruluşlar, ticaret odaları, ülkemizde faaliyet gösteren Avrupa Birliği menşeli şirketler ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları bizimle. Bu yüksek düzeyli katılım ortak irademizin ne kadar güçlü olduğunu aslında gösteriyor. Çünkü biliyoruz ki hükümetler çerçeveyi oluşturur, yatırımı, üretimi, inovasyonu ve istihdamı özel sektör hayata geçirir. Bu nedenle iş dünyamızın katkısını ekonomik ortaklığımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Önerilerini dikkatle dinledik ve dikkate alacağız. Yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğiz. Son olarak sizlerle önemli bir gelişmeyi paylaşmak isterim. Türkiye tek avro ödeme alanına, yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve işbirliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir. Başta Sayın Komiser dostum Dombrovskis olmak üzere tüm katılımcılara ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl Brüksel'de yeni gündemler ve inşallah somut ilerlemelerle yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli diyalog toplantıları kapsamında yapılan toplantıların akabinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli mesajlar verdi. Avrupa Birliği üyeliği

0: stratejik hedef olmaya devam edecek dedi. Aslında Avrupa Birliği ile ticaret açısından önemli noktalara vurgu yaptı. Tek euro ödeme alanı için başvurduk. Vize serbestisi ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracak. Diğer yandan kamu ihale kanununda yapacağımız bir değişiklikle Avrupa Birliği firmalarına karşılıklılık esasına dayalı eşit muamele sağlayacağız dedi. Bakan Şimşek, öte yandan bununla birlikte özellikle otomotiv sektöründe bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade ettiklerini vurguladı. Ekonomik ortaklığımızın getirdiği işbirliğini hukuk zemininde daha da güçlendirmiş olacağız dedi. Kamu ihale kanununda yapacağımız bir değişiklikle Avrupa Birliği firmalarına karşılıklılık esasına dayalı eşit muamele sağlayacağız. Böylece ekonomik ortaklığımızın getirdiği işbirliğini hukuk zemininde daha da güçlendirmiş olacağız. Yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu. Yatırım ortamını güçlendirmek adına önemli mesajlardı. Bu toplantılarda öne çıkan hususları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ifade etti. İsterseniz bu başlıkla devam edelim. Çünkü Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkiye, vize serbestisi, gümrük kanadına ilişkin notlar hep gündemimizde olmuştu. Piyasanın da aslında beklediği gelişmeler arasında söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz Tonguç Bey?
1: Yani aslında biraz önce bazı başlıklar sayarken kısa vadeli bu Avrupa'ya entegre olma meselesi ve bunun hızlandırılması konusunda ben tabii böyle bir toplantı olduğunu ve böyle bir açıklama geleceğini bilmiyordum ama mesela bu konuda da girişimler var. Bu da ayrı bir hikaye. Hani işte enflasyondur, NATO zirvesidir, katsa yaptırımlarıdır falan. Mesela aynı zamanda biz Avrupa ile ilgili de o yakın temasa devam ettiğimizi düşünüyorum. Belki buradan biraz daha böyle net açıklamalar ya da gelişmeler özellikle Gümrük Birliği ile ilgili de gelirse hani uzun vadede bunun da izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Aslında yani bütün bu enflasyon mücadelesi içerisinde sadece rakamlar üzerinden değil bana kalırsa bu gibi girişimlerin de Türkiye açısından bir pozitif görüntüsü olabilir. Ha, bunun bugün karşılığı olmayabilir ama işte yıl sonuna doğru ya da yeni toplantılarda gelecek haberlerde biz bunu da bir haber akışı olarak göreceğiz artık herhalde öyle gözüküyor.
0: Hüseyin Bey.
2: Yani şöyle söyleyeyim yani Avrupa Birliği Türkiye için önemli hedeflerden biri. Yani bu taraftaki mesajlar Batı ile entegrasyon. Batı'dan kastım sadece Avrupa Birliği değil. Hani oradan çık İngiltere'sine, oradan çık Amerika'sına kadar. Bir dönem hatırlarsan çok fazla tartışma konusuydu. Türkiye acaba yönünü doğuya mı çevirdi? İşte Avrasyacılar vesaire gibi böyle şeyler konuşulmaya başlandı. Bir ara Şangay Beşlisi dedik, sonra BRICS dedik ve hep böyle Avrupa dışı oluşumlarda Türkiye'yi konumlandırma gayreti ve çabası vardı. Bir süredir onu unuttuk. Yani o gündeme gelmiyor. Daha çok işte Amerika ile ilişkilerin durumu, Avrupa ile ilişkilerin durumu gibi konuları konuşuyoruz. Aslında Türkiye'de konuştuğumuz konular da çok hızlı değişiyor. Yani mesela bir dönem ben hatırlıyorum. Mesela Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri. Sabah akşam biz Libya'yı öğreniyorduk. Libya'da işte şey ne tarafta, merkezi hükümet ne tarafta, Hafter grubu ne tarafta, ne oluyor, hangi bölge alındı, neresi oldu, neresi bitti. 7-24 orayı konuşuyorduk. Sonra Suriye'yi konuştuk. Yani oralar çok gündemimizdi. Mesela ben şu anda gerçekten Libya'da ve Suriye'de ne oluyor merak ediyorum. Yani hiç kimsenin gündeminde değil. Yani biz bu kadar konuşmayı, bu kadar çileyi vesaire çektik ve sonuçta geldiğimiz yer neresi? Ne durumdayız? Gündemimizden düştü. İşte Şangay Beşlisi, BRICS vesaire onlar da gündemimizden düştü. Biz sanki hiçbir şey olmamış gibi işte Avrupa Birliği, NATO yeniden bunları konuşuyoruz. İşte bunları ne kadar konuşacağımız ve nereye kadar gideceği önemli. Yani biz bir dönem her şeyi çok konuşuyoruz hararetli bir şekilde. Hani şey gibi piyasalarda da bizim şey var ya en çok yükselen neyse gündem orası. Herkes onu konuşuyor. Düştü mü hiç kimse gündemde yok. Bizim dış politikadaki bilgi akışımız da öyle. Yani yükselen neresiyse herkes şu anda Amerika uzmanı, Avrupa Birliği ilişkilerle uzmanlar, Trump'la ilişkilerimiz vesaire. Ama geçmişi ne oldu? Yani Türkiye buradan ibaret değil, ilişkiler burayla ibaret değil. Oradaki bilgi akışı da enteresan bir seviyede gidiyor. Yani onun neticesinde evet, şimdi bu tarafla ilgili haberlerin geliyor olması uzun bir aradan sonra, bir süredir, pozitif. Çünkü her zaman söylüyoruz, mesele sermayenlerden geldiği değil. Yani ben her zaman şey diyorum, paran tamam kırmızısı yeşili olmaz, mavisi olmaz, para paradır. Ama paranın geldiği yerin önemi var. Yani paranın geldiği yer sana kültürünü de getiriyor. Bir dönem biz işte Orta Doğu'nun parası vesairesi dedik. Gelen para bize inşaat kültürü getirdi, şatafat getirdi, tüketim getirdi. Yani para işte atıyorum Japonya'dan gelince, Amerika'dan gelince yüksek teknoloji diyorsun, Avrupa'dan gelince bunun getirdiği Avrupa'nın normları diyorsun, işte teknoloji diyorsun, ağır sanayi diyorsun, bunları konuşuyorsun. Para tamam önemli değil diyorsun ama geldiği yerin kültürü çok önemli. Türkiye şimdi o batı normlarını, batı sermayesini çekebilmek için de burayla yakın olması lazım. Yani hem ben batıyla kavga edeyim, hem de gelsinler benim ülkeme batılı yatırımcı gelsin. Bu olmuyor. Yani bizim bir şekilde Avrupa Birliği ile ilişkileri daha üst seviyeye çıkartmamız lazım. Hani Avrupa Birliği'nin geleceği tartışılıyor olabilir ama mevcutta elde hali hazırda olan bu var. Yani mevcut, onunla götürmemiz lazım. Yarın Avrupa Birliği götürür, işte gider başka bir birlik oluştururlar. O birlikle iş yapmaya çalışırsın ama şu anda elde olan orası. Amerika ile İngiltere ile ilişkileri iyileştirirsin ve bu bir sermaye getirimini hızlandırabilir ülkeye. Bu açıdan olumlu görüyorum ama bugünden yarına da bir sonuç çıkacağını da çok zannetmiyorum. Yani akın akın sermaye getirecek bir tabloda beklemiyorum.
0: Siz peki Tonguç Bey, hızlı bir netice alır mıyız yoksa bu yayılacak mı sürece?
1: Şimdi şöyle, bu aslında mesele...
0: Yeni bir hikaye dediniz çünkü, olabilir diye.
1: Evet, çünkü daha önce tabii dünyada çok hızlı değişiyor. Bizim Avrupa Birliği hikayemiz başladığında hani biz Avrupa'ya girmeliyiz, Avrupa Birliği'nde olmalıyız, onun avantajlarından yararlanmalıyız. Ama mevcut durumda herhalde pandemiden sonra tahmin ediyorum Avrupa'nın da yeni komşu ülkelere ve biraz da bizim tarzımızda böyle üretime daha yakınından geçecek kilit bir konumda uzak doğudan gelecek ürünlerin de aslında biraz da belki bir geçiş alanı olduğu, enerji konusunda ortak çalışma yapabileceğimiz bir alanda olduğumuz için ben hani hızlanabilme noktasını bilmiyorum. Tabii onların bakış açısı sonuçta birlik birçok ülkeden oluştuğu için burada farklı görüşler de oluyor. Ama onların bize bundan 20 sene önce olduğundan daha fazla ihtiyacı olduğu da bir gerçek. Şimdi bu süreci daha hızlandırırsa bizim de lehimize olur. Biraz da elimiz güçlü olur. Bu bizim atacağımız adımlarla da biraz alakalı ama onların da bence bakış açısı değişiyor. Bir kere kendi sosyolojik yapıları da son 20-25 yılda çok değişti. Yani işte bu göçmenlerle olan mesele, İngiltere'nin ayrılması, biraz da Almanya'nın liderliğinde bir Avrupa Birliği olması, ben daha hızlı adım gelebilir, daha hızlı bir ortak paydada buluşabiliriz diye düşünüyorum. Ama Üzeyir'in dediğine de katılıyorum. Mesela bu da acaba daha fazla haber yerleştirilerek bu konunun takvimi, gelişmeleri belki kamuoyunda daha fazla paylaşılması lazım. Ben uzun zamandır ilk defa yanılmıyorsam böyle bir ciddi işte iki bir bölgenin ve bizim bir araya geldiğimiz ve yeniden bir yola başladığımıza dair bir açıklama gördüğümü düşünüyorum. Bilmiyorum, belki Üzeyir takip ediyordur. Daha önce de vardı böyle bir şey demiştir ya da sen haber akışına
0: yakın dönemde bu denli bir açıklama
1: çok konuşuyorduk çünkü diye. Yani işte çok gireceğiz, evet. İşte kaç madde kaldı, bazı maddeleri biz tamamladık, işte heyet gelecek, bakacak, değerlendirecek falan. Buna da bence biz ehemmiyet göstermeliyiz ama Avrupa'nın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Belki önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan, netice itibariyle NATO kapsamında savunma üzerine toplantılar yapılacak, başka konular da konuşulacak ama ikili görüşmelerde kapıların arkasında bu da konuşabilir.
2: Olabilir ama Avrupa Birliği'nin önce kendi yapısına bir şekilde düzen vermesi lazım. Yani Yunanistan orada Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi hani istemeyiz diye orada sürekli bir şey modunda. Yine Güney Kıbrıs Rum kesimi de keza aynı şekilde. Bir Avrupa Birliği'nin burada karar alma mekanizmaları konusunda daha dinamik bir yapıya dönüşmesi lazım. Yani biz bunu aslında pandemi döneminde de gördük. 2013'te Avrupa bankacılık krizini yaşarken, 2008 küresel morguz krizini de yaşarken gördük. Avrupa Birliği en hantal yapı haline geldi. Çünkü karar almak istediğinde birilerinin itirazı tüm sistemi kilitleyebilir hale geliyor. Yani ortak akla ulaşabilmek de çok mümkün değil. Yani burada karar çıkmayabiliyor. Türkiye ile ilişkilerin belli bir aşamaya gelmesi konusunda da Yunanistan'a bir ayar verilmesi gerekiyor. O ayarın verildiğini görmeden hani o yaptırımların kalkması, diğer başka adımların atılması biraz zor gibi. Yani şu anda

0: kilit orada gözüküyor. Ve hatta Yunanistan Amerika'ya da yanlama modunda şu anda. Yani bakın, siz Türkiye'ye iyi davranıyorsunuz vesaire ama biz İsrail'e yanladık. Bak, kapılarındayız. İşte ne derlerse boynumuzu büküyoruz. Siz de İsrail'i destekliyorsunuz. Dolaylı yoldan bizi de destekleyin. İşte Türkiye'ye karşı hani biraz daha işte kötümser durum vesaire gibi. Bu modda bir ülke konumunda. Yani o Yunanistan engeli aşılmadan çok anlamlı kararlar çıkacağı kanaatli değilim. Yani Fransa'nın da zamanında Türkiye'ye karşı çeşitli hasmane söylemleri vardı. Hala da devam ediyor yeri geldiği zaman, ama yine bir orada şey var, bir devlet haklı var. Yeri geldiği zaman Türkiye ilişkilerin bozulmaması konusunda da adımlar atılabiliyor. Ama
1: bir grup ülke daha yakın aslında.
0: Aynen.
1: Bize.
0: Tabii canım, şu anda
1: İspanya, Macaristan, İtalya kısmen.
0: İşte aynen, hatta Almanya'yı da belki yakınlık evet. olarak koyabilirsin. Hani burada birkaç tane ülke, yani bunların hani şeyi, çıban başı biraz Yunanistan Avrupa Birliği'ne Türkiye ölçeğinde baktığınız zaman biraz da belki arkada zaman zaman ittirici güz olarak hani belki Yunanistan'da maç olarak ön plana çıkaran Fransa. Yani Fransa dediğim gibi belki ortak akıl hakim gelebilecek bir ülke ama Yunanistan'da öyle bir ortak akıl olduğu kanaatinde değilim ben. Yani Yunanistan'a bir hani şey vermeden, ultimatum vermeden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ya da diğer savunma alanındaki ilişkilerde doğrudan bir gelişim yavaş ilerleyebilir. Yani o nedenle bugünden yarına bir şey olmaz dedim ben.
2: Bir de kısa bir şey ekleyeyim. Bu buyurun. NATO zirvesinde konuşulacak mı çok emin değilim ya da açıklamalar içinde olacak mı? Hani bu NATO'nun üretim üssü gibi Türkiye'nin de son dönemdeki, şimdi açıklamalara bakıyorum, bu savunma sanayindeki gelişimi vesaire, hani hızlı bir şekilde üretimi gerçekleştirecek, bizim bu işte ayıracağımız payın bir kısmını da karşılayabileceğimiz bir ülke görünümü ne de sanki biz biraz kavuştuk. Hani bu da acaba diyorum bir bu toplantı esnasında arada konuşulabilir ama hani bir açıklama üzerinden de gelebilir mi? Mesela bu da çok önemli. Yani bizim sektörel olarak savunma sanayinde geldiğimiz aşamanın bunun üretim ve aslında ihracat bacağını da biraz Avrupa'ya doğru artabileceğini gösterir. Bu ne demek? Aynı zamanda savunma işbirliğinden ekonomik işbirliğe doğru da dönen bir süreç olabilir. Yani biraz ihtiyacı da ben bu noktada dile getirmeye çalıştım biraz önce.
0: Aslında biz NATO zirvesine çok büyük anlamlar da yüklüyoruz. Evet, kısa vadede pozitif mesajlar gelebilir de ben mesela...
2: Ama 3-0 falan diyorlar üzeri yani. Acaba hani bu değil mi? Yanlış mıyım? Bu NATO zirvesi yani başka bir ülkede olduğunda sanki böyle daha şey klasik hani bir araya gelinen bir durum ama şu an mesela bir Amerika'nın NATO'ya bakış açısı var. Bizim bu sıcak bölgede olduğumuz ve tam merkezinde bir toplantı gerçekleşiyor. Avrupa ile biraz Amerika'nın arasındaki
3: zamanlaması çok önemli.
2: Evet, hem zamanlama hem de yani konular biraz daha farklı. Rusya-Ukrayna meselesi var, işte Avrupa'nın buradaki duruşu var falan. Yani ondan bence biraz daha sözünü kestim, kusura bakma.
0: Yok, estağfurullah. Ya da biz biraz fazla önem atfediyoruz bazı şeylere gibi de olabilir mi? Yani dünyada mesela bu NATO zirvesi gerçekten çağ açılacak, çağ kapatılacak gibi bir algı var Türkiye'de. Sanki bu NATO zirvesiyle de dünyada böyle bir algı var mı? Ya da dünyanın gündeminde bu kadar yer teşkil ediyor mu? Emin değilim ben. Çünkü...
3: Ama bizim çantamızdaki konular da bizim açımızdan önemli. Tabii. Değerli konular.
0: Ya elbette önemli. Ben NATO zirvesi önemsiz demiyorum ama dediğimiz kadar hani çağ açıp çağ kapatacak bir zirve de olmayabilir. Kısa vadede evet psikolojik desteklerini görürüz. Açıklamalar gelir. Bunlar belki orta uzun vadeye yayılan bazı etkilerini de görürüz ama hani şöyle bir algı var. NATO gelecek, Türkiye'de zirve yapılacak, Trump gelecek, her şey süt liman olacak. Biz tüm sorunlarımızı unutup...
3: Sanki açıklamalar da zirvenin önemini biraz arttırdı. Mesela Trump'ın Erdoğan tabii, olmasa ben gelmezdim.
0: Tabii yani...
3: Oradaki üyelerle, ülkelerle işim yok. Türkiye'ye Erdoğan için geliyorum. Ne bileyim, çantada hediyelerle geleceğiz. F-35'i vereceğiz. Tarzı mesajları da o önemi daha da yoğunlaştırdı.
0: Zaten NATO zirvesinden ziyade Amerika'dan mı gelebilecek bu şeyler önemli yani.
2: 32 ülke varmış. Şimdi mesela Danimarka için çok önemli mi? Veya işte Belçika için çok önemli mi bu zirve? Hani o tartışılabilir.
3: O yüzden çantadaki konularla da alakalı
2: evet,
3: dedim
2: Türkiye'nin
3: işte.
2: Türkiye'nin olması, Türkiye'nin biraz daha evet dediğin gibi başlıkların bize dair de öneminin olması, Estonya var falan yani hani her ülke için önemli mi diyor ya Zehir. Yani doğru, her ülke için önemli olmayabilir ama birkaç yani Avrupa bizim ve Amerika için bence çok kritik bir önem taşıyan toplantı gibi gözüküyor şu an için.
3: Yine yakın dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle Amerika'ya gitmişti. Benzer konuları konuşmuştuk. Tam bir netice görememiştik açıklamalarda da. Bu başa baş görüşmeler

0: görüşmeler, baş başa görüşmeler sonrasında katsayla alakalı biz bir netice görür müyüz, yoksa yine bu bir süreç mi alır?
1: Bence o sürece girildi zaten. Dediğim gibi Halkbank davasının düşmüş olması katsamda kalkabileceğin habercisi. Yani onun dışında katsaya getiren Türkiye...
0: Yani elimiz daha kuvvetli o zaman tabii bu görüşmede.
1: Ama katsanın kalkması da hani tek başına bir anlam ifade
0: ediyor. Ne demek katsa? Katsa kalkınca ne olacak?
1: Katsa Amerika'nın kendi asımlarını uyguladığı yaptırım silsilesi. Yani birçok alanda örneğin savunma sanayinde iş yapacaksınız, işte verilmiyor ya da ürünleri alamıyorsunuz. Belli işte şeylerde bu ticari ilişkilerinizde engel konabiliyor vesaire. Özellikle Halkbank davası
0: çok sürecinde, geç bile kalındı o zaman. İki senedir tabii, dostum Erdoğan diyor. Ya Türkiye'yi seviyorum diyor.
1: Halkbank davası bile geç kaldı. Yani evet. Halkbank davası bile iki yılda çözüldü. Katsa şimdi ana sebeplerinden biri Halkbank'ın İran'la yaptığı işler diye sunulmuştu ve oradaki işlemler nedeniyle Amerika'nın düşmanlarıyla siz bu yaptırımları deldiniz. Amerika'nın düşman olarak algıladığı bir ülkeyle ticaret yaptınız benden gizli bir şekilde dendi. Ve bunun neticesinde ben seni katsaya dahil ettim dedi. Yani bizi de hasım ülkeler arasına koymuştu bu katsa yaptırımları. Şimdi bakıyorsun ortada bir hasımlık yok, yok, dostluk var. Yani sabah akşam Trump, hani ben bunu bir fıkrayla anlatmıştım hani şey olarak, açıklamasını yapıyor. Erdoğan, Trump'a diyorlar ki 3 kelimelik hakkın kaldı, bunu kullan diyorlar. O da diyor ki
0: dostum Erdoğan.
1: Erdoğan muhteşem biri diyor. Yani her 3 son cümlesi geliyor. Konu mesela atıyorum Venezuela'daki deprem oluyor, bitiyor. Erdoğan harika bir lider diyor. Ya da işte atıyorum bu dar, tabii biraz ironi yaparak söylüyorum ama işte iklim krizi konuşuyor. İklim krizi şöyle böyle vesaire, inanmıyorum. Erdoğan harika bir lider.
0: Ama 5 yani, konuşmasının 3'ünde var gerçekten.
1: Var. Gerçekten bu var. Yani ama şimdi bakıyorsun hani bu dostluk, harika bir lider, dostluksun vesairesin. Tamam, orada da bir hukuk sistemi, yargı sistemi, işte başka şeyler var. Tek başına Trump'ın aldığı kararlar değil belki ama geldiği noktada buraya doğru gidiyor. Yani Halkbank davası da düştükten sonra katsayı zaten makul kılabilecek, şu anda destekleyecek elde bir şey kalmadı. O nedenle katsa da kalkmalı. Yani bugün yarın o da kalkar. Belki NATO zirvesi öncesi, hani Trump dedi ya, bu tarz şeyler bir de sembolik olarak da kullanılan şeylerdir. Mesela eskiden Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitti mi Türkiye'nin o tartışacak diye beklerdik. Yani giderdi, orada o tartışları gördüğümüz birkaç toplantı oldu. Acaba yine gitti o tartışacak mı diye. Şimdi Trump gelince de acaba bir şey olacak mı diye bekliyoruz. Yani bu katsanın kalkması olabilir. İşte Kaan'a motor sipariş olabilir. F-35 yaptırımlarının kalkması olabilir. Ki F-35 de hani kısmen katsa ve bu S-400 hikayesinin olayıydı. Yani katsayı getiren iki olay. Halkbank davası ve S-400'ler. Şimdi S-400'e bir çözüm aranıyor. Ne olacak bilmiyorum. Yani inşallah hani ona da bir çözüm bulunur. Suriye konuşuluyor vesaire ama bizim konularımız değil. Yani ona girecek değilim. Ama bunlar çözüldükten sonra rahatlıkla o süreçte gelebilir. Yani dediğim gibi katsanın bugün yarın kalkması, işte NATO zirvesinde kalkması hani çok büyük bir sürpriz olmaz.
0: Bu arada tamı tamına 11 yıl sonra bir ABD başkanı Türkiye'ye geliyor. Bu açıdan da bence önemli.
1: Tabii biz bir dönem kanlı bıçaklıydık. Yani kabul etmek lazım. Yani hem Trump'ın ilk dönemindeki yaşadığımız sıkıntılar hem daha sonraki demokratlar olduğu dönemlerde Türkiye yani ciddi problemler yaşadı Amerika'yla. Yani o 15 Temmuz'u unutabilirsin ama yani şey olarak arkasında Amerika'nın olduğunu bilmeyen yok yani Türk halkı
0: 15-16 Kasım 2015'te en son Barack Obama geliyor. Sonra zaten sizin dediğiniz süreç başlıyor.
1: Aynen, yani o açıdan Barack Obama da yani çok enteresan bir liderdi. Yani Amerika'nın başkanına seçildiğinde ne felsefeler kurulmuştu. İsteyin Barack Obama, işte ailesi işte Müslüman kökenli, Orta Doğu barış bulabilir vesaire. Orta Doğu'da en fazla kan aktığı dönemlerden biri de onun
2: ama
1: dönemiydi.
2: Bu işte yani böyle ters oluyor yani. Mesela aynen. O doğru. Biraz. Ben ya, de şey okudum burada. İran, Kuzey Kore ve Rusya bu kapsamda. Biz de 2020'de aslında S-400 üzerinden böyle bir şeye girmişiz. Şimdi
0: Katsa
2: yaptırımları başlamış. Yani aslında bizim diğer ülkelere baktığımızda çok böyle sadece bir konu var gibi veya işte üzerinde dediği biraz da Halkbank üzerinde bir şey var. Yani orada da işler biraz da soğuduğu için.
0: Mesela pazartesi günü katsa yaptırımlarının kalktığı açıklandı. Borsada tavan fiyatlamalar hisselerde görür müyüz?
2: Vallahi onu kestirmek biraz zor da.
0: Ya da fiyatlandı mı bu? Çoktandır konuşuyoruz.
1: Yok,
0: var mı?
1: Yok. Fiyatlandığı kanaatinde değilim.
2: Yok, fiyatlamadı. Yani şöyle
0: verelim bir şirketi görelim. Buyurun.
2: Tavan
0: tavan iddialı bir şey olur. Yüksek yani. Montanlı şirketlerde mesela bankalar nasıl etkilenir? Havacılık hisseleri, Aselsan.
2: Biraz önce şöyle söyledim. Yani bu bazı hani şeyler var ya işte senin kredi notun, gri liste meselesi, katsa yaptırımları. Şimdi burada bir kere bizim yerli yatırımcı şunu düşünüyor. Hani bu tavan olma meselesinde. Buraya bir yabancı yatırımcı veya buraya bir ilgi olacak, ben önden bunun fiyatlamasını alayım. Pazartesi günü böyle bir şey olursa ya ben genel hangi hisseler üzerinde tavan olur noktasını ayrıca düşünmek lazım ama en azından bir dedim ya yeni zirve. Yani 15.000'in 15.200'ün falan oralar zorlanır. Bu %3 mü olur, bir günde mi olur, %4 mü olur hani şey borsa için. Ama aslında bu hisse ayrışmaları noktasında büyük ihtimal buradaki Amerika ile ticarete daha yoğun olabilecek hisseler neyse, belki Üzeyir o konuda daha şeydir, daha yatkındır. Yani tamam diyelim holdingler, bankalar işte BIST 30-50 falan buralara bir yoğunluk olur. Ama hangisi daha çok ayrışır konusu bence biraz bu tarafta bakmak lazım. Mesela savunma sanayi bana şey geliyor.
1: Ciddi,
2: hani baktığında başka sektör olarak bilemiyorum. Yani enerji falan da buradan nemalanır mı?
0: O zaman biraz düşünelim bu sektörleri.
1: Bak,
0: ikinci bölümde
1: otokar bile hareketlendi. Belki bu katsa yaptırımların yani, etkisi olabilir. Evet. Yani
0: tamam, detaylandıralım bunu biraz.
2: Yani savunma sanayi yan sanayi gibi. Savunma aynen, yan sanayi gibi diyelim.
0: Bu sektörleri, olası sektörleri masaya yatıralım ama bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Bizlere portföy yönetim müdürü Metin Taşçıoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Dün ADP, bugün tarımçı istihdam verisini gördük. Küresel kanatta bu veri nasıl fiyatlandı? Başta emtia piyasaları olmak üzere.
3: Bugünün en önemli konusu buydu. Bu istihdam rakamlarının beklenenden daha zayıf gelmesi bir FED'e faiz indirimleri konusunda önümüzdeki dönemde hemen kısa vadede olmasa da bir imkan, bir alan açtığına dair bir beklenti oluşturdu diyebiliriz. Onun öncesinde Walsh'un yapmış olduğu, dün yapmış olduğu açıklamalar da vardı. Orada da enflasyonda düşüş yönünde bazı işaretler görüldüğünü ve enflasyonun zayıfladığına dair açıklamaları da güvercin bulunmuştu. Hepsini alt alta topladığımız zaman burada önümüzdeki dönem için hani bu sene içerisindeki beklentiler bir faiz artışı şeklindeydi. Onu göz ardı etmeden konuşmak lazım ama yani bir fiiliyatta bir faiz artışı artık gündemden kalkmış olabilir. Tabii tek bir veri ya da tek bir konuşmayla bunun kararını verecek değiller ama gelen sinyaller hani sanki bu sene faiz indirimi olmasa da önümüzdeki senenin başladığı gibi bir Fed'den faiz indirimi görme olasılığımızın artmaya başladığını gösteriyor. Bunun öncesinde zaten yüksek faizlerden bağımsız olarak Amerikan piyasalarında bir yapay zeka ve çip teknolojileriyle ilgili rally'nin olduğuna şahit olmuştuk. Sonrasında bir miktar bu şeyle ilgili İran tarafındaki geçici ateşkesin yapılmasıyla birlikte ve düşen petrol fiyatlarıyla birlikte biraz böyle kafaların karıştığı bir döneme girmiş gibi duruyoruz. Tam olarak hani düşen petrol fiyatları enflasyonun üzerindeki baskıyı da azaltacağı beklentisi de var. Ama yatırımcılar açıkçası hangi moda, hangi yatırım temasına yatırım yapmaya yapmak durumunda kalacaklarını, hangisinin daha karlı çıkacağına dair biraz kafaları karışık diyebiliriz. Baktığımız zaman çok kısa vadeli trade'ler oluyor. Çip üreticileri tarafında kar realizasyonları geldikten sonra onlarda bir toparlanma görülebilir. Bu makro taraftaki haber akışıyla ilgili gelişmeler sürdükçe. Keza aynı şekilde yapay zeka şirketleriyle ilgili de bakışlar olumluya dönebilir. Burada en büyük sıkıntı yapay zekaya yapılan büyük altyapı yatırımlarının gelir üretme modellerine dönüşme sıkıntısı. Bunun yapılmış olan yatırımları kaç yılda geri ödeyebileceğine dair piyasalarında kafa karışıklığı buradan geliyor. Zira işte en son Meta'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yapmış olduğu yapay zeka ile ilgili altyapı yatırımlarını bulut hizmetlerine açacağına dair, bulut hizmeti vermeye başlayacağına dair bir açıklaması vardı. Bu şirket hisselerini olumlu etkiledi ama rakip aynı sektördeki hizmet sağlayıcılarını da negatif yönde etkiledi. Burada fazla bir kapasite çıktığı anlaşılıyor ortaya, en azından kısa vade için. Bunu yapay zeka tarafındaki işte yapay zeka ajanlarının kullanımından önce bulut hizmetiyle gelire dönüştürmeye çalışıyor. Çünkü çok yüksek rakamlarda bir yatırım rakamlarından bahsedebiliyoruz. Bunların da yüksek faiz ortamında çevrilmesi, rollover etmesi o hiç de kolay değil. Zaman zaman bu tür yani acaba yapay zeka yatırım temasının içerisindeki şirket değerlemelerinde balon oluşumları var diye sert satışlar geldiğine de şahit oluyoruz. Ancak dediğim gibi burada hem verimliliği artırması sebebiyle hem de özellikle hani uzak doğudaki şirketleri de bir kenara yazacak olursak şayet yatırım teması açısından dünya çapındaki global piyasalardaki en önemli konu bu olmaya devam ediyor. Zaman zaman dediğim gibi hani yapay zeka kavramının kendisinde bir sıkıntı yok. Bunun gelişeceğini biliyoruz ve adımız gibi eminiz. Bir tür yani böyle bir temel bilim gibi de değerlenmeye devam edecek bu. Ama şirket değerlemelerinde zaman zaman yükselen faizlerin de etkisiyle acaba bunlarda bir balonlaşma oldu mu? Açığa satışlarla buradaki fırsatları değerlendirmek isteyen traderlar da çıkacaktır mutlaka. Bunlar zaman zaman sert satışlarla karşılaşma potansiyeli her zaman için var. Dediğim gibi öbür taraftan konvansiyonel taraftaki yatırım imkanlarında petrol fiyatlarındaki düşüş ve düşük seyir devam ettikçe o taraflarda da fırsatlar aranmaya piyasalar tarafından devam edebilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yine konuşuyoruz.
0: Metin Taşçıoğlu bizlere şirketi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Piyasa notlarına bizler de bir ara verelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: avukat olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
3: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartın jest oldu.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yok yok, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket pizza Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tonguç Erbaş ve Yüzey Doğan bizlerle olmayı sürdürüyor. Biraz önce özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ihracat yapan, iş yükü ağır olan şirketler hangileri demiştik. Birazdan Borsa İstanbul'da işlem gören o şirketleri detaylandıracağız ama altında yükseliş var, gümüşte yükseliş var. Bir geri dönüş hikayesi mi? Önce bunu konuşalım. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasın.

0: 3'te yükseliş %5'i aştı. Verelim son tabloyu. Amerika'da tarım işi istihdam verisi sonrasında 4133 doları görüyor ons altın. %2,5 artıda. Gümüşte gün içerisinde %5'i aşan prim şu anda da %4,5'lık yükseliş ve 62 dolara doğru bir hareket. Nasıl okumak gerekir? Bu yükselişler yeni bir hikayenin başlangıcı mı?
1: Bence değil. Yani bu yükselişler
0: %5 yükseliyor.
1: Satış fırsatı. Yani satamayanlar için bence satış fırsatları oluşturuyor. Şimdi sebebi de şu. Yani gümüş ve altın neden düşüyor? Özellikle altının düşüşünde Amerika'daki faizlerin geldiği seviyeler, faizler artacak mı artmayacak mı onun tartışması, doların değer kaybetmesi. Ben mesela böyle zamanlarda en çok baktığım şeylerden biri hemen euro dolar paritesi oluyor. 1.1450'de. Şimdi burası hani böyle 1.16, 1.17 olur mu? Daha üstündeki fiyatları konuşur muyuz? Ben şu konjektürde çok olacağı kanaatinde değilim. En azından Amerikan seçimlerine kadar. Dolar değerli kalmaya devam ettiği müddetçe de bu tarz hareketlerin böyle saman alevi olarak kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü gelen veriyle yani bugünkü istihdam geldi. Ne değişti? Yani Amerika'da faiz arttırımı beklentileri çok ciddi bir şekilde kırıldı mı? Ya istihdam da çok kötü. Hadi işte faizleri artık arttırmayalım, indirmeyi konuşalım. Bu senaryoya geçildi mi? Hayır.
0: Ama sanki o zaman, öyle bir hissiyatla fiyatlanıyor.
1: Şimdi verilerin böyle bir etkisi vardır. Yani veriler geldiğinde veri ilk etapta anlık veriye göre bir reaksiyon gerçekleşir. Ama örneğin istihdam verilerinde...
0: Belli ki birazdan Tonguç Erbaş size katılmayacak.
1: İstihdam verilerinde ağırlıklı olarak genel trend, yani 3 aylık ağırlıklı ortalamalar takip edilir. Hani genel trend takip edilir. Şimdi geçen ayda çok çok yüksek bir istihdam verisi vardı. Şimdi bu ay onun etkisiyle biraz düşük gördük.
0: Aslında o veriyle birlikte aşağı yönlü hareket başlamıştı geçen ay.
1: Aynen. Şimdi işte bu veri biraz düşük geldi, istihdam verisi. İşsizlik oranlarında da bir miktar düşüş var. Saatlik kazançlar beklenildiği gibi. Yani böyle çok Amerika'da işte ekonomi çok kötüye gidiyor. Durgunluk var. İşte faizler artık artmaz. Hatta FED faiz indirir. Tek veriyle bunu söyleyebilmek mümkün değil. Yani o nedenle bir veriyle hani diyor bir çiçekle bahar gelmez diye. Bir veriyle de ben altında gümüşte bahar geleceği kanaatinde değilim. Yani şu an ana trendimiz bir süre daha doların değerli kalması, hatta biraz daha değerlenmesi, faiz arttırma olasılığının konuşulmaya devam edilmesi ve faizlerin uzun bir süre yüksek kalmaya devam etmesi. Böyle bir atmosferde ben kalıcı bir trend oluşacağı kanaatinde değilim. Bugün yükselir, yarın geri düşer. Yani bu tarz trend içerisinde zaman zaman tepki hareketleri görülebilir. Bunda bir tepki hareketi olarak kalacağı kanaatindeyim.
0: Tonguç abi, bir çiçekte bahar gelir mi?
2: Vallahi Üzeyir'le beraberken altın gümüş yorumu yapmak biraz şey geliyor bana. Riskli geliyor diyeyim, öyle söyleyeyim. Çünkü hani ters
0: fikrimiz olduğu zaman. Sen biraz diyor yani sana.
2: Ya şöyle bir kere dün hangi kurumum vardı tam hatırlamıyorum. %5'lik bir marj üzerine altında şey yapıyor. Yani evet. Önümüzdeki 2-3 ay.
0: JP Morgan'ın
2: mı? Yani bu da kabaca 200 dolar yapıyor aslında. Yani aşağıya da yukarı doğru. Yani aslında o da bizim 2-3 aydır konuştuğumuz bu bant hareketi olayına girmiş durumda. Bence çok doğru bir yaklaşımı var, onu söyleyeyim. Ama hani bugünkü veri bir baharla ya da bir çiçekle bahar gelir mi hikayesinde benim baktığım kritik yerler var. Mesela dolar endeksi olarak 100.60'a bir çizgi çekmişim. Bugünkü veri sonrası oraya değdi.
0: Dolar endeksini de verelim.
2: Gümüşte 60 dolar.
0: Oranın altını görüyor hatta şu an. 100.48.
2: Evet, yani.
0: İnanılmaz şeyde, bir hareket.
2: Altında 4100 dolar. Şimdi bugün yalnız ben üzeri şöyle katılıyorum. Tek bir veriyle bugün o seviyeden üzerinde bir kalıcılık olacak mı ya da dolar endeksi geri gelecek mi falan, buna bakmak lazım. Mesela 10 yıllıklara baktım, Amerika'da 47'lerde. Bu 2 gün önce 36'lara gelmişti. Ve bu veriyle de çok alakalı bir duruş değildi. Biraz bu yeni Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları sonrası bir yukarı hareket gördük. Şimdi dolayısıyla soğukkanlıkla şöyle düşünmek lazım. Yani 4100 ya da şöyle diyelim. Eğer bu istihdam verisi gibi bundan sonraki verilerde de çünkü bu 1-2 ay dünyadaki veri akışı çok önemli olacak. Neden? Petrol 70 dolara geldikten sonra hani bu enflasyon ne kadar etkiledi bizi konusu var ya, ya da geçici mi? Bunu dünya karar vermiş olacak. Benim görüşüme göre ve biraz da aslında bu ara seçim öncesindeki ne diyelim, bu siyasi veya ekonomik Amerika'nın tutumu açısından ben hala Fed'in bir faiz arttıracağını düşünmüyorum yıl sonuna kadar. Ve

0: verilerinde bir kısım bu enflasyonun geçici olduğuna dair gelmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi bugün istihdamın kötü gelmesi aslında hani ekonomi yavaşlıyor, faiz inecek algısıyla oluyor ama yani burada ne enflasyonu daha net olarak öyle bir aşağı hamle gördük. Geçen haftaydı galiba, kişisel tüketim harcamaları mesela 3 aydır artıyor ve
1: 3 yılın zirvesiydi galiba.
0: Evet, yani bu
1: 4.1 geldi.
0: 6'lara kadar çıkan daha önceki bir olay vardı. Yani olaydan kastım hani bir zirve vardı. Şimdi 4'lere yakınız, yani zirveden de çok uzak değil ve 3 aydır bir ivme var. Şimdi bunun yavaşlaması lazım ve gerçekten istihdam verilerinde bir kaç ay daha böyle gelmesi lazım. O zaman şunu diyebiliriz. Yani tekrar bir 4400'lere doğru altın gidebilir. Gümüş belki 70 dolarlara, 68 dolarlara gidebilir. Ama bu bile hani bana sorarsan işte 5000 dolar görülecek mi? Ya da 4850 dolar görülecek mi? Bu gelişme bile bana oraları artık biraz daha uzak olduğumuzu gösteriyor. Hmm. Ama 4-5 gündür bir 4000 dolar işte gümüşte 65 dolar civarı. Dolar endeksinde 101'lerin üstündeki o kalıcılık biraz örselenmeye başladı. Dikkat ediyorsan geçen Kevin Walsh'un galiba değil mi? Dün müydü? Dün. Evvelsi gün, dündü. Artık biraz daha o da şey yaptı. Hani böyle faizin artış noktasında o kadar da acele etmememiz lazıma getirmeye başladı.
1: 4 haftadır enflasyon görünümünde daha olumlu şeyler vardı.
0: Evet, yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben bir yukarı hamle olma ihtimalini daha çok görüyorum. Düşüşten ziyade.
1: Altın için konuşuyorsunuz.
0: Bu kesintisiz bir, altın da gümüş içinde. Hı. Bu kesintisiz bir şekilde böyle bir yükseliş, yeni bir zirve, tekrar buraya bir talep olur meselesini beraberinde getirmiyor. Nedeni de şöyle söyleyeyim. Biz iki kere bu yüksek kaldıraçlı, kredili veya ne diyelim fonlar içinde, bak SPDR fonlarına baksınlar, CFTC pozisyonlarına baksınlar, ETF'lere baksınlar altınla ilgili. Bu 2-3 aydır savaş olduğu dönemin hemen arkasındaki ay da dahil olmak üzere giderek azalıyor. Yani eski talep yok burada. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Benim için bir teknik dönüş sinyalidir. Ama kalıcılık noktasında piyasa yarın da bu yükselişin devamı yerine yeni verileri beklemeye devam edecektir. Hani bu noktada belki üzeriyle şöyle ayrışabiliriz. Bilmiyorum onun görüşünü, yani daha da düşer diye mi altın veya gümüş böyle bir beklentisi var?
1: Ben de onu merak ediyordum.
0: Şimdi
1: birazdan soracağım.
0: Şimdi bu uzun vadede değerlendirilmesi gereken bir şey ama yıl sonuna kadar baktığımızda bana buradan, yani bu gösterge de bana şuradan geliyor. Yani petrol gerçekten 70 dolar civarında kalacaksa, onun için de ayrı bir teorim var. Yani ben Trump'ın sözlü yönlendirmeyle mesela İran ne dedi? Biz artık daha yüksek maliyetli satıyoruz ama daha çok petrol üretiyoruz. Dolayısıyla bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden, OPEC'ten, Amerika'dan bu baskı gelecek. Yani petrolü 70 doların altında da görürsek şaşırmamamız lazım. Hani bir söyleminde eski fiyatlarına gelecek demişti ya. Yani neredeyse oralardayız. Dolayısıyla hızlı çıkan enflasyon beklentisi bir aya, bir buçuk aya tekrardan böyle ya enflasyon da o kadar hızlı yükselmedi bu enerji fiyatlarıyla denilebilir. Şunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani nasıl şunu ifade edeceğiz? Mesela 25 dolar petrol gerilemiş ama hani boğazdan geçen gemilerin böyle eski düzeyine gelmiş bir hali yok. Üretim kanallarının işte tekrar inşa edilmiş ve
1: boğazdan dünyaya... 35 gemi geçti en son.
0: Yani mesela şu an bunu nasıl adlandırabiliriz? O zaman demek ki petrolde de bir spekülatif pozisyonlanma varmış. Hmm. Altında, gümüşte bu daha önceleri çok daha fazlaydı. O fiyatlamayı yaratacak şu anda bir birikim veya bir ne diyelim para arzı, para akışı bu iki ürüne olmayacaktır. Ama yani buradan hani 3000 dolara gider, 3500 dolara bu sene için bunu söylemek çok doğru olduğunu zannetmiyorum.
2: Üzerine de söylüyorum.
1: Altının neden düşmesi gerektiği kanaatine sahipsiniz? Ben, altınla alıp veremediğiniz nedir? Lütfen.
2: Altınla bir alıp veremediğim yok ama ben
1: neden pahalı görüyorsunuz?
2: Şimdi ilk gerekçemi söylemiştim. Buyurun. Yani birincisi ben dünyada parasal sistemin çöküp altınla, kripto ile bir parasal sisteme geçileceği kanaatinde değilim.
0: Bu benim, ona ben de katılıyorum bu arada.
2: Buna katılıyoruz, bu bir. İkincisi altının çıkarma maliyetleri. İyi bir referans noktası. Tarihsel olarak baktığımızda da bu kadar marjın açıldığı çok nadir dönemler var. Yani bizim altın esprin altınla marjın açıldığı dönem gibi düşün. %80 marj açılmıştı. Hmm. Altının çıkarma maliyeti hala dünyada 1400 ile 1800 dolar arası. Ortalaması 1600 dolar. Böyle bir

0: kar marjının hangi sektör olursa olsun dünyada ben sürdürülebileceği kanaatinde değilim. Yani düşünsene, 1600 dolara ortalama çıkarıyorsun, 4000 dolara, hatta bir dönem 5000 dolara, 5600 dolara satıyorsun.
1: Gümüş de öyle.
0: Gümüş de öyle. Yani o da altından kaynaklı zaten o yükselişin sebebi.
1: Yani peki, ben böyle bir araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Yani bunun çıkarılma maliyetinden ziyade dünyadaki bu Trump'ın göreve geldikten sonraki alınan pozisyonların riskinin karşılığı olarak bir gümüş altın pozisyonlanması gibi düşünsek, o zaman yani bu maliyettir, şudur, budur falan, bunlardan bağımsız. Evet, gereğinden belki fazla yükselmiş bir durumdalar. Bu düzen bozulmadıkça buralarda kalabileceğini düşünsek, yani gerçekçi olmasa da işin gereği öyle olabileceğini düşünsek bir mantık
0: kurabilir
1: miyiz? Şimdi
0: orada şöyle mantık kuruyor. Evet, bir dönem böyle bir algıdan dolayı buna bir talep yoğun gelir ve fiyatları belli bir seviyeye yükseltir. Ama o yükselişin korunması ve hatta daha da yükselebilmesi için bunun sürekli arz etmesi lazım. Yani Merkez Bankası ne yapacak? Rezervler %100 altına mı çekecekler? Evet. Yani
1: ben merkez bankalarında mesela böyle çok etki, yani şimdi o da yanlış olabilir de, hani merkez bank Çin altın alıyor.
0: Onun için altın
1: işte 2000 dolardan 5500 dolara gitti. Bu da çok doğru bir mantık değil aslına baktığında. Yani fiziki tamam, ama yani çok özür dilerim yine. Şimdi altın fonları içindeki miktarda bir artış olmadan veya uzun pozisyonlar, yani yükseleceğini düşünenlerin sayısı azalırken ve dünyadaki riskli pozisyonlarda biz niye 5600 dolardan birkaç günde 4400 doları gördük? Dediler ki teminatları yükseltiyoruz. Şimdi o ortam tekrar geriye dönmez. Anlatabildim mi? Onun için o kadar fazla risk alınabilecek bir durum söz konusu değilse, bunun yanına koyacağın altın da ihtiyaç dahilinde olmadığında, yoksa kimse çıkarılan altın işte işlenen, oradan oraya gönderilen altının maliyeti ya da düğün sezonu gelmiş, efendim Merkez Bankası altın alıyormuş. Ben bunları, yani şöyle 1500 dolardan 1600 dolara çıktığında bunları anlatabiliriz. Ama 2000 dolardan 5600 dolara çıktığında bunun karşılığı bence bu olmaması lazım. Yani farklı bir şey olduğunu ve o farklı şeyin ortadan kalkmaya doğru gittiğinde altının düşmesinin daha mantıklı olabileceğini düşünmemiz lazım diye böyle bir kurgu yapıyorum. Ha, doğruyum, yanlışım bilmiyorum ama hani o açıdan Üzeyir'le işte, bazen ayrışıyoruz.
0: Yok, aslında aynı şey. Ben de o kurgunun olmadığını, tamam, ve neticede bu rakamların bir anomali olarak kalacağını düşünüyorum.
2: Evet, yani tamam, 5600'den 3900'e kadar geldi. Bu yeterli bir geri çekilme değil mi sizce?
0: Değil bence. Yani ben sene başında da söyledim. Hatta altın o dönemler burada yayında konuştu. 5000-5500'e giderken de 7000-8000-10000 konuşulurken de benim için 3000 dolar bile pahalı dedim. Hala da aynı görüşteyim. Çünkü bir tarafta maliyetler var aşağıda duran. Bir tarafta da inanmadığım gerekçeler var yükselişindeki.
2: Yaklaşık %25-%27 düşüş bekliyorum.
1: Ben sana şöyle bir söyleyeyim. 4300-4400 buraları geçmediği sürece bu aşağı trend bozulmuş gibi bakmamız lazım. Yani şöyle, 1-2 ay sonra mesela 4400 dolar oldu altın. İşte Ekim'e, Kasım'a geldik falan. Bir sonraki seneyi değerlendirirken mesela Üzeyir için okurduğu mantık veya benim anlattıklarım, hani sene sonu 2027 sonunda altın ne bekliyorsun dediğinde 7000 dolar demek biraz fazla şey olur, iddialı olur. Ama mesela 3500 dolar demek daha doğru olabilir. Bunu tabii gelişmelere bakacağız. Hani işte faiz oranları, büyümeler falan filan, ama bir de pozisyonlanmalar. Şimdi yarın öbür gün ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Büyük Yedi var ya, Muhteşem Yedi. Onun grafiklere bakıyorum. Yani orada bir doygunluk var, öyle ya da böyle. Şimdi burada bir kırılım olursa, yani hisse senedi tarafında niye kırılım olabilir? Böyle sazı biraz elime almış gibi oldum.
0: Evet,
1: ama
0: ben de aynı konuda görüşlerim var.
1: Geçen hafta bir. Şimdi eğer bu ara seçim öncesi Trump politikaları ne oynayan diyelim veya onu beğenen, ona göre yatırım yapanlarla güç kaybedeceğini düşünenler arasındaki denge, güç kaybedeceğini düşünenler yönüne giderse, sen orada aldığın yüksek riski gerek teknoloji hisselerinde gerek diğer hisse senetlerinde bir satış dalgası görürsek, o zaman mesela faiz de inse, dolar da değer kaybetse, biz altında da bir geri çekilme, bir kısım daha görmeye devam ederiz. Çünkü o pozisyon azaldıkça altına da satış gelebilir veya gümüş de gelebilir. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir risk aslında önümüzdeki 3-4 ay içinde var. Yani bir biriken orada bir şey enerjisi var. Evet. Yataylaşma ve

0: zaman.
1: Ya hepsine aynı pencereden mi beraber mi bakmamız lazım?
0: Beraber bakılır çünkü bu tarz şeylerde biri diğerini tetikleyicisi oluyor. Yani zaten bir yükseliş var. Bu yükselişten yararlanıyor. Mesela biz şeyi çok net gördük. Şimdi Amicorp'tu değil mi? Güney Koreli şirket, halka arz edilmesi düşünülen şirket. Şimdi SpaceX'in düştüğü günlere bak, Güney Kore borsası %5, %6, %10 düştüğü günler oldu.
2: Diğer son bir süreçte. Birkaç şirket vazgeçti galiba şeyden.
0: Aynen. Şimdi eğer bu değerlemeler yanlışmış gibi bir algı oluşursa, ki o da SpaceX'in $135'ın altına indiği yerde olacak. Ve ben bunu göreceğimizi düşünüyorum. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde SpaceX hisselerinde de o düşüşün olacağını düşünüyorum. Ve o muhteşem yediri teknoloji şirketleri bir düzeltme furyası başlayacak diye düşünüyorum. Ve o düzeltme furyasında
1: şu an $160'ın hemen altında %1.42 yükseliş var günlük bazda.
0: Tamam, yani 135 için ne gerekiyor? Yaklaşık %15'lik bir düşüş
2: biraz
0: mi gerekiyor?
2: Bizim halka arzları da benzemedi mi?
1: Bir günde olabilir aslında.
2: $90 olabilir. Çıkıp $60 geri geldi
0: tabii
2: bir
0: canım.
2: Haftada.
0: Yani burada düşüş 135'ten başladı. Evet. Bir haftada 220'ye gitti. 220 miydi zirvesi? Öyle bir şeydi herhalde.
2: Bir şeydi. Sonra
0: 150'ye düştü. Buradan 170'e, 160'da. Şimdi $135 orada kritik eşik. Yani değerlemelerin sorgulanacağı yer orada başlar. Ya burada bir değerleme yanılsaması mı var? Biz bu teknoloji şirketlerini fazla mı abarttık? Bu sorular sorulmaya başladığı anda Nasdaq kaynaklı bir çöküş silsilesi gelebilir. Ben bunun uzak senaryo olmadığı kanaatindeyim. Yani SpaceX'in halka arzı gündeme geldiği günden itibaren de herhalde bunu en çok dile getiren de ben oldum. Yani o tarafta bir problem oluşacak diye. Hala da o kanaatteyim. Çünkü gerçekten bu halka arzlarda, bu teknoloji şirketlerinde zamanında da bizde de yaşadık. İşte hikayeler çok kolay yazılabiliyor teknoloji şirketlerinde. Uçuyoruz, kaçıyoruz vesaire. Bir hayal alıyorsun. O hayalin gerçekleşme ihtimali yüzde kaç bilmiyorsun. Şimdi SpaceX'te de yok halka arzdan sonra işte gelen parayla işte uzayda veri merkezi yapılacak, olacak, bu olacak. Yani şimdi bu projenin maliyeti nedir? Sonucu ne olacak? Gerçekten hayata ulaşacak mı? Ulaşınca nasıl bir nakit akışı oluşturacak? Bunlar gerçekten problem. Teknoloji şirketlerinin çoğunda değerlemelerde bunu göz ardı ediyoruz. Yani evet bunu başarabilir ama başardığında nasıl bir nakit akımı oluşturur? Sonuçta iş nakit akımına dönüyor. Yani yaptığın iş iyi bir iş olabilir ama nakit akımı oluşturmuyorsa çöp bu devirde. Yani önemli olan o nakit akışını nasıl sağlayacağı. Şimdi biz bu değerlemelerde bu teknoloji şirketlerinde buna çok bakılmadığı kanaatindeyim. Ve sonrası hüsran olabiliyor. Yani biz de yakın dönem şirketlerden biri işte Kontrolmatik. Geldiği hali gördük. Yani ne senaryolar vardı? Yani havada uçuşuyordu her gün. Yani o oluyordu, bu oluyordu, uzaya gidiyorduk, uydu fırlatıyorduk, işte ilk şey oluyordu vesaire. Bugün geldiğimiz noktada konuştuğumuz tablo bambaşka. Ya da başka şirketler. Yani zannedersin, ben her zaman onu söylüyordum. Yani Türkiye'de bazı şirketler sanki
1: Silikon Vadisi.
0: Silikon Vadisi. Yani onu demeyecektim ama yani sektörünün baş hatları ya da bulucularıymış gibi gözüküyor.
1: O da olur ama onu demeyecektim ama o da olur.
0: Bir güneş enerjisi şirketi çıkıyor. Mesela halka arz oluyor. O herkes orada. Zannedersin ki güneş enerjisini ben o zaman söylüyorum. Türkler buldu ve bunu yaptı. Bir başka şirket çıkıyor. Abi ışık bulduk, koronayı öldürüyor diyor. Yani ondan sonra şirkete bakıyorsun, tavan tavan gidiyor. O şirket ortalıkta yok. Yıllarca kimse adını sanını almıyor. Bir başkası çıkıyor. İşte baktığın zaman hani zerzevatçı demeyeyim ama yani şeyci değil. Yani işe o değil. Maden bulduk diyor. Ya senin madeni işleyecek beşeri sermayen var mı? Yok. Fiziki sermayen var mı? Yok. Yani hiçbir şeyin yok. Yani bilgi birikimin var mı bu konuda? Yok. Ama o haberle şirket tavan tavan gidiyor. Değerler bu şey yapıyor. Sonra bir bakıyorsun. Arsa 3 kuruş paraya başkasına satmış. Şimdi bu tarz hikayeler, değerlemeler, bu tarz şeyler, hikayeler çok uzun soluklu olmayabiliyor. Yani ben o nedenle de son 2 yılın ana trendiydi şey. Teknoloji şirketleri hatta 2-3 yıllık dönemin ana trendi olmuştu. Bu trendin değerlemeler tarafında bir yerde duracağını düşünüyorum. Yani ben hayatın rasyonelitesinin çok dışına çıkıldığını uzun zamanlar biz gördük. Ben hep mesela 99-2000 dotcom krizini anlatıyorum. Nasdaq balonunun patlayış hikayesi. O gün söylenenlerin %90'ı doğru çıktı biliyor musun? Ama o gün söylenenlere inanıp o gün yatırım yapanlar 16 yıl parasını yerine koyamadı. Çünkü o dönem hatırla şu senaryo vardı. Artık internet geldi. Teknoloji şirketleri de devreye girdi. Gelecek 10 yıl, 20 yıl sonra bu şirketler dünyanın en büyük şirketleri olacak. Bu ana üretim, klasik üretim mekanizmaları geride kalacak vesaire. Oldu mu? Evet oldu. Ama 2000'de o teknoloji balonu patlamadan önce Nasdaq'a girdiysen başa başa gelmen enflasyon hariç 16 yıl sürdü.

0: Yani o patladıktan sonraki olay. Yani bu işler bazen böyle döngüler getirebiliyor. Ben dediğim gibi hayatın olağan akışı dışında çok hızlı gelişen alanlarda tamam, başında yakaladıysan hiçbir problem yok ama sonuna yaklaşıyorsan, trenin son vagonu oluyorsan ihale sana kalabiliyor. Ve burada da SpaceX bence çok stratejik davrandılar. Halka arz oranı çok küçük bir oran yaptılar ki bu doğru olandı bence, yani kendileri açısından bir piyasayı görmek, değeri görmek açısından. Ama değerleme tarafında ne olacağını biraz daha vakit geçince göreceğiz. Yani o 220'den buraya düşmesi bile büyük bir olay ki eğer 135 halka arz fiyatının altına inerse, dediğim gibi bu tüm dünyadaki o teknoloji şirketlerini, yeni halka arz olacakları, evet, mevcutta o değerleme ulaşanlar çok ciddi baskı.
1: Bunu altın ve gümüşle nasıl ilişkilendirebiliyoruz?
0: Şimdi altın ve gümüşte
1: oradan
0: de,
1: geldi konu çünkü o yüzden.
0: Aynen, altın ve gümüşte de aynı senaryoyu dedim. Yani orada da bir sonuç olarak bir ürünün hani bir kar marjı vardır. Şimdi düşünsene, dünyada bir metal işliyorsun. İşte dediğim gibi 1600 dolar üretiyorsun, 4000 dolara, 5000 dolara satıyorsun. Yani bu marjın getirebileceği altın arzını düşün. Yani ne kadar altın madeni varsa dünyada, yeryüzünde, herkes üretmeye başlayacak. Ve bir üründe ne olursa olsun yani bu marjlılıkla çalışabilmek mümkün değil. Ben şimdi geçen sene, bir seneyi de geçti hatta, bir altın üreticisiyle bir diyalogumuz olmuştu, konuşma. Ve altın 2700 dolara geldiğinde demişti ki bizim projeksiyonlarımız muazzam dışında bir fiyat. Yani böyle bir marj bir daha yakalanabilir mi bilmiyoruz vesaire. Çünkü üretiyoruz 1400-1500 dolara, Türkiye'de daha da aşağıda hatta, satıyoruz 2700 dolara. Yani böyle bir marj korunabilir mi diyorduk, 2700'den 5600'e gitti. Yani tarihsel olarak da bakıyorsun, yani bir iki defa olmuş bu. Yani marjlardan böyle %100 uzaklaştığı olmuş, çıkarma maliyetlerinin %100 üstüne kadar gitmiş. Altına gittiği dönemler de olmuş. Hani %10, %20 çıkarma maliyetlerinin altında işlemler de görmüş altın. Ama %100 marjlar vesaire ara dönemlerde görülmüş. Şimdi bakıyorsun %200 marj oluşmuş. Şimdi oradan düzeltmesini yapıyor. Yani o nedenle o maliyetler orada durduğu müddetçe ve küresel finans sisteminde altına dayalı bir sistem entegrasyonu vesairesi olmadığı müddetçe ben bir şekilde o marjın kapanacağı kanaatindeyim. Yani o da altın fiyatlarının aşağı yönlü gelişiyle olacak. Yani birinci gerekçem bu. Zaten ana gerekçemi de söyleyeyim. Ben hiçbir zaman yakın dönemde dünya finansal sisteminin çöküp, parasal sistemin çöküp merkeziyetsiz kriptolar ya da işte altına dayalı bir sistem geleceğini zerre kadar düşünmedim. Yani benim senaryomda %0 o olasılık. Ondan sonra diğerlerini işliyorum. Orası sıfır olunca da altın bu fiyatlar etmez diyorum, bu çıkarma maliyetleriyle.
1: Seni altın merkezine götüreceğim. Dünyanın da merkezi.
0: Gidelim.
1: Belki o zaman farklı şeyler de düşünebiliriz.
0: Işıltısına sahip olmadım. Bana da verseler bir 10 kilo altın, ben de altın yükselecek. Diğer gün konuşurum mesela.
1: Ben de 10 kilo altın yok ama. 4125 dolar seviyesinde ons altın %2.35 artıda. Gümüşte yaklaşık %4'e yakın yükseliş, 61 dolar seviyesinin hemen üzerinde.
2: Bir de Uğur, bir de çok özür dilerim.
1: Estağfurullah.
2: Başka buyurun. Bir şey söyleyecek
1: miyim? Yok, bu konuyla alakalı
2: şey,
1: eklemek istediğiniz varsa
2: şey soruluyor çok, yani gümüş mü altın mı? Yani düşse de yükselse de hangisi, yani rasyo meselesi var ya. Bu son bir yılda çok değişti. Hani biri birinin önünde kalma meselesi. İşte ihtiyaçtır, sanayi imtiyasıdır, teknoloji, ne bileyim işte oralarda kullanılıyor, buralarda kullanılıyor. Hani bu gümüş hikayesi var ya. Şimdi ben yine de mesela bu dönem için, yani önümüzdeki 6 ay ne olursa o rasyonun altın lehine devam edeceğini düşünüyorum. Bir süredir öyle zaten ama yani ondan bağımsız olarak öyle bir hani faiz düşer, büyüme gelir, talep gelir falan. Ama bence
1: ama agresif yükselişte beklemiyorsunuz.
2: Yo, ikisinde de beklemiyorum. Önümüzdeki seneyi Kasım'dan sonra ayrıca değerlendirmek lazım. Ama şu an için altının biraz daha gümüşün önünde kalmaya devam edeceğini düşündüğümü ifade edebilirim.
1: Peki burada biz hep ons altın kanadı ile ilişkilendirerek konuşuyoruz. Bir de 8120 TL'den gram altın maliyetlenen yatırımcı var. Onlar için neler söyleyebiliriz? Çünkü maliyetlerin çok altına. Tabii çok. O dönemde evini satıp arabasını satıp daha iyi ev alacağım, daha iyi araba alacağım, bir seneye göreceksiniz bu parayla iki ev alacağım diyen ve gazetelere çıkan kesim de vardı. Şu an gram altın 6200 TL. Geçen hafta 6000 TL'nin de altına inmişti. Biraz

0: olursa gram altın cephesinden konuşalım.
1: Şöyle söyleyeyim, belki 8000'lerde o yoktu ama 7000'lerde, o 8000'den düştü ya 7000'e, tekrar altın hareketi başlayacak döngüsünde çok çıktı. En basit söyleyeyim, benim iki tane komşum yaptı, arabalarını sattılar. Ciddi altın mi? Aldılar. Ve defaatçi söyledim, bakın bu bir ihtiyaç, araba alacaksınız, bu tarz maceralara girmeyin, gidin arabanızı alın, alana kadar da koyun para piyasası fonuna, katılım fonuna artık neye göre
2: asla kızmışlardır sana
1: şey yapın diye. Şimdi 7200'den düştü 6000'e. Şimdi araba konusu açıldı, diyor ki acelemiz yok, nasıl olsa altın değer kaybetmez, bir gün çıkar. İşte bir gün çıkar ama yani Allah
0: hangi olsun, gün çıkar
1: sen onu beklerken bir gün bir de kur hareketi olsa, altın onsu düşerken kur hareketi olsa, sen onstaki düşüş seni etkileyecek. Kurdaki çıkış belki biraz rahatlatacak ama alacağın arabanın fiyatı direkt kur kadar çıkacak. Yani bu sefer o arabadan daha da uzaklaşacak. Yani senaryo hep bunun üzerine kurguluyor. Yani yatırım yapıyorsanız bile hep bunu söylüyorum. Yani ihtiyaç olacak, kısa vadeli bir hayal, bir şeyin peşinden gidiyorsanız orada en risksizini seçeceksiniz. Alacağınıza odaklanacaksınız. Oradan para kazanıp da onu bedavaya getiririm algısıyla düşünmemek lazım. Yani ev alacağım, dur bir döviz alayım da dövize at hareket eder, ev fiyatı alırım. At etmezse evin fiyatı artıyor, zarardasın. Arabayı almıyorsun, döviz alıyorsun ya da altın alıyorsun,
0: döviz
1: zarardasın.
0: Artsa da evin fiyatı artar ya.
1: Yani şöyle söyleyeyim, artar tabii, o da artar. Ama hani orada daha hızlı hareket edeceği beklentisi vesaire oluşuyor da, bu tarz ihtiyaç olan ve belli bir dönemde yerine koymanız gereken varlıklarla macera aranmaz abi. Ne kadar kısa sürede onu yerine koyabiliyorsan, ona bakıp alacağın üründen fiyat olarak kazanabiliyorsan, yani uygun fiyatlıyı bulabildiğin zaman yapıştırıp geçeceksin.
2: Ya da
1: yani,
2: bir şey çok düşükse mesela, aynen, hani sen bir risk almak istiyorsan, ya borsaysa borsa, altın
0: mesela, gram alsın, altın çok düşük seviye diyebilir misin?
2: Çok düşük seviye.
0: 2000 lira geride zirvesinde.
2: Diyemem ama mesela üzerin komşusu eğer şimdi böyle bir şey yapmak istiyorsa yine çok inanılmaz bir fırsat yok. Ama hani şimdi 8000'e göre daha mantıklı olabilir. Şöyle bir hesap yapmaya çalıştım. Ons altın 4500 dolar, kur 50 lira. Yıl sonu diyelim.
0: 100.000 TL'miz ne oldu diye bir barkumuz, grafiğimiz vardı. Onu da verelim.
2: Şimdi orada 7200 TL çıktı şey. Yani ben çünkü kurun 50 lira civarında olacağını düşünüyorum. Hani gram altına bakarken kura da bir desteği oluyor ya yukarı doğru, aynen, giderken. Hani diyelim ki 4500 diyeceksin. Niye 4500 de 5000 değil, 3000 değil falan. Hani diyelim ki benim senaryo tuttu. Faizler inerken biraz altın çıktı. Hı hı. 7200 lira yapıyor.
1: Alır mısın altını o 7200 lira için?
2: Hayır. Şimdi almam.
0: Bak, ayın birinde,
2: ne kadar yapıyor?
0: Ocak
2: i̇şte
0: ayın birinde,
2: %20.
0: Ocak ayın birinde gram altın 100.000 TL'ye yatıran kişi başa baş ons altına yatırdıysa 8.000 lirası gitti, bir de %16 enflasyon yedi. Gram gümüş aldıysa 14.000 lirası eridi, bir de %16 enflasyon yedi. Ons gümüş aldıysa tam 20.000 lira zararda, bir de üzerine enflasyon yedi.
2: Şu sarı ne? Sarı
1: alanlar var. Allah sabır versin.
2: Gram altın şu an 100 lirası var yani.
0: Tablo nasıl okumak lazım Üzeyir Bey?
1: Tablo şunu okumak lazım abi. Baştan beri söylüyorum. TL'de bu kadar yüksek getiri varken macera aramayın. Yok kripto koyayım, yok işte değerli metaller koyayım, yok biraz da şuradan risk alayım, bunu alayım mesela. Abi %40 getiriden bahsediyoruz. Yani böyle bir
0: Kasım ayında, Aralık ayında ben grama, gümüşe %35 ayırırım diyenlerin sayısı fazlaydı.
1: Fazlaydı. Ben onu geçtim. Yani gram altını süper emtia döngüsü başladı. Periyodik cetvelden ne bulursanız onu alın diyenler vardı. Hı hı. Yani ben insanlar mı böyle hani çok çabuk unutuyor, bazen şey mi geliyor bilmiyorum. Mesela ben yanıldığım zaman yanıldım. Çok söylüyorum. Geçen senelerde altın yükselişinde yanıldım. Ha, bunu söylemekte şey yok. Ben her şeyin en iyisini biliyorsam zaten burada beni görmezdiniz. Yani şu anda.
0: Allah Allah.
2: Bence biliyorsun ya, öyle deme yani. Niye yani?
0: Bu abi, yani sen tevazu sahibi
2: her bahresin. Şeyin değil zaten. Hiçbirimiz her şeyin.
1: Hiçbir şey bilmiyoruz ama şöyle bir tablo var. Yani piyasa
2: ya,
1: her zaman yanıltabilir. Bir... Yani ben mesela altının uzun vadede düşeceğini biliyorum. Bu benim bilgim. Ya da benim senaryom bunun üzerine kurulu.
2: Bir de çok enteresan bir şey oldu. Bir gün yine böyle yayındayız. Altın böyle zirvesinde. Şöyle bir sohbetimiz oldu. Başka bir dostumuz vardı. Dedi ki ya işte bu %20 düşmez. Düşer mi ya falan zirvesinden. Ondan sonra o günün ertesinde %20 düştü.
1: Aynen.
2: Yani
0: zirvesinden
2: düşmez
0: %20 düşüş bekliyorum dedi Tonguç abi. Bir gün sonra oldu.
2: Ya düşmez kalkmaz bir Allah abi. Yani
1: şimdi şöyle hikaye şu, piyasa herkesi yanıltır abi. Piyasada ben yanılmam. Ben her zaman doğruyu söylerim diye bir şey yok. Senin senaryon doğru olabilir. Ama kısa vadede piyasa seni çok yanıltabilir. Ben çok

0: net ben araştırma müdürlüğü de yaptım. Hani yatırım danışmanlığı müdürlüğü de yaptım ve binlerce yatırımcının sorularına da cevap verdim. Telefonla da konuştum, yazılı da cevap verdim. Çok fazla insanla da görüştüm. Yani birçok yatırımcıya temasım olmuştur. Binlercesi, belki on binlerce soru geldi geçti. Belli dönemlerde, belli hisselerde anormal hareketler olduğunda şunu söylüyordum. Abi bu etmez. Bunu ne zaman söylerim biliyor musun? Bir hisse ederinin %100'üne kadar gidebilir. Çok rahat. Ama %300, %500 üstüne gittiyse ederinin, bu etmez, uzak dur, bırak, kazanma buradan. Bunu defalarca söylediğim yatırımcı olmuştur. Ama %500 giden şirket %700 olduğunda duyduğumuz lafın haddi hesabı yok kibarcası. Sonra bir bakıyorsun şirket çökmüş, gidiyor. Dönüp de ya Allah razı olsun diye duymadım. Yani hep söylediğin tutmayınca ön planda olursun. Yani o konular ayrı bir dünya. Ama piyasa eninde sonunda herkesi yanıltır abi. Hiç beklemediğin zamanlarda hiç beklemediğin hareketler yapar. Değerlemelerde anomaliye gider. Ya Isaac Newton şunu söylemiş. Ben yer çekimini, uzaydaki cisimlerin kütlelerini hepsini hesaplayabilirim ama piyasalardaki çılgınlıkları asla hesaplayamam demiş ve kaç defa borsada batmış. Evet. Şimdi bu adam aptal olduğu için battı. Hayır. Yani piyasa böyle bir yer. Yani herkesi yanıltabilir. Yani bu yanılmak işin doğasında var. Ama yanıldığını söyleyebilmek de bence bir erdem. Yani piyasaya bakıyorsun. Yani ben o süper emtia döngüsü var. İşte periyodik cetvelde ne bulursan al vesaire onu bunu diyenler. Abi bir bakıyorsun bu düşüşü de bilmişler altında. Zaten çok şişmişti. İşte buralar işte düzeltme için uygun yerlerdi vesaireydi. Ya 4 ay önce süper emtia döngüsüydü. Periyodik cetvelde ne bulursan aldı. Portföylere %35-40-50 değerli metal ekleydi. Kripto para ekleydi. Yani o söylediğinin arkasında durabilmek de önemli. Bir de ben şunu söylüyorum. Piyasada fırsatları kaçırtabilirsin yatırımcı. Bu olabilir. Çünkü her fırsatı yakalatma şansımız yok. Öyle bir iddiamız da yok. Ya uzak dur dersin o ise daha da gider. Yani ben geçen hafta işte kaç liraydı en basiti şeyi söylediğimizde.
1: O konuya gireceğim şimdi.
0: O konuya da girelim. Mesela şey olarak. Geçen hafta.
1: Öz atım.
0: Destek. Yok destek farklı. Şimdi kaç liraydı biz konuştuğumuzda hatırlarsın 3000'i geçmişti. Ve demiştim ki 1 trilyon TL'yi geçti şirket piyasası. Bu değer olur mu?
1: Daha bugün, da arttı.
0: Bugün 24 milyar dolardı o zaman. Bugün 27 milyar dolar falan olmuş olması lazım.
1: 9,5 oldu ağırlığı.
0: Ha bak ikinci sırada. 1 trilyon 272 milyar TL olmuş. Yani o gün burada söylediğimiz herhalde 2 hafta oldu. %27 daha yükselmiş.
1: Geçen hafta o.
0: Geçen hafta mıydı? Yani hafta. O kadar kısa. %27 daha yükselmiş.
1: Şimdi maske yakalayacak.
0: Yatırımcı bulmuş. Diyebilir ki bana.
1: Ya ağırlığı da 9,5 oldu biz 9'da.
0: Sen bana bunu İki işte sırada. Bak böyle dedin ama %27'lik fırsatı kaçırdın diyebilir. Evet kaçırabilirsin abi. Benim gözümde hiçbir önemi yok bu kaçan fırsatın. Ama parasını %27 değerini kaybettiriyorsan o benim vicdanımı sızlatır. Benim amacım böyle her fırsatı yakalatmak, her dediğimin doğru çıkması gibi bir iddiam hiç yok. Yanıldığımı da çok net söylüyorum. Birçok konuda da yanılıyoruz. Yani herkes yanılıyor. Yani bu hepimizin genetik özü. Yoksa evet. Dediğim gibi %100 doğru biliyorsam bir de bugün bambaşka bir dünyayı konuşuyor olurduk. Yani bugün benim şirketim olurdu ve o 27 milyar dolar olurdu. Her şeyin en doğrusunu
1: biliyorsam. Hazır destek demişken o zaman borsaya dönelim. 100 şirketi de ekrana verelim. Buyurun Tonguç Bey bir şey ekleyecektiniz.
2: Yani şey bu tabii araştırmalarda hep söylenir ya insanın şeyinde yani kaybettiği fırsat kaybettiği paradan daha çok canını yakıyor gibi bir durum var değil mi? Bu davranışsal finansmanda. Yani 100 liran 90'a düştüğünde üzüldüğünle 100 liraya almadığın ama 150 liraya giden bir ürün arasındaki ne diyelim psikolojik o depresyon meselesi bu kaçan fırsat tarafında her zaman daha fazla oluyor. Bu benim çok enteresan geliyor. Bu biraz insanın da kendini piyasada bulmasıyla alakalı bir şey. Ben hep bunu söylemişimdir. Önce kendinizi bir tanıyın. Ondan sonra bir piyasayı tanıyın. Ama maalesef insan onda da böyle bir içgüdü var. Yani o kaçırmanın şeyi, üzüntüsü mü diyelim, depresyonu hani para kaybetmekten daha da üst seviyede kalıyor. Evet, bakalım piyasayı.
1: Astor %7.13 artıda 296 TL'nin üzerinde. Katılım evim %5 yakın yükseliyor. Otokar %4.2. Biraz önce otokara ufak bir parantez açmıştık. Kuyaş, Halk Bankası, Margün Enerji, Aselsan, Şekerbank, Eczacıbaşı İlaç fiyatı en fazla artan şirketler bu şekilde. Fiyatı en fazla düşenler Enerya Enerji %10 eksi. Migros %4.7 değer kaybı yaşıyor. Pasifik Yüreğe, Vestel, Bimaş. Vestel 2 gün taban yaptı. Sonra aşağı yönlü hareket gördük. Bimaş, Mia Teknoloji, Altınay Savunma, Pasifik GYO, Froto, Anadolu Efes, Ülker, Enka İnşaat. Froto düşüyor, otokar yükseliyor.

0: ayrışmalar var.
1: Yani biraz otokar, bu savunma sanayi işte Katsa'nın kalkma ihtimali vesaire, Koç grubunun savunma tarafındaki şirketi orası. Aslında çok da iyi bir trendi vardı geçmişte. Son yıllarda özellikle Romanya'daki işlerinden dolayı gelen ceza haberleri vesaire ciddi manada şirketi baskıladı. O ceza süreçleriyle ilgili ne gibi bir gelişme var? Bunlardan arınabilecek mi? Onları tam bilmiyoruz ama burada biraz daha bilgi akışına ihtiyaç var bence. Yani şirket tarafının yatırımcıyı bu konuda biraz daha bilgilendirmesi, KAP üzerinden vesaire, biraz daha gelişmelerle ilgili daha şeffaf, daha böyle açık bir şekilde bazı şeyleri bilgilendirmesi lazım. O baskı kalkacak olursa, hani şöyle bir konjektürde gitmeyen savunma şirketi nedir desen, otokardı işte. Yani bu fiyatlar, Romanya sorunu çözülecekse ucuz, hatta çok ucuz. Çözülmeyecekse farklı bir senaryo devreye girer. Yani oradaki, çünkü rakamlar yeni rütür rakamlar değildi, bahsi geçen rakamlar. Yani o nedenle onunla ilgili daha bilgi akışı oturduğunda, ki oradaki şirket satın alma girişimi vesairesi bir sürü haber vardı, o rakamlar oturduğunda daha net bir sonuç ortaya çıkabilir. Ama orta uzun vardı, savunma sanayi bu kadar dünyada ön plandayken burada boş değil. Yani dünyada şöyle bir realite var şu anda: bir, savunma sanayi; iki, tarım, tarımla bağlantılı olarak sürdürülebilirlik hikayeleri. Ya bunlar ve yapay zeka, şu anda tabii en çok konuştuğumuz konu teknoloji tarafında, bunlar trendde olmaya devam edecek. Trump eğer görevden ayrılırsa bir süre sonra, buna yenilenebilir enerjiyi de tekrar ekleyebiliriz. O olduğu müddetçe bir şey olmaz da. O gittikten sonra belki yeniden bu senaryoyu da konuşabiliriz.
0: Bir
1: ama,
0: dönem daha kalmak istiyor.
1: Bir dönem söylemişti, hatırlıyor musun? Üçüncü dönem seçilmenin yolu var, ben bunu biliyorum diye. Yani olabilir. Yani,
2: üçüncü dönem oluyor mu?
1: Amerika'da normalde olmuyor.
0: Ama kalmak istediğini söyleyip yolları işte arıyor.
1: Var dedi. Ya bir anayasa değişikliği, bir şeyler. Yani olur ne olur bilmiyorum. Bir yol
2: Kasım'da
1: bulur herhalde.
2: Kasım'da eğer temsilciler meclisi senatoda bir sıkıntı yaşarsa biraz zorlaşır.
1: Evet, o iş zorlaşır. İşte
2: orada Trumpçılar diyelim, yani piyasa tarafındaki Trumpçılar biraz orada riskini minimize etmeye çalışıyor. Bu arada otokarın 45 milyar mı? Öbür tarafta senin söylediğin hisse senedinin kaç katı olduğunu hesap bile edemiyorum. Yani 1 trilyon 270 milyar falan. 270'den hesap etsem aşağı yukarı 5 katı orada var.
1: Abi dolar üzerinden hesapla daha kolay oluyor. Mesela dolardan hesaplayınca bu şirket, otokar 970 milyon dolar, 1 milyar dolardı. Hmm. Öbür tarafta 27 milyar dolar destek faktörünk var. 27 katı, yani öyle düşün.
0: Enteresan. Bugün de TL'yle yönlü hareket gösteriyor. Şu an demin gördüm 100 şirketi verirken destek %2'ye yakın arttı.
1: Her gün artıda. Yani nereye gidecek bilmiyorum. Yani sonuçta şey herhalde,
2: savunma sanayine girecek.
1: Belki şayet.
0: Bir haber akışı mı var?
1: Abi ne olabilir yani, 240 kişilik faktörünk şirketinde nasıl bir haber akışı olabilir yani?
2: Aslında sadece o değil de Uğur, bu şey dengesi çok bozuldu. Yani çarpanlar, piyasa değeri, şirketin yaptığı işle burada bulduğu karşılık. Mesela ben biraz önce şeyi söyleyecektim. Ya bir şirket mesela eskiden şey olurdu. İşte %3 yükseldi, aldın. Öbür günde bir trend oluşurdu, tamam mı? Şimdi bir şirket %5 yükseliyor veya tavan oluyor, öbür gün dip oluyor mesela. Yani ne oldu? Dün de bugün ne oldu falan gibi, veya hani %5 demek ki bir talep olmuş buraya, öbür gün %2 düşsün diyelim, gidiyor %6 düşüyor mesela. Yani bu aslında bence çok net bir dengesizliği de borsada gösteriyor. Hmm. Yani sadece bu mesele değil, yani bu piyasa değeri üzerinden ben, yani ne bileyim 25 sene işte, hadi evet, biraz da 2000 öncesini saysan 30 seneye yakın hiç böyle bir piyasa şeyi görmüyorum. Yani gitmezdi.
1: MSCI'nin söylediği değerleme sorunlarında evet, bu işte. Yani artık şirketlerin değerini bulabilmek, o adillere göre bir fiyat oluşumu izlemek vesaire bizim piyasamızda artık mümkün değil. Yani bizim piyasa o şeyi
2: ya sapmalar olabilir de bu kadar dengenin hı-hı, bozulmaması gerekiyordu. Neyse.
0: Üzeri Bey, daha önceki yayınlarda 17 Haziran'a değinmiştiniz. FED kararı sonrası ben ağırlığımı arttırırsam arttırırım demiştiniz. Şimdi takvim 2 Temmuz oldu. Geçen süreç öngördüğünüz şekilde geçti mi, yoksa bir süre daha bekler misiniz?
1: MSCI'nin açıklamaları bende ciddi endişe uyandırmaya devam ediyor. Net söyleyeyim. Yani bu sistemik bir borsa riski. Yani bizim borsada yetkililer ne kadar buna hazır bilmiyorum ama borsamız artık sistemik olarak bir risk altında. Bunu da biz söylemiyoruz, MSCI söylüyor. Yani bu çok riskli bir yapı. Yani yine kendi içimizde kalırız. Şimdiki gibi değerleme saçmalıkları vesaire oluşur. Birçok hisselerde garip garip hareketler görürüz ama bizim senaryomuz hep şeydi. Bu buraya

0: yabancı yatırımcı girecek mi? Burada daha kalıcı trendler oluşacak mı? Ana şirketler değer yapacak mı? Yani bu senaryodan uzaklaşıyoruz. Yani kısa vadede evet borsada pozisyonum olur.
1: Aslında
0: yani bu hafta alırım.
1: Tane yapılacak şeyle bir kısım bunlar önüne geçiriyor. Mesela şimdi açığa satış olayı herhalde bundan dolayı biraz rafa kalktı gibi. Fonların içindeki hisse tutulma oranlarıyla ilgili yapılan çalışma.
0: Bir yaşın işleyiş usulleri vesaire. Birçok konu.
1: Çarpayı yani. Ödemeleri belli bir şeye orana bağlanması olabilir. Mesela öyle sermayeli şirketler var ki yani 3 milyonluk sermayesi olan yeni de değil yani. Borsada çok uzun yıllardır bulunan değiştirmiş. 3 milyon 150 bin lira sermayesi var abi. Yani şunu diyemiyor muyuz? İşte şöyle şöyle olursa ya da kademeli halka açıldın. İşte 3 sene sonra %5 açıldıysan %5 fazla olmuyor da işte bunu %25'e çıkarman lazım. Şu olursa böyle yapman. Yani biraz şirketlere de yol haritası verecek. Şimdi yatırımcı bilsin ki sene sonra bir şirket şu kadar kar ederse bunun şu kadarını paydaşlarına vermesi lazım.
2: Kar payı.
1: Şimdi yani bu saydığım şeylerden birkaç yani belli bir düzenleme, belli bir kural. Şimdi açığa satış
2: önceden programlı diyorsun.
1: Yani 600 şirket var zaten 50'sinde değil mi? Biz 50 miydi? Bir 50'sinde zaten bu şey var. Hani böyle bütün listelerde açığa satış.
0: Onların da biri hariç hepsinin bir yolu var zaten.
1: Yani o kadar da aslında çok büyük bir olay değil ama yani herkese mesela Üzeyir geçen hafta mı, evvelsi hafta mı işte haberi herkes eşit duyması noktası. Yani buralarda biraz daha bence 4-5 tane böyle düzenlemeyle hem şirketler biraz kendine gelir. Çünkü sen ona bu baskıyı yapmadığın sürece.
2: Orada bir 2 ay oldu ya geçen hafta değil. Hızlı geçiyor.
1: Yani işte evet.
0: Ben aslında her hafta söylüyorum ama geçen hafta da tekrar.
1: Geçen hafta duymuş olabilir.
0: Benim bazı fıkralar hikayeler gibi. Onu da her hafta söylediğim hikayelerden biri.
1: Ya bir de
2: sert satışın yaşandığı
1: gibi. Bunun örnekleri de yok mu?
2: Aynen. Haberi herkese çıkıyor.
0: Evet, evet.
1: Yani yurt basın dışında bu uyarıyı almamak için yapılabilecek örnekler de vardır. Yani benim araştırmadım çok ama hani benim aklıma gelen 3-4 tane şey var. Yani bunları yapalım. Sonuçta hani diyebiliriz ki tabii bu birilerinin işte eskiden yabancının işine gelmeyen şeyler vardı. Hatırlar mısın? O %70 oranlardayken yabancı işte şunu istemiyor, bunu istemiyor falan. Sonra bu karanlık seanslar, açılışlar, kapanışlar falan çıktı. Yani burada belli bir eşitlik ilkesini ve şirketleri yönlendirme yoluna gitmemiz gerekiyor. Bizde böyle bir şey gelince, bir uyarı gelince biraz daha şey olabiliyoruz, ateşlenebiliyoruz, bir hızlı davranabiliyoruz. Evet. İnşallah Kasım'a kadar bunların üzerinde de bir çalışma olur.
0: Bence piyasada sorun olduğunu herkes farkında ama nasıl düzeltileceği ya da sorumluluğu kimin alacağı konusunda bir fikir yok. Yani o olduğu zaman işte burada da bir aksiyon alınabilir. Ben daha önce söyledim. Yani güçlü bir irade. Bence bu Cumhurbaşkanı ya da meclisten gelmesi lazım bu iradenin. Bu MSCI'nin elindeki uyarılarını da hafife almamak lazım. Bence piyasa üzerindeki son dönemdeki baskılardan birinin sebebi de bu. Yani ciddi manada bir şey oluşturdu bence o.
2: Bu birkaç gündür yaşanan fiyatlamada yeni halka açılacak şirketlerin etkisi olabilir mi? Arka arkaya SPK onayları geliyor.
0: Olabilir. Yani ilk beşli 12 milyar TL'ydi değil mi yaklaşık? Yani oradan gelecek para. Şimdi iki tane daha geldi. Ben açık söylemek gerekirse ben borsada bu kadar halka açık şirket olması gerekiyor mu? Onu da tartışmak gerektiği kanaatindeyim. Yani ben şöyle kabaca baktım bazı şeylere de. Yani bizim örnek aldığımız ülke Çin piyasası gibi vesaire gibi böyle çok sayıda şirketin halka açık olduğu işte bir şirket mi? Yoksa şeye göre mi? Yani Amerika'da bakıyorsun gayri safi yurt içi hasılası ne kadar Amerikan? 13 trilyon dolar mıydı? İşte ben geçen bir ona bakayım dedim. Yani 4800 tane falan halka açık şirket var Amerika'da. Hani bunu gayri safi yurt içi hasılaya oranladığın zaman bizde 200 tane falan şirket olması lazım. Avrupa ile kıyasladığın zaman hadi diyelim ki 250 olması lazım. Hadi biz zorladık. 300-400 şirketin olması lazım. 500 şirketin olması. Bu 500 şirket de gerçekten şirket olması lazım.
1: Bu Polonya'yı falan iyi araştırmak lazım. Benim bildiğim kadarıyla galiba Hindistan'da 4500, Kore'de, Güney Kore'de 2500 civarı var ama tabii o dediğin gibi yani hangi modeldesin? Hangi ekonomik modeldesin?
0: Yani
1: o da önemli.
0: Ne bulursan halka arz et modeli mi yoksa mesela Amerika'da zamanında bunu yapmış. Yani şirket sayısı 6000'in 7000'in üstüne çıktığı dönemler olmuş. Daha sonra birçok şirket delist edilmiş ve sermaye piyasası daha regüler hale getirilmiş. Yani gayri safi yurt içi hasılasına göre senin kaç tane şirketin halka açık? Yani buna bir bakmak lazım.
1: Ama bu kriterleri sağlıyorsa.
0: Tabii yani sağlıyorsa. Yani
1: şirket kriteri sağlıyor, başvuru yapıyor.
2: Hindistan'da 7 ila 8 bin aralığında. Çin'de 5 ila 5500 o civarda. ABD 4.500-6.000 aralığında ama hepsi içine.
0: Şimdi Nasdaq, tamam. Şimdi mesela vesaire. Çin'deki gayri safi yurt içi hasıla

0: sayı düşün. Amerika'daki gayri safi yurt içi hasırayı düşün. Yani şimdi o rakamlarla o o sayıda şirketin var. Sende 1.7 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılan var. 600-700 tane şirketin oldu. Yani o büyüklüğü burası kompans etmiyor. Bence yani sıkıntı o. Ve bizim gelen şirketlerimiz de işin ilginç tarafı. Ben geçen söyledim. Yani ISO 500 açıklandı. Türkiye'nin gurur tablosu. Helal olsun o şirketlere. Ama dedim ki bu ISO 500 şirketi sermaye piyasaları için utanç tablosu. Sadece 85 halka açık.
1: Hemen baktım. ABD'nin 32.38 trilyon dolar.
0: Evet.
1: Gayri safi yurt içi hasılası.
0: Şirket sayısına ya da işte kaç katı kadar şey var işte.
1: 4500 ile 6000 arasında şirket varmış.
0: Ya bence bizim işte yaklaşık 20 katımız değil mi şey var gayri safi.
1: Çin'in 20 trilyon doların üzerinde, Japonya'nın 4 trilyon doların üzerinde, Türkiye'nin de yaklaşık 1.2, 1.5
0: arasında. Bizim gelişmiş ülkeler, biz işlem hacmini vesaire anlatıyoruz işte. Mesela işlem hacmi Türkiye'de çok yoğun. Sermaye piyasaları çok derinlik kazandı. İşlem hacmimiz bu kadar yüksek vesaire. Ben şunu söyleyeyim, buradaki katakulleyi vesaire çıkart, işlem hacmi ne kadardır tartışılır. Yani
1: kıyasladığımız Güney Kore'nin bile gayri safi yurt içi hasılası bizim iki katımızdan fazla.
0: Aynen. Yani
1: borsa olarak kıyaslıyoruz ya bazen.
0: Asya ülkelerinde bu çok sayıda şirket arz etme şeyi var. Yani Çin'de var, işte diğerlerinde Güney Kore'de var, orada var, burada var.
2: Çok uluslararası şimdi, şirketler de var.
0: Oraların yani böyle bir geleneği var. Ama yani yine de gayri safi yurt içi hasılaları vesaire. Bizde o yok ama şey olarak o taraftayız. Yani daha gelişmiş, daha stabil piyasaların nasıl işlediğine bakmak lazım. Yani birçok konuyu belki kıyaslarken hani nereye olmak istiyoruz? Yani bunu hayal etmek tabii, lazım.
2: İşte onu demek istiyorum. Yani bir Amerika'yı bakmak çok. Ben mesela Polonya falan oralar geçen bir Avrupa'da galiba 6-7 ülke borsaları entegre etmek için bir deklarasyon yayınladı. İçinde Polonya da vardı mesela. O enteresan geldi. Mesela Polonya'nın bir araştırılması lazım. Neden o grup içerisinde yer alıyor? Ne yaptı? Ya bize benzer ülkelerin ekonomik düzeydeki ülkelerin biraz borsalarıyla ilgili de mutlaka araştırmalar yapılıyordur ama hani bunun ne kadarı bize uygulanacak? Nereye gitmemiz lazım? Ne istiyoruz? Mesela bu tabana yayılma olayı bence borsada olmuyor yani bizim. 8 milyon da yatırımcı olsa, 6 milyon da olsa olmuyor yani o. Finansal okuryazarlık meselesi artıyor diyoruz falan. Yani kimse şimdi finansal okuryazarlıkta temel göstergeler anlatsa Üzeyir, gelse ekrana otursa değil mi? İşte şu kadar kar etmiş, bu kadar satışı var. Efendime söyleyeyim, piyasa değeri bu. Şu kadar bir marj var falan. Hani bunun çok çalışmadığını gördükten sonra geliyor sağa sola diyor ki sen hangi hisseye bakıyorsun? Var mı ilgilendiğin bir hisse? Kim ne diyor falan. Yani bu yapı tabii beraberce böyle oluşturulması gereken bir yapı. Onun için çok kolay da değişebilecek bir durum değil. Ama bu MSCI ile ilgili olabilecek kısmı biz en azından bir regülasyonla, bir şeyle, düzenlemeyle yapmamız lazım. Ben yapılacağını da düşünüyorum 2-3 ay içinde. Ama inşallah bunu kamuoyuyla da önceden bir paylaşıp biraz daha böyle piyasa paydaşlarından da fikirler alıp ilerlemek gerektiğini şimdi düşünüyorum.
0: Polonya borsasını zamanında çok konuşmuştuk. Hatta Türkiye ile çok kıyaslanıyordu.
1: Baktınız hemen değil mi?
0: Finans merkezi olacak Türkiye'de. Hatta geçmişte çalışmalar vardı. Türkiye ile Polonya'nın finans merkezi yarışması. Yok, Türkiye'de bu yok, yayınlarda da çok söyledim ben. Orada uluslararası şirketlerin halka açılmasını falan da söyledim. Şimdi baktım 23 civarında şirket, uluslararası şirket Polonya borsasında halka açılmış. Türkiye'de kaç tane? Bir tane. O da kim? Turkish Doku. Sahibi Türk.
2: Çok mu?
0: Yani o da bıyıklı Türk. Yani bıyıklı yabancı, pardon.
2: Bıyıklı Türk
0: demişim. Bıyıklı yabancı. Yani şimdi buradan başlamak lazım. Buradan başlamak lazım. Yani örnekte 400 tane de halka açık şirket var Polonya'da. Bunun 20'si uluslararası şirket. Biz hani sayıyı arttırmak sermaye piyasadan tabana yayılması için yeterli gerekçe değil kanaatimce.
1: Üzey Bey çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Doğmuş Bey çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım-satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığı için adına gösterge faiz ya da gösterge tahvil faizi denir.

0: always, it stays with me.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Hepsi burada premium.

0: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım Hadi.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardım.

Mutlu akşamlar. A Haber ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önemli açıklamaları vardı bugün. Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuştu Mehmet Şimşek ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz ifadelerini kullandı Mehmet Şimşek. Bir diğer manşetimize geçelim. Haziran ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Yarın Haziran enflasyon verisi gelecek ve %1 beklenti civarında, %1 civarında şekilleniyor beklentiler. %1'in altına inebileceği de konuşuluyor. Bu açıklanacak verinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinde de belirleyici olması bekleniyor diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Yurt dışı yerleşiklerin alım iştahı geçen haftada devam etti. Merkez

0: Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta da alıma devam etti. 203.3 milyon dolarlık hisse alımı var. 448.3 milyar dolarlık da tahvil alımının gerçekleştiğini ifade etmiş olalım ve son manşetimize geçelim. ABD'de beklenen veri geldi. ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi. 57 bin kişi artarak beklentilerin epey altında gerçekleşmiş oldu. İşsizlik oranı %4.2'ye geriledi. Piyasalarda da tarım dışı istihdamın bu dönemde 114 bin kişi gelmesi bekleniyordu, öngörülüyordu. Bu veriyle beraber altında yükseliş, gümüşte yükseliş görüldü. Gümüşte %4'ü aşan yükseliş, altında da %2'yi aşan yükselişler görüldü. Ve Fed'in faiz indirim beklentileri de arttığını söylemiş olalım. Ve Borsa İstanbul'daki tabloya bakalım. BIST endeksindeki tablo bize ne anlatıyor haftanın 4. işlem gününde? 14.444 puanı görüyoruz an itibariyle ve %0.66'lık bir yükseliş var. Gün içerisinde en yüksek test edilen seviye 14.484 seviyesi, en düşük test edilen seviye ise 14.350 seviyesiydi. Sektör endekslerine de bir göz atalım. O tarafta nasıl bir tablo var? Banka tarafı yatay pozitif seyrederken sanayide %1'e yakın bir primlenme söz konusu. BIST Turizm yatay negatif seyrediyor. BIST Teknoloji %2.16 pozitif seyrederken BIST Gayrimenkul %0.57 yükseliyor. BIST Spor'a baktığımızda ise da %0.23'lük bir geri çekilme var. İkinci sayfa de bir göz atalım. BIST Sigorta %0.28 geri çekiliyor. BIST Kimya %0.68 yükselirken BIST İnşaat yatay negatif seyrini sürdürüyor. BIST Bilişim %2.16 geri çekiliyor. BIST Madencilik %0.94 primli ve BIST Gıda'ya baktığımızda da yatay pozitif bir seyri görüyoruz. Tablo böyle. Şimdi info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsaray'la haftanın 4. işlem gününde gelinen noktayı değerlendireceğiz. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslı Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Gözler ABD tarım dışı istihdam verisindeydi ve beklenen veri geldi ama beklentilerin çok çok altında geldi. Baktığımız zaman altında yükselişi gördük, gümüşte %4'ü aşan yükselişi gördük. FED beklentilerinde de baktığımız zaman FED'in faiz indirim beklentilerinde arttığını gördük. Biraz bunu ve yansımalarını konuşarak bir giriş yapalım bugüne.
1: Aslında dediğiniz gibi ABD tarafının tarım dışı istihdamı gelmesi ve hatta beklenti çok altı gelmesi beraber altın tarafında olsun, gümüş tarafında olsun ciddi yukarı yönlü hareketlenmeler veri sonrası karşımıza çıktı. Bununla da beraber ABD tarafındaki faiz artışıyla ilgili beklenti biraz da ötelenmeye başladı. Swap piyasalarında gördüğünüzü söyleyebiliriz. Burada özellikle piyasa biraz da beklentileri belirlerken Dünya Kupası'ndan dolayı burada özellikle eğlence ve konaklama sektöründe bir, ciddi bir artış yapıp bu İstanbul verisinin olumlu etkilemesini bekliyordu. Fakat tam ters bir durum karşımıza geldiğini söylemek doğru olacaktır. Fakat burada atlanan bir nokta var. Özellikle Mayıs'ta ABD tarafındaki tarım dışı istihdam verisi ciddi rekor bir seviye olarak karşımıza gelmiş. Bu rekor seviyenin karşımıza gelirken de burada eğlence ve konaklama sektörünün 70 binlik bir katkısı söz konusu. Yani aslında baktığı bu ay içerisinde beklenen, yani bu veride beklenen Dünya Kupası etkisi biz bir önceki ay olarak karşımıza çıktı ve bunu görmüştük. Burada özellikle birazcık da trend kısmı önemli olacaktı. Çünkü birazcık da ABD tarım dışlarında karışık bir seyir mevcut. Bir ay yüksekliyken bir ay düşük geldiğini şu an için görüyoruz. Bir sonraki aşamaya baktığımız zaman da revizeler kısmında ne şekilde olacak? Birazcık da piyasada belirici unsurlar bunlar olacak. Ama tabii ki tarım dışı tarafının beklenen altı olarak karşımıza gelmesi, dolar endeksin kısmi olarak değer kaybetmesine, buna birlikte ABD tarafındaki bu faiz artışı hikayesi birazcık daha ötelenir mi veyahut da karşımıza gelmez mi beklentisi oluşması beraber hem altın tarafında yukarı yönlü hareketlenme hem de gümüş tarafında yukarı hareketlenme karşımıza geldi ki bu yukarı hareketlenmelerde bir gün öncesi Kevin Warsh'un Merkez Bankaları Başkanı toplantısında yaptığı açıklamalarda birazcık önemli de diyebiliriz. Ama buradaki bizim için önemli olan nokta burada bir trend oluşması önemli olacaktı. Trend oluşması kısmı eğer ki devreye giderse o zaman burada altın ve gümüş tarafında olsun, ABD faiz kararında olsun farklı beklentiler karşımıza gelebilir gibi gözüküyor. Ama burada sözlü bir yönlendirme artık bizim karşımıza gelecek ve açıklamalar bizi çok fazla etkilemeyecek gibi gözüküyor. Bundan da dikkat edeceğim nokta temkinli bir şekilde verileri yakından takip etmemiz gerekiyor. Buradaki özellikle tarım dışı tarafındaki bu düşüş veya yükseliş gibi durumlar trend olarak bizim karşımıza gelirse o zaman işte Fed'in faiz kararı anlamında biraz da hareket etme alan daha çok olacaktır ki bir önceki açıklaması yani Kevin Warsh ilk toplantısı yaptığı açıklamaya bakacak olursak da daha çok fiyat istikrarını ön plan sunacaklar gibi gözüküyor. Bu da aslında baktığımızda enflasyon tarafındaki geri çekilme karşımıza gelecek mi AB tarafında veyahut gelmeyecek mi, gelecekse ne oranda gelecek, en çok buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü yukarı yönlü riskler de hala o tarafta devam ediyor. Şimdi biraz da volatil bir fiyatlama karşımıza geldi bugünkü veriyle diyebilirim.
0: Ve Tunç Bey, şimdi Borsa İstanbul'da da toparlanmanın devam

0: Ettiğini görüyoruz. Bugün pozitif başlangıç yaptıktan sonra endekste yukarı yönlü hareketi de takip ettik. An itibariyle de 14.444 puanda yatay pozitif bir seyir var. Şimdi kapanışa doğru da yaklaşmışken aslında yarın da enflasyon gelecek. Beklentiler de %1 civarında. Ne bekliyorsunuz? BIST 100'deki bu tabloyu da değerlendirelim. Hem enflasyon verisi hem bir de bankacılığa nasıl yansır onu da değerlendirelim.
1: Aslına baktığında piyasa enflasyon verisine kilitlenmiş durumda değiliz. Burada iki tane kritik noktadan bahsedeceğim. Bir PMI verilerimiz gelmişti. Yaklaşık 47.1'e gerilediğini gördük ama buradaki girdi ve nihai ürün tarafındaki yavaşlama dezenflasyon sesinin tekrardan başladığını ve hızlanmaya başladığını söyleyen bir veri, yani destekleyen bir veri olarak gördüğümüzü söylemek doğru olacaktır. Bununla birlikte size dediğiniz gibi piyasa beklenti sınıfı hemen hemen bir civarında ama burada bir altına bir enflasyon verisi karşımıza gelirse bunu piyasa gerçekten olumlu yorumla miktarı olacak ama günün sonuna baktığımız zaman geçen seneki enflasyon verimiz bizim yaklaşık 1.37 idi. 1'in altına gelmesi demek yıllık enflasyon tarafını 32,1'lere veya 32'lere doğru yaklaştırması demek olacaktı. Haline baktığımız zaman da bu dönem Merkez Bankası'nın ilerleyen dönem için faiz indirimi olsun veya alacağı kararlar tarafında olsun birazcık elini rahatlamasına sebebiyet verecek. Burada bizim için kritik olan nokta gün başında aslında X-Bank tarafında yukarı yönlü bir enflasyon beklentisi fiyatlama karşımıza gelmişti. Fakat ilk etapta 14.500 direncinden bir tepkimizi aldık. Daha sonrasında Fitch tarafından bankalar görünümüyle ilgili bir haber akışı karşısında, terminalleri bir haber akışı karşısında çıkması X-Bank tarafında bir geri çekimi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ama bu yılın ikinci yarısından itibaren burada kilitlenmemiz veya tepki etmemiz gereken nokta şu olacaktır. Kredi tarafında yani kredi faizi tarafında, politika faizi tarafında gevşemeler başlayacak mı? Enflasyon verisi bunu destekliyor. Enflasyon verisi buna izin verecek mi? Eğer ki böyle bir durum bizim karşımıza gelip enflasyon sürecinin tekrar hızlandığını veya başladığını görebilirsek ben bunu göreceğimizi düşünen noktadayım. O zaman da bu da işte Merkez Bankası elini rahatlamasına, fonlar maliyetlerin haftalık repo ile yavaş yavaş açılmasına, kademe kademe açılmasına ve bu da X-Bank tarafında yılın ikinci yarısında biraz da kar marjını veya karlarını veya net faiz gelirlerini düzeltme beklentisiyle beraber yukarı yönlü hareketlenmeye tabii ki de sebebiyet verebilir. En çok dikkat edeceğim senaryo bence bu olur. Burada bir diğer noktaya baktığımız zaman da bugünkü sabahki hareket birazcık daha bankacılık tarafına devam ettiğini görebilseydik. Buna aslına baktığımızda bize şunu söyleyecekti. Burada endeks 14.500 büyük ihtimalle kırdığını konuşacaktık. 14.700-14.800 seviyeni konuşacaktık. Kritik olan nokta yarın gelecek enflasyon verisi olacaktı. Burada beklenti altı 0.82-0.89 arası bir enflasyon verisi karşımıza gelirse ben biraz da 80'li civarlarda geleceğini düşünen noktadayım. Burada Merkez Bankası bir sonraki toplantı elini rahatlamasa gene temkinli gidecektir ama Eylül ayı veya Ekim ayında yavaş yavaş yüzler bas puanlık faiz indirimleri veya indirme kararları karşımıza gelebilir gibi gözüküyor. Bu da bankacılık tarafındaki marjların net faiz gelin toparlanmasına biraz da hareketlenmesi sebebiyet verildi. Toparlamış olayım.
0: Şimdi Tunç Bey bir de para girişi en çok hangi hisse ve sektörlerde yoğunlaşıyor diye detaylandıralım istiyorum. Yatırımcıların stratejileri nasıl şekilleniyor? Çünkü ilk yarıyı geride bıraktık ve baktığımız zaman yılın ilk 6 ayında 21 sektörün kazandırdığını görüyoruz yatırımcısına. %25.4 getiri sağladı ve endekste 4 ana sektör endeksinin tamamı ve 23 alt sektörden de 21'i yükseliş kaydetti. Baktığımız zaman teknoloji endeksi kazandırdı, mali, sanayi ve hizmetler endeksini görüyoruz. Bu tablo nasıl değişir acaba?
1: Aslında baktığında bu tabloda ben birazcık daha yılın ikinci yarısında faiz indirimi başlama ihtimali veya dezenflasyon sürecimizin tekrardan başladı ve hızlandığını gördüğümüz noktada mali taraf yani bankacılık tarafının biraz da ön plan çıkmasını bekleyen noktayım. Bununla da birlikte bu işlerde rahatlama karşımıza geleceğinden dolayı bu şirketlerin sahipleri büyük holdingler olduğunu gene düşünecek olursak da X holding tarafı yani holding sektörü birazcık daha öne çıkabilir gibi gözüküyor. Bununla birlikte bu faiz indirme gibi durumlar karşımıza sanayi...
0: Tunç Bey, borsa kapanışına bir bakalım, devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul haftanın 4. işlem gününü 14.455 puandan tamamlıyor. %0.73'lük bir yükseliş var. Gün içerisinde en yüksek 14.484 seviyesini test etmişti endeks. En düşükse 14.350 seviyesini gördük. Ve işlem hacmine baktığımızda 186 milyar TL'yi görüyoruz. 186 milyar TL'likte bir işlem hacmi var. Bu neye işaret ediyor? Haftanın 4. işlem günündeki bu toparlanma. Tunç Bey'le hem kaldığı yerden sohbetimize devam edelim, hem sektörleri konuşuyorduk, hangisi nasıl ayrışır diyorduk Temmuz ayında yılın ilk yarısına göre, hem de kapanışı yorumlayalım Tunç Bey.
1: Tabii ki. Şimdi aslında sanayi tarafından bahsediyoruz. Hızlıca oradan bir bahsediş yapmak istedim. Şimdi özellikle buradaki finansman giderlerin düşmeye başlaması, yani faiz finansman gideri demek aslında baktığımızda. Faiz indirim başlaması veyahut fonlu amaçla aşağı çekilmesi, bunların düşmesi sanayi tarafından aslında birazcık da olumluya döndürecek bir değil. Ama sanayi tarafı dikkat edin gereken nokta, talepler gene çok az seviyede. Yani talepler kısmındaki baskı devam ediyor. Bizim taleplerin toparlandığını görme ihtimalimiz karşımıza gelirse veyahut bunu görürsek sanayi tarafında da o zaman yıl ikinci yarısına olumlu olmaya başlayabiliriz ve olumlu olacağını düşünebiliriz diye söylemek isterim. Şimdi borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da birazcık da hem yılbaşından beri başladığı noktanın gene yukarısına, belki de savaş durumu karşımıza gelmesi, enflasyon bir baskı bize yaratması veyahut bu tarz durumları görmeseydik borsa İstanbul tarafında çok daha farklı rakamları ben konuşacağımızı düşünen noktadayım. Ama şu an geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da bugün kapanış birazcık toparlanmaya başladığımızı söyleyen bir nokta karşımıza geliyor ki hafta içindeki bir önceki günlere baktığımız zaman da bu 14 bin lira çekildiğini hatırlatmak isterim borsa İstanbul tarafının. 14 bin lira çekilmesi aslında baktığımızda gap boşluğunu kapattığının bir sinyal olarak da karşımıza geldi. Şimdi bundan sonraki süreçte dikkat edeceğin nokta 14.500 olacak. 14.500 seviyesi yarın gelecek enflasyon verisiyle birlikte, olumlu gelecek bir enflasyon verisi, bankacılık sektörü önderliğine bir kırılması borsa İstanbul tarafı 14.800'e doğru yeni bir hareket başlatma ihtimali gündeme getirecektir ki 14.723, yanlış hatırlamıyorsam 14.680 civarında yaklaşık olarak burada bir 50-60 puanlık bir gap boşluğumuz var. Borsa İstanbul tarafı bu gap boşluğunu kapatmak isteyecektir. Devamlı ise 14.800 olacak. 14.800'e de tekrar 15.000-15.200'e ben konuşacağımızı düşünen noktadayım. Son düşüş birazcık daha düzeltme aşamalı bir düşüşlü gap boşluğumuz kapandı. Enflasyon verisinin olumlu gelmesi ve dışarıdan olumlu haber akışının karşımıza gelmesi, hatta hafta gerçekleşecek olan NATO toplantısından olumlu haber akışının gelmesi bence biraz da Borsa İstanbul tarafı yukarı tetikleyecek noktalar olabilecekken, MSI tarafının yaptığı uyarıyı unutmayalım. MSI tarafındaki yapılan uyarı neticesinde somut adımların atılması yabancı ilgisini de arttırmasına sebebiyet verecektir diye hepsini yine toparlamış olayım.
0: Tunç Bey, önce 14.500 seviyesine dikkat çektiniz. Daha sonrasında da 14.800 seviyesi. Önce 14.500, evet. Sonra 14.800. Bakalım tablo nasıl şekillenecek? Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim Aslan'ım.
0: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'da konuğumuz. Şimdi şirket haberleri var sırada.
2: Rosatom İstanbul'da düzenlenen nükleer santraller zirvesinde Akkuyu NGS projesindeki son durumu paylaştı ve Türkiye'nin düşük karbonlu enerji geleceğine yönelik teknolojik çözümlerini tanıttı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu NGS'nin en yoğun inşaat ve devreye alma döneminden geçtiğini belirtti. Dedusenko, birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek işletmeye alma öncesindeki testlerin sürdüğünü söyledi. Türk Telekom 2025 yılı entegre faaliyet raporunu yayımladı. Türk Telekom'un finansal ve operasyonel başarılarının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim etki alanındaki uzun vadeli hedeflerinin kapsamlı bir biçimde açıklandığı raporda Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu çifte önemlilik analizi çalışması, yeşil enerji yatırımları, sera gazı envanteri iyileştirmeleri ve başarılı yeşil finansman hamleleri öne çıktı. Türk Exim Bank 830 milyon dolarlık sendikasyon kredisiyle güçlü dış finansman işlemlerinden birini gerçekleştirdi. %129 yenileme oranıyla tanımlanan sendikasyon işlemine 9 ay ilk kez olmak üzere 32 uluslararası banka katıldı. Türk Exim Bank'ın 2026 başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı kaynak 5.1 milyar dolara ulaştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türk Hava Yolları'nın kurumsal kredi notunu BA2 seviyesinde teyit etti. Moody's'in kararında Türk Hava Yolları'nın uluslararası havacılık pazarındaki güçlü konumu, çeşitlendirilmiş yolcu gelir yapısı ve güçlü kargo operasyonlarının etkili olduğu belirtildi. Kuruluş ayrıca şirketin zorlu operasyonel koşulları başarıyla yönetme konusundaki geçmiş performansını da değerlendirmeye dahil etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO liderler zirvesi için Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Trump'ın zirve marjında ise Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Gözler ve odak aslında orada, çünkü Trump sürprizlerim var dedi.

0: NATO liderler zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump'ın havalimanında ise çocuklar tarafından karşılanması planlanıyor. Trump her ülke ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'ye de özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Parçaları ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump makam aracı olaraksa The Beast yani canavarı kullanacak. Zirve marjında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da baş başa görüşmesi bekleniyor.
1: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
0: Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerin bulunduğu resmi törenle karşılanması ve iki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca iki liderin ortak basın toplantısı da gerçekleştirmesi öngörülüyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
0: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
4: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Gazze'de ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
5: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin diğer müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini vurguladı ve müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var dedi. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayiye sahip olmak gibi ifadelerini kullandı. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor dedi. Detaylarına bakalım.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye savunma sanayi övgüsü geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aynı anda 50 gemi üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu ve bu ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor.
7: Bugüne kadar bölgesel sorunların çözümünde kritik rol oynayan Ankara artık aslında daha küresel sorunların çözümünde rol oynama gibi bir yöne doğru ilerliyor.
6: Whitaker bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar değerlendirmesinde bulundu.
7: Masadaki gücüne bir de sahadaki gücü eklendiği zaman Türkiye'nin oynadığı ve bundan sonra oynayacağı rolü daha da pekiştiren bir süreç. Piyasadaki paradigmayı değiştiren ülke konumuyla da 21. yüzyılın tehditlerine mukabele edebilmesi açısından NATO'nun bu anlamda da güçlendirilmesini, daha güçlü hale gelmesinde kilit aktör, kilit ülke.
6: Whitaker bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye ekledi. Whitaker'ın sözleri Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye yönelik dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı.
5: ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Erdoğan-Trump görüşmesinin piyasalara nasıl yansıyacağını Exim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici değerlendirdi. İzleyelim.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki

0: olumlu ve iyi olan ilişkinin belirgin faktör olacağını söyleyebiliriz. ABD Başkan Yardımcısının da olumlu mesajları olmuştu bu toplantılar öncesinde Türkiye ile ilgili. Ki zaten hem Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hem de Körfez bölgesindeki ABD-İran-İsrail Savaşı noktasındaki görüşmelere arabuluculuk etmesi ve bu görüşmelerde etkin rol oynanması açısından Türkiye'nin çok önemli girişimleri ve rolü de oldu. Bu noktada da ABD özellikle Başkan Trump'ın Türkiye'ye bakışı önceliklendirme ve iyi olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle NATO'nun içindeki Türkiye'nin gücünün de bu görüşmelerde veya bu ikili ilişkilerin iyi olmasında etkin olduğunu da belirtebiliriz. Şimdi bunun tabii olumlu yansıması olması durumunda başta katsa yaptığımları özelinde Türkiye'deki piyasalara çok olumlu yansımaları ve çok olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz beklenti anlamında. Bu noktada tabii yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz. Tabii bu noktada yabancı yatırımcının olumlu algısıyla beraber gelecek yatırımlarla beraber ABD doları Türk lirası kurunda da belli bir oranda TL'yi destekleyecek yönde bir gelişme olacaktır. Ve özellikle enflasyonla mücadele noktasındaki biliyorsunuz TL'nin reel değerlenmesi çok önemli bir noktada. Bu noktada da para politikasının ve tecrübenin elinin rahatlayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında hem doğrudan yatırımlar hem de portföy yatırımları bazında bazı önemli sektörlerde girişimler ve yatırımların olmasını da bekleyebiliriz. Bunların başında savunma sanayi sektörünün olacağını söyleyebiliriz. Yani burada NATO zirvesinde iki liderin arasında yapılacak görüşmelerden çıkan sonuç neticesinde savunma sanayine dair ABD ile ortak projeler ve daha da ileri seviyede yatırımların Türkiye'ye getirilmesi şeklinde sonuçların çıkaracağını bekleyebiliriz.
1: ABD ve İran heyetleri Katar'ın başkenti Doha'daydı. Teknik konuları görüşen heyetler birbirleriyle doğrudan iletişime geçmek yerine Pakistan ve Katar'lı arabulucular üzerinden müzakere yürüttü. Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde İslamabad mütabakat zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı. İzleyelim.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran yaşanan tüm gerilimlerin gölgesinde bir kez daha bir araya geldi. Ancak görüşme bu kez yüz yüze değil dolaylı olarak gerçekleşti. İki ülkenin heyetleri Pakistan ve Katar'lı arabulucular üzerinden müzakereyi yürüttü. ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran'ı ise baş müzakereci Kazım Garibabadi temsil etti. Taraflar teknik konuları görüştü. ABD ve İran için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konuları da dolaylı görüşmelerde ele alındı.
3: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
2: Trump verimli görüşmeler yaptık dese de kaynaklar nükleer silahsızlanma konusunun görüşülmediğini ifade ediyor. İran'ın baş müzakerecisi Garibabadi ise bölgenin güvenliğinin ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın değil Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari de Doha'daki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Ensari, İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı. Ensari, bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
1: Şimdi ABD ve İran heyetleri Doha'daydı ama birebir görüşmediler. Teknik görüşmeler gerçekleşti ama birebir değil. Pakistanlı ve Katarlı aracılar sayesinde bir görüşme gerçekleşti. Peki ne olacak? Son durum ne? İran ve ABD tarafında daha ne göreceğiz? Savaşın sonuna mı geliniyor yoksa yeni bir aşamaya mı geçiliyor? Ağpara İran temsilcimize gideceğiz. Ekber Karabağ bize detayları aktaracak.
4: Atın, teşekkür ederim. Esasında az önce de haberimizde izlediğimiz üzere hem İran'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden temsilciler Katar'da, Doha'da bulunmaktaydı. Ancak iki taraf arasında doğrudan bir görüşme söz konusu olmadı. Bu görüşmelerde İran tarafını Dışişleri Bakan Yardımcısı Galip Abadi temsil ediyordu. Kazım Galip Abadi temsil ediyordu. Ancak ABD'li yetkililerle yüz yüze bir

0: görüşmelerinin söz konusu olmadığını bildirdi. Kazım Garabedi dönüşünde yaptığı açıklamada Katarlı ve oradaki arımlıcı konumunda olan Pakistanlı yetkililerle görüştüklerini ve esas bu görüşmedeki ana konuların mutabakat zaptında, ABD ile varılan mutabakat zaptında maddeler üzerinde görüştüklerini ve özellikle İran'ın varlıklarının bloke edilmiş, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması konusunda işte görüşmeler yaptıklarını ifade etti. İranlı yetkili aynı zamanda Katar'daki İran'ın doldurulmuş fonlarının bir kısmının da serbest bırakılacağını ve İran'ın da buna bu işte serbest bırakılan bu parayla temel ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu. Yani İran'a nakit olarak doğrudan bir para söz konusu olmayacak. İran işte bir ürün almak istiyorsa eğer o ürün ambargo kapsamında değil, o Katar'da dondurulmuş marmarlığı üzerinden bunu alabilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelen açıklamada ABD illa benden almaları gerekiyor diyor. Ancak İran diyor böyle bir şart söz konusu değil. En azından şunu anlıyoruz ki İran'a nakit olarak bir para verilmeyecektir. Peki İran'ın dondurulmuş mal varlıkları ne kadar? Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili farklı yorumlar yapılmıştı. En son İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf ki aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere de başkanlık etmektedir. 24 milyar dolarlık bir paradan bahsetti ki bunun 12 milyar dolarlık kısmı Katar'da bulunmaktadır. İsviçre'de yapılan görüşmelerde bunun 6+6 şekliyle serbest bırakılması kararlaştırılmış ki İranlı yetkili yani Kazım Garibabadi oraya giderek bu 6 milyar doların bir kısmının işte İran'a ürün karşılığı verileceğini duyurmuş oldu. Tabii an itibariyle İran'da daha ziyade bu görüşmelerden daha ziyade hayatını kaybeden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılandı 28 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Ayetullah Hamenei için cenaze töreni konuşulmaktadır. Cenaze etkinlikleri cumartesi itibariyle başlayacaktır. Ülkemizden de üst düzey yetkililerin buraya gelmesi öngörülmektedir. Pakistan'dan örnek vermek gerekiyorsa Başbakan Şahbaz Şerif buraya gelecek. Yani bölge ülkelerinden bazıları Cumhurbaşkanı düzeyinde, bazıları Başbakan, bazıları Dışişleri Bakanı düzeyinde İran'a gelecek. Takribi olarak bir hafta boyunca bu etkinliğin yapılması öngörülmektedir. O yüzden bu bir hafta içinde İran'daki gündem, ana gündem bu mesele olacak diyor ve sözü stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Ekber Bey. Son notları, son gelişmeleri sizden aldık. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve Elon Musk'la devam ediyoruz. Elon Musk artık trilyoner değil. SpaceX hisseleri son günlerdeki güçlü yükselişin ardından %6.2 değer kaybetti ve hissedeki düşüşle birlikte Elon Musk'ın net serveti 59 milyar dolar azaldı. Ama bu azalış onun dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybetmesine sebep olmadı. Hala dünyanın en zengin kişisi Elon Musk. Detaylara bakalım.
2: Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk artık trilyoner değil. SpaceX hisselerindeki %6,2'lik düşüşün ardından Elon Musk'ın net serveti 59 milyar dolar azalarak 994.1 milyar dolara geriledi ve böylece Musk trilyoner statüsünü kaybetmiş oldu. Buna rağmen Elon Musk dünyanın en zengin kişisi unvanını koruyor.
3: Burada büyük oyuncular Bu rally'yi, bu furyayı kaçırmamak için işin sanki ekonomik karlılığına, finansal geri dönüşünün ne derece hızlı olup olmayacağına bakmadan birbirinden daha çok yatırım yapma yarışına girdiği gibi bir durum var. Bu da tabii ki biraz tehlikeli, biraz tehlike çanlarının çalmasına sebebiyet veriyor bu durum. Muhtemelen burada önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda çok ciddi kazananlar olacak. Şu anda çok popüler gözüken birçok şirkette belki çok küçülecek veya ortadan kalkacak.
2: Hissedeki düşüşte Musk'ın portföyünde 4.8 milyar SpaceX hissesiyle hisse başına 8.40 dolarlık kullanım fiyatına sahip 350 milyon hisse opsiyonu bulunuyor. Buna rağmen Musk 292.7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Google kurucu ortağı Larry Page'de 270 milyar dolarlık serveti bulunan Sergey Brin'in önünde dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürdü. Tesla konusunda uzun süredir iyimser görüşleriyle bilinen Los Angeles merkezli finansal hizmetler şirketi Wedbush Securities'in analisti Dan Ives, çarşamba günü SpaceX için analiz kapsamını başlattı. Ives, şirketi teknoloji piyasasındaki en farklılaşmış varlıklardan biri olarak değerlendirdi. Wedbush Securities, SpaceX hisseleri için $190'lık hedef fiyat belirledi. Ives, Elon Musk'ın şirketinin bağlantı hizmetleri, roket fırlatma faaliyetleri,

0: ve yapay zeka altyapısı alanlarında büyük bir hiper ölçekli şirket haline gelmek için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.
1: Şimdi kısa bir reklam arası devam edeceğiz.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu var.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A Para'da.

0: Ezde raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta gözler enflasyon verisinde, yarın açıklanacak enflasyon verisi bekleniyor. Ve enflasyon, Haziran enflasyona dair beklentilere bir değerlendirme aktaralım. FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış değerlendirdi. İzleyelim.
1: Evet, Türkiye'de sıkı para politikası, hatta sıkı maliye politikası, yüksek faizlere rağmen yüksek bir enflasyon söz konusu, %30'ların üzerinde, %32'ler seviyesinde. Beklenti tabii aylık %1'ler seviyesinde, yıllık yine %32'ler seviyesinde bir enflasyon verisi. Tabii nispi bir beklentilerde gerileme söz konusu, ancak enflasyonda direnç sürüyor ne yazık ki. Bu piyasadaki beklenti anketlerine de yansıyor. Merkez Bankası'nın, diğer kurumların piyasa beklenti anketleri de %29'lar seviyesinde, %30'lara yakın bir enflasyon öngörüyor, ortaya koyuyor. 2026 sonuna ilişkin, 12 ay sonrasına ilişkin de yine %20'lerin üzerinde bir enflasyon söz konusu. Tabii öncü göstergelere bakıldığı zaman da İstanbul enflasyonu başta olmak üzere bu enflasyondaki yapışkanlık kendini gösteriyor açıkçası. Son birkaç ayda tabii enflasyon raporundaki güncellemeleri de hatırlayalım. %18'den %26'ya güncellenen bir enflasyon söz konusuydu. Bir özellikle talep tarafında bir dizginlenme, bir sıkışma realite. Ancak arz yönlü riskler, özellikle arz yönlü şoklar, bunların tabii beklentiler boyutunda getirdiği değişimler enflasyonu ne yazık ki yüksek tutuyor. Gıda fiyatlarına da önümüzdeki dönemler bu düşüşler yansıdığı takdirde ilerleyen aylar ve yıllar enflasyonda gerileme trendi mümkün kanaatindeyim.
0: Tüketici elektroniği sektörü yapay zeka ile ürün gamını genişletiyor. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, televizyon grubunun yılın ilk yarısında %7 büyüdüğünü söyledi. Türkiye'de pazar payımız %30 dedi. Detaylara bakalım.
2: İlk yarı televizyon özelinde bakarsak adetsel olarak aynı seviyede geçenle, seneyle, ama cirosu olarak %7 büyüme var. Bunun da ana sebepleri geçtiğimiz yıllara paralel büyük ekranlarda tüketicilerin tercihi var. Tabii daha büyük ekran televizyonlara kayıyor. Örnek olarak %65 inç üst ürünler %55'i pazarın, neredeyse yarısından daha fazlası. 75 inç üstü %22'lere vardı. Yani insanlar artık büyük ekran televizyonları tercih ediyor. Cirosal büyümenin en büyük sebeplerinden biri bu. İkincisi de özellikle Samsung tabii lider marka olarak yeni teknolojilere çok fazla ön plana çıkardı. Bu sene makro RGB yeni teknolojimiz var. Renk, parlaklık ve görüntü kalitesinde mükemmel çözüm sunuyor. Bu tür yeni teknolojiler sayesinde insanlar yeni teknoloji ürünleri istiyorlar. Mesela

0: OLED %14 pay aldı toplam pazardan. Mini LED %14 pay aldı toplam pazardan. Baktığınız zaman yeni teknolojilere doğru da kayışta aslında bu cirosal büyümeye sebep oluyor. Valla ikinci yeri konuşurken aslında biraz Dünya Kupası'nı da söylemek isterim. Dünya Kupası'ndan beklentimiz büyüktü ama beklentimizi alamadık. Televizyon pazarıyla ilgili söylüyorum. Milli takımla ilgili değil. Televizyon pazarında adetsel çok büyük büyüme olmadı, hatta biraz küçülme var ama yine daha premium ürünler, daha büyük ekranlar satıldı. Cirosal büyüme var. İkinci 6 ayda Samsung bu büyük ekranlarda ve yeni teknolojilerde pazar lideri. Yani baktığınız zaman bizim 75 inç üstünde %65, 90 inç ürünlerin üzerinde %80'e varan pazar paylarımız var. Yine aynı şekilde OLED, yeni teknolojiler OLED'de %55 pazar payı, Mini LED'de %65 pazar payımız var. Dolayısıyla yeni teknolojiler en önemli unsur. Yapay zeka burada çok belirleyici olacak. Yeni ürün gamımızın hepsi yapay zeka destekli. Bunu Vision AI Companion diyoruz biz. Dolayısıyla çok güçlü Macro RGB'nin premium olarak lanse edildiği yapay zeka destekli çok kuvvetli bir ürün gamıyla son 6 aya girmiş olacağız.
1: Samsung'un Türkiye'deki pazar payı ve lider olduğu kategorilerde son durum ne? Bu yıl için hangi hedefleri koydunuz?
0: Samsung televizyonda 10 yıldan beri lideriz. Biz burada globalde de 20 yıldan beri lideriz. Özellikle bunu da tüketicileri ihtiyaçlarını, yaşam tarzlarını iyi anlayıp onlara hızlı cevap veren teknolojiler yaratmak olarak adlandırabilirim hani sebebini. %30'a varan pazar payımız var Türkiye'de. Geçen seneye göre artış var. Ama en önemlisi büyük ekranlarda dediğim gibi 75 inçte %65, 90 inçte %80, OLED gibi yeni teknolojide, yeni panel teknolojisinde %55, Mini LED'de de aynı şekilde %65 pazar payıyla hem yeni teknolojileri hem büyük ekranlarda çok ciddi dominant bir marka Samsung televizyon sektöründe.
1: Artık neredeyse tüm yeni ürünlerde yapay zeka vurgusunu görüyoruz. Samsung'un ürünlerinde yapay zekanın rolü nasıl?
0: Evet, bizim 2026'daki en büyük argümanımız, yani vizyon olarak açıkladığımız tek Samsung çatısı altında Samsung yapay zeka yaşam yolculuğu. Misyonumuz bu yapay zeka yolculuğunda güvenilir, eğlenceli, gerçek bir yol arkadaşı olmak. Bunu niye söylüyorum? Samsung'un avantajı, Samsung'un çok fazla kategorisi var. Samsung işte televizyon tanıtım, cep telefonlarına, beyaz eşyalardan süpürgelere, profesyonel ayakları, giyilebilir teknolojilere kadar çok fazla bir ürün olduğu için, bunların hepsi de yapay zeka destekli olduğu için inanılmaz bir ekosisteme sahip. Dolayısıyla biz tüketicilere yapay zekanın da bu kadar hayatımıza girdiği ortamda çok daha güvenilir, kolay kullanılabilir ve eğlenceli bir yol arkadaşı olma hedefimiz var. Televizyonda özellikle Vision AI Companion diye bir özelliğimiz var. Tüketiciler artık eski beklentilerinden farklı. Tüketiciler eskiden hangi kanalı seyredeyim, kanal değiştireyim, işte bazı uygulamalarıma gireyim, Smart TV uygulamalarına gireyim. Şu anda içeriklere çok daha fazla ulaşmak istiyorlar. Çünkü içerik bulmak, karar vermek çok zor. 16 dakika sürüyormuş ortalama bir insanın içerik karar vermesi. Şu anda yapay zeka destekli bu çok hızlandı. Veya hangi içeriği seyredeceğine karar vermiyor. Artık yapay zeka onun hangi artistleri, hangi filmleri, hangi maçları sevdiğini bildiği için öneri yapabiliyor. Bunlarla ilgili süreci kolaylaştırabiliyor. Burada da tabii ki Samsung Vision AI Companion, yani yapay zeka araçlarıyla tüketicilere çok fazla farklı deneyimler sunuyor.
2: Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Demir Şarman, gıda ve içecek sektörünün 5 aylık ihracat verilerini paylaştı. Bu dönemde sektör 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Şarman, Eylül ayında düzenlenecek dünyanın en büyük 3. gıda fuarı Foodist İstanbul'a ilişkinde konuştu.
3: Efendim hoş geldiniz. Foodist İstanbul Eylül ayında gerçekleştirilecek ve dünyanın en büyük 3. gıda fuarı olması hedefleniyor. Bu anlamda üretici ve sanayici için nasıl bir fırsat oluşturacak?
4: Foodist İstanbul birçok anlamda ilkleri gerçekleştiriyor olacak. Aslında sırf bu yüzden de bizi, yani Türkiye gıda ve içecek sanayicilerini çok heyecanlandırdı. Foodist İstanbul ilk kez sektörde neredeyse tüm oyuncuların, paydaşların bir araya geldiği bir platform, organizasyon. Yani daha önce Türkiye'de üreticisi, ihracatçısı, gıda sanayicisi, içecek sanayicisi bir araya gelip böyle bir yapıya ev sahipliği yapmamıştı. Foodist İstanbul'un marka sahibi Türkiye'nin gıda platformu, TGP diyoruz. Bizim TGP'nin aktörleri. TGDF, Gıda Federasyonu da bunun fikir babalarından bir tanesi. O sebeple gurur duyuyoruz.
3: Efendim, gıda ve içecek sektörüne baktığımızda geçtiğimiz yıl 2025 yılında 30 milyar dolara yakın bir ihracata imza atmıştı. 27,8 milyar dolarlık bir ihracatla yılı kapattı. Bu yıl ilk yarıya baktığımızda nasıl bir tablo var karşımızda?
4: Bu yılın ilk 5 ayında rakamlarımız elimizde ve 11 milyarı bir çıt geçti ihracatımız. Bu da geçen yılla aynı rakam. Bu yıla dönüp, yani bu yıl ne olur derseniz de, şimdi iyi bir rekolte bekliyoruz Türkiye'de tarımda. Türkiye'deki tarımda iyi bir rekolte bekliyoruz. Bu biraz bizi cesaretlendiriyor. Öte yandan da artan maliyetlerimiz var. Bu da bizi tekrar hesap kitap yapmaya sevk ediyor. Öte yandan da İran meselesini biliyorsunuz. Devam eden Rusya-Ukrayna meselesini biliyorsunuz. Bunlar da lojistik maliyetlerini haliyle dünyada artırıyor. Dolayısıyla biz sürekli rakamları çarpıp bölüp önümüzü görmeye çalışıyoruz.
3: Efendim, şimdi gıda arz güvenliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim ve sizin bahsettiğiniz aslında küresel riskler de söz konusu ki bunlar maliyetleri, lojistik maliyetlerini artıyor. Böyle bir ortamda Türkiye gıda sanayisini küresel pazarlarda nasıl konumlandırıyorsunuz?
4: Türkiye gıda sanayisi, Türkiye gıda sektörü küresel pazarlarda tam anlamıyla rekabetçi. Biz Türkiye'nin üreticileri, sanayicileri, ihracatçıları tabii ki doğal olarak her sektörde, her alanda rekabetçi olamayız. Dünyada ilk sıralarda olamayız. Ama çok şanslıyız ki gıdada böyleyiz. Yani gıda sanayinde gerçekten de hem topraklarımızın verimliliğiyle ve işte 12 ay değişen yetiştirdiğimiz ürün portföyüyle, hem bunları işleme kapasitemizle, çünkü en modern teknolojilerle dünyanın en ileri gıda standartlarına, kodekslerine, regülasyonlarına uygun ürünler ve her türlü sertifikaya sahip ürünler Türkiye'deki işletmeler tarafından, binlerce gıda işletmesi tarafından üretilmektedir. Bunların içinde çok büyük boylu uluslararası iştiraklı olanlar da var. Bunların arasında KOBİ dediğimiz aile işletmelerimiz de var. Ama her biri son teknolojiyle, kimisi yerli makine kullanır, kimisi yabancı makine kullanır. En son teknolojiyle üretim yapar ve dünyanın dört bir yanına, Kuzey Amerika'sına, Japonya'sına, tüm Asya'sına ürün satarlar. Ve biz hakikaten bununla da gurur duyuyoruz. Dolayısıyla bizim gerek iş dünyası olarak takip ettiğimiz, gerek vatandaşlarımızın medyadan takip ettiği, basın yoluyla takip ettiği, akademiden takip ettiği ne kadar yeni güncel standart varsa bunlar sağlık anlamında, güvenilirlik anlamında, izlenebilirlik anlamında Türk gıda sanayinde ve Türk gıda ürünlerinde vardır.
2: İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, Eylül ayında düzenlenmesi planlanan Foodist İstanbul Fuarı'na ilişkin konuştu. Taycı, alım heyetlerinin gıda ihracatını %20 arttıracağını söyledi. Sene sonu 12.5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz dedi.
3: Efendim, hoş geldiniz. Foodist İstanbul Eylül ayında gerçekleştirilecek ve dünyanın en büyük 3 gıda fuarından biri olması bekleniyor. Önce kısa bir değerlendirme almak isterim ve ilk bir açısından bu fuarın ihracatçıya nasıl bir katkısı olacak?
5: Evet. Şimdi İHBİR ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak baktığımız zaman üretici ihracatçılarımızın yılın farklı dönemlerinde hepsini toparlıyoruz. Uçaklara biniyoruz. Dünyanın farklı farklı ülkelerine gidiyoruz. Şimdi uzun zamandan beri de hem ihracatçı birlikleri olarak hem de dışarıdaki STK ve iş adamları olarak bir araya geldiğimizde şunu konuşuyorduk. İstanbul gibi bir şehrin, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi, en güzel coğrafyasına, iklimine, gezilecek, görülecek, kültürel, yeme içme konusunda inanılmaz zenginliği olan böylesine bir ülkenin, böylesine bir şehrin tanıtılması

0: Alması adına çok önemli bir faaliyet. Global bir fuarın burada düzenleniyor olması. Birinci yıl itibariyle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve diğer tüm gıda ve işlenmiş gıda üreticisi firmalarımızın ihracatına %20 gibi bir katkıda bulunacağını düşündüğümüz için son derece heyecanlıyız.
1: Efendim, ihracat rakamlarına nasıl yansıyacak peki? Şimdi hububat bakliyat sektörüne baktığımızda, ilk 5 aya baktığımızda 4,8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Evet. Senenin geri kalan kısmında nasıl bir performans sergileyecek? Sektör bu seneyi nasıl kapatacak?
0: Evet, tabii bu manada biraz böyle yaklaşık işte %6-7 gibi geçtiğimiz yılın ilk 5 ayına göre bir ihracatımızda gerileme gözükmekte. Fakat bununla birlikte şöyle bir avantajımız da var. İçinde bulunduğumuz yıl tarım rekoltemizin oldukça iyi olduğu bir dönem. Hem buğday ürünümüzde, hem arpamızda, mısırımızda, mercimeğimizde ve diğer bakliyat ürünlerimizde rekoltelerin gerçekten iyi olduğu bir yıldayız. İklim son derece elverişli. Oldukça iyi yağışlar aldık. Hem Nisan ayında hem Mayıs ayında toprağın ihtiyaç duyabileceği. Bu sebeple ümidimiz odur ki özellikle otoritemizin de bizlere vereceği bir takım desteklerle yılın ikinci yarısında bu açığımızı kapatıp en kötü ihtimal ile geçtiğimiz yılın rakamlarıyla kapatacağımızı, yani başa baş rakamlarla kapatacağımızı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl tam 12.6 milyar dolar ile kapatmıştık. İnşallah bu yılki hedefimizde yine 12.5 veya 12.6 milyar dolar gibi bir ihracatla kapatmak. Fuarın etkisinin de biraz önce de söylediğim gibi bu rakamlarımıza inşallah %20 gibi yansıyacağını hedefliyoruz ve planlıyoruz.
1: Efendim, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Reeskont kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu. 4,5 milyar liraydı. 5 milyar lira yapıldı. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirme almak isterim size.
0: Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması tabii bizim için çok önemli. Reeskont krediler şu anda bizim en sevdiğimiz krediler. Yani maliyetleri en uygun, ihracatçının en sevdiği kredi durumunda. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında çok sevindik, çok mutlu olduk. Ama yine inşallah otoritemizden ve kendisinden talebimiz bu rakamların biraz daha artırılması, biraz daha fazlasına ihtiyacımız var ama son derece memnuniyet verici, bunu söyleyebilirim.
2: Yarının piyasa takvimini aktaralım. İçeride enflasyon verisi kritik, önemli, bekleniyor. %1 civarında bekleniyor. %1'in altında gelmesi de bekleniyor. Ve Merkez Bankası'nın faiz kararı da 23 Temmuz'da. Merkez Bankası'nın faiz kararına da nasıl bir etki edeceği de merak konusu. Euro bölgesi tarafında ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması var. Yine imalat PMI gelecek Euro bölgesi tarafında. Almanya tarafında da imalat PMI ve İngiltere tarafında da yine imalat PMI verileri takip edilecek diyelim ve S raporunu böylece burada noktalamış olalım. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
4: Bankam Sonbank kartım Hadi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin.

0: yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: geçtiği Her Şeyi Konuşalım programında yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konularımız arasında gemiler var, yolcu gemileri var, yönetim var, liderlik var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederiz.
0: Önce hanımlara diyelim. Şimdi kitap yazmışsınız.
2: Evet.
0: Hemen kitabınızı gösterelim. Kadın Liderin Zirve Yolculuğu.
2: Evet.
0: Kadın lider olmak zor bir şey galiba, değil mi?
2: Evet, oldukça.
0: Çünkü erkek liderin zirve yolculuğu diye bir kitap mesela,
2: evet,
0: olmaz değil mi?
2: Evet, çünkü zirveyi erkekler kaplamış durumda. O yüzden azınlık olarak görülen kadınların zirve yolculuğu o yüzden biraz zorlu. Benim ikinci kitabım Kadın Liderin Zirve Yolculuğu. İlk kitabım İçimdeki Lider'di. Dönüşümsel liderlikle alakalı. Ancak bir 5 yıl kadar önce örgütsel psikoloji master yaparken çalıştığım profesör bana etrafında seni ilgilendiren, dikkatini çeken, merakını uyandıran ne var? O konuda tezini yaz dedi. Bitirme projemi ben bu konu üzerinde yazdım. Oradan da hem benim yaşadıklarım hem de 50 ülkede çalıştığım yöneticiler bana ilham verdi bu konuda.
0: Ama liderlik, şimdi belki kızabilirsiniz ama daha genetik bir şey değil mi ya? Erkek, yani hayvanlara da baktığımız zaman genelde erkekler lider değil mi?
2: Hayır, bunun tam karşılığı açıkçası öyle değil. Bir liderlik kavramı çok değişti.

0: Ama binlerce yıldır erkek egemen bir anlayışta. Şu anda özellikle bu büyük değişimleri yaşarken insanlar da bunun zorluğunun içinden geçiyorlar. Çünkü geleneksel liderlik direktif veren, otoriter bir liderlik anlayışında. Ama günümüzün liderliği daha işbirliğini ön plana çıkaran, daha empatik liderliği.
1: Ama işe göre değişmiyor mu? Yani asker desen otoriter liderlik lazım. Şimdi gemi işinde de otorite olmazsa olmaz. Bazı işler otoriterliği gerektirir, bazıları daha şey olabilir, değil mi öyle sizce de?
0: Tam olarak öyle değil açıkçası. Yani şu anda yaşadığımız dönem bunun tersinin geçerli olduğunu söylüyor. Bir de şöyle bir şey var, milattan önceki zamana baktığımız zaman çeşitli toplumlarda kadınların lider olduğu, liderlik rollerine rahatlıkla gelebildiği birçok örnek var. Toplumda işte öğreten, bilge kişiler ama...
1: Algı operasyonuna mı kurban gitmiş?
0: Biraz kadını? Öyle, evet. Algı operasyonunda diyebiliriz buna. İkincil ön yargılarda diyebiliriz.
1: Kadın kaptan var mı gemiler?
2: Var, kadın kaptan var. Genelde şöyle bir söylem var. Gemiler, kruz gemileri aslında bayan olarak simgelenir.
1: Gemiler bayandır.
2: Bayandır.
1: Zaten. Arabalar da bayandır.
2: Arabalar da bayandır. İşte kaptan olarak baktığımız zaman kadın kaptanların da çok iyi servis verdiğini görüyoruz.
1: Peki şimdi kruz, sizin de kitabınızdan başlayalım. Kruvaziyer Endüstrisi diye
2: evet.
1: Kitap yazmışsınız.
2: Evet.
1: Bu akademik bir kitap galiba, değil mi?
2: Bu akademik bir kitap. Cruise Industry diye aslında İngilizcesi. Türkiye'nin ilk kruvaziyer kitabı bu. Aslında benim kruvaziyere yönelik bir eğitim projem de var. Kruvaziyer Endüstrisi Meslek Yüksekokulu şeklinde. Bu kitap genel kruvaziyer tarihçesinden başlıyor ve genel kruvaziyeri anlatıyor. Aslında her öğrencinin okuması gereken ideal bir kitap.
1: Kruvaziyer dediğimiz zaman aşk gemisi, değil mi, bildiğimiz şeyle?
2: Evet, genelde love boat aklımıza geliyor. Aşk gemisi aklımıza geliyor ama son yıllarda baktığımız zaman kruvaziyer sayılarındaki artışla yoğun talep aldığını görüyoruz.
1: Nasıl temalar var? Şimdi mesela soğuk yerlere, buzlu yerlere gidenler var. Daha içinde temalar da değişiyor.
2: Aslında gemiler şöyle diyeyim.
1: Nasıl
2: gemiler,
1: ayrılıyor?
2: Yılın 365 günü kruz var. Gemiler göçmen kuşlar gibidir. Örneğin Akdeniz'de işi biten gemiler Amerika'ya geçerler. Bu geçişi de transatlantik diye satarız biz. Sonra Amerika'da Karayipler programı ya da Güney Amerika turlarını yapan gemiler tekrar dünyanın başka bir bölgesine giderler. Dünyanın her yerinde, hemen hemen her yerinde kruz gemisi bulmanız mümkün. Ama bu kruzların da tematik kendi karakter
1: özellikleri. Kendi daha var. Mesela çocuksuz olanlar,
2: aynen,
1: falan
2: mesela,
1: filan.
2: Eğlence sevenler, fanship dediğimiz eğlence gemisine, çocuk sevenler çocuk karakterli kruzlara, işte özgürlüğünü sevenler freestyle dediğimiz konseptli kruzlara giderken işte karakterine göre misafirlerimiz bir cruise line seçiyor ve o cruise line'da seyahatlerini gerçekleştiriyorlar.
1: İşte ne kadar bu, yani genel turizmin içinde bu gemi turizminin payı ne kadar?
2: Aslında dünyadaki payı, aslında genel bakarsanız yaklaşık 36 milyon kişi kruz seyahati yapıyor.
1: Bayağı bir.
2: Bayağı. Bunun %55'i Amerikalılar.
1: Yani şu an 36 milyon kişi gemilerin üstünde gidiyor mu? Şu anda öyle.
2: Yıllık total diyelim 36 milyon.
1: Şu anda kaç kişi?
2: Anlık itibariyle baktığınız zaman yaklaşık 400 gemi var şu anda. 3 gecelik, 4 gecelik, 7 gecelik, 11 gecelik, 119 geceliğe kadar giden farklı kruzlar var. Bu da sayıların artmasına sebep oluyor. Baktığınız zaman Türkiye'de de kruvaziyer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü geçen sene biz 13 yılın zirvesini yaşadık. 2 milyon 180 bin kişi Türkiye'ye kruzla geldi. Ve giden yolcuda da özellikle kruz gemilerinin Türkiye'de ana liman olarak, home port olarak yolcu almasıyla beraber hızlı bir şekilde talep artıyor. Ve işin güzel yanı, kruza giden %96 oranında tekrar kruz yapıyor. Yani otel tercihlerinde...
1: Peki turist açısından mesela kruz turisti bir evet. Şehir için iyi bir turist şekli mi? Yani çok para harcayan turist şekli midir?
2: Normal,
1: yoksa kalabalık yapar gider mi?
2: Yok, hayır. Normal seyahatle gelen turist şekline baktığımız zaman özellikle home port, ana liman İstanbul'sa öncesinde otel konaklaması muhakkak alıyor.
1: Ne, o gemide kalmıyorlar mı? Otel mi alıyor?
2: Mesafeli geliyorsa bir gece İstanbul'da otelde kalıp ertesi gün gemiyi kaçırmamak adına bir gece overnight
1: anladım.
2: Yapıyor. Alışveriş yapıyor. Home port olarak Türkiye limanlarını kullanırlarsa 7 katı fazla para harcıyor normal bir turistten. Bu da yaklaşık 1500-2000 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Harcama kalemleri gerçekten yüksek. O yüzden şehir ekonomisine de yüksek oranda

0: para getiriyor.
1: Yani kruz turistleri istenilen bir şey şehirler tarafından.
0: Tabii istenilen bir şey. Bazı yerlere aşırı kruz gemisinin gelmesi şehirde yoğunluğu da arttırıyor. Ona göre yeni planlamalar yapılması gerekiyor ama ekonomik açıdan şehrin bütün ekonomik statüsünü değiştiriyor.
1: Evet. Siz hiç çıktınız mı kruza?
2: Hayır, çıkmadım ama anlattıklarınız çok çekici geldi.
1: Ama şimdi bir yönetici olarak değil mi, siz yönetim de zor bir yönetim şekli değil mi? Gemi biraz da reklam öncesi program öncesinde konuştuk.
2: Evet. Ben
1: 8000 kişi mi? 10.000 kişi mi?
0: Yani bugün 8800 kişilik artı personelle 11.000 kişilik kruz gemileri mevcut. Hatta katlarda GPS cihazı var. Kaybolursanız
1: kim nerede diye.
0: Size tarif ediyor. Lokasyon gösteriyor. İçlerinde cadde dediğimiz caddeler, işte bu caddelerde shoppingler, kafeler ve restoranların olduğu. Aslında yüzen bir şehirden bahsediyoruz.
1: Kolay bir yönetim değil herhalde.
2: Yok, hiç kesinlikle değil. 3000 kişiden bahsettiniz.
0: Yaklaşık
2: değil mi? Gemide
0: yönetimi,
2: çalışan
0: yönetimi gerçekleşiyor.
2: Hem hani baktığınızda teknik ekiple beraber servis ekibinin çok geniş bir yelpazesi var. Bu evet. Ekibe liderlik etmek hiç kolay değil açıkçası.
0: Yani aslında gemiye baktığımız zaman iki önemli lider var. Bir tanesi kaptan. O deck and engine dediğimiz kısma liderlik yaparken bir de otel management dediğimiz otel kısmı içinde otel müdürü var. O da servisten sorumlu. Çünkü aslında yüzen bir otele servis veriyorsunuz. Daha önce işlettiğim gemilerde de bu ambiyansta servis verdiğimiz için genelde bir problem çıkmıyor.
2: Demin bahsettiğiniz işte hani bu gemi yönetiminin özellikle servis ayağında insan odaklı, empatik, işbirliğine çok ihtiyaç duyulan bir liderlikten bahsediyoruz.
1: Kadınların iletişim konusunda daha ileri oldukları erkeklere göre kesin ama erkeklerin de başka konular ya daha iyi yaptığı konular olabilir.
2: Şöyle, ben bu konuyu biri diğerinden daha iyi değil de ikisinin beraber yürümesi gereken bir yol olarak görüyorum. Öncelikle şu anda üst yönetimde kadın oranı CEO olarak %6.7 dünyada. Nüfusun %50'si kadınken, çalışanların %40'ı kadınken, bu Türkiye'deki rakam, dünyada da böyle. Sadece %6.7 ile üst yönetimde kadınların yer alması perspektif açısından çok
1: bence
2: yanlış.
1: Bu çok fena bir şey değil. Çünkü mesela CEO dediğiniz zaman yani kimse alınmasın üstüne ama psikopatik karakterler taşıması lazım CEO'nun.
2: Çok ilginç bir bakış yani, açısı.
1: Şimdi profesyonel hayatta başarılı olmak için yaptığını daha iyisini göstereceksin. Hatta kötü yaptığını iyi yaptım diyeceksin. Bu raporlarla olabilir, şeylerle. Başkasının iyi yaptığı bir şey ben yaptım diyeceksin falan. İnsanların yüzüne bakıp belki işine son vereceksin, belki maaşını şey yapacaksın. Yani çok psikopatik karakterler barındıran bir şey ve yanlış şey bilmiyorsam da o CEO'ların belli bir yüzdesi de gerçekten psikopatmış deniyor.
2: Evet, öyle bir şey deniyor ama bu bir azınlık. Eğer böyle olsa işler yürümez, şirketlerde yönetilmez
1: işte
2: hale gelir. Yani hepsi için
1: ya psikopat dediğinizde diyor. Şey yapmayın, psikopatlar çok yüksek IQ'lu oluyor.
2: Evet.
1: İnsanları manipüle etmeyi çok iyi biliyorlar. Çok analiz yapabiliyorlar. Yani o yere bir şekilde o şeylerle geliyorlar zaten. Hani kadınların çok CEO olmaması belki iyi bir şey diye söylüyorum.
2: Şöyle, ben sadece CEO olmaları anlamında değil, yönetim ekipleri, yönetim kurulunda kadınların olması ve icra kurullarında kadınların doğru bir şekilde temsil edilmesinden bahsediyorum. İlla erkekler insin, oraya kadınlar çıksın anlamında değil. Kadın ve erkek gücünü birleştirmek gerek. Şu anda elimdeki araştırmalara göre 130 bin kişinin dahil edildiği liderlik araştırmasına, yani liderlik becerileri konusunda kadın liderler nerede, erkek liderler nerede diye, kadınlar ciddi şekilde erkeklerden daha üstün performans gösteriyor.
1: Çocuğu doğurana kadar.
2: İşte bu önyargıların başladığı zaman ve ayrımcılığın başladığı zaman. Şimdi kadının doğasında doğum var.
1: Tamam işte.
2: Dolayısıyla
1: zaten
2: şirketlerin bunu kabul etmemesi ve kadınlara da erkek gibi davranması problem ya aslına bakarsanız.
1: Şirket bir insan değil ki davransın. Yani şimdi mesela bir yönetici baktığı zaman uzun vadeli plan yapıyor. Arada kesinti olacak mı olmayacak mı? Buna bakar. Gayet
2: evet,
1: net
2: erkekler
1: bu.
2: De askere gittiği zaman bu kesinti
1: ama
2: oluyor.
1: Yani erkekler askere zaten hayatının başında gidiyor. Alırken işe bakıyoruz. Askerliğini yapmış mı yapmamış mı? Askerliğini yapmadıysa almıyorlar genelde.
2: Kadınlar da çoğu zaman aslına bakarsanız ilk 5 senede düşünüyorlar çocuk yapma konusunu. Evlenme yaşlarına da bakabiliriz yani. Eğitimli
1: ama
2: ve
1: bir kesinti oluyor yani
2: evet,
1: orada.
2: Evet,
1: yani
2: bu hayatın bir parçası. çok doğal
1: tamam,
2: bir parçası.
1: Tamam, ben de gayet doğal buluyorum da hani buna direnmenin bir şeysi yok. Hani bizi yanlış anlıyorlar falan gibi bir şey değil. Yani
2: kadının, direnen kim burada sizce tam olarak?
1: Yani burada benim şeyim, kadınlara yapılan her türlü pozitif ayrımcılık kadınları daha geriye itiyor diye düşünüyorum ben.
2: Ne açıdan?
1: Yani mesela Türkiye'de gümrük duvarları vardı. Sanayi gümrükle korunuyordu. Hiçbir sanayimiz gelişmedi. Ne zamanki rekabete açıldı, koruma kalktı, ihracat rekorları kırmaya başladık gibi bir şey.
2: Şöyle, şimdi kadınların karşılaştığı bariyerleri 3 temada incelemek lazım. Bunlardan bir tanesi toplumsal beklentiler. Bu ne demek? Kadınlar işte hep bakım veren olsun, hep şefkatli olsun, o liderden beklenilen otorite ve direktif veren halini göstermesin, çocuklarıyla ilgilensin, eşiyle ilgilensin, işiyle çok ilgilenmesin. Bir kere bu çok büyük bir baskı yaratıyor her anlamda. İkincisi şirketlerin yaklaşımını, tam dediğiniz şey, aslına bakarsanız pozitif ayrımcılık değil bu. Kadınların doğasında doğum yapmak varsa bir kadının en az 2 kere işinden, sadece 4 ay bu arada.
1: Üstüne 2 ay bitmiyor. Yani bir çocuk şimdi doğurduğu zaman o ayrı bir iş olarak çıkıyor. Bir çocuk daha varsa bir iş daha.
2: Evet, ama
1: bir
2: iş performanslarını etkilemediği gibi 4 ay bir çocuk için yeterli değil bu arada. Değil, onu tabii da ki, tabii ki yani, belirtelim. 4 ay sonra o kişi iş yerinde ve sanki hiç yapmamış gibi işte süt odalarıyla ilgili problem, süt izni almayla ilgili problem. Aa, şimdi o doğum yaptı, ona terfi vermeyelim. Bu duygusal olacak. Acaba işleri yönetebilir mi vesaire gibi bir sürü varsayımdan bahsediyoruz. Bunlar gerçek değil. Performans olarak baktığımızda da kadın performansı bunu göstermiyor. Bu hep aslında bakarsanız şirketlerin başındakilerin erkek olup kadınlar hakkında karar ya vermesiyle alakalı.
1: Bir başa geçseniz
2: alakalı.
1: Bitecek iş, öyle mi?
2: Nasıl? Yok, beraber yönetmeyi öğrendiğimiz zaman. Çünkü şöyle, kadın liderlerin daha yüksek oranda üst yönetime geçtiği şirketlerde birincisi ciro artışı. %41 ile %115 arasında bir fark yaratıyor. İkincisi, S&P 500 şirketine bakıldığında, Boston Consulting Group'un bir araştırması bu. Daha fazla kadın terfi eden üst yönetime şirketlerde inovasyona bağlı pazar payı %26 ila %45 oranında daha yüksek. Demin bahsettiğim araştırma da bu arada 19 yıl boyunca yapılmış bir araştırma. Hani zamanın içinde bir noktada seçilmiş
1: yani
2: bir araştırma.
1: Yani kadın CEO'su olan şirketler
2: üst yönetimde üst daha fazla kadın
1: üst yönetimde
2: olması.
1: Daha fazla.
2: Üst yönetim ne demek? Artık CEO'lar tek başlarına yönetmiyorlar şirketleri.
1: Bir takım
2: liderlik ekipleri var
1: işte.
2: Değil mi? Liderlik ekiplerinde en az %50'ye ulaşmaktan bahsediyorum. Şu anda ondan çok uzağız. %15 ila 20 arasında ve eğer hiçbir şey yapılmazsa 136 yıl alacak kadın erkek eşitliğini birçok alanda.
1: Ama kadınla erkek edikör. Yani eşit hakları olabilir de eşit değiller yani. Hani bunun bir şey yapın.
2: Hangi açıdan?
1: Hiçbir açıdan yani. İsimleri bile farklı. Biri kadın biri erkek yani.
2: Evet, ama farklılıklarımızı kullanarak yani kadının empatisi ve işbirliği becerisi
1: tamam.
2: Masaya gelemiyor.
1: Ya ve kadınları kötülemek değil
2: için.
1: Bu. Eğer kadınla erkek eşit dersek o zaman bu sefer kadınları kötülemiş oluruz. Biz çünkü kadınları daha farklı, daha yüksek bir yerlere koyuyoruz. Şöyle, ya eşit dediğimiz anda
2: aynı ile eşit farklı
1: yani.
2: Şeyler ya. Ha? Aynı ile eşit farklı şeyler. Yani yukarıya çıkma imkanı özellikle bastırılıyorsa.
1: Eşit hak ayrı, o herkesin eşit hakkı olur. Ama yani insanlar eşit değil. Hiç kimse eşit değil.
2: İşte aynı o aynı olmadıklarını tabii ki kabul ediyoruz. Bu noktada şu anda bütün şirketlerde bir liderlik sıkıntısı var. Çünkü baktığımız zaman o eski tarz yönetim şekli, otoriter ya da liderlik, direktif veren liderlik şekli yeni jenerasyonlar tarafından kabul edilmiyor.
1: Bence şu anda şirketlerdeki sorun kadınların liderliği veya lider olmaması değil, yapay zeka yaptırılacak bir işi kadın veya erkek insana yaptıran şirketler çok ciddi sorunda.
2: Tabii tabii, o günümüzün başka bir gerçeği.
1: Asıl sorun bu, hani kadın erkek falan o şey ama asıl sorun şu anda mesela baktığınız zaman şirketlerin yarısı batmış durumda. Çünkü makinenin yapacağı bir işi insana yaptırıyorlar.
2: Yapay zeka yüzünden batmıyorlar, emin olabilirsiniz.
1: Hayır, fiilen.
2: Yönetimde perspektif darlığından dolayı ve bu zamanı yakalayamamaktan
1: i̇şte
2: dolayı batıyorlar.
1: İşte bu perspektifi
2: batıyorlar.
1: Yakalamaları lazım.
2: Bunun için o yüzden farklı perspektifleri yönetime getirmeleri gerek. Şöyle bir şey var, başka bir araştırmadan bahsedeceğim. Yine kadınları üst yönetime getiren şirketlerde kültür açısından da çok daha fazla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık var. Bu ne demek? O zaman şirkette diğer azınlıkların görün...

0: Benim de gördüğüm şu, insanlık son 1000 yıldır da, 100 yıldır da, 10 yıldır da, son 1 yıldır da hep iyiye gitmiş. Teknoloji ilerlemiş, ömür uzamış. Hani dolayısıyla hani
1: Doğru.
0: erkekler de fena bir iş çıkarmamış
1: Bu
0: diyelim bu arada.
1: erkekleri kötülemek için değil, ben sürdürülebilirliğin bir parçası olarak konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hep konuşuyoruz ya şirketlerde nasıl sürdürülebilir işler yaratabiliriz. Bunun sırrı beraber yönetebilmekte. Yani bir kadın erkek bir araya gelip bir çocuk ortaya koyuyor,
0: Yani
1: kendisinden daha
0: kadın
1: güzel bir
0: erkek diye
1: şeyi.
0: çok fazla bence gene de ayırmamak lazım insanları. Yani sizin dediğinize geliyor sonunda. Ayırdığınız zaman bu sefer işin bütün şeysi bozuluyor yani. Hani işin doğası
1: İkincil ön
0: bozuluyor.
1: yargıları nasıl peki ortadan
0: Ön
1: kaldıracağız?
0: yargı değil yani. Yani bir kadının erkeğe, erkeğin kadına karşı yargılı veya ön yargılı olması normal bence, değil mi öyle?
1: Şöyle üst yönetim yukarıya çıkmak için insanları şöyle diyeyim, ben bir şirkette çalışırken %77 kadın vardı ama tepede sadece %10'du ve bu tepe yönetim
0: Tekstil şirketiydi büyük
1: %77 için,
0: ihtimalle, değil mi?
1: hayır global
0: Global mi?
1: global bir şirketti. Bu %90 erkek olan icra kurulu %77 için karar veriyordu. Ne kadar kapsayıcı olabilir ve ne kadar doğru tespitlerde
0: Şirketlerde pek
1: bulunabilir?
0: demokrasi olmuyor zaten.
1: Demokrasiyi geçiyorum ben burada işte, o zaman ne oluyor? O doğum yapıyor, o olmasın, o yukarı çıkmasın vesaire. Biz şartları eğer elverişli hale getirirsek o zaman liderlik konusunda değişim söz konusu olabilir. Bir de liderlik setini hala tam olarak yeni şartlara göre adapte
0: Evet.
1: etmedik. Yani dönüşümsel liderlik dediğimiz şey sadece bugünü değil yarını da
0: Evet.
1: düşünen ve geliştiren bir liderlik
0: Evet.
1: tarzı. Kadınlarda bu daha yüksek. Bu da yine bütün araştırmaların gösterdiği bir şey. Ben demiyorum ki erkekler kenara çekilsin ve kadınlar devralsın. Beraber yürümeyi öğrenmek
0: Zaten
1: gerektiğini
0: yürüyoruz
1: düşünüyorum.
0: gibi geliyor bana da. Yönetim zor bir şey galiba, değil mi?
2: Yönetim zor bir şey. Burada bir şey söyleyeceğim. Aslında burada cinsiyetten ziyade biraz karakter. Yani
0: Aynen.
2: yönetici olabilmenin bir takım karakteristik özellikleri var. Yani herkes bir şeyi yönetemez ya da idare edemez. Bence öncelik biraz daha karakterle kaynaklanıyor. Çünkü bayan veya erkek olmasından ziyade yönetici karakterine sahip olup olmaması gibi. Çünkü gemilere de bakıyoruz. Kruz gemilerinde baktığınız zaman bayan kaptanlar da var ama o kaptanın karakterine baktığınız zaman yönetebilecek bir statüde olduğunu görüyoruz. Çünkü sonuçta aşağıda yaklaşık 3000 kişiye hükmediyorsunuz ve belli bir sistem üzerinde gitmek istiyorsunuz. Bu yüzden karakterin ön planda olduğunu düşünüyorum.
1: Karakterlerin liderliği beslediğine dair
2: Yani
1: çok
2: mizaç diyebiliriz. Bunda bence şey de var.
1: Yetkinlik diyoruz biz daha çok.
2: Yetkinlik. Yani hangi nationalite yaptınız? Yani bir Alman şirketindeki yetkinlik farklıdır. Bir Türk şirketindeki farklıdır. Çünkü her milletin bir karakteri var. Bu karaktere uygun yönetim birimi de farklıdır. Burada daha çok cinsiyetlikten çok kişinin karakteristik yapısı o gruba hitap
0: Mesela iyi
2: edebiliyor.
0: denizci diye bir şey var, değil mi?
2: İyi denizci mesela. Bu onun dişi veya erkek olmasıyla alakalı değil. Bu onun sahip olduğu yetkinlikle alakalı.
1: Keşke sadece etkinliklere göre karar veriliyor olsa, zaten o zaman hiçbir problem olmayacak. Bu bahsettiğimiz ikincil ön yargılar yüzünden yetkin olmalarına rağmen yukarıya çıkamayan ilk
0: Erkek
1: terfilerinde
0: komplosu
1: doğum
0: yani bu, değil mi?
1: bilinçli yapılmış bir şey değil. Bilinçli yapılmış bir şey değil.
0: Bilinçli yapılmadıysa o zaman sorun yok zaten. Kasıt önemli olan kasıttır
1: Evet
0: burada.
1: ama düzeltmemiz gereken bir şey. Yoksa bu eşitliğe ulaşmamız 136 yıl alacak. Kimin bu kadar vakti var sürdürülebilir bir gelecek için?
0: Belki ölümsüzlük de bulunur. Hiç sorun olmaz yani bu
1: Çok pragmatik
0: yapay
1: yaklaşıyorsunuz. Süper.
0: zeka. Şimdi bu yönetimde yapay zeka işi falan nasıl etkiliyor şimdi sizin
2: Şimdi normalde
0: rezervasyonlardan tutun
2: rezervasyonlar her şeyi
0: içerideki
2: etkiliyor.
0: yönetime kadar her
2: Her
0: şey bitiyor.
2: şeyi etkiliyor. Her şeyin analizleri daha hızlı yapılabiliyor. Bugün baktığınız zaman call center'da bile artık yapay zeka devreye giriyor ve call center'daki konuşan kişi yapay zeka olmadığını söylemezse bunu kimse aslında anlayamıyor. Baktığınız zaman burada baktığınız zaman her branşta da yapay zekayı görüyoruz.
0: Evet. Buzlu yerlere turlar yapıyor musunuz? Kuzey Arktik turlar.
2: Antarktika turları, Alaska turları, dünyanın hemen hemen her lokasyonunda turlarımız var. Ve gemilere baktığınız

0: zaman mevsimlere göre bunu tercih ediyor misafirlerimiz. Örneğin kışın Türkiye'de yaşayan bir misafir yaz ortamını seçmek için Karayipler'e gidiyor. Ya da yazın Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Daha soğuk, daha serin. Burada önemli olan gittiğiniz lokasyon.
1: Okyanus geçen gemilerle yolcu gemileri farklı şeyler değil mi?
0: Yo, aynı gemiler.
1: Aynı gemiler
0: Akdeniz'de
1: mi?
0: İşini bitirdikten sonra yeni destinasyon nereye gidecekler? Hava değişiyor, iklim değişiyor Akdeniz'de. Bu sefer Karayipler'e
1: gidiyor. O eskiden miymiş? Bir Ocean Liner diye böyle bir hızlı geçen gemiler.
0: Gemilerin hepsi büyük Ocean Liner aslında. Baktığınız zaman Genesis dediğimiz büyük tarzlı gemiler. O geçiş süresini biz transatlantik diye veriyoruz. Örneğin 29 günlük kruz biz satıyoruz. Nereden çıkıyor? Barcelona'dan çıkıyor. İşte Kanarya Adaları, belli limanlara uğruyor. Sonra okyanusu yaklaşık 5 günde geçiyor. Ve nerede bitiriyor? Bazıları işte Miami'de bitiriyor. Bazıları New York'ta bitiriyor. Daha sonra oradan regular normal turlarını yapmaya başlıyorlar.
1: Yani ama onun benim bildiğim şekilleri bile değişiyor. Yolcu gemileri daha böyle apartman gibi daha yüksek oluyor. Değil mi? O eskiden evet. miydi? Yani değişti mi o?
0: Ya şöyle diyeyim. Sizin dediğiniz Ropax dediğimiz yani feribot tarzı gemiler var. Tek line üzerinde evet. gidenler. Örneğin bir lokasyondan çıkıyor. Mesela İtalya ile Yunanistan arasında tek seferde giden gemiler. Onlarda da kabinler mevcut. Ama genelde onlar araba ve yolcu taşıyor. Onlara biz Ropax diyoruz. Ama kruz gemilerinde sadece kabin var. Daha çok seyahat ve tatil amaçlı. Yani her gün bir limana uğrayacak şekilde dizayn edilmiş gemiler.
1: Bir de yaşayanlar var. Diye duydum ben bu gemilerde yaşayan.
0: Gemilerde uzun süre kalan misafirlerimiz var. Çünkü sürekli her gün bir limanda uyanıyorsunuz. Farklı şehirleri geziyorsunuz. Sürekli odanız housekeeper tarafından temizleniyor.
1: Bir otel fiyatıyla karşılaştırırsak.
0: Daha uygun fiyat baktığınız
1: nasıl
0: zaman.
1: Nasıl daha uygun olabilir?
0: Yani şöyle diyeyim. Bugün kruzlara baktığınız zaman 3 gecelik bir Ege Adaları programının 500-600 Euro'dan vergiler dahil başladığını
1: nasıl
0: diyorsunuz.
1: Olabiliyor? Onu soruyorum ben yani.
0: Çünkü gemiler transit free zone bölgesinde dolaşıyor. Yakıtı transit alıyor. Bütün vergiden muaf. Kumanyalar vergiden muaf. Personeller uluslararası regülasyonda bayrak devletine ait olduğu için herhangi bir ekstra sigorta yani geminin genel sigortası var. Personelde sigortası var ama bu da maliyetleri düşürüyor ve her limandan yolcu alıp sürekli dolan bir geminin de karlılığı yükseliyor.
1: Onun geminin bir şeysi var değil mi? Şimdi uluslararası sularda oluyor.
0: Evet, uluslararası sularda oluyor.
1: Ondan sonra girdiği zaman ne değişiyor mesela uluslararası sudan içeri girdiği zaman ne değişiyor içeride?
0: Şöyle diyeyim. Gemilerde belli alanlar var. Mesela free shop'lar var. Onlar mesela limanlarda kapalı oluyor.
1: Mesela kumar oynatan gemiler var mesela.
0: Evet, onlar var.
1: Mesela o kumar bitiyor mu?
0: Limana geldiği zaman hepsi kapanır. Normalde açık sularda denizden 30 mil açıkta bu free shop'lar açılır. Onun haricinde gemi zaten bütün harcamasını, yakıtını ve diğer harcamalarını free zone'dan alır. Yani serbest bölgeden alır. Transit yakıt alır örneğin. Daha uygun yakıt alır.
1: Bu şeydeki gemilerdeki formül nasıl mesela? Şimdi bizde tatil köyleri var.
0: Evet.
1: Parayı veriyorsun. Ondan burada sonra bir daha yiyorsun, içiyorsun, bir daha para vermiyorsun mesela.
0: Gemilerde şöyle diyeyim, sadece içecekler ekstradır ama içecek paketi alabilirsiniz. Sizin verdiğiniz ücret, vergi, liman vergileri, işte kabin ücreti, sabah, öğle, akşam yemekleriniz, beş çaylarınız, gece yarısı ikramlarınız fiyatın içindedir. Buradaki avantajınız, örneğin Cenova'dan gemiye bindiniz. Gemide de bu arada aktiviteler var. Uyudunuz, uyandınız, farklı bir kültür, Marsilya, Fransa'dasınız. Sonra uyudunuz, uyandınız, Barcelona'dasınız. Aslında her uyandığınızda yeni bir rüyaya dalıyorsunuz. Çünkü farklı lokasyonlar geziyorsunuz. Lüks bir segmentte dolaşıyorsunuz. Bu seyahat, yolda geçen seyahati uyurken geçirdiğiniz için daha çok alanı, daha çok şehri görme imkanı buluyorsunuz.
1: Bir de gemide giderken uyumak daha şey değil mi? Beşik gibi sallanırken uyumak daha mı şey?
0: Aslında gemi çok beşik gibi sallamıyor. Çünkü yeni gemilerin içinde
1: titreşim var ama hafif değil mi?
0: Aslında büyük gemiler gerçekten tonaj olarak çok büyükler. Stabilizer dediğimiz denge kanatları vardır altında. Onları aşarlar. Aslında Türkiye'deki en önemli sorun gemilerin çok böyle salladığını düşündükleri ve çok pahalı olduğu için çok rağbet gelmiyor ama ilk seyahatlerini yaptıklarında bunun böyle olmadığını görünce bir sonraki seyahatlerini yine kruz olarak seçiyorlar. Senede 3-4 kere kruza giden misafirlerimiz var.
1: Ama yani o yani sallanmayı hiç mi hissetmiyorlar mesela yolcular?
0: Yani şöyle diyeyim, açık denize çıktığında hafif bir sallanma olur ama bildiğimiz böyle bir sallanma, yani şu an nasıl bu ortamda

0: kuruyorsak aynı ortamda, hatta bazı yolcular sandık dediğimiz açık alana giderek denizde olduklarını anlayabiliyorlar. Çünkü içerideki cadde alanları, kafeler, restoranlara baktığınız zaman gemide olduğunuzu da çok algılayamıyorsunuz.
1: Minimize olmuş.
2: Evet.
0: Çünkü gerçekten büyük tonajlı gemiler.
2: Türk turistler ne durumda?
0: Türkiye'de kruvazer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Şu anda yaklaşık 100 bin rakamını yakalamış bulunmaktayız. Bunda sebebi Ege Adalarına kolay ve ulaşılabilir gitmeleri ve bazı girişimcilerin de Türk gemilerini yapmaya başlaması, bu olumlu bir etki olarak karşımıza çıktı. Aslında ülkemizin bir Türk Cruise Line'la ileride
2: nasıl bu şey
0: ihtiyacı var?
2: Bu şimdi petrol taşıyan gemilerin bir döngüleri var. Bazen çok böyle sürünüyorlar. Hı hı. Fiyatları çok düşüyor falan. Bazen yükseliyorlar.
0: Evet.
2: Burada da var mı öyle bir döngü?
0: Burada da bir borsa var aslında. Şöyle.
2: Borsadan daha ziyade döngü var mı? Çünkü petrol de bir çıkıyor, bir iniyor. Mesela demir de taşıyorsa bu hep böyle bir inişi bir çıkışı yaşıyorlar.
0: Burada sezon, 3 sezon var. Düşük sezon, yüksek sezon ve orta sezon.
2: Yılın içinde oluyor.
0: Yılın içerisinde oluyor. Buna göre fiyatlar önceden belirleniyor. Yani şu anda yabancı gemiler 3 sene sonrasını zaten satışa açtılar. Yani şu anda 2027-28'i alabiliyorsunuz. Genelde bizim Türk misafirlerinde last minute dediğimiz son dakika turlar satılıyor. Ama normalde yabancılar 2027 ya da 28'i alıyor. Bu sene baktığımız zaman bu sene yakıtlarda bir artış oldu gerçekten, ama genelde gemilerin bazı avantajı, genelde cruise line'ların çoğu yakıt hedgeleme dediğimiz bir yıl öncesinden fix fiyatlı bir anlaşma yaparlar. Biz bu sene onun avantajını yaşıyoruz.
2: Benim yani, dediğim ama Covid gibi mesela. Covid'de durdu değil mi bütün işler?
0: Covid'de yani bütün sektör durdu.
2: Bütün sektör turizm durdu. Yani onun gibi mesela şeyde de yani petrol fiyatı nasıl dalgalandığı zaman. Bunda öyle bir dalgalanma.
0: Böyle dalgalanma söz konusu olmuyor.
2: Sezon içinde.
0: Sezon içinde, yüksek sezon zaten her zaman dolu. Düşük sezonda da ona göre promosyon fiyat çıktıkları için zaten o fiyatlarla dolduruyorlar.
2: Türkiye'nin liman sayısı nasıl bu cruise gemilerine?
0: Kruvazer daha çok limanında şu anda ön planda Kuşadası limanı geliyor. Gelen gemiler açısından.
2: Niye? Ne var Kuşadası'nda?
0: Efes, tarihi alan ve lokasyon. Çünkü gemi firmaları da cruise itinerileri yaparken maliyet analizi yapıyorlar. Bunda ne var? Yakıt var. Uğrayacağı liman var. Gideceği limanda alacağı su miktarının fiyatı var. Pilotaj, romorkaj, yanaşma gibi bedeller var. Bunlar bütün programın oluşmasını sağlıyor. Yani düşünün, sezonda 4 milyon kişi taşıyorsunuz. 1 euroluk hata yapsa 4 milyon euroluk bir rakam farklılığı çıkartır.
2: Bir zeytin fazladan koysan değil mi?
0: Yani onun gibi düşünün. Burada önemli olan şey işte Kuşadası'nın Efes'e yakınlığı, gelen misafirlerin tarih, deniz, kum, güneş için gelmesi. Birinci liman, Kuşadası Limanı. Benim zaten üniversite bitirme tezim kruvazer liman özelleştirmesinde Kuşadası Limanı örneğiydi. İkinci liman İstanbul Limanı. Sonra Bodrum, Çeşme, Antalya Limanı gibi kruz limanlarımız gidiyor.
2: Kıyaslarsak İstanbul'u.
0: Evet.
2: Başka şehirlerle nedir durumu bu konuda?
0: Limancılık olarak mı?
2: Yani bu kuruluş şey olarak. Çünkü dünyanın en müthiş tarihi burada.
0: Evet.
2: Ben o kadar kruz gemisi görmüyorum burada. Sanki.
0: Bayağı geliyor aslında.
2: Geliyor aslında
0: yani,
2: ama.
0: Yani gelip gittikleri için yani bugün bir
2: Sarayburnu'nda var aslında.
0: Beşiktaş Kadıköy vapuruyla bir her gün geçseniz her gün farklı gemi görürsünüz. Aslında geliyor ve gelen gemiler gerçekten büyük tonajlı. Şu anda özelleştirmeden sonra özellikle Galata Port'ta yapılan liman gerçekten güzel. Hem teknik hem yapı olarak check-in, check-out kısımları açısından baktığınız zaman dünyada sayılı limanların içerisinde. Ama kapasiteler arttığı için, çünkü kruvazer sektöründe önce arz yaratılır sonra talep gelir. O yüzden
2: gemiyi almak mı lazım yani önce?
0: Limancılıkta liman yapmak lazım. Kruvazer'de de önce gemi almak lazım. Daha sonra zaten müşteri gelir. İşin gerçeği o. Bugün Bergama bölgesine bir liman yapsanız oraya da kruz gemisi yanaşır. Bugün büyük tonajlı bir kruz gemisi yapsanız o da dolacaktır. Çünkü şu anda gemi zaten ileriki yıllar için gemi talepleri zaten tersanelerde hazır süreçte yapılıyor.
2: Türkiye'de yapılıyor mu hiç yolcu gemisi?
0: Türkiye'de şu an yapılmıyor.
2: Nerede yapılıyor en çok?
0: Genelde Amerika, Almanya gibi ülkelerde yapılıyor. Çin'de yapılıyor. Ama normal gemi yapmak bir LPG tankeri veya bir şilep gibi kolay değil. Aslında iç kabin ve elektronik ve teknik aksamı düşündüğünüz zaman bayağı maliyetli. Yani bugün iyi bir gemiyi yaklaşık 1 milyar euroya çıkartabiliyorsunuz.
2: Nasıl enerjisini alıyor? Dizel bir motor var değil mi içinde?
0: Birkaç tane motor var. Yani
2: full oil

0: mı çalışıyor bu?
1: MGO ile çalışıyor genelde.
0: Nedir MGO?
1: Marine MGO dediğimiz düşük sülfürlü yakıt olarak çıkıyor. Yani yeni çıkan regülasyondan sonra artık IFO kullanımı MGO'ya dönüştü. Bu da gemilerin daha sağlıklı bir şekilde çevreyi kirletmeden seyahat etmelerini sağlıyor.
0: Bir sürü motor, 3-4 tane motor var. Çalışıyor bunlar. Var. Elektrik şarj ediyor değil mi bunlar?
1: Normal jeneratörü de var. Ana jeneratörü.
0: Şafta bağlı mı yani?
1: Şafta bağlı ana makine de var. Siz bayağı teknik olarak da biliyorsunuz. Birkaç tane makinesi var. Çünkü gemide her şeyin yedeği olması gerekir. Bunun haricinde jeneratörlerimiz var.
0: Ya hem elektrikli motorlar var hem direkt şafta bağlı. Var.
1: Aynen. Hem de bunun haricinde geminin su sistemini organize eden. Çünkü düşünün aynı anda yaklaşık 2000-3000 oda var ve bu odaların sıcak su sistemini organize etmeniz lazım. Bunların tuvalet sistemleri, flush sistemleri var. Normal uçaklardaki gibi vakumlu sistemler bunlar. Bunların hepsini organize edeceğiniz bir yapı düşünün. Yani o yüzden normal bir tanker ya da LPG gemisi üretmekten çok daha detaylı ve daha maliyetli bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Şimdi yönetim sorunlarına gelelim. Şimdi şirketlerin birçoğu kurumsallaşamıyorlar ve batıyorlar. Kurumsallaşmak ne demek?
2: Öncelikle ben liderlik koçuyum. Oradaki ayrımı birazcık yapayım. Yönetim danışmanlığıyla liderlik koçuyum.
0: Ama lider de sonunda kurumsallaştırmaya çalışır değil mi şirketi?
2: Kurumlarla çalışıyorum ben direkt. Yani kurumsallaşmış şirketlerle. O yüzden.
0: Ama şimdi her şirket yeterince üst yönetime gittiğinizde de bir aile şirketidir. Yani hissedarların arasına girdiğiniz zaman aile şirketi oluyor. Ama daha aşağıdan baktığınız zaman kurumsallaşıyor. Yani bir kurumsallaşmak diye bir misyonu yok mu şirketlerin?
2: Tabii ki var. Sadece benim alanım değil. Ben global şirketlerle, kurumsal şirketlerle çalışıyorum. Hani aile şirketleri çok az çalıştığım bir alan. Dolayısıyla deneyimimi biriktirdiğim
0: yerde. Peki global şirketler ne yapmaya çalışıyorlar? Onlar da bulundukları yerde daha çok var olmaya. Yani bulundukları
2: sürdürülebilirliklerini sağlamaya çalışıyorlar.
0: O da kurumsallaşmak. Değil miydi?
2: Onu öyle mi tanımlarız?
0: Peki nasıl tanımlayalım?
2: Şöyle, onların derdi birincisi, yani çok köklü bir geçmişleri var. Geleceği nasıl şekillendirecekleri konusunda zorlanıyorlar. Çünkü artık trendleri yaratanlar daha startuplar, daha küçük yapılar. Birincisi bu. Teknolojiyi entegre etme konusu en büyük problemlerden biri. Yapay zeka ile beraber şu anda CEO'ların %75'i üzerinde yapay zekayı nasıl işlerine entegre edeceklerine dair bir baskı var. Bu çok önemli. Üçüncüsü, yeni jenerasyonları şirkete dahil edebilmek ve onları tutabilmek en büyük dertleri.
0: Şirketler fiziksel bir mekanın içinde mi gidiyorlar, yoksa bunun dışına çıkmaya yönelik bir trend var mı? Yani bina lazım mı değil mi bir şirket?
2: Lazım gözüküyor, çünkü pandemi çok kısa süreli olarak evden çalışmayı, daha sonra hibrit yapıyı getirdi. Ama şu anda şirketlerin hemen hemen hepsi tamamen
0: verim alamadı mı şirketler bundan?
2: Öyle olduğunu düşünüyorlar. Çalışanlar bundan memnun değil. Haftada bir ya da iki gün hala evden çalışmaya açık olan şirketler ya da hibrit sistemi destekleyenler yeni yetenekleri kazanma ve tutma konusunda daha başarılı. O yüzden yetenek yönetimi, yetenek geliştirme üçüncü bir sorun. Oldukça büyük yapı oldukları için de hantal yapılar.
0: Mesela ne diyorlar? O dikkat bozukluğu diyorlar mesela. Bütün gençlerde bu var. Evet. Aslında o dikkat bozukluğu çok yoğun konsantre olabilme yeteneği bir yandan. Şimdi mesela bu tip nasıl yetenekler var yeni jenerasyonun içinde? Eskiden muhasebe bilir mi diye bakılırdı, reklam bilir mi diye bakılırdı. Şimdi çok daha acayip yetenekler lazım değil mi?
2: Teknolojiyle barışık olmak çok önemli. İşbirliği yapmak yine çok önemli. Empati yine çok önemli bir değer olarak gözüküyor. Bunlar eskiden çok önemsenmezdi. İşte karar vericilik, problem çözücülük çok daha önde gelirdi. Şimdi bunları paralel olarak bekliyor şirketler yeni jenerasyondan. Çünkü tüketiciyi daha iyi anlamak, çalışanı daha iyi anlamak şirketlerin geleceği için olmazsa olmaz, sürdürülebilirliğin bir parçası. Bu değişen dünyada herhalde en büyük zorlandık yerde kırılganlığı dünyanın, ekonomik olarak ve politik olarak yaşadıklarımızın direkt sosyolojik ve tüketime etkileyen tabii ki zorlandığı.

0: zorlukları
1: yani
0: var.
1: Tabii küresel şirketlere baktığımız zaman işte serbest ticaret, serbest piyasa filan derken öyle bir şey de kalmadı. Her yerde ambargo var, savaş var.
0: Evet, evet.
1: Geçilemiyor değil mi? Evet, evet. Küresel şirketlerin de aslında...
0: Evet, belirsizliği ve karmaşıklığı yönetmek eskisine göre çok daha zor. İşte birdenbire Hürmüz Boğazı kapandığında, petrol fiyatları arttığında bütün ürünlerin ham maddelerine zam geliyor. Bu da ister istemez enflasyonu arttıracak fiyat artışlarını sağlıyor. Bunlarla da mücadele etmek
1: durumunda. Hayır ama şöyle bir şey vardı. Şimdi ben işletme okudum. Bize ne öğrettiler? İyi yaptığını yap, daha kötü yaptığını başkasından al. Yani outsource et. Ondan sonra bir ülke her şeyi yapmak zorunda değildir. Uçak yapamıyorsan araba yap, sen araba satarsın o sana. Bütün bunlar değişti. Artık herkesin her şeyi yapıyor olması lazım. Çünkü her an her türlü tedarik zinciri kesilebiliyor değil mi? Böyle bir yeni dünya var.
0: Evet, evet kesinlikle. Yani o yüzden çok karmaşık bir yapıyı yönetmek zorunda bugünün lideri. Şirketler de bu liderleri yetiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi o yeteneği keşfetmek, alabilmek ve tutabilmek. Çünkü yeni nesil senede bir iş değiştiriyor. Bu bizim çok karşılaştığımız bir şey değil. Özellikle son 10 yıla baktığımızda bu bütün sistemi değiştiren bir şey. Biz bir şirkete girip 20 yıl, 30 yıl kalmayı çok normal bir ve büyük bir başarı olarak bilirdik. Şimdi onlar öğrenebildiğim kadar bir şirkette kalırım. Gelişebildiğim kadar bir şirkette kalırım. Eğer değer katabiliyorsam ve benim de sözüm dinleniyorsa o zaman o şirkette kalırım.
1: Şimdi
0: diyorlar.
1: Bir genç için mesela bir üniversiteden çıkmış bir genç için hayat daha mı zor daha mı kolay geçmişle kıyasladığımız zaman?
0: Bizim açımızdan bakarsak daha zor. Çünkü bizim
1: onların açısından
0: baktığımızda da rekabet çok arttı. Yani baktığınız zaman bugün işte LGS sınavı, üniversite sınavı çok daha fazla insan giriyor. Elemek için çok daha zor sorular soruluyor. Çin gibi devasa bir popülasyon bütün dünyaya nüfuz etmiş durumda. Amerika'ya gitseniz üniversitelerde çok büyük oranlarda Çin nüfusu var. Çok çalışkanlar, çok zekiler. Dolayısıyla rekabet çok ciddi oranda arttı. Dolayısıyla onlar için daha zor bir hayat olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hiç gemi kaptırdınız mı Hürmüz Boğazı İran Körfezi'ne? Neydi onun ismi? Ne
2: orada kalan gemiler oldu sonra çıktılar.
1: Nasıl çıktılar?
2: İşte o anlaşma sürecinde çıkarak seferlerine devam ettiler.
1: Nasıl bir şey süreç yaşandı orada gemiler?
2: Şöyle diyeyim, gemilerde savaş sigortası dediğimiz bir war sigortası var. Yani bölgesel olarak bir program çizdiğimiz zaman biz hemen insurance şirketi, sigorta şirketine bunu göndeririz. Çünkü can taşıdığımız için lokasyon ve bölgede risk varsa ona göre bir sigorta ödemesi yaparız. Bununla ilgili zaten gemilerin kendi sigortaları olduğu için böyle bir durumda direkt sigorta devreye girerek gelir kayıplarını zaten karşılıyor.
1: Peki orası cazip bir alan mıydı?
2: Kış mevsimi için golf dediğimiz Dubai bölgesi yoğun kruz talebi alıyor. İşte Dubai ve Arap Emirlikleri olarak baktığımız zaman mevsime göre insanlar seyahat ediyor. İşte kışın sıcak yerlere gitmek için Singapur çıkışı, Lanka ve adaları ya da Dubai kruz yaparken işte yazın buradan daha serin yerlere gitmek için Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Ya da sıcak yere gitmek için Karayipler yapıyorlar. Tabii baktığınız zaman kruz sayıları arttıkça yeni destinasyon arayışları da giderek artıyor. İlerleyen yıllarda da bizim Karadeniz kıyılarında yoğun kruz alacağımıza inanıyorum.
1: Liman var mı Karadeniz'de bu iş için?
2: Trabzon, Sinop. Genelde kruz limanları daha önce kuru yük ve konteyner limanları çevrilerek yapılan limanlar. Çünkü normalde direkt kruz limanı diye bir limancılık yeni yeni ortaya çıktı. Son yaklaşık 20-30 yıldır var. O yüzden geminin yanaşabildiği ve gümrük ve terminal olduğu her yerde kruz gemisi yanaşabiliyor.
1: Devlet çok önemli galiba değil mi? Burada devletin öncülük etmesi lazım. Çünkü
2: tabii
1: izini
2: ki
1: var, şeysi
2: i̇zini
1: var.
2: Var, şehir yapısı var. Bugün yani 10 bin kişilik bir gemiyi Trabzon'a yanaştırdığınız zaman sonuçta bunlar tur alacaklar. Alacakları tur içinde gemiden yaklaşık 70-80 tane otobüs çıkacak. Normal gezenler de var. Bir anda şehrin altyapısı, karayol yapısı ve her şeyin buna uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü o kadar nüfusu bir anda şehire sokmak. Sadece limancılık olarak düşünmeyelim bunu. Şehir yapısını da buna göre birleştirmek gerekiyor. Tüm analizi. Yani bu aslında ekonomik açıdan da önemli. Bir şehri sadece sadece kuruza bağlarsanız ve kuruz gittiği zaman şehrin ekonomisi

0: ekonomisi de çökebilir. Yani bu analizi biraz genel perspektifte bakmak lazım.
1: Buradaki Galata Port'ta öyle bir şey oluyordu. Bazen mesela bir gemiler gelmiyor diyorlardı orada benim bildiğim.
0: Tabii o turizm şirketlerini etkiliyor ama İstanbul'da...
1: Hayır, lokantalar mesela oradaki çok şey yapıyor.
0: Lokantalar, bazı lokantalar. Yani bir şehirciliğin ekonomik yapısını etkilemek için oraya yoğun kuruz gönderip ondan sonra bir anda çekip şehir yapısını değiştirebilirsin. Çünkü gelen bütün bazı şehirlerde özellikle Karayipler'e baktığınız zaman şehrin tek gelir kaynağı kuruz olarak görüyoruz bazı şehirlerde. O yüzden burada önemli olan bu planlamanın doğru yapılması. Yani burada herkese rol düşüyor.
1: Siz şimdi mesela böyle çok özel bir şey için bir seyahat planlıyor olsaydınız kendiniz için, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla böyle nasıl bir tur
0: destinasyon
1: seçerdiniz?
0: Ya aslında
1: bütün hepsini böyle görmüş herhalde yaşamış.
0: Çok şey gezdiğim için
1: böyle bir özel
0: yani
1: bir tur.
0: Norveç fiyortları önerebilirim. Güzel, keyifli. Bu aslında sizin beklediğiniz şeye bağlı.
1: Sizin beklentiniz.
0: Ben Norveç fiyortlarını seviyorum. Yani destinasyon olarak. Bir Seattle çıkışlı Alaska turları güzel. Ege adaları her zaman cazip, kolay gidilebilir. Çünkü benim için zaman çok önemli ve hızlı ulaşabilmek çok önemli. O yüzden ben biraz daha yakın destinasyonlara da daha çok...
1: Ama gitti mi böyle hani insan wow neler varmış falan diyeceğin en çok Alaska'da falan mı oluyor? Nerede oluyor?
0: Antarktika olabilir. Antarktika mini kruzlar olan diye baktığımız zaman kruzlar olabilir. Avustralya çıkışlı kruzlar var. Yeni Zelanda'ya kadar oluyor. Tokyo'da Japonya kruzlarını önerebilirim. Bütün Japonya'yı gezebileceğiniz. Aslında baktığınız zaman hepsi gerçekten güzel. Yani hepsinin farklı karakteristik özellikleri var.
1: Nasıl geçiyor bir gemideki bir insanın günü? Ne yapıyor? Nasıl geçiyor?
0: Örneğin sabah öğlen geldiniz, check-in'inizi yaptınız, kabininize yerleştiniz. Gemide sürekli bir aktivite var ve gemide sizin kabininize bir gazete bırakılır. Bu gazetede geminin 24 saatlik aktivite planlaması olur. Örneğin işte saat 5'te havuz başında salsa dersi, saat 6'da işte gitar resitali gibi bütün sanatsal aktiviteleri, bütün aktiviteleri o gazetede görebilirsiniz. Siz o anlık hangisine gitmek isterseniz o planlama dahilinde gidersiniz. Gemide yaşam aslında 24 saat vardır. Bu yaşamda siz nerede olmak istediğinizi kendiniz seçersiniz ve buna göre seyahati gerçekleştirirsiniz. Şu anki gemilere baktığımız zaman bazen limana bile inmek istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten teknolojik gemiler, gerçekten mesela Central Park'ın olduğu, gerçek çimenin olduğu, hamakların olduğu kruz gemileri var. Ve misafirler gerçekten memnun oluyor.
1: Eğlence bazlı gemiler var herhalde veya beni rahatsız etmeyin ben rahat rahat durmak istiyorum beni ittirip kalktırıp ona buna çağırmayın. Yani turlar...
0: Mesela sanatla kruz var mesela Viyana Filarmoni Orkestrası ile kruz seyahati Baltık başkentleri. Her limanda bir konser dinleyebilirsiniz. Ya bugün Dukan diyetli kruz bile var. 11 gün boyunca protein.
1: Nasıl karar veriliyor bu mesela bu temalara?
0: Normal temalar sürekli reklam olarak çıkartılır. Golf kruz, işte sanat kruz. Bunları zaten işte çok klasik müzik seviyorsanız klasik müzik eşliğinde sadece kruz olarak düşünmeyin. Nehir gemileri de ön planda.
1: Ya bunun dizaynı nasıl bir ekiple yapılıyor mesela bir turun dizaynı bunun da işte filarmoni orkestrası
0: şöyle,
1: olsun.
0: Şöyle geminin ana bir karakteri var. Bu firma seçiyor bunu. Ben diyor freestyle özgürlüğünü sevenlere servis vereceğim. Ya da ben eğlence gemisi olacağım. Gemi karakteri zaten baştan belirleniyor. Bunun içine tematik bölümler seçiliyor. Mesela 80'ler. Bu biraz daha pazarlamanın işi aslında stratejik açısından. İçine farklı temalar oluşturuluyor. Bu temalar piyasaya sürüyor. Çünkü artık farklılaşmak gerekiyor. Gemilerin artık büyüklüğü ve çok büyük olmasından ziyade sunduğu aktiviteler ön plana çıkıyor. Çünkü her sene dünyanın en büyük gemisi zaten suya indiriliyor.
1: Nasıl geliyor insanlar? Tek başına mı, karı koca mı, bir arkadaş
0: genelde
1: grubu
0: çift,
1: mu?
0: Genelde çift geliyorlar.
1: Arkadaş grubu falan.
0: Arkadaş grubu katılanlar da olur. Aslında bu biraz milliyete göre değişiyor. değişiyor. Yani bugün baktığınız zaman Türk misafirlerinin daha çok çift geldiğini görüyorsunuz. Alman pazarına baktığınız zaman onların daha çok arkadaş grubuyla geldiğini görüyorsunuz. Her milletin bir kurs tercihi var diyeyim. Ve onlara göre bir...
1: Bizim Türkler nasıl karı koca gidiyorlar?
0: Karı koca genelde gidiyor. Çocuklu aileler bizde çok fazla. Gemilerde kabinler üçlü ve dörtlü kabin olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela

0: bin kabinli bir şeyi kuruzu biz 2.2 ya da 2.4 ile çarparız. O kadar yatak vardır içeride. Bizim Türk misafirlerinde çocuk sayısı fazla olduğu için genelde gemilerde sayı maksimum seviyede sefer olarak gerçekleşir.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Editörümüz Gülçin Günay'a ve yönetmenimiz Naime Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra

0: çok yeni zengin doğur. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Bak, ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
4: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
5: Değeri 20 bin dolar.
6: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
4: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
7: Adam biraz sert ve sinirli.
6: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
8: Cinayet videosu.
4: Ailece izlenecek bir komedi.
9: Kimsin oğlum senin?
10: Roket dizisi Gürbüz.
4: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A-Para'da.
11: Genel izleyici için uygundur.
12: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapla yapıyoruz. 1. etap. Her soru 5 puan değerinde. 2. etap. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap. Butonların devreye girdiği, rekabetin yükseldiği, her sorunun 10 puan olduğu 3 etapta yarışmamızı tamamlıyoruz ve şifre cümleyi bulmanızı istiyoruz. Peki sonunda kaybeden olmuyor ve miniklere, genç kardeşlerimize kitap ve eğitim setleriyle destek oluyoruz. Hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyalım mı ve yeni bölüm Sır Küpü'nü başlatalım mı? Buyurun. Hayır, görmeniz gerekmiyor.
1: Tabii oldum ya, nereye bakacağım?
0: İyi misiniz peki?
1: Evet.
0: Çıplak bir harf koyun.
2: Çal, bal, sal. Sırma konağı.
0: Sırma konağı değil. Süre gidiyor. Tamam, 43 39. Bakın, 43 yardımcı olabilecek mi soru bu arada?
3: 43.
0: 43 mü? Her seferinde bana inanıyorsunuz.
2: Birkaç kere daha oynasak böyle iyice ısınırız gibi geliyor.

0: Evet, Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Hemen Nisanur Hanım'ı tanıyoruz. Hoş geldiniz Nisanur Hanım.
1: Hoş buldum, merhabalar. Ben Nisanur Kaysın. İstanbul'da ailemle yaşıyorum. Yeni mezun mühendisim. Mühendis olarak çalışıyorum şu an bir şirkette. Onun dışında genel olarak gezmeyi, müzik dinlemeyi seviyorum. Deneyim olsun diye buraya da gelmek istedim. İnşallah güzel bir deneyim olur. Teşekkür ederim.
0: Ne iyi yaptınız, hoş geldiniz. Öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. İnşallah güzel bir yarışma çıkarıp öğrenim seti ve kitaplar göndereceğiz genç kardeşlerimize.

0: Siz de daha yeni mezun oldunuz galiba.
1: Evet,
0: değil
1: yeni
0: mi?
1: Mezunum.
0: Ne kadar oldu?
1: Yani bu yıl içerisinde mezun oldum.
0: Bu yıl ve hemen mühendislik.
1: Evet.
0: Peki. Nasıl iş hayatı, okul hayatından iş hayatına adapte olma süresi?
1: Ya okul hayatı cennetmiş gerçekten.
0: İş hayatına merhaba deyince.
1: Sabah uyanınca gitmeme lüksü varmış. İş hayatında olmuyor.
0: Peki. Ne mühendisi olarak başladınız?
1: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi olarak başladınız. Peki. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ve hemen dönüyoruz. Cemal Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi tanıyalım.
2: Cemal Kara İsmail. Evli 3 çocuk babasıyım. Özel bir firmada tekstil makineleri üzerine satış pazarlamayla meşgulüm. 3 tane evde 3 çocuk babasıyım. 3 tane öğrenci olunca eğitime katkıda söz konusu olunca atladık geldik.
0: Çok iyi yaptınız. Ne iyi yaptınız? Siz de öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz.
2: Evet.
0: Bir okulumuzu temsilen yarışacaksınız inşallah. Siz kazanırsanız da eğitim, öğretim setlerini ve kitaplarını sizin sayenizde göndereceğiz. Öğrenci dediniz. Evladımızın 3'ü de öğrenci midir?
2: 3'ü de öğrenci.
0: Kaç yaşlarındalar?
2: 1 numara 21 yaşında. Üniversite 3. sınıfta Sude. 2 numara
0: ne Ömer, okuyor üniversite?
2: Bilgisayar mühendisliği.
0: Bilgisayar mühendisi. O güzel.
2: Evet. 2 numara Ömer Elazığ'da mekatronik mühendisliği okuyor.
0: Harika.
2: 3 numarada evimizin neşesi Ali Hikmet.
0: Ali Hikmet.
2: O ilkokul 3. sınıfta.
0: Harika. Nerede okuyor dediniz? Hangi okulda?
2: Bahçeli Evler. Doğu Sanayi İlk Öğretim Okulu.
0: Çıkar mı acaba Türkiye haritasından? Bir de nasıl? Ali Hikmet'e çıkarmış. Peki. Nasıl? O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Nisan Nur Hanım, sizin için Türkiye haritasını açalım.
1: Tamam.
0: Ve bir il ve bir okul belirleyelim. Olur mu?
1: Olur.
0: O zaman hemen Türkiye haritamız geliyor. Basalım lütfen düğmemize. Butonuna başlattık. Dönmeye başladı. Kahramanmaraş, Amasya, Sivas, Hatay dedi. Erzincan'dan Iğdır. Oo, oldukça doğuya gittiniz. Merkez, Yeni Mahalle İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman hemen Cemal Bey size dönüyoruz. Türkiye haritasını bu sefer sizin için açıyoruz. Basalım bakalım nasıl bir hangi ili ve hangi okulu seçeceğiz? Yine dönmeye başladı. Amasya'dan, Tokat'tan geçtik. Urfa üstünden, Artvin'den bu sefer güneye indik. Hatay'dayız. Antakya, Zübeyde Hanım anaokulunu temsil edeceksiniz. Şimdiden iki yarışmacımıza da iki okulumuza da bol şans diliyoruz. İlleri seçtik, okulları belirledik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün birinci etabını hemen başlatıyoruz. Evet, başlıyoruz. Hemen tablomuzu görüyoruz. Bakalım bu akşam kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, 57 soruluk bir tablomuz var. Bir tane de şifre, geniş bir kelimeyi bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım harfleri yakalayabilecek miyiz? Hemen sizinle başlıyoruz Nisan Nur Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4 numara. Yukarıdan aşağı 3 harfli. Gelsin bakalım sorumuz. Ensiz. 10 saniyelik süre başladı. Eni olmayan. Ensiz.
1: Düz.
0: Düz olabilir ama değil.
1: Dar.
0: Dar doğru. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladınız. Tekrar sizinle devam edeceğiz. Kaç dolu soruyu açalım. İstediğimiz bir soru var mı? Oraya yakın sorularımız var. Mesela 2 var, 19 var, 3 var yukarıdan aşağıya.
1: 5'i açalım.
0: 5'i. Niye beni dinlemediniz? 2 var, 3 var dedim, 5'e gittiniz. Peki siz bilirsiniz. Bundan sonra yardımcı da olmam bakın.
1: Kusura bakmayın. Bir dahakine sizeyim.
0: Peki, estağfurullah. Olur mu hiç? Hemen başlıyor sorumuz. Kollu, üst kollu, üst giysisi. 10 saniye süreniz başladı. Kollu bir üst giysi. Kollu bir üst giysi. Bakın böyle kollu üst giysi.
1: Ceket.
0: De ama süre doldu. Böylece ne yaptık? 10 saniyelik süreyi Cemal Bey'e başlatacağız. Bir de harf hediye ettik.
2: Ceket.
0: Ceket doğru. Ama siz bana bakmadınız, güvenmediniz de. Benim yapabileceğim bir şey yok. Burada düğme bağlıyorum sizin için Nisan Nur Hanım. Sizinle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Başka bir yere gittiniz. Peki. Gelsin. İki harfli. Sodyumun simgesi. 10 saniyelik süreyi başlattık. Sodyumun simgesi.
2: SO.
0: SO değil. Sodyum deyince tabii hemen SO'ya gittiniz ama SO değil. Periyodik tabloyu bilir misiniz böyle?
2: Hatırlıyorum da.
0: Hatırlıyorsunuz. Peki biz bir harf açalım. Hemen Nisanur Hanım size dönelim. Sizin için süreyi başlatıyoruz. İkinci harfimiz A. Ne olabilir?
1: Na.
0: Na doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. Çok iyi başladınız Nisanur Hanım. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Açılmışlardan destek alabilirsiniz. Biliyorsunuz bu etapta ilk 30 soru üstünden yarışıyoruz. Video sorularımız var mesela. İsterseniz 14 var. Ama siz beni hiç dinlemezsiniz zaten.
1: Tamam 14'ü alayım o zaman.
0: Ben söyledim diye şey yapmıyorsun. Sonra bilemeyeceksiniz. Bakın bana çıkmasın faturası. 14 mü?
1: Evet.
0: Peki 14. 14 bir sesli soru. Dinliyoruz bakalım 14'te ne gizledik?

0: Evet, dinlediğiniz şarkıcıyı soruyoruz size. Tanıyabildiniz mi? 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Hakan Altun mu?
0: Hakan Altun. Doğru yanıt. Hakan Altun. Evet, kaç nolu soruyu açalım?
1: 24'ü açalım.
0: 24'ü. Peki, 24'te devam ediyoruz. Gelsin bakalım. 24'te ne arıyoruz? Temiz. 3 harfli. 10 saniyeniz başlattık.
1: Pak.
0: Pak. Doğru yanıt. Temiz pak. Cemal Bey, hadi diyeceğim ama Nisanur Hanım 3-3-2-2 küçük küçük gidiyor. Birazcık stres oldu gibi, hafif gergin görüyorum. Nisanur Hanım biraz önce kolları da bağladı. Bir totem falan yok değil mi, böyle bir uğur getirsin diye mi bağladığımız kolları?
1: Yanlışlıkla oluyor tamamen.
0: Peki, heyecanımızı da yendik değil mi? Zaten kaçıncı İnşallah. Soruyu biliyorsunuz. Gayet
1: bir
0: keyifli.
1: Bir keseye kadar bitmiyor benim heyecanım.
0: Öyle mi? Bir anda başlıyor, öyle devam ediyor. Ama pek heyecanlı görmüyorum artık sizi. İyisiniz. İkinci sorudan sonra Hakan Altun'la biraz yumuşattık. Sizle devam ediyoruz. Peki, kaç nolu soruyu açalım?
1: 17'yi açalım.
0: 17 nolu soru. Gelsin bakalım. Soldan sağa 4 harfli 17. Hindistan'da prenslere verilen ünvan. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Hindistan'da prenslere veriliyor bu ünvan. Ne olabilir? Var mı bir tahmininiz? Yok. Peki, beraber bulacağız. Hemen bir harf açıyoruz. Cemal Bey, hazır mısınız? Sizin için başlatacağım 10 saniyeye. Hazırsanız sürenizi başlattık. İlk harfimiz R, son harfimiz A. 4 harfli. R ve A. Bulamadık. Peki, bir harf daha veriyoruz. Ve Nisanur Hanım, 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Bakalım ne geliyor?
1: Reca.
0: Reca. Maalesef değil.
1: Rica, raca.
0: Raca.
1: Ruca.
0: Raca doğruydu. Raca yanıtı. Araya harf koyarak ürettiniz. Reca, rica geldi galiba evet. Bir arada. Sonra raca geldi. Üçüncü de bulduk. Racaydı doğru yanıtımız. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13'ü açalım.
0: 13'ü açalım, gelsin. 13. İçi sıvı veya katı maddeyi alabilen oyuk nesne. 10 saniye başladı.
1: Kap.
0: Kap doğru yanıt. Bir kelime daha bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Söyleyeyim Cemal Bey, fark ciddi açılmaya başladı. Haberiniz olsun. Nisanur Hanım toplayarak gidiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19'u açalım.
0: 19'u açalım. Gelsin bakalım 19'da ne var? Bolluk. 10 saniyeyi başlattık.
1: Bereket.
0: Bereket. Burayı da doğru bildi yarışmacımız. Evet. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 3'ü açalım.
0: 3 nolu soru geliyor. Yeti. 10 saniyelik süre başladı. Yeti. Yeti. Ne olabilir? Yeti. Peki, bir harf daha açacağız. Bir harf açtık K harfiyle ve 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz.
2: Meleke.
0: Meleke doğru yanıtımızdı. Güzel. Bir de harf bulabildiniz mi? Maalesef şifre harften bir harf bulamadınız. Hepsini Nisanur Hanım toplaya toplaya gidiyordu. Sıra size geldi Cemal Bey. Bakalım hangi soruyla devam edeceksiniz?
2: 18.
0: 18'i açalım. Bakalım 18'e ne sakladık? Gelsin 18. Çıplak tepe. 10 saniyeyi başlattık. Tek harf koyacaksınız.

0: ne olabilir? Tekrar 10 saniyeye Nisan Nur Hanım sizin için başlatacağım, hazırsanız. Ne olabilir? Burası bir tepe. Bir tepe. Harf sayabilirsiniz. Bakın adı üstünde. Hazır mısınız Cemal Bey? 10 saniye başlatıyorum. Çıplak tepe.
1: Kal.
0: Çıplak
1: kal.
0: Bir harf koyun.
1: Kal. Bal. Sal.
0: Peki olmadı. 10 saniyeniz doldu. Nisan Nur Hanım size geliyorum. Bir harf koyacaksınız. 10 saniye sizin için başlatıyorum. Hazır mısınız?
2: Tamam.
0: Hangi harf koyun?
2: Çal.
0: Çal. Çeyi koydunuz.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum, doğru bildiniz. Çıplak tepe diye özellikle sesimi yükselttim ki hani belki şey ipucunu verebilirim diye, olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Nisan Nur Hanım yine size kaptırdık soruyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Biri açalım.
0: Bir.
2: Evet.
0: Gelsin bakalım bir nolu sorumuz. Ağız ve elleri silme bezi. 10 saniyeyi başlattık.
2: Peçete.
0: Peçete. Doğru yanıt. Harika gidiyorsunuz. Şu ana kadar 11 soru açtık. Yaklaşık 8-9 sorumuz var. 9 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 2'yi açalım.
0: 2'yi açalım. Açılmışlardan yürüyoruz. Peki. Bereleme. 10 saniyelik süreyi başlattık. Bereleme.
2: Zedeleme.
0: Tebrik ediyorum. Zedeleme. Biliyor muydunuz? Doğru yanıt tabii ki zedeleme.
2: Yara bereden biraz bir şey.
0: Bere, zede. Vallahi tebrik ederim. Ben bulamayacaksınız diye düşünüyordum ama tıkır tıkır geldi. Nisan Nur Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 29 açalım.
0: 29 açalım. Gelsin bakalım 29. Kahveci tepsisi. Askı. 10 saniyelik süre başladı. Ne olabilir? Askı.
2: Yelek.
0: Yelek değil. Çok güzel bir tahminde bulundunuz ama değil. Ne olabilir? Hatta bununla da başlayan bir futbol takımı var diyeyim.
3: Felek.
0: Bir futbol takımı var. Futbol takımı. Çok ünlü. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve Nisan Nur Hanım size başlatıyoruz süreyi.
2: Bakın. Fener.
0: Fener doğru yanıttı. Bir futbol takımı dedim Cemal Bey. F ve E çıkmıştı dedim. Herhalde oradan bilirsiniz. Fenerbahçe, hatta geçenlerde de en son bir derbi maçı olmuştu. Değil mi? Hangi takımları tutuyorsunuz?
1: Trabzonspor.
0: Trabzonspor. Abi Fenerbahçe'yi bilmeniz lazım.
1: Evet, evet.
0: Bayağı büyük rekabet olan, çok da fazla maçları olan bir iki takım. Siz?
2: Ben Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçelisiniz. Oradan geldi mi aklınıza ben ipucunu verirken?
2: Evet.
0: Bir de futbol takımı
2: futbol
0: var.
2: Futbol takımı dediğinizde geldi. Yoksa bildiğim bir şey değildi.
0: Peki. Fener'miş. Doğru yanıtımız. Kahveci tepsisi. Askıyı eş anlamlısı Fener olarak sorduk sizlere. Sizinle devam ediyoruz. Nisan Nur Hanım kaç dolu soruyu açalım?
2: 21'i açabiliriz.
0: 21'i açalım. Bakalım gelsin 21'de ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Yeryüzü, toprak. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Yeryüzü, toprak.
2: Kuru.
0: Kuru mu? Kuru. Başka ne olabilir acaba diyeceğim. Bir harf açıyoruz. Kuruya yakın ne olabilir Cemal Bey? Bakın dikkat edin, bir harf açıyorum.
1: Kara.
0: Sakin. Kuru değil, kara olacaktı. Kuruyu nereden buldunuz? Doğru yanıttı. Kara. Kuru nereden geldi aklınıza Nisan Nur Hanım?
2: Bilmiyorum, bir an oturdu oraya ama değilmiş.
0: Kuru, kara. Peki Cemal Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 30 cazip gibi görünüyor.
0: 30 cazip gibi görünüyor. Gelsin bakalım 30 nolu sorumuz. 5 harf. Damla. 10 saniyelik süreyi başlattık.
3: Katre.
0: Katre. Biliyor muydunuz?
3: Evet.
0: Biliyordunuz. Tebrik ediyorum. Doğru yanıtı aldık sizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 7.
0: 7 gelsin bakalım. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Yeraltı treni. 10 saniye sizin için başlatıyoruz.
3: Metro.
0: Metro. Doğru yanıt. Ama şifre harf bulamıyorsunuz. Açılmış yerlerden yürüyorsunuz. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Özür dilerim. Şöyle bir daha bir bakıyorum.

0: Kelebeğe çok yakın. Nisan Nur Hanım hazır mısınız? Bir harf daha açıyoruz. Bakın sizin için başlatıyorum süreyi. Demir. Nedir? Böyle demir indiririz.
1: Kelebe.
0: Ne kapattık? Böyle demir veya tahta kapı diyeceğim, söylemeyin. 10 saniye sizin için başlatıyorum. Bir de harf açıyorum. Hazır mısınız Cemal Bey? Yakaladınız galiba.
2: Kepenk.
0: Kepenk.
2: Kepenk.
0: Kepenk.
2: Evet.
0: Doğru.
2: Ama kanadı deyince kepenk aklıma hiç gelmedi.
1: Benim de.
2: Anadolu'da
1: benim
2: daraba de denir. Gelmedi. İstanbul'da kepenk denir. Ama kanat deyince ben direkt böyle açılır kapanır.
0: Şöyle ikiye oradan, evet. Kelebek dediniz.
2: Oradan, ha yani, çünkü kanat deyince aklıma böyle bu mekanizma geldi. Ama ha, kepenk farklı.
0: Kepenk oradan geldi. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Bu blok, bu İyi. Etapta ilk şifre harfinizi buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Şöyle. Herhalde burada yine 8 numara cazip gibi görünüyor. Şifre harften dolayı herhalde beni cezbetti.
0: Peki, şifre harften biraz dolayı olsun, 8 biraz olsun. Uzun bir kelime olsun, olsun ama bunu olsun. Bulalım diyorsunuz. Peki. Evet. Şehirle ilgili 10 saniyelik sürenizi başlattık. Şehirle
2: kentsel.
0: İlgili. Kent.
2: Kentsel.
0: Doğru, kentsel. Bir doğru yanıt daha aldık ve finale son 2 sorumuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaça açalım?
2: 26.
0: 26 nolu soru geliyor. Bakalım 26'da neyi soruyoruz? Giyim çizer. 10 saniyeyi başlattık.
2: Stilist.
0: Tebrik ediyorum. Stilist doğru yanıttı. Bir doğru yanıt cevap daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç nolu soruyu açalım? İpucuğunda yardımcı olabilirim. Mesela güzel yerlerimiz var. 10 var. 12 var mesela.
2: 12.
0: Bakın ama ikidir bana uyuyorsunuz. Sonra bilemezseniz zor sordunuz demeyin.
2: Canın sağ olsun.
0: Peki ya. Geliyor. Bence çok rahat bulacaksınız. Otomobilin yerden yükseltilmesini sağlayan alet. Kaldırıcı bir makineden bahsediyoruz.
2: Lift.
0: Değil. Daha doğrusu forklift. Bir aparattan bahsediyoruz. Ne olabilir?
2: Kriko.
0: Dediğiniz süremiz dolduğu için bir harf açıyoruz ve Nisan Nur Hanım sizinle devam ediyoruz.
1: Kriko.
0: Kriko doğru yanıt. Son dakika verdiğiniz için sayamadım çünkü tam 10 evet, saniyeniz evet. Dolmuştu o sürede. Ve ne yaptık? 20. soruya geldik. 20 soru açtık. Var mı bir düşünceniz, kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı?
1: Benim yok.
0: Kaçar
1: hiç.
0: Soru bildiğinizi.
2: Benim çok az.
1: Ben heyecandan hiç sayamadım. Ne oldu ne bitti bilmiyorum.
0: Peki bir bakalım mı? Kaçar soru bildik 20 soru üstünden.
1: Olur.
0: Şimdi bu bölümde birinci etapta Nisanur Kaysın yaklaşık 12 doğru kelime açtı burada. Cemal Özen Kara İsmail, Cemal Bey ise 8 doğru yanıtla 40 puan topladı. Her sorumuz, her doğru yanıtımız 5'er puandı. Dolayısıyla 60'a 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Hazırız. Peki. O zaman ikinci etaba geçiyoruz sır küpünde. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabıyla devam ediyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Birinci etabı Nisanur Kaysın önde tamamladığı için Nisanur Hanım'la başlıyoruz. Hazır mısınız? Peki, 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz soruya lütfen pas deyin. Görüntülü ve sesli sorularımız gelecek. 120 saniyeyi hazırsanız sizin için başlatacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırım, başlayalım.
0: Heyecan var mı?
1: Çok.
0: Harika. O zaman hazırsa ilk sorumuz geliyor. 120 saniyeyi başlatıyoruz. Leblebisi ile ünlü ilimiz hangisidir? Başladı.
1: Çorum.
0: Çorum. Doğru yanıt. Genellikle giysileri düzeltmek için kullanılan kızgın demir aracın adı nedir?
1: Ütü.
0: Ütü. Doğru yanıt. Hemen bir video sorumuz var. İzliyoruz, gelsin bakalım.
3: Mendilini alıyorum, yıkayıp geri veririm.
4: Yok, hiç lüzum yok. Sende kalabilir.
3: Olmaz, yıkar getir.

0: Bunları ipten kurtarmanın bir yolunu bulmamız lazım.
1: Birinci hedef bir an önce buradan kaçmak olmalı. Artık elimizi çabuk tutmamız lazım arkadaşlar.
2: Hadi bakalım. İş başına o zaman. Hadi.
3: Evet. 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan dizinin adı, çok yakın bir dönemde A Para ekranlarında da izledik bu diziyi. Acaba nedir?
4: Pas.
3: Pas dedik. Peki. Göztepe Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size. Acaba hangi iki renk?
4: Sarı, lacivert.
3: Lacivert olmadı. İsterseniz
4: pas.
3: Düşünelim, pas diyelim. Kadınların dudaklarını renklendirdiği makyaj ürünü hangisidir?
4: Ruj.
3: Ruj. Bildik. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geldi.

0: Evet, Melankoli adlı şarkısıyla yıllara meydan okuyan sanatçımızın adını soruyoruz size. Nedir bu sanatçımızın adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki, baştan geçirilerek giyilen uzun kollu örme üst giysisi.
1: Kazak.
0: Kazak doğru yanıt. Tekerlekleri ayakla döndürülen binek aracının adı nedir? İki tekerlekli.
1: Bisiklet.
0: Tebrik ediyorum. Ve bir görüntülü sorumuz daha var. Gelsin bakalım, izleyelim görüntüleri.

0: Evet, görüntülerde de izlediğiniz şehrin simgesi saat kulesi olan ilimizi soruyoruz. Neresi acaba burası?
1: İzmir.
0: İzmir, doğru yanıt. Çarşamba Havalimanı'nı soracağız size. Hangi ilimizdedir acaba?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen dönüyorum bilemediğimiz sorulara. 2006-2008 yılları arasında ATV'de ve çok yakın bir dönemde de Apar ekranlarında izlediğimiz sevilen diziyi sorduk.
1: Pas.
0: Pas dedik. Göztepe Spor Kulübü'nün renkleri dedik. İki renk sorduk size. Süremiz bitmek üzere. Belki olmadı. Hemen doğru yanıtları ben hatırlatayım. 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan, aynı zamanda çok yakın bir dönemde Apar ekranlarında sevilerek izlenen dizimizin adı, hatırla sevgili, olacaktı. Göztepe Spor Kulübü'nün renklerini sorduk size. Sarıyı bildiniz, bir de yanına kırmızı koysaydınız doğru bir yanıt olacaktı. Bir sesli sorumuz vardı. Melankoli adlı şarkısını yıllara meydan okuyan sanatçımızın adını sormuştuk. Nükhet Duru olacaktı doğru yanıtımız. Ve Çarşamba Havalimanı'nı sorduk size. Çarşamba Havalimanı da Samsun pidesiyle de meşhur. Samsun ilimiz olacaktı. Bu bölümde 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt alabildik Nisan Nur Hanım sizden. Evet, bilemediğimiz soruları da hatırladıktan sonra sıra geliyor Cemal Bey. Hazır mıyız Cemal Bey?
2: Hazırız.
0: 120 saniye sizin için başlatacağız.
2: Hay hay.
0: 10 soru var. Hazırsak başlıyoruz. Ayçiçek tarlaları ile ünlü ilimizi soruyoruz size, hangisidir? Süreyi başlattık.
2: Tekirdağ.
0: Tekirdağ, güzel. Köftesini de severiz. Yiyecekleri kızartmaya yarayan özel kabın adını soruyoruz size, nedir?
2: Tencere, tava.
0: Değil.
2: Fritöz.
0: Fritöz, doğru yanıt. Hemen bir sesli sorumuz var, dinleyelim bakalım.

0: 2016'da ilk albümü ile büyük kitlelerin tanıdığı sanatçının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dediniz. Peki. Kocaeli Spor'un renklerini soruyoruz. Hangi iki renk?
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz değil.
1: Yeşil siyah.
0: Yeşil siyah doğru. Üst ya da alt kirpik çizgisi boyunca ince bir çizgi şeklinde uygulanan makyaj ürününün adı?
1: Rimel. Sürme
0: de değil Cemal.
1: Eyeliner.
0: Cemal Bey bunu bilmeniz lazım. Eyeliner doğru. Bir görsel sorumuz daha var. Video soru izleyelim bakalım ne geliyor.
2: Çantaları ağın odasına bırakacaksınız. Peki. Sonra da mutfağa gidip karnınızı doyuracaksınız. Hadi. Çabuk olun biraz. Gel sen de kapat kapıyı.
3: Anne!
4: Sus.
3: Anne oğlum!
4: Sus! Kasabayı ayağa kaldıracaksın yine.
3: Hoş gelmişsin Seymen.
5: Hoş geldin
4: abi. Hoş bulduk.
0: 2002-2003 yılları arasında ATV'de yayınlanan kült dizinin adını soruyoruz. Başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay oynamıştı. Çok da sevilmişti.
1: Konağı ama...
0: Ama ne konağı? Bulmanız lazım.
1: Sırma konağı.
0: Sırma konağı değil. Süre gidiyor sırmaya. Peki, kolsuz, öne açık veya düğmeli üst giysisinin adı nedir? Kolu yok.
1: Yelek.
0: Yelek, doğru yanıt. Elektrik yardımıyla dönen, bir şerit üzerinde yürüyüş veya koşu yapılabilen araç.
1: Konvoy bant, koşu bandı.
0: Koşu bandı, doğru kabul ediyoruz. Hemen bir görüntümüz var. Soru izliyoruz bakalım ne geliyor. Bulunduğu şehrin simgesi olan Kız Kalesi hangi şehirdedir? Süreniz devam ediyor.
1: Pas.
0: Pas dedik. Dalaman Havalimanı'nı soracağız. Dalaman Havalimanı nerededir?
1: Muğla.
0: Muğla doğru yanıt. Hemen başa dönüyorum. 2016'da ilk albümüyle büyük kitlelerin tanıdığı sanatçıyı sorduk. Dinlemiştiniz. Pas. Peki. Hemen dönüyorum. Bir dizi sorduk size. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'dı.
1: Biliyorum ama
0: bir konaktı ama hangi konaktı
1: Sırçalı
0: acaba?
1: Sırça konak.
0: Olmadı.
1: Olmadı.
0: Peki ben vereyim o zaman doğru yanıtları.
5: Asma.
0: 2016'da ilk albümüyle büyük kitlelerin tanıdığı sanatçımızı sorduk. Sesli bir soruydu. Derya Ulu'ydu dinlediğimiz sanatçı. Hemen devam ediyorum. Konağı bildik ama asma kısmını bilemedik. Asmalı Konak. Sevgili Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın evet. Bayağı başarılı ve birçok da dizi oyuncumuzun katkılarıyla uzun süre sevilerek seyredildi. Ve bir ilimizi sorduk size. Bulunduğu şehrin simgesi olan Kız Kalesi dedik. Aynı zamanda Tantuni desem, Cezerye desem ne dersiniz? Mersin der misiniz?
1: Evet. Peki. İkinci tura geçmedi.
0: Mersin olacaktı. Doğru yanıtımız. Peki. Birinci etabı tamamladık ve 120 saniyede 10'ar soru üstünden ikinci etabı da tamamladık. Bir bakalım mı kaçar soru bildik? Bu ikinci etabı kaçar puanla tamamladık? Nisanur Hanım bakıyoruz tablomuza. Kaç? Nisanur Hanım 120 puana geldi. Cemal Bey 110 puanda. Nisanur Hanım 6 kelimeyi bu bölümde doğru yanıtladı. Her biri 10 puan değerindeydi. Cemal Bey ise 2, 4, 6, 7 doğru soruyu yanıtladı. Birinci ve ikinci etap sonunda 110 puana ulaştınız. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün üçüncü etabına devam edelim mi? Butonların evet. Devreye girdi. Rekabetin birazcık daha hızlandığı üçüncü bölüme geçiyoruz efendim. Evet geldik sır küpünde üçüncü etaba. Butonların devreye girdi. Mücadelenin birazcık daha arttığı son etaptayız. Bu etaba nasıl geldik? Nisanur Hanım 120 puanda. Cemal Bey 110 puanda geldi. Dolayısıyla birinci ve ikinci etap sonunda Nisanur Hanım sizin seçmenizi rica edeceğiz. Elleri butonda görelim. Soru geldikten sonra butona basmanızı öneriyorum. Ben soruyu okur okumaz butona basabilirsiniz. Lütfen ismini söylediğim yarışmacı cevap versin. Erken cevap verirseniz yanıtı kaptırırsınız karışmayız. Hazır mıyız Nisanur Hanım?
5: Evet.
0: Yine gerildiniz. Yine bir ciddiyet geldi yüzünüze. Evet. Tamam. Biraz sakinleşelim.
3: Tamam, iyiyim.
0: İyiyiz değil mi?
3: Hı-hı.
0: Şimdi bir de iyice gerilirseniz el gitmez, çalışmaz bakın.
3: Deneyeceğiz.
0: Deneyeceğiz. Peki eller butonda. Kaç tane soruyu açalım hazırsak?
3: 34'ü açalım.
0: 34 geliyor. Hazırsak eller butona gitsin efendim.

0: Rusya'da bir şehir 10 saniye başladı. Nisanur Hanım, Rusya'da bir şehir. Bastık ama gelmedi. Peki. Hiç merak etmeyin, bir harfi biz veriyoruz. Hazır mısınız? Başlatıyorum süreyi. Eller butonda, 10 saniyeyi başlattık. Neresi olabilir? Rusya'da bir şehir arıyoruz. Rusya'da bir şehir. Bir basmadı kimse. Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Eller butonda mı? Bakın, tek harf koyacaksınız. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey.
1: Cemal Bey.
0: Esa. Değil. Bir harf daha koyalım diyeceğim. Tekrar 10 saniye başlatıyorum. Eller butonda. Hazırsak 10 saniye başladı. Kim basacak bakalım? Nisanur Hanım.
2: İsa.
0: İsa değil.
2: Usa.
0: Usa değil.
2: Üsa.
0: Üsa değil.
2: Osa. Osa.
0: Osa. Doğru yanıt Osa'ydı. Tebrik ediyorum. Üsa'dan sonra oyunu buldunuz. Bir de şifre harf açtık. Şifre kelimemizden iyice finale doğru kelimemiz yavaş yavaş çıkıyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Kemik bilimci. Cemal Bey, 10 saniyenizi başlattık.
1: Ortopedi.
0: Ortopedi değil. Kemik bilimci. Çok yakın ama ortopedi değil. Orteopedi de olmadı zaten. Bir harf daha açıyoruz. 10 saniyeyi başlatacağız. Eller butonda. 10 saniyeyi başlattık. Kim basıyor? Kimse basmıyor çünkü kimse bilmiyor. Peki Nisanur Hanım?
2: Orteolog.
0: Orteolog değil ama çok yaklaştınız. Orteologla çok yaklaştınız. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Hazırsak süreyi başlatacağım. Süre başladı.
1: Cemal Bey. Orteolog.
0: Orteolog değil ama çok
1: Orpeolog.
0: Orpeolog da değil. Orteolog çok yakın. Olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazır mıyız? Eller butonunda. Bakın herkes kazanabilir. Süreyi başlattık. Hangi harfi koyacağız? Nisanur Hanım.
2: Osteolog.
0: Osteolog doğru yanıt. Evet. Biliyor muydunuz?
2: Hayır.
0: Hayır bilmiyordunuz. Sadece şeyi. Heyecan birazcık daha yükseldi mi? Orteologlar, osteologlar. Hepsi havada uçuşuyor. Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kemik bilimci, osteolog kelimesini gizlemiştik burada. Gelsin bakalım kaç tane soruyu açalım. 2'de 2 yaptınız. Çok güzel 2 kelime buldunuz. 30, yanıtlaması zor.
2: 33.
0: Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Mermer yapıştırıcısı. 10 saniye süre başladı. Mermeri yapıştırıyor bu. Cemal Bey, basmıyoruz. Ne olabilir? Biz demiştik bu tonlarla beraber biraz rekabet yükselecek diye. Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? 10 saniyeyi başlattık. A ve K. Ne olabilir? Ak.
1: Akrit.
0: Hemen Cemal Bey, akrit değil. Bir harf daha açalım. Eller butonda. 10 saniyeyi başlatacağız. Başlattık.
1: Akemi.
0: Cemal Bey.
1: Akemi.
0: Akemi doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
1: Ya şeyde
0: böyle dipte kalmış.
1: Kütüphaneden çıkartmaya
0: çalıştık. Duymuş arkadan hafızadan tazeledik değil mi bilgileri? Siz
2: ben
0: biliyor muydunuz?
2: Ben de hiç yoktu.
0: Hiç yoktu. Hiç yoktu. Ama biraz harflerle beraber yardımcı oldu galiba. Peki. Cemal Bey çok iyi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Yani 31 ile 32 arasındayım ama 31.
0: 31 ve 32 arasındasınız. Bakalım 31 nolu sorumuz geliyor. Uyulması gereken kural. Düzgü. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey.
1: Norm.
0: Norm doğru yanıt. Ve bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum, o harfini buldunuz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yine 43 ile 39 arasındayım.
0: Ama 43 39. Bakın 43 yardımcı olabilecek mi soru bu arada?
1: 43.
0: 43. Siz her seferinde bana inanıyorsunuz. Peki tamam. İzleyelim bakalım, bir videomuz var. 43'te ne sakladık? Öyle mi?

0: Karlar Ülkesi filminde yer alan hayali karakter 10 saniye süre başlamıştı Nisan Nur'un.
1: Elsa.
0: Elsa mı? Doğru.
1: Çok korktum.
0: Bir anda acaba ama çok bilerek cevap verdiğiniz için öyle yaptım. Tebrik ediyorum. Siz biliyor muydunuz Cemal Bey?
2: Biliyor musunuz? Ben bir de şöyle bir psikolojiye girdim. Soruyu hani ben seçtiğim için bekliyorum hareket etmek.
0: Butona basmıyorsunuz. Evet. Elsa'yı nereden biliyordunuz? Evde küçük canavardan.
2: Hayır, o seyretmiyor da yeğenimden biliyorum.
0: Ay yani. Ama bir evde yine çizgi film animasyon
2: tabii.
0: Var değil mi?
2: Var.
0: Yaş kaç olursa olsun seyrediliyor. Evet. Ben de çok severek izliyorum bu arada.
1: Ben de.
0: O zaman Nisan Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 39.
0: 39 gelsin bakalım, 39 ne oldu soru. Eller hazır. Aklama 10 saniye başladı. Aklama. Kim basacak? Kimse basmıyor mu? Aklama. R harfimiz çıktı. 4 harften oluşan bir kelime arıyoruz. Aklama. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Hafızamızı tazeleyelim. Dikkatli bakalım tabloya. 10 saniyelik süreyi başlattık. İlk harf İ. Cemal Bey.
2: İbra.
0: İbra doğru. Aklama. İbra. Eş anlamlıydı. Cemal Bey yine yardımcı olabilirim size. 47'yi verebiliriz. Yine bir video sorumuz olur.
2: Olur.
0: Yine
2: 47.
0: Olur mu?
2: 47.
0: Peki 47. Cemal Bey her seferinde beni dinliyor, bir soru kaptırıyor. Peki gelsin bakalım görüntülerimiz, ne izliyoruz?
3: Baban nerede Samet'im? İlyas'ım nerede? Ağlama. Ağlama bak. Cemşit emniz sana doktor getirecek. Yarın.
0: Evet, sorumuz geliyor. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakter 10 saniye başladı. Yok mu cevabımız? Selvi Boylum Al Yazmalım. Bu filmde Türkan Hanım, Türkan Şoray. Peki bir harf açıyoruz. 4 harften oluşuyor, 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Selvi Boylum Al Yazmalım. Ah derdi, ah derdi. Ona şiirler. Bir harf daha açacağım. Çok hızlı yakalayacaksınız. Eller butonda hazır. Cemal Bey.
2: Asya.
0: Asya doğru yanıt. Bir kıta diyecektim ama özellikle demedim. Hemen bulacaksınız diye. Filmi seyretmiş miydiniz?
1: Çok eskiden.
0: Nisan Nur Hanım. Çok eskiden dediğiniz zaten daha ne kadar eski olabilir ki Nisan Hanım? 22 yaşındasınız.
1: Olsun.
0: Peki Cemal Bey, siz eskiden seyretmiş miydiniz?
2: Ya işte çok hatırlamıyorum ya.
0: Ondan evet. İsim geride kaldı.
2: Evet. Peki. Ben filmi hatırladım ama. Ben o yüzden bir şey böyle bir heyecanlandım.
0: Filmi soracağız zannettiniz. Tamam. Evet. Ama dört harfi nasıl filmin adını sığdırıyor?
2: Bakmadım o an. Görseli görünce
0: doğru,
2: o zannettim.
0: Doğru, oraya bakıyordunuz. Peki güzel, ama bana güvendiniz, yine kaybettiniz.
2: Evet.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Maalesef.
0: Sizinle devam ediyoruz. Buyurun.
2: 37.
0: 37. Gelsin bakalım 37'de neyi sakladık? Dar ve kalınca tahta. 10 saniyelik süre başladı. 4 harf. Dar ve kalınca tahta. Buyurun Cemal Bey.
2: Lama.
0: Lama değil.
2: Lata.
0: Lata doğru yanıt. Evet. Yine eski dağarcıklardan bir kelime geldi. Lata. Doğru bildiniz. Hafızamızı tazeledik. Lata'yı bulduk. Sizle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç tane soruyu açalım? Ne diyoruz? Kaç tane soru?
2: 50.
0: 50. Peki gelsin. Bakın beni dinlemediniz, zor soruya gittiniz. Söyleyeyim. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu 10 saniye başladı. Eller butonda. Kim basacak? Açık hava tiyatrosu. Açık hava tiyatrosu. Gelmedi mi aklınıza? Peki bir harf açalım. Bakın gelecek, gözleri kaçırmayalım. Eller butonda, 10 saniye başladı. Bakalım kim basacak? Cemal Bey.
2: Amfitiyatro.
0: Amfitiyatro doğru kabul ediyoruz ama yazılımını amfitiyatr olarak düzeltmemiz gerekiyor. Bir de şifre harf bulduk. Yazılım amfitiyatr olacaktı. Amfitiyatro. Evet. Sizle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç nolu soruyla devam edelim. Nisan Nur Hanım, ellerinizi bence açın. Şimdi böyle durduğunuz için o butona gitmiyor. İyice kendinizi kapattınız. Böyle biraz rahatlayalım.
1: Tamam.
0: Değil mi? İlk etapta çok önde, gayet rahat
1: gidiyordunuz. Heyecanım gitti ya artık. İyice basmıyorum bile.
0: Evet, basmıyorsunuz direkt eller. Peki ellerimizi butona götürüyoruz. Cemal Bey hazırsa kaç nolu soruyu açalım sizin için.
2: Eşimin memleketi Konya'nın plakası 42.
0: 42 Konya'nın plakası. Konya'ya geçiyoruz bakalım 42'de neyi sakladık? Baş. 10 saniye süre başladı. Tekrar Cemal Bey.
2: Ser.

0: eser, doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini koyduk. Çok az bir yerimiz kaldı. Yaklaşık 5 soru sonra 3. etabı, final bölümünü tamamlayacağız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 55.
0: 55. Gelsin 55 nolu soru. 4 harf. Yazı ile bildirme. 10 saniye süre başladı. Buyurun Cemal Bey.
1: İhtar.
0: İhtar değil. 4 harf. Tamam, yazılımda yardımcı olduk Cemal Bey de o kadar da yardımcı olmayalım. Araya kutu açmamızı talep ediyorsunuz resmen. Peki. Hazırsak bir harf açtık. Hazır mıyız? 10 saniye tekrar başlatıyorum. Yazı ile bildirmeyi soruyorduk Nisanur Hanım.
2: İbar.
1: Değil.
2: İtar.
1: Değil.
2: İhar.
1: Değil.
2: İcar, ikar.
0: Olmadı. Bakalım hangi harfi koyacaksınız? Tekrar başlatacağım. Eller butonda tekrar hakkı yakalayabilirsiniz. Cemal Bey.
1: İnar, ilar, ikar, izar.
0: Evet.
1: İzar, iyar.
0: Evet. Hiçbiri değil. Bir harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Hazırsak başlatıyoruz. Başladı.
2: İdar, ibar, icar, igar, isar.
0: Böyle noktalı bir harf. İsar.
2: İşar.
0: İşar. Doğru. Peki, bildik. İşardı. S'yi getirdikten sonra bir de kuyruk ekledik. İşarla yazı ile bildirmenin eş anlamlısını bulmuş olduk beraber. Sizle devam ediyoruz Nisanur Hanım. Kaç son soruyu açalım?
3: 51 açalım.
0: 51. Gelsin bakalım 51 nolu soru. Belirti. 10 saniye başladı Cemal Bey.
1: İz.
0: İz. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 56.
0: 56. Hazırsak sorunuz geliyor. Süreyi başlatmamı bekleyin lütfen. İzin onay. Süre başladı. Buyurun Cemal Bey. Nisanur Hanım, önce basın sonra düşünün. Bakın Cemal Bey hep öyle yapıyor. Ve bulamadı.
1: Olama.
0: Evet. Bakın basın, hakkı kazanın, sonra düşünün. 10 saniye tekrar başlattık, bir harf verdik. Evet Nisanur Hanım, siz düşünüyorsunuz. Cevap hakkı sizde. Ne olabilir? İlk harfimiz İ. İzin onay. Bir harf daha açacağız. Süreyi başlattığım an basacaksınız. Eller butonda lütfen. Erken bastınız. Evet. Tekrar süreyi başlatınca hazır. Bir harf daha açtık. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey. Ne olabilir? İzin, onay, İ ve T.
1: Çok iyi bildiğimden eminim.
0: Bir harf daha açıyoruz. Biraz dipte kalmış bir kelime. Nisanur Hanım.
2: İcazet.
0: İcazet. Doğru. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Bakalım. Şifre harfe bakıyor musunuz? Şifre kelimeye bakıyor musunuz? Hı-hı. Harfleri evet. Yerlerine yerleştiriyorsunuz. Peki. Finale iki sorumuz kaldı. İki soru sonra finale giriyoruz. Hazır mıyız? Son iki sorumuz. Sizinleyiz. Nisanur Hanım, kaç nolu soruyu açalım? Çok dikkatli seçim bence.
2: 53.
0: 53. İki harf geliyor. Kalay'ın simgesi 10 saniye başladı. Kim basacak Nisanur Hanım?
2: SN.
0: SN mi? Doğru, SN. Tebrik ediyorum. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız? Bakın çok kritik gidiyor mücadele.
2: 48.
0: 48. Gelsin bakalım 48. İki harfli bir kelime arıyoruz. Bir renk. 10 saniyeniz başladı. Cemal Bey.
1: Al, ak.
0: Ak. Doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. Ve 15. soruyu da tamamlamış olduk. Bu blokta geldik finale. Var mı bir düşünceniz? Kaçar kelime bildiğimize ilgili bir fikriniz var mı? Nasıl geçti bu etap?
1: Su gibi geçti.
0: Su gibi geçti. Biraz evet. Butonlar devreye girince.
2: Evet. Evet ya.
0: Rekabet değişiyor değil mi?
2: Evet.
1: Butonu düşünürken bildiğiniz soruyu da unutma durumu da oluyor.
0: Kelimeyi biliyor muyuz? Doğru yanıt verebilecek miyim? Bir ara farklı harfler koydunuz.
2: Bir de yanlış zamanda basacağım mı korkusu da oluyor. Basmaya da çekiniyorum ben bazen.
0: Siz bir ara baya böyle elleri bağladınız. Böyle yarışıyordunuz butonlardan. Peki. O zaman hemen

0: Puanlara bakalım. Bakalım kaçar kelime bildik. Bu bölümde Cemal Bey önde kapattı tabii ki. 9 kelime buldu Cemal Kara İsmail bu bölümde. Nisanur Kaysın 6 doğru kelime buldu. Birinci ve ikinci etap üzerine 120 puanla tamamlamıştı Nisanur Hanım. Fakat Cemal Bey arkalardan gelerek yetişti ve bu etapta her biri onar puan değerinde 9 kelimeyi doğru yanıtlayarak 20 puan kadar Nisanur Hanım'ın önüne geçti ve ne yaptı? İlk tahmin hakkını kazandı. İlk tahmin hakkı size geçiyor Cemal Bey. Bu bloğu önde bitirdiğiniz için, 3. etabı önde bitirdiğiniz için şifre kelimemizle ilgili bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmam gerekiyor. Doğru kelimeyi, doğru harfi tek seferde almam gerekiyor. Değiştirme hakkınız yok. Tek seferde tek hakkınız var. Kullanacak mısınız?
1: Kullanmazsam soruya.
0: Kullanmazsınız, cevap hakkı Nisan Nur Hanım'a geçer. Ama yanlış bir şey söylerseniz yine Nisan Nur Hanım'a geçer. Onun için bence iyi düşünün, hakkınızı kullanın derim. Buraya kadar getirdiniz ve bayağı da arkadan gelerek öne geçtiniz. Kelimemizin bayağı büyük bir kısmı çıktı ama acaba ne olacak? Tekrar hatırlatmam gerekiyor. Doğru harfi koymanız gerekiyor. Doğru kelimeyi bulabilecek misiniz? Tahmin hakkınızı kullanacak mısınız? Kullanacaksanız sizi dinleyeceğim.
1: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. O zaman Cemal Bey sizi dinleyeceğiz. Hazırsanız Cemal Kara İsmail birinci ve ikinci etapta arkadan gelerek arayı kapattı ve cevap hakkını kullanıyor. Yanıtınızı alıyorum.
1: Bir tahmin öncelikle başka bir şey sorabilir miyim?
0: Yani sorun tabii ama
1: Şifrelerde mesela R harfi 2 kere çıkmış ya mesela.
0: evet.
1: Mesela K olsaydı bir tane daha çıkacak mıydı otomatikman?
0: Şimdi şöyle,
1: Düz mantığı yürüteyim mi yani?
0: yani şöyle düz mantığı şöyle yürütebilirsiniz. Tabloda açılan bütün harfler şu anda yerlerine yerleşti. Yani bu ikinci bir K de olabilir.
1: Ha, onu öğrendim.
0: İkinci bir R de olabilir. Onu bilemiyoruz ama bulduğumuz harfler bunlar. Çünkü tabloda dikkat ederseniz 2 tane O çıktı ama 2 tane O farklı yerlerde çıktı.
1: Evet,
0: Dolayısıyla
1: evet.
0: oradaki harfin bulmayı size bırakıyoruz.
1: Hiç bilmediğim bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden şansımı deneyeceğim.
0: Peki o zaman ben sessizliği davet ediyorum ve sizi dinliyoruz. Tek hakkınız var.
1: Oniko renk.
0: Ornikorenk.
1: Evet.
0: Peki. Cemal Bey, Cemal Kara İsmail Bey birinci ve ikinci etapta arkadan birinci ve ikinci etap sonrasında üçüncü etapta 9 doğru yanıtla üçüncü etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkını kazandı. Şifre kelimeye de Ornikorenk dedi. Acaba Ornikorenk bu akşamın şifre kelimesi mi? Bakalım Ornikorenk doğru mu? Tek harf koyması gerekiyordu ama maalesef doğru harfi koyamadı. Hakkımız Nisan Nur Hanım'a geçiyor. Nisan Nur Hanım, sizin için bir hak doğdu. Siz buraya bir harf koyup cevap hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
2: İstiyorum.
0: Kullanmak istiyorsunuz. Peki, birinci ve ikinci etapta çok başarılı bir yarışma çıkarttınız. Sıra sizde. Hangi harfi
2: Ornitorenk.
0: koyuyoruz? Ornitorenk. Bildiğiniz bir yerden mi geliyor acaba? Yoksa bir harf öyle
2: Biliyorum.
0: biliyorsunuz. Peki, o zaman bakalım bu akşamın şifre kelimesi Ornitorenk mi? Ve Ornitorenk doğruysa Nisan Nur Hanım'a geçecek. Bakalım şifre kelimemiz ne? Yanıtımız ne olacak? Tabii ki doğru bildiniz. Tebrik ediyorum. Ornitorenk Avustralya'ya özgü memeli bir hayvan efendim. Hatta bir animasyon

0: filminde de oldukça çok işlenir bir animasyon karakteri de vardır. Yumurta bırakan tek memeli grup arasında yer alıyor. Gaga gibi bir burnu, kunduz gibi bir kuyruğu ve perdeli ayakları var. Çok da sevimli. Evet, Cemal Bey, doğru harfi koyamadık. Bu akşamın yanıtı ornitorenkti. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Evet efendim, Sır Küpü'nde bu akşam çok güzel bir mücadele izledik. Birinci etapta Nisan Nur Hanım önde kapattı. İkinci etapta Cemal Bey fazla kelime bildi ama yine Nisan Nur Hanım önde kapattı. Üçüncü etapta ise Cemal Bey daha fazla kelime bilerek önde kapattı. Fakat final sorumuzda K harfini koydular ve ne oldu? Doğru tahmin hakkını Nisan Nur Hanım'a geçti. Nisan Nur Hanım da bu akşamın şifre kelimesi ornitorenki doğru bildi. Ve ne yaptı? Kitaplarımız, eğitim setlerimiz nereye gitti? Iğdır'a gitti. Bugün Merkez Yeni Mahalle İlkokulu'ndaki öğrenci kardeşlerimize kitap hediyelerini, eğitim seti ödüllerini kazandırmış oldunuz. Cemal Bey, hiç üzülmeyin. Çok güzel bir mücadele verdiniz. Temsil ettiğiniz okul kesinlikle kaybetmedi. Sır Küpü'nde kaybeden yok. Tek kazanan var. Geleceğin mimarı, gençlerimiz, kardeşlerimiz diyoruz. Temsil ettiğiniz okul bir başka akşam, bir başka yarışmacımızla mutlaka kazanacaktır. Sadece sırasını bekliyor diyorum. Ve kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Söz önce hanımefendilerin olsun. Sizi dinliyoruz Nisan Nur Hanım. Nasıldı yarışma?
1: Bence gayet güzeldi. Hem yani hizmet ettiği amaç çok güzel olduğu için ben gayet keyif aldım. Cemal Bey de çok iyiydi. Çok keyifli geçti benim için. Teşekkür ederim. Sadece başta çok heyecanlıydım. Elim ayağımı çok kullanıyordum. Sonra kullanmam gereken yerde kullanamadım. Öyle bir aksilik oldu benim için ama iyiydi. Teşekkür ederim bu akşam için sizlere.
0: Esas biz teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız? Katıldınız, geldiniz. Gençlerimize birer destek oldunuz. Bizimle beraber yarıştınız. Cemal Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Öncelikle sizlere ve ekip arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yine gençlerin ve eğitimi kazandığı için mutluyuz. Çok akıcı bir programdı.
0: Çok da güzel mücadele ettiniz.
2: Sanki
0: tebrik ediyorum.
2: Sanki birkaç kere daha oynasak böyle iyice ısınırız gibi geliyor.
0: İyice ısınır ama çok güzel, birkaç kelime çok diplerden, eski hafızalardan bayağı kelime buldunuz. Yani farklı kelimeleri, değil mi Nisan Hanım? Bayağı farklı kelimeler
1: vardı,
0: çıkarttınız.
1: Evet.
0: Gerçekten tebrik ediyorum. Sonda bir K harfi yanlış oldu.
2: Evet.
0: Ki animasyonda seyrediyorsunuz. Evde de küçük bir canavarımız var. Kesin biliyordur. Şu anda televizyondan diyordur. Baba bunu nasıl bilmezsin diyordur size. Kesinlikle. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Tarihle ilgili misiniz? Sever misiniz? Bugüne ait küçük bir anı veriyoruz sizlere. Kronik yayınlarından umarım her okuduğunuzda bizi hatırlarsınız.
2: Çok teşekkür.
0: Teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız. Efendim, geldik bu bölümün sonuna. Sizler de bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Başvuru adreslerimiz sirkupu@apara.com.tr. Bizimle beraber yarışın, geleceğin mimarı, gençlerimizin, miniklerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sigorta.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
1: The cave's filling up.
3: The river must have burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2. Cumartesi 20'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Hayrete bak.
1: Terasta değilim.
0: O da benim.
1: Lütfen.
2: Dayı, televizyonun sesini kısar mısın? Ödevimi yapmaya çalışıyorum.
1: Bebeğim.
3: Utandı.
1: Terasta değilim.
4: Perfeksiyonlu. Siz bu tarafa.
5: Martin uyudu.
4: Bizim de geldik.
2: İyi geceler.
6: Yiğit. Daha bir şey demeyecek misin?
2: Ne hakkında?
6: Bugün müdür niye çağırdı okula? Bir arkadaşını fena halde benzetmişsin.
2: Bu seni ilgilendirmez.
6: Yiğit. Bak gençsin, fevrisin. Hani şimdi koleji bilmiyorum ama başka okulda canını yakarlar oğlum.
2: Ne okul, ne başka okul diyorsun sen?
6: Başka okul, devlet okulu.
5: Ya dayı, ne oluyor?
6: Desene şuraya.
2: Aha.
6: Şimdi çocuklar, bugün okula bu kavga için çağırmamış. Aynı zamanda müdür başka bir şey söyledi. Bizim borcumuz varmış okula.
5: Ne kadar?
6: Çok fazla. Bir insanın bir ömür boyu göreceği

0: Kaleş tabii ki de alacaklar.
1: Kaleş orası ama bende para yok, olsa amenna.
2: Ya dayı ne olacak?
1: Vallahi mahallede devlet okulu var yani.
2: Devlet okulu?
1: Devlet okulu, devlet okulu okul değil mi?
0: Yok ya.
2: Ya dayı bütün arkadaşlarımız orada.
1: Bütün arkadaşlarınız orada, babalarının şoförleri de kapıda. Ben nasıl orada olacağım? Ben yapamam kızım. Yapamam. Allah Allah. Anlatamıyoruz galiba.

0: Paran yoksa birinden borcam.
1: Kimden?
0: Bilmiyorum, bul bir yerden.
1: Oğlum buldum, bir iki ay sonra ne olacak?
0: Başkasından alırız.
1: Alamam. Ben böyle bir yükü kaldıramam ya.
0: Ya sen hayatta hangi yükü kaldırabilirsin?
1: Ama değil o.
0: Sen hayatta neyi becerdin?
1: Yiğit, kalbini kıracağım ha.
0: Ev yok, yemek yok, para yok. Bu ne ya? Bu kadarını ben de yapardım.
1: Yap o zaman.
0: Yapacağım.
1: Yap ulan. Yap. Meraklı mıyım ulan ben? Mis gibi hayatım vardı lan benim orada. Nerede akşam orada sabah. Geldim buraya, her gün derdiniz bitmiyor. Başka bir dert, her gün başka dert.
0: İyi o zaman, işte gidiyoruz.
1: Git, nereye istiyorsan git.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Annem haklıymış. Sen hayatta hiçbir haltı becerememişsin. Sen bu ailenin yüz karasısın.

0: Nereye?
1: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum?
1: Ya amcama gideceğiz.
0: Almanya'ya. Ha pardon, yanımızda kimse olmadan nasıl gideceğiz biz oraya? 18 yaşında değiliz.
1: Ya ararız, gelir o bizi alır.
0: Ha, o bizi alana kadar ne yapacağız peki Yiğit?
1: Ya Eda, kes soru sormayı, bir şekilde halledeceğim.
0: Ama ya...
1: Gel buraya, gel. Bak, dayıma laf yetiştirmek yok, tamam mı? Söz mü?
2: Söz.
1: Gidiyoruz.

0: Se muove.
1: Chi è la luce viva?
0: Neymiş?
2: Evcilik oyunu bitti. İçimizde ne varsa döktük ortaya. İyi de oldu.
0: Abi senin derdin sana yetiyor. Ben gidiyorum.
2: Nereye gidiyorsun oğlum?
0: Bilmiyorum, bulurum ya.
2: Nereye? Ne yeri ya? Allah.
0: Mersin'e dönmem. Burada da kalmam. Basıp gideceğim öyle işte.
2: Oğlum iki gün sonra gideceğiz. Kürüz'e gideceğiz. Nereye gidiyorsun ya?
0: Nasıl? Sen gelecek misin?
2: Geleceğim. Sabah çocuklar uyansın konuşacağım ya. Sesim yapamıyorum ben yani. Buraya kadar. Bu kadarmış. Dahası yok.
3: Herkes kendine bir çanta yapsın. Sabah karşı gideceğiz. Bakın bu evde bir gün daha kalamayız.
4: Tamam.
5: Ama çantamı ben yapacağım. İyi yap.
2: Taci validesinin eşyalarını koymuş. Bir oda boş dedi ama bir bakalım. Nasıl? Eski meski ama idare eder Alçoya.
0: Araba ne durumda abi?
2: Araba iyi, tamir oluyor.
0: Abi şunu Taci abiye versene.
2: Bu ne ya?
0: Para. Yetmezse gemiden daha yollarım ben.
2: Sen onu sok cebine ya. Sigortadan halloluyor arabanın parası. Sen nasılsın? Sen iyi misin? O önemli olan. Gerisi hallederiz.
0: Ya neyi hallediyoruz abi ya? Hiçbir şeyin halloluğu yok. Baksana acayip bir dünya. İnsanın en yakını sırtından vuruyor.
2: Öyle yakınlık olmaz kardeşim. Senin o taraflarda biraz işler karışık Aliço. Sen bana sorarsan kendini kahretme. Ciğerim benim. Bu da geçer. Ne demişler? Her kışın sonu bahardır. Bunun da altından kalkacağız Alimallah.

0: Reyhan. Kız. Şişt. Hı. Kalk hadi.
1: Niye ya, ben işe gitmeyeceğim bugün.
0: Niye?
1: Ablamın arabayı servise götüreceğiz.
0: Kız Reyhan. Şu anda evliliğine ilk adımını atmış biri duruyor karşında.
1: Ha?
0: Eken'in aramadığına göre Muazzez teyze galiba evlenmemizi kabul etti.
1: Nereden biliyorsun ya?
0: Anacığım, şu anda kadın kabul etmeseydi ambulansla acile gidiyorduk.
1: Abla ya. Ya ne güzel uyuyordu.
0: Hadi anacığım hadi. Ablan için dua et kız. Galiba bu sefer olacak bu iş.
2: Çocuklar. Hadi okula geç kalacaksınız, kalkın. Eda. Yiğit hadi oğlum.
3: Dayı, bizi istemediğini daha ilk günden söyledim. Haklısın. Her günümüz dert. Ama merak etme, gidiyoruz. Artık özgür ve mutlu hayatına dönebilirsin. Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim. Yiğit.
2: Ali. Oğlum uyan.
4: Ne oldu?
2: Ya çocuklar yok.
4: Nasıl yok?
2: Yok, gitmişler. Sen bir şey duydun mu?
4: Yok. Karşı evde olmasın da.
2: Hangi karşı evde?
4: Geçen sefer Mert'i orada bulduk ya.
2: Allah Allah.
0: Sağ ol ablam. Abla be. Ya Kenan'ı arasam mı acaba?
5: Ay Feride, Allah aşkına biraz kendini şöyle ağırdan sat. Ne ol sabahın köründe öyle yangından mal kaçırır gibi ya.
0: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Gel anacığım, otur otur.
5: Hadi iki lokma bir şey yiyin de çıkacağız. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sami?
2: Neredeler?
5: Kim?
2: Ya Meryem, Allah'ını seversen çağır şu çocukları ya.
5: Ne diyorsun Sami?
2: Mertcan, Eda! Neredesin kızım?
5: Ya kime bağırıyorsun ya?
2: Ya çocuklara bağırıyorum. Burada değiller mi?
5: Yok.
2: Yemin et.
5: Ya Samim, sabahın köründe ne işi var çocukların bende?
2: Gittiler.
5: Ya nereye gittiler?
2: Ya, yok bilmiyorum. Çocuklar evde de yok ya.
4: Samim abi. Yiğit aradım.
5: Ablam ne oluyor? Ya ben de anlamadım. Anne ne oldu?
4: Çocuklar evden kaçmış.
5: Ne?
2: Cevap vermiyor abi. Bende kabahat ya.
5: Samim koş.
2: Nereye?
5: Karakola.
4: Tamam ben de gidiyorum.
2: Ya sen nereye geliyorsun? Sen de hastaneden yeni çıkmışsın ya.
5: Feride, çocuğa göz kulak ol.
1: Abla ben işe gideceğim.
5: Abla ben buradayım. Bak oğlan asla dırağı aç kalmasın.
2: Meryem hadi yürü.
5: Samim.
2: He.
5: Ya altına bir pantolon giy.
2: Bununla gitsen ne olacak ya? Çocuklar kaybolmuş. Pantolonunu gitsen.

0: Geliyor, geliyor.
1: Gel, gel, gel. Kimse gördü mü seni?
2: Yok oğlum, görmedi. Okulun kapısının önüne bekledim.
1: Ne oluyor, gidiyor musunuz?
2: Gidiyoruz.
1: Ne yapacaksınız?
2: Ya yoldan amcamı arayacağız. Sonra da ver elini Almanya.
1: Almanya? Kurtuluyoruz oğlum buradan. Paran var mı?
2: Var var.
1: Ya. Yaz, sen al şunu.
2: Yok.
1: Almanya'dan yürü olarak yollarsın.
2: Bak,
1: adresi buraya yazdım. Anahtar da burada. Evde her şey var. Bir şey olduğu zaman ararsın.
2: Bak, bizi görmedin, tamam mı?
1: Tamam dostum. Oğlum gitmeden ara, tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi görüşürüz. Hadi hadi.
0: Samim dikkat.
3: Ya dikkat ediyorum ya.
0: Geçen sefer de öyle dedim, bak direğe yapıştık.
3: 20 sene oluyor, 20 sene.
0: Vallahi bilmiyorum, bak bacağımda izi hala duruyor ha.
3: Ali ha. Bu çocuklar nereye gitmiştir ya?
0: Bilmem. Kim bilir neler yaptın da kaçtı çocuklar.
3: Kim, ben mi? Ben ne yapacağım ya?
0: Sami, durup dururken kaçmadı ya bu çocuklar. Bir şey yaptın elbet.
3: Ya bir şey yapmış olsam önce sen bilirsin. Kabak gibi görünüyor her şey.
4: Babam, şimdi seninle çok güzel bir yere gideceğiz. Uçağa bineceğiz.
5: Mertcan, simit al ablacığım. Ne oldu?
2: Cevap vermiyor.
4: Abla, Almanya'da ne yapacağız?
2: Hayatımız kurtulacak.
5: Bir kere daha iyi okullarda okuyacağız ve daha iyi imkanlarımız olacak ablacığım.
4: Başka?
2: Çok güzel bir evde yaşayacağız.
5: Amcamın evi büyükmüş. Belki yine kendi odamız olur.
4: Oyuncak?
2: İstemediğin kadar. Aa, amcam belki seni araba da alır.
5: Ya başka ülkelere de gidebilir miyiz?
2: Niye gitmeliyim kızım? Avrupa'dayız. Her yer ayağımızın altında.
5: Ben Londra'ya gitmek istiyorum.
2: Londra. Siz Mertcan Bey?
4: Disneyland.
2: Disneyland. Aferin koçum benim. Sonra Fransa. Disneyland.
4: Söz mü?
2: Söz.
0: Samim, şuraya bir yere park et, geldik.

0: Amca ben Yiğit.
1: Ha. Nasılsın Yiğit?
0: Ya amca iyi değiliz ya.
1: Niye?
0: Dayımla kavga ettik. Amca. Biz evden ayrıldık. Okuldan çıktık. Dayım çekip gidecek. Berbat durumdayız. Biz Almanya'ya gelmek istiyoruz.
1: He? Nasıl geleceksiniz?
0: Bilmiyorum. Sen gelip bizi alırsın.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Çocuk oyuncağı mı bu iş?
0: Amca.
1: Bak ya, benim işim var gücüm var Yiğit. Öyle her kavgada Türkiye'ye gelinir mi?
0: Biz oraya gelelim.
1: Bana bak. Şımarıklığın lüzumu yok. Tamam mı? Şimdi git dayının elini öp. Özür dile. Beni duydun mu?
0: Duyuyorum.
1: İyi. Hadi sonra görüşürüz.
0: Tamam.
2: Gelecek mi?
0: Gelecek tabii Mertcan.
2: Uçaktan mı gideceğiz?
3: Tabii uçakla gideceğiz ablacığım.
4: Çocuklar anne babalarını yeni kaybetti komiserim. Bir de bu mahalleyi pek bilmiyorlar.
5: Ya en küçükleri 6 yaşında komiserim.
6: Yiğit, Eda, Mertcan.
5: Kayıt ihbarına ekiple haber verdik. Aramaya çıktılar.
6: Formu doldurdunuz mu?
5: Doldurdum. Tamam. Çocukların arkadaşları kim? Nerelere giderler bir bakalım.

0: İyi günler. Geçmiş olsun. Yiyecek bir şeyler getirmiştim.
1: Ya ben hiç aç değilim.
0: Niye? Yediniz mi?
1: Yok, canım istemiyor. Gelsene.
0: Teşekkür ederim. Olmaz, yiyin. Sonra kabak benim başıma patlar.
1: Melih ablana. Doğru. Tabii tepsi dolu giderse. Anladım.
0: Çocuklardan haber var mı?
2: Yok, hala arıyorlar.
0: Açmayacak mısınız?
1: Bizimkiler değil.
0: Tamam. Afiyet olsun o zaman.

0: Efendim, yine bekleriz.
1: İyi akşamlar, teşekkürler. Çok teşekkürler.
2: Rica ederim, rica ederim.
3: Anacığım, buna ayakkabı almaydı. Ne bu ya? Bunlar seni görmeye geliyor resmen.
4: Gelsinler. Hem ben senden başkasına bakıyor muyum? Ha? Gel, otur bakalım. Ne bu surat?
3: Ya ne bileyim Kenan. Moralim bozuk.
4: Niye?
3: Samim abinin yeğenleri evden kaçmış.
4: Hadi ya.
3: 3 tane çocuk, aç bir ilaç. Bir de sen de aramadın. Hani annenle konuşup arayacaktın ya.
4: Arayacaktım. Arayacaktım ama sabahtan beri çalışmaktan fırsat bulamadım ki Feride.
3: Konuşmadın değil mi?
4: Konuştum.
3: Konuştun mu? Ne oldu, tamam mı? Evet, kabul ediyorum. Benim kalbim fırlayacak gibi şu anda.
4: Feride bak şimdi.
3: Ay dur. Sen şimdi bir şey söyleme bana. Ben seni dinleyeceğim ama şu bakamayacağım. Sen eğer kabul ettiyse elimi tut, etmediyse tutma, tamam mı?

0: Hocam.
1: Günün çocuklar. Geçin şöyle. Murat Sadık oğlu Yiğit'in yakın arkadaşı. Duru ile Eda da sıra arkadaşları.
2: Ne oldu hocam?
1: Çocuklar evden kaçmış.
0: Ya sabahtan beri arıyoruz canım ciğerim. Fakat telefonlara cevap vermiyor.
1: Sizinle irtibat kurdular mı?
2: Yok, hayır.
1: Murat?
0: Hayır hocam.
2: Dün bugün hiç aramadılar mı?
3: Allah Allah.
2: Müdür bey, telefonumuz sizde var.
0: Sizlerden birini eğer ararsa...
1: Hiç merak etmeyin, hemen haber veririz.
0: Ceplerinde para da yok. Sefil olacak çocuklar ya.
4: Ya şunları bir yıkasaydım, ablan kızmasın.
5: Yok, o kadar da değil. Hem bakma, bir tanedir Melih abla. Alo.
4: Evet. Nasılsın? Arabayı servise götürdünüz mü?
5: Ha yok, ablam aldı arabayı. Sayın abiyle karakola gittiler.
4: Hay Allah'ım, ne alem adamı ya bu.
6: Gücü boş durmaz bir insan ya. Sen neredesin?
5: Sayın abi de.
4: Niye?
5: Ali hasta.
4: Ali mi?
5: Aha. Ha, yemek getirdim, şimdi çıkıyorum.
4: Allah Allah. O pırasa kafalı kendi kendini karnını doyuramıyor mu?
5: Halimciğim, evde kimse yok.
4: Baş başasınız.
5: Halim.
4: Sakın elin adamından, acından ölsün.
5: Tamam. Ben eve gidince arayacağım seni. Tamam mı?
4: Geliyorum.
5: Hayır, gerek yok.
4: Geliyorum.
5: Gerek yok. Tamam. Güle güle. Güle güle. Ben gideyim.
4: Elinize sağlık.
5: Afiyet olsun.
4: Seyhan. Ya telefon falan, kusura bakma ya.
5: Ha yok, önemli değil. Önemli değil.

0: Üşüdün mü?
1: Evet.
0: Dur hırka vereyim abla. Maçam. Bunlar ne?
1: Mayo.
0: Ne yapacaksın mayoyu?
1: Almanya'da deniz yok mu?
2: Eda, kalın bir şey koymadın mı çantasına çocuğum?
0: Hayır, kendim yapacağım dedi.
1: Yaptım.
0: Abacığım hep yazlık almışsın ama ya. Bunlar ne?
1: Almanya'da saate bakmak istersek ona bakarız.
2: Aferin Eda.
0: Ya bana niye kızıyorsun?
2: Hasta olursa senin yüzünden çünkü.
0: Benim yüzümden mi? Asıl senin yüzünden. Bir saat otobüs bekledik orada.
1: Abla üşüyorum.
2: Dur canım dur gel. Gel. Trajan ya. Kaç saat oldu çocuklardan haber yok.
3: Samim.
4: Ekiplere haber verildi mi? Kayda alındı iyi çalışmalar.

0: İhbar Asayiş Şube kayıplar bürosuna gönderdik.
1: Çocukları bütün Türkiye'de arıyorlar.
2: Bak ağzınla söylüyorsun komiser bey. 70 milyonluk ülke nasıl bulacaklar?
3: Ya biz de arasan.
2: Hadi gün geçti. Çocuklar akşam ne yapacaklar ya?
1: Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Evinize gidip bekleyin. Bir şey çıkar çıkmaz haber veririz.
2: Alo. Ha Zeki abi. Pek iyi değil be abi. Nasıl? Sen nereden biliyorsun?
3: Ne oldu, bulmuşlar mı?
2: Yok ya. Neredeler? Tamam abi tamam, ben arayacağım, haber vereceğim sana, tamam.
3: Ne diyor?
2: Amcalarını aramışlar.
3: Niye?
2: Almanya'ya gitmek için.
3: O ne demiş?
2: Ne diyecek? Kızmış, kapatmış. Başka bir şey bilmiyor.
3: Hay Allah'ım yarabbim.
4: Abla çok yoruldum.
3: Tamam ablacığım, nasıl kaldı? Geldik. Yiğit, ne yapacağız?
5: Ne yapacağız? Geldik işte.
3: Onu değil, amcamı soruyorum.
5: Eda, amcam da Almanya'yı da unut.
4: Niye?
5: Sen yürü Mertcan.
4: Ama çok yoruldum.
5: Tamam, al bunu Eda. Bonbonu da tut. Gel buraya. İyi misin?
3: Evet. Peki bu Allah'ın dağında ne kadar kalacağız, onu söyler misin?
5: Bilmiyorum.
3: Ne demek bilmiyorum?
5: Eda, her şeyi bana sorma.
3: Saçmalama, tabii ki sana soracağım. Kaçalım diyen sen.
5: Kaçmayıp ne yapacaktık? Evden atıldık. Okuldan da alınıyoruz. Daha neyi bekleyeceğiz?
3: Bari doğru düzgün bir plan yapsaydık.
5: İyi Eda, sen bir plan yaparsın artık.
3: Bağırma.
5: Sen de benim sinirimi bozma.
6: Mertcan? Sen sıcaksın. Ateşin mi var senin? Mertcan. Hadi, hadi.
2: Ya akşam oluyor, hala ses çıkmadı çocuklardan ya.
3: Çıkacak ya hava kararmadan. Karanlıktan korkar ya çocuklar.
2: İnşallah.
3: Sami, Almanya'ya gitmezler değil mi?
2: Yok. Zeki abi alacak olsa çoktan alırdı ya. Zaten çok konuştum, biliyorum adam. Çocuklar zaten reşit değil. Ana baba rızası olmadan uçağa binemezler.
3: Aman iyi.
2: İyi ne iyisi? İyi. Samanlık'ta yine arıyoruz. Koca şehirde 3 tane çocuk ciğer.
3: Bulacağız ya, bulacağız. Sen içini ferah tut. Çıkacak çocuk.
1: Sağ ol Taci abi. Yok bir şey yani, bir şey çıkarsa ben sana haber veririm. Sağ ol abi, eyvallah.
3: Abla sen hiçbir şey yemedin. Siz yiyin ya, benim canım istemiyor.
1: Ya çocukların cebinde para yok, uzağa gidemezler.
3: Karınları aç mı, tok mu, kim bilir ne haldeler. Ay abla, başlarına kötü bir şey gelmesin de. Ya öyle kötü şeyler düşünmeyin, aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Abla nereye? Sami sabahtan beri bir şey yemedi ya.

0: karnına çocuk aranmazsa iki lokma bir şey ye.
1: Nereye karanlık oldu bak. Hani çocuklar karanlıktan korkardı.
0: Belki emin bir yerdelerdir.
1: Emin bir yer bulsam ben bugüne kadar çoktan bırakırdım.
0: İşte bırakmamışsın.
1: Sen haklıydın Meryem. Sıkıya gelemedim. Tüyme kaçmak istedim.
0: Samim hiç kolay bir şey değil yani. Üç tane çocuk.
1: Üç tane çocuk değil. Üç tane çocuk Sema'nın çocuğu. Çekip gittiler işte. Ya dönmezlerse.
0: Ay Samim.
1: Ya başlarına bir şey gelirse.
0: Canım olmayacak öyle bir şey.
1: Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim diyoruz.
0: Dur şimdi sen. Daha çok konuşacaksınız. Öyle bırakma kendini.

0: içinde çıktıkça çıkıyor.
1: Ama çok üşüyorum.
2: Git.
3: Geldim geldim.
2: Hadi donuyoruz.
3: Tamam. Ay, sigorta attı ya.
0: Bir şey yap.
3: Ya bilmiyorum ki sigortanın nerede olduğunu.
1: Abla.
0: Ne demek bilmiyorum abi, karanlıkta mı duracağız?
3: Allah. Tamam, tamam, tamam.
0: Tamam, tamam.
4: Aliço, İdo'yu aradın mı?
5: Aynı abi, kapalı.
6: Yer yarıldı, içine girdiler sanki.
5: Ya sen mi abi, kendini çocukların yerine koy. Sen olsan nereye giderdin?
3: Ya bana sorma oğlum. Ben 8 yaşında evden kaçmışım, Osmaniye'de bulmuşlar beni.
6: Hı, buyurun.
0: Bir kere mahalleye yabancılar zaten. Paraları da yok.
6: Eski ev.
3: Orada kiracı var.
5: Komşuya gitmişlerdir.
3: Aliço, ben çıkıyorum, gidiyorum. Ev üstüme üstüme geliyor. Gidip çocukları arayacağım.
5: Ben de geliyorum.
6: Ali, arabayı al.

0: babacığım, evde hiçbir şey yok ama ben bulacağım. Sabah olsun be. Yiğit.
1: Bir tek bunları bulabildim.
0: Abi ev çok soğuk ya.
1: Ya anlamıyorsun galiba, soba sigortayı attırıyor.
0: İlaç?
1: Her yere baktım, yara bandı dışında bir şey yok.
0: Yiğit, Mertcan yanıyor, ilaç bulmamız lazım.
1: Sabah bekleyeceğiz.
0: Yiğit git bir nöbetçi eczane bul, sabah bekleyemeyiz diyorum.
1: Ya anlamıyorsun, ormanın ortasındayız, gece yarısı oldu saat.
0: Abi onu bizi buraya getirmeden önce düşünecektin.
1: Beni suçlamaktan vazgeç.
0: Bana abinizin diye hava atmak kolay. Mertcan yanıyor, ilaç vermemiz lazım. Git, istiyorsan dünyanın öbür ucuna git ama ilaç bulmadan gelme.

0: İyi akşamlar.
1: Kardeşim, burada benim yeğenlerim oturuyor. Eda, Mertcan, Yiğit. Sema'nın çocukları.
0: Evet.
1: Onları hiç gördün mü?
0: Buraya mı gelmişti?
2: Abiciğim, biz de onu soruyoruz zaten.
1: Konu komşuya gelmiş olabilirler falan.
0: Ha, polisler de ona bakınıyorlar. Ne oldu? Kaçmışlar mı?
2: Abi, sen soruya cevap versene. Gördün mü, görmedin mi?
0: Görmedim. Nereye kaçmışlar?
2: Allah Allah, manyak mısın sen ya?
1: Şşş, Ali, Ali.
2: Biz adama soru soruyoruz, o soruyla cevap veriyor ya.
1: Sen delikanlı, boş versin. Ciğerim, bak burada benim kartım var. İngilizce bu tarafında, Türkçe benim cep telefonum yazıyor. Bu çocukları görürsen bana haber ver ciğerim ben.
2: Ya bırak, o hiçbir şey yarayamaz ya.

0: Yok, sanırım gelmediler. Yasalar aramaz mı? Tamam, biz buradayız, bekliyoruz.
1: Ne diyor ablam?
0: Yok, bulamamışlar.
1: Ya zaten boşuna dolaşıyorlar bu yamuda.
2: Ne yapsınlar Ali?
0: Samim'in de içi içine sığmıyor ya.
2: Aha çocuklar.
3: Bakın bak.
2: Aa Kenan.
4: Evde oturamadım, merak ettim Feride.
2: Hadi gel içeri gel. Gel.
4: Hala bulamadılar mı?
2: Yok, arıyorlardı.
5: Çocuklar mı?
1: Heh, tam dersiz düğün olmaz.
2: Kenancığım sen çok ıslanmışsın.
4: Tam hastalık havası var Feride, tam. Çıkar şunu Allah aşkına ya.
0: İyi hadi.
2: Hadi geç.
6: Thank you.

0: oyundaymış.
1: Nereye gitse peşinden geliyormuş. Küçük domuzcuk yeni arkadaşını çok sevmiş.
2: Anne.
1: Benim ablacığım.
2: Annem nerede?
1: Yok ablacığım.
2: Annemi çağırır mısın? Çok üşüyorum.
1: Ben buradayım. Ben her şeyi yoluna koyacağım, tamam mı? Sen yeter ki iyi ol. Lütfen. Sana bir şey olmasına ben dayanamam. Tamam mı Mert? Sen iyi ol. Ben her şeyi düzelteceğim. Ama sen dayan. Ne olur. Ne olur ablacığım, lütfen. Lütfen dayan.

0: Hoş geldiniz.
1: Polisten haber var mı?
0: Yok. Biraz önce yine aradık. Islanmışsınız.
1: Ya, arabadan eve gelene kadar sırılsıklam oldu. Kim bilir çocuklar ne halde?
0: Şu tıp hasta olacaksınız. Hadi üstünüzü değiştirin.

0: Aliço, bütün kabahat bende biliyor musun? Ya bu çocuklar gitmese ben iki gün sonra gemideydim ha. Allah biliyor ya. Yani gitmeyi de nasıl istiyordum biliyor musun?
1: Abi düşünme bunları. Sabret, bulacağız.
2: Nasıl bulacağız Ali? Binlerce insan kayboluyor her gün ya. Üç tane çocuğu nasıl bulacağız?
1: Sen mi abi? Sen bana demedin mi her kışın sonu bahar diye? Geçecek abi, merak etme. Bulacağız.
2: Bilmiyorum Ali, bu sefer bana öyle gelmiyor.
3: Sami!
0: He?
3: Telefon!
1: Kim?
3: Eda, Eda!
0: Eda, Eda. Alo? Eda kızım?
4: Dayı?
0: Eda neredesin canım ciğerim?
4: Bir arkadaşın yazlığındayız. Dayı, Mertcan çok kötü. Gelip bizi alabilir misin?
0: Gelirim tabii ciğerim. Canım kızım benim, gelirim tabii. Neredesiniz şimdi?
4: Şimdi işiyle merkezden Civa yoluna dönüşte sağa dönen ilk caddeye giriyorsun. Fener yolu. Sardı yolu. 18 Şile.
0: Tamam geliyorum.
1: Neredeler abi?
0: Şile'de.
5: Şile'de mi?
1: Allah Allah, oraya nasıl gitmişler ya?
0: Hadi Ali gidiyoruz.
5: Ben de geliyorum.
0: Melia.
5: Tabii ısrar etme, ben de geliyorum.
1: Dikkatli gidin ablam. Şemsiye alın yanınıza.
5: Abla bak arayın sonra.
0: Eda.
1: Ne oluyor?
4: Hiçbir şey.
1: Kimi aradın?
4: Kimseyi. Hem sen neredesin bu kadar saat?
1: Ya burada ölsek kimsenin ruhu duymaz. Sokaktan adam geçmiyor.
4: İlaç aldın mı?
1: Yok hiçbir şey bulamadım. Mertcan nasıl?
4: Yanıyor.
1: Canım ya. Şile'de kim var?
0: Bir arkadaşlarının yazlığı.
5: Üç tane çocuk ta Şile'ye kadar nasıl geldiler ya?
1: Yanlarında biri var mı?
0: Ya yok, başlarına bir şey gelse haberimiz olmayacak ya.
5: Samim, bu Mertcan'a ne olmuş?
0: Hastalanmış diyelim.
5: Hay Allah'ım ya.
1: Seyhan gidiyoruz mu?
6: Nereye?
1: Eve. Ablangil çıktı, çocuklar bulundu, kalıp ne yapacağız?
6: Sağ salim dönsünler.
1: Ya dönerler bebeğim. Allah korusun kötü bir şey olsa yani haber gelir.
6: Ben bekleyeceğim. Yani sen istiyorsan da bekleriz.
1: İyi, bekleyelim bakalım.
6: Buyurun, çaylar geldi.
7: Tam da canım çekmiş daha. Eline sağlık Feride.
6: Afiyet olsun. İnşallah yakında kendi evimizde denerim. Ablam gelsin, müşteri vereceğim.

0: İleriden bir yerden sağa sapacağız.
1: Öyle yazmıyordu.
0: Öyle yazmadı ama öyle olması lazım.
2: Ali nerelisin sen?
0: Mersin.
1: Mersinli ama çöle koy yolu bulur.

0: Yiğit, Mertcan iyi değil.
1: Ya sabaha kadar sabredelim.
0: Ateşi çok yüksek. Duşa sokmamız lazım.
1: Duşa mı? Delirdin herhalde. Donuyoruz burada.
0: Biz donuyoruz. Mertcan yanıyor.
1: Daha saçmalama.
0: Ya Yiğit, havale mi geçirmesini istiyorsun? Hadi ya.
1: Yavaş.
0: Hadi ablacığım. Hadi. Hadi.
2: Yarın burada engin top oynuyor.
3: Sefir karanlık. Nasıl geldiler buraya kadar ya?
2: Aliço, daha çok var mı oğlum?
4: Yok abi, gelmek üzereyiz.
0: Ağlama ablacığım, ağlama Mertcan ya.
1: Ya Eda, çocuk üşütüp iki kat daha hasta olacak.
0: Ya saçmalama Yiğit.
1: Ağlama Mertcan ya. Ya Eda, çocuğun haline bakar mısın?
0: Ya kafan basmıyor mu senin? Ateşini düşünmemiz lazım diyorum.
1: Zatürre olursa ne olacak?
0: Ya Allah'ım, ağlama Mertcan, ağlama, ağlama. Ya,
1: ben şu an düzgün şöyle...
0: Tamam, git anne. Tamam.
2: Burası değil mi Ali?
4: Burası abi.
3: Burası aşık yok.

0: Ben şifreyi getirdim.
1: E çal bir daha çal.
0: Bunlar bir yere çıkmış olmasın ya.
1: Sami, yanlış bir ev olmasın ha.
2: Burada bir ışık yanıyor ama.
0: He?
2: Burada bir ışık yanıyor.
3: Ağlama ablacığım ya. Ağlama Mertcan, ne olur.
4: Tamam Mertcan, tamam ağlama.
5: Gel, gel, gel sarıl bana. Gel abisin bir tanesi. Kim bunlar şimdi? Eda! Eda ciğer.
2: Çocuklar iyi misiniz?
1: Mertcan! Sami, çocuk yanıyor. Eda mutfak nerede?
3: Burada.
1: Gel. Ali!
4: Can canım, ne oldu sana ciğerim benim? Siz ne arıyorsunuz burada?
6: Ya sen beni, bizi nasıl buldunuz?
1: Git!
6: Sen haber verdin değil mi?
1: Mertcan'ı doktora götürmemiz gerekiyordu.
6: Ben yokken onlara telefon ettim. Adisin sen, üçümüzü de sattın.
1: Yiğit, eve dönmek zorundayız. Başka çaremiz yok.
6: Yiğit, sen onlarla istediğin yere git. Ben hiçbir yere gelmiyorum.
2: Yiğit. Yiğit, oğlum.
6: Bırak beni.
2: Yiğit.
6: Bırak.
2: Yiğit.
6: Niye? İki gün sonra çekip gideceğini görmek için mi?
2: Gitmeyeceğim.
6: Gideceksin.
2: Gitmeyeceğim.
6: Yalan söylüyorsun.
2: Yalan dolan yok, gitmeyeceğim diyorum sana.
7: Sevim abi, gitmemiz lazım. Mertcan çok kötü.
2: Bak ben hayatımda çok insanı yarı yolda bıraktım. Ama sizi bırakmayacağım. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Onun için inadı bırak, evine dön.
6: Söz ver.
2: Söz.
6: Söz ver. Söz. Söz mü? Söz ulan!

A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para, X, A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.

0: biletini hemen al.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
1: The cave's filling up.
3: The river must have burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsahlara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2. Cumartesi 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: kere.
1: Ay bir gören olacak.
0: Olmaz bir öpücük.
1: Ay. Ay samim. Ay yapma diyorum.
0: Hiç.
2: Utanmıyor musun uyuyan kadın seyretmeye?
0: Yok seyretmiyordum canım. İndim geldim baktım buradasın.
2: Mertcan bırakmadı ya akşam.
0: İyi etmiş. Nasıl düştü mü ateş?
2: Düştü Allah'a şükür düştü.
0: Ya ne korkuttu bizi de?
2: Korkuttu tabii.

0: Ya, otursaydın ya. Kahvaltı ederdik.
1: Sami, öyle hemen gevşeme. Dün gece bu çıtırın hatırına kaldım, yoksa aramızda değişen hiçbir şey yok.

0: sabah kaçta aldıysa akşam yine aynı saatte. Sami, sen beni duyuyor musun?
1: Duyuyorum. Duyuyorum da ben seni nasıl görmemişim Meryem? Nasıl basıp gitmişim? Bir kerecik.
0: Ne bir kerecik?
1: Ufacık yanakta.
0: Sami, ufak bir şey geliyor şimdi ama ha.
1: Güzeller güzeli Meryem.
0: Olmaz Sami.
1: Niye?
0: Olmaz canım, yani sokak ortasından

0: Günaydın Ali.
1: Nasıl, iyi mi?
0: İyi, ateş düştü ya.
1: Korkuttu bizi ya.
0: Ya sağ olsun Meliha. Doktor bulmasaydı hala kıvranırdık biliyorsun.
1: Vallahi sağlam kadınmış.
0: Meliha, ne diyorsun ya? Eşek olan benim, ben.
1: Niye?
0: Meliha gibi bir kadın bırakıp gidilir mi?
1: Sen de düğün parasını gazinolarda ye, ondan sonra Meliha gibi kadın bırakılır mı?
0: Geçtik be Alicim. Babamızdan korkuyorduk, evlilikten korkuyorduk. Ne demiş şair? Dünyanın rengine kandık. Yoksa bırakıp gider miydik?
1: Gördün rengi. Ama iyi bak, 20 sene sonra yine çıktı karşına.
0: Çıktı da. Şimdi de 3 tane çocuğun ailesi var yine.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Hazır mısın?
1: Geliyorum ya.
0: Tamam.
1: Yiğit. Eve dönmekle Yiğit.
0: Ben dönmedim. Sen üçümüzü de gammazladın.
1: Ya söz verdi. Kalacak işte.
0: Kalsa ne olacak?
1: Ne demek ne olacak?
0: Yine sürünmeyecek miyiz?
1: Ya en azından hep beraber sürünürüz.
0: Bak, ev diye bu fare deliğine geldik. Cebimizde 5 kuruş para yok. Okuldan da almıyoruz. Daha ne olsun?
1: Ya şu dünyada bizi umursayan bir tane insan var. Ya o da olmasaydı?
0: Ya ne güzel. Sen hayal kurmaya devam et Pollyanna.
2: Bu çocuklar ne olacak ya? Abi, söz verdim. Bu dünyada iki tür adam varmış Ali. Bir önce düşünen, bir sonra düşünen. Ben önce bir halt yiyorum, sonra ne yapacağım diye kara kara düşünüyorum.
3: Ne, gideceğim mi?
2: Yok, kalacağım. Kalacağım da ne halt edeceğim?
3: Ne yapacaksın abi, çalışacaksın.
2: Bu devirde çalışan adamı işinden atıyorlar. Ben hayatım gemilerde geçmiş, ben ne garson tanırım, ne patron tanırım.
3: Ben sana yollarım, nasıl da şehitten alacağım.
2: Olmaz öyle şey ya.
3: Ben de kalayım diyeceğim ama.
2: Yok sen gencecik adamsın, sen git gez ya. Git Mallorca, Karayipler, gez dolaş. Benim için de dolaş ha. Hadi. Hey Ali diyor.
4: Çay demlendi mi?
5: Yağmur nasıl böyle oluk gibi akıyor? Bu oğlan tutturdu mu sana gelmeyeceğim diye? İnatçı. Samim de tuttu onu kolundan. Dedi ki gitmeyeceğim. Söz mü söz? Söz mü söz?
6: Vallahi helal Samim abi. Oh be. Aa, nihayet her şey yoluna girdi ya. Kenan'ın da annesiyle konuşmuş.
7: Abla bu şimdi mi söylenir?
6: Ne olmuş? Eynisi tamam demiş.
5: Muazzez.
6: Kayınvalide.
5: Ay imkanı yok. Onun tansiyonu şeker falan fırlamıştır ya.
6: Abla vallahi bak ekmek musaf çarpsın ya. İki gözüm önüme aksın ki.
5: Kız yemin etme.
7: Abla geliyorlar yani.
6: Evet.

0: Kenan'la nasıl? Kenan Muazzez kaynanam.
1: Anne.
2: Söyle oğlum.
1: Hani dün bir şey konuşacaktık ya.
2: Ne?
1: Feride ile ilgili.
2: Ha.
1: Hayırdır? Ne oldu?
2: Hiç. Öyle birden elim titredi.
1: Niye?
2: Yaşlılık işte. Her gün bir şey çıkıyor be oğlum.
1: Anne.
2: Oğlum. Benim tek vaktim kalmadı. Bir ayağım çukurda. Ben gidiyorum.
1: Gitmiyorsun anacığım, gitmiyorsun. İyisin sen, turp gibisin.
2: Yavrum, ama analık hakkım helal olsun sana. Bir dediğimi iki etmedim. Beni hiç kırmadın.
1: Anacığım şimdi niye ağlıyorsun? Bıktım ama ya. Ne zaman Feride desem hep aynı laf.
2: E sen de deme be oğlum.
1: Anacığım bak Feride ile ben...
2: Oğlum dur. Ben iyi değilim oğlum. Önümüzden kalktım ya.
1: Anne.
2: Ay içim bayılıyor, fena oluyorum.
1: Anacığım gözünü seveyim bayılma.
2: Ay yetiş Kerem.
1: Gözünü seveyim bayılma anne.
2: Ay.
1: Anne bak Feride ile ben...
2: Gidiyorum Kerem.
1: Anne. Anne. Ayılsan da bayılsan da biz Feride ile evleniyoruz.
3: Ama...
0: Mertcan da kahvaltı etmedi değil mi?
4: Uyansın bir şeyler yediririz.
0: Beni de aç geçirdi.
4: Ciğerim siz de dünyanın bir ucuna gidiyorsunuz. Niye yanınıza yiyecek almıyorsunuz?
3: Ya artık başka bir şey konuşabilir miyiz dayı?
4: Abi okul.
3: Harika.
1: Yiğit bilin de abicim ya.
4: Bak Yiğit dün sana bir söz verdim. Ben sözümde duracağım. Kalacağım. Gitmiyorum. Ama elde avuçta yok.
3: Ya onu biliyoruz.
0: Yiğit.
4: Şimdi bak, ben bir adım atacağım, siz bir adım atacaksınız. Okul meselesinde bana yardımcı olacaksınız arkadaşlar.
0: Dayı, okuldan ayrılmadan olmuyor mu?
4: Olmuyor.
0: Ne zaman?
4: Öbür müdür ne zaman gelin derse o zaman. Tamam, ama koleji unutun. Oraya erişmek çok zor. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık. Tamam. İyi.
0: Tamam. Haydi görüşürüz Halim'ciğim. Ay Halim hiç gerek yok. Ben kendim giderim.
5: Ben seni masana kadar bırakacağım.
0: Ay Halim şurası.
6: Hadi canım hadi bebeğim ısrar etme hadi güzelim.
0: Tamam,
6: Allah aşkına.
7: Selamünaleyküm. Günaydınlar kardeşim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim herkese. Kolay gelsin.
0: Ne yapıyorsun Halim?
7: Genel bir kontrol yapıyorum. Yarın bir gün evleneceğiz. Millet bilsin. Yanlış fikirlere kapılmasınlar.
0: Ne yanlış fikri Halim?
7: Sen erkekleri tanımıyorsun Seyhan. Bak inanmıyorsa git ablana sor. Bak neler çekiyor yıllardır. Şimdi o adamı tepeliyor.
0: Ha, Samim abi mi? Halim bu genel kontrol Samim abi yüzünden mi?
7: O olsun, etrafındakiler olsun.
0: İnanmıyorum ya.
7: Başımıza iş açacaklar Seyhan. Bak ta buradan hissediyorum. Sana o kadar diyeyim. Uzak dur.
3: O insanların hangisi üniversiteye giriyor? Hangisi iyi bir şirkette adam gibi bir maaşla çalışıyor? Eda, annem de babam salak değiller. Bizi koleje göndermek için son kuruşlarına kadar harcadılarsa vardır bir bildikleri.
0: İyi de şartlar değişti.
3: Yapma ya.
0: E adam ne yapsın?
3: O yapamıyorsa biz yapacağız.
0: Nasıl?
3: Sana bir daha sır vermem boş boğaz. Bundan sonra ne yapacaksam kendim yapacağım.
0: Of hadi yürü.
3: Sen git benim işim var.
0: Ne işi? Yiğit. Ya ben sıkıldım artık Yiğit diye bağırmaktan ya.
4: Al bakayım. Mertcan bir kaşık oğlum. Hadi dayını üzüyorsun bak. Bunu içen ne oluyor biliyor musun?
8: Ne oluyor?
4: Uçuyor oğlum uçuyor. Öyle değil mi Alço?
9: Tabii iç bak ne olacak?
8: Uçamam.
4: Uçarsın oğlum uçarsın. Sen Süpermen nasıl uçuyor biliyor musun? Anası bundan bir kaşık veriyor hop bizimki havada.
9: Tabii canım.
4: Hadi Süpermen.
9: Aa!

0: Niye abi?
1: Onun hırsı bana seni kırmaz.
0: Abi ya.
1: Ya Ali çoğu hadi be ciğerim ya. İlacın saati geç yürü ya.
0: Oho.
1: Hadi hadi. Oğlum bak bak. Bir kaşık.
0: Yenge saygılar. İyi günler.
2: Ne oldu? Kaçak şimdi de seni mi gönderiyor?
0: Yok, Semmi abinin bir günahı yok. Mertcan ilacını içmiyor.
2: Niye?
0: Ya yapmadığımız maymunluk kalmadı ama içmiyor işte, inat etti. Sen bir baksan.
2: İyi hadi.
3: Mertcan, eğer bunu içersen sana gofret alacağım. Dondurma. Çikolata alacağım lan.
2: Ya rüşvet verme çocuğa.
1: Geldi mübarek yüz, vallahi perişan olduk Meli.
2: Ver. Mertcan aç bakayım ağzını. Mertcan. İç kırmıyor kafanı. Oh. Aferin. Hah. Hadi sen de al. Bir daha da böyle çere çöpe çağırmayın beni ya.
0: Yenge. Sağ ol. Süper kadın ha.
1: Aferin bu.
4: Gidiyoruz ne demek ya? Kadenza razı mı olacaksın Zeda?
5: Oo, Yiğit iktisan başladın. Ne yapacağız abi?
4: Evin müdürüyle konuşun.
5: Tabii.
4: Bak bu okulda senin üstüne öğrenci yok, farkındasın değil mi? O yüzden seni kaybetmeye cesaret edemezler.
5: Bal gibi de ederler.
4: Ya bir konuşun, ne kaybedersiniz?
5: Of, ne diyecek? Okul taksitlerini geciktirelim, olmadı birazcık indirim yapalım.
4: Evet.
5: Ya dayımın bunu ödeyebilmesi için okulun bedava olması gerek.
4: Ulan nereden buldunuz bu dayıyı ya?
5: Emin ol, o da bizim için aynı şeyi düşünüyordur. Hadi.
6: Eda selam. Yiğit yok mu?
5: Yok, işi varmış.
6: Ne işi?
5: Bilmiyorum, söylemedi beyefendi.
6: Allah Allah.
5: Hadi.
7: İyi günler, buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Bir kapı çalın lütfen, az köpüklü olsun.
7: Bir köpüklü olsun.
8: Karar verebildiniz mi?
6: Ben bir espresso alacağım.
8: Bir espresso. Başka?
6: Başka ne var?
8: Tatlı olarak cheesecake, havuçlu kek, çikolatalı pasta.
6: Brownie?
8: Çikolatalı pasta var.
6: Brownie yok mu?
8: Yok. Bir espresso veriyorum. Başka bir arzunuz?
6: Ha. Bir de şu.
8: İş mi arıyorsun?
6: Yani yakınlarda oturuyorum. Hem... Kapıda da personel aranıyor diye yazıyor.
8: Aynen. Patron aranıyor yazmıyor.
6: Formu kime vereceğim?
8: Bana sivri zeka.
6: Ha. Peki. Şey tamam mı? İşi aldın mı? Ne zaman belli olur?
8: Yarın uğra bir sor.
6: Tamam.
0: Yani ben sizin yerinizde olsam ince topuğu tercih ederim.
4: Öyle mi?
0: Hı-hı. Hem daha kadınsı hem de bacağı uzun gösterir. Gerçi sizin ihtiyacınız yok ama.
4: Ay sağ olun. Tamam, ince topuk olsun o zaman.
0: İnce topuk. Hemen geliyor.
9: Nasılsın kocacığım?
0: Feride.
9: Yakında evleniyoruz da.
4: Hayırlı olsun.
9: Sağ ol canım.
0: Canım bana 2 dakika müsaade eder misin?
9: Kenan, kızma gözümü seveyim. Ne yapayım ya? Düşününce böyle bir iyi hoş oluyor içim. Ne zaman geliyorsunuz?
0: Nereye?
9: Aa, ne demek nereye aşkım? Bizi? Başka nereye olacak beni istemeye?
0: Pardon hayatım, bir an boş bulundum da.
9: Biliyor musun, ablam inanmıyor geleceğinize.
0: Meki ablaya da mı söyledin?
9: Ay tabii canım, ablama, Seyhan'a, babama.
0: Feride!
9: Tarih belli olsun, hemen arayacağım, hepsine haber vereceğim zaten. Ne zaman geliyorsunuz Kenan?
0: Bilmiyorum hayatım, yakında.
9: Bugün. Yarın. Belki yarından da.

0: Ne kadar yakın?
1: Bilmiyorum hayatım, bilmiyorum ama çok yakın. Annem her an arayabilir.
0: Kenan be, evleniyoruz be aşkım.
1: Evleniyoruz.
2: Evet efendim, 10 yıllık garsonluk tecrübem var. Kürüz gemisinde efendim, uluslararası. Efendim? Yok efendim, daha önce lokantada çalışmadım. Gemi de aynı şey, biri gidiyor, biri duruyor. Evet. Anladım. Kriz var, haber vereceksiniz. Peki, oldu. Hayırlı günler, hayırlı günler. Ya şunu aramayacağım desene.
3: Ne oldu abi?
2: Zor işler geldi şu.
3: Niye?
2: Millet işten adam çıkarıyor. Benim gibi yaşlı garson ne yapacaklar hadi?
3: Dur bakalım. Çıkacak bir şeyle.
2: Sen nereye?
3: Acente'ye. Bu Arap Şeyhi'nin gemisine aracılık yapıyorlarmış.
2: Kim? Niyazi.
3: He. Hem senin durumunu anlatırım hem de ben geliyorum derim.
2: Oldu. Selam söyle.
3: Olur.
2: Bana ne arıyorlar ya?
3: Hadi kaçtım ben.

0: İyi günler Melih Hanım.
1: Ferdi Bey.
0: Melih Hanım. Efendim bu rezidansla ilgili yeni gelişmeler var. İki dakikanızı alacağım, izin verirseniz.
1: Hayırdır?
2: Yok bir şey. Ali'yi uğurladım.
1: Kapıyı kapa.
2: Yok iyi böyle.
1: Ferdi Bey, isterseniz bunu yukarıda konuşalım ha?
0: Hay hay efendim, hay hay.
3: Hay hay.
4: Seyhan.
1: Efendim müdür bey.
4: Başımıza talih kuşu kondu.
1: Ne oldu?
4: Turizmci büyük bir grup yağın yemeğe geliyorlar.
1: Yarın?
4: Evet. Acente sahipleri ve onların yabancı misafirleri. Toplam 10 kişi yemek yiyecek.
1: Harika.
4: Evet. Adamlar servisi beğendi mi? Müşteri beklemek yok. Bütün sezon oteli kapatırlar.
1: Peki personel? Şimdi otelin müşterileri artı misafirler. Biz iyi ağırlayabilecek miyiz müdür bey?
4: İyi düşündün. Sağa sola haber et. Bir gecelik ekstra personel alacağız.
1: Peki efendim.
4: İşini bilen birilerini bu.
1: Tamam.
4: Seyhan, bu iş bizim için çok önemli.
1: Hiç merak etmeyin efendim.
4: Bu ne ya?
1: Elektrik. Sigorta atıp duruyor.
4: Hemen elektrikçi çağır. Yani en ufak bir aksaklık istemiyorum.
1: Tamam. Tamam müdür bey. Emredersiniz.
2: Şef garson. Şef garson yardımcısı. Yılların tecrübesi var tabii. Tabii. Mutfak. Mutfakta da çalışırım tabii. İşler durdu. Kriz var. Arayacaksınız. Telefon numarası bırakayım kardeşim. Peki sağ ol kardeşim.

0: Evet.
1: Ne konuşuyor bu iki saat?
0: Samim.
1: Bak hele, seninle aramız tam düzelmiş, iki laf edecek hale gelmişiz. Sen söyle şimdi, bu oluyor mu?
2: Melia Hanım, konuşmamız yarım kaldı.
0: Geliyorum Ferdi Bey.
2: İsterseniz beyefendiyle ben ilgileneyim.
1: Bak bak bak bak, hala konuşuyor bak.
0: Samim.
1: Beni çileden çıkarma. Bu adam bir daha bu eve gelmeyecek.
0: Gelecek.
1: Gelmeyecek.
0: Gelecek.
1: Melia.
0: Akşam bir işiniz var mı Ferdi Bey?
2: Yok Melia Hanım.
1: Lan Ferdi misin, Freddy misin? Ne seni fena yaparım ha.
2: Hadi.
0: Şöyle bana yemeğe gelin de uzun uzun oturup bir konuşalım ha.
2: Hay hay Melia Hanım, hay hay.
0: Bay bay Ferdi Bey, bay bay.
2: Bay bay.

0: Tarık abi. Bir ya da iki garson ama ikisinin de tecrübeli olması lazım. Biliyorum, biliyorum. Böyle son dakika ama bizim de ancak haberimiz oldu Tarık abi. Tamam, tamam, tamam. İyi günler. Güzel otel, buyurun.
1: Seyhan, Halim'i ara.
0: Kim?
1: Abla?
0: Seyhan.
1: Samimi olan sinirimden Ferdi Bey'i akşam yemeğine davet etmiş bulundu.
0: Emlakçı Ferdi Bey.
1: Yok, Ferdi Tayfur'u.
0: Seyhan, beni deli etme.
1: Ara Halim'i gelsin.
0: Ne abla şimdi? Yani Halim'le ne ilgisi var?
1: Bak hala duzsuz duzsuz konuşuyor Seyhan'cığım. Yanımızda bir adam olsun diye.
0: Ha canım.
1: Ha. Ha, hadi. Hadi Halim'i çağır gelsin canım, tamam.

0: Bu ne?
1: Problemin cevabı.
0: Oh! Harbiden lan.
2: Sağ ol.
1: Önemli değil.

0: yapıyorsun?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Ya bir şey istemiyorum.
1: Niye takip ediyorsun?
0: Ya takip falan etmiyorum ki.
1: Yapma ya.
0: Allah Allah. Oh!
1: Furkan tamam.
2: Rahat bıraksana lan kızı.
0: Ya sen nereden çıktın?
1: Furkan tamam.
2: Bir dakika. Ne istiyorsun sen Mahallenin kızından?
0: Ya bir Furkan, şey istemiyorum. Tamam. Sadece evime gidiyorum ben.
2: Allah aşkına.
1: Hangisi senin evi?
0: Bu.
1: Oho.
3: Lan kolej kılığıyla salak mıyız lan biz?
0: Ya sayıyı mı verdiler sizi?
4: Kardeşim bela mı sen?
5: Furkan. Furkan. Ne diyorsunuz oğlum? Nedir bu tantana?
2: Mahallenin kızı nasıl diyor bu ya?
0: Ya abi asılmadım.
1: Takip etti Halim abi.
0: Ya saçmalamayın, ben burada oturuyorum.
1: Uydurma.
5: Doğru söylüyor. Ha burada.
0: Nasıl ya?
5: Oğlum size hesap verecek çocuk. Allah Allah. Vallahi hepinizi ayağımın altına alırım ha. Hadi koç bir sene bile. Ayça sen de. Furkan rahat bıraksanız oğlum çocuğu. Hadi bakayım hadi.

0: Hepsi.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Aferin sana. Abi ilanlardan bir şey çıktı mı?
2: Yok ya, akşama kadar baktım hani hiçbir ümit yok ya.
3: Dayı, okul işi ne oldu?
2: Taci konuşmuş, tasdiknameyi alıyor öbür okuldan.
4: Bizim okuldan.
2: He. Ondan sonrası zaten bir günlük iş. Hayırlısı. Hadi Ali, yemeğe gelin ya.
0: Anne.
5: Söyle oğlum.
0: Feride ne zaman geleceksiniz diye soruyor.
5: Acelesi neymiş?
0: Anne, kız 4 yıldır bekliyor.
5: Tamam, biz de kaçmıyoruz ya.
0: Anne, bak sen gelmeyeceksen ben gideceğim.
5: Yok tamam, geleceğim de... Önce böyle gelseler de birlikte çay içsek.
0: Niye? Onlar mı beni isteyecek?
5: Tuhafsın yani Kenan, biliyor musun? Bu ne kadar böyle karışık bir şey, bir iş biliyor musun sen? Ben diyorum ki, yani yabancı değiller, önce gelsinler şöyle bir konuşalım karşı. Sonra gider isteriz.
0: Bu kadar.
5: Ne bu kadar?
0: Kabul ettin yani. O zaman ben arayayım hemen Feride'yi.
5: Dur, ne telaş ediyorsun oğlum böyle burada büyüklerim varken?
0: Anne, sonra bak hastayım, iyi değilim yok ama.
5: Yani aşk olsun. 2 günlük kız için sen kır bakalım anacığının kalbini.
0: Gel buraya.
5: Oh, Allah, Allah.

0: Alo. Kıymet benim canım, iyi akşamlar. Benim Muazzez. İyi değilim vallahi. Oğlan elden gidiyor be Kıymet. Bir şeyler düşündüm ama. Bakalım sen ne diyeceksin.
1: Mahallenin tevgeleri işte. Temiz yüzlü çocuk ya, oğlanın üstüne yürüyorlar.
2: Yiğit mi?
1: He. Ya ben de dedim hadi koçum dedim, hadi dağılın dedim ya.
2: İyi yapmışsın Halim. Abla, getireyim mi tencereyi, pilavı tabaklara mı koyarız?
3: Aman getir tencere ve yesin gitsin.
2: İyi. Abla sen pişmansın galiba çağırdığını.
1: Ablam hayırdır, evi satıyoruz mu?
3: Yo.
1: Ne bileyim, Sayın Ferdi Bey falan filan deyince dedim bu rezidans olayına ikna mı oldun sen?
3: Ama yok be gülüm, ne rezidansı, biz bu tarz gitmiyoruz bir yere.
4: Sevim abi sofra hazır.
5: Bak hele bak, bana inat o kibarcıyı yemeğe çağırıyor eve, görüyor musun?
4: Hadi abi.
5: Siz yiyin ya. Berçan, senin topun nerede?
3: Odamda.
5: Koş getir bak.
4: İstiyorsan gidip yakasına yapışayım.
5: Yok yok, acet yok Ali.
4: Abi gel o zaman yemeğimizi yiyelim. Bak bir tatsızlık çıkacak.
6: Hoş geldiniz.
4: Hadi abi.

0: Benim anacım da güzel yemek yapardı ama sizinkiler bir başka. Ben hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim valla.
1: Analı kızlı alır mısınız biraz?
0: Valla hadi biraz alayım. İsmi de güzelmiş. Analı kızlı.
2: Adana yemeklerini seviyorsunuz galiba Ferdi Bey.
0: Valla yemeği severim. Ama tabii Meliha Hanım'ın eli dokununca bir başka oluyor tabii.
3: Hmm. Abartmayın Ferdi Bey.
4: Yok yok, ablam güzel yemek yapar yani. Mercimek köfte olsun, humus olsun, çiğ köfte olsun ve hatta analı kızlı olsun.
3: Hem de tamam.
0: Artık bir dahaki yemeği inşallah hep beraber rezidansta yeriz. Ya rezidans dedim de Meliha Hanım, size izah etmek istediğim bazı şeyler var bu konuda. Şimdi...
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
0: Araba. Araba. Oo! Arabam. Ne yapıyorsun birader? İyiyim, sen ne yapıyorsun?
1: Samim ayıptır, ayıp.
0: Ben sana o adam o eve gelmeyecek dedim. Gelirim gelmem sana ne kardeşim, Efe misin ya? Efe'yim ulan, var mı diyeceğim?
5: Abi ya hır çıkacak ya.
6: Abicim sen de kapat şu alarmı.
0: Kapatmaya çalışıyorum ama tutuk tutuk yaptı zıkkım. Bak ineceğim şimdi aşağı.
6: İn ulan odur meydan hadi.
0: İn aşağı, iniyorum o zaman.
6: İn ulan.
0: Hadi in, hadi bakalım.
1: Ferdi Bey.
5: Çok güzel, bravo. Adam aşağı iniyor ya.
6: Allah ne yarattın ne arası.
1: Ay vallahi çarşı pazar karışacak.
0: Ferdi bağdakini boğuyor ya. Hayret bir şey. Seni yaptığı eşkıyalık denir kardeşim.
6: Eşkıyalık yapıyorum lan, var mı diyeceğim.
0: Ya adam affetme kardeşim, ne oluyor sana ne ya?
6: O eve girmeyeceksin bir daha, o kadar adamı...
0: Girerim girmem sana ne lan? Sen
1: karışma,
0: affetme gelin. Girerim girmem sana ne be?
6: Sakin ol, girmeyeceksin.
1: Samiş! Samiş! Yapmayın! Hadi bir şey yap lan!

0: Abla. Abla. Hadi okula geç kalacağım.
1: Tamam babacığım. 5 dakika.
2: Seyhan, günaydın.
3: Günaydın.
2: Gelsene.
3: Yok, girmeyeyim. Ben akşam için özür dilemeye geldim.
2: Niye?
3: Halim dün yanlışlıkla vurdu.
2: Yanlışlıkla?
3: Ya, bir kaza oldu. Onun adına ben özür dilerim. Ne olur kusura bakma.
2: İyi, tamam.
4: Seyhan, erkencisin ha?
3: Öyle, işe gidiyorum Samim abi. Ha? Akşam önemli misafirler var. Ya, benim garsona bakmam lazım.
4: Ha, bak bakalım bak.
3: Tamam. İyi günler o zaman size.
4: Seyhan.
3: Efendim Samim abi.
4: Sen nereye gidiyorsun ya?
2: Abi işe gidiyorum dedi ya.
4: Ya sen, Seyhan, Göktuğ aradığını yerde buldun kızım.
3: Anlamadım.
4: Ben garsonum, dil bilen. Dil biliyorum ben. İnternasyonel, finger show yapıyorum ben. Ali de keza öyle. Ali şurada kart getirsene çanağın içinde. Şimdi biz bunda ikimiz gemide. Böyle 1000 küvere açıyoruz, 100 kişiyi böyle oynatıyoruz elimizin altında. 2 masa bizim için, çocuk oyuncu.
3: Benim gitmem lazım senin abi.
4: Dur. Burada numara var.
3: Tamam ama önce bir müdürle konuşmam lazım benim.
4: Ciğerim konuş müdüre de, ikisi de number one. Tamam, tamam. Bizi söyle yani.
3: Tamam.
4: Hadi
3: tamam.
4: Canım.
3: Hadi iyi günler.
4: Çav çav.
2: Abi beni bu işe karıştırma.
4: Niye?
2: Öyle.
4: Ya gel mis gibi iş be kardeşim.
2: Abi boş ver.
4: Ya boş veremem. Meteliğe kurşun atıyoruz. Çocuklara kaç gündür açlık veremiyorum Ali. Sen gelirsen ikimiz de kazanacağız kardeş. Ya sen var mısın yok musun onu söyle.
5: Ha böreğe bak.
4: Aa, bu nereden çıktı? Seyhan ablanız getirdi.
6: Mis gibi kokuyor.
4: Eda kızım sen hemen tabak getir.
5: Tamam.
4: Oturun hadi. Heh, otur
7: oğlum. İyiymiş bakalım.
4: İyiyim hadi bakalım. Daha okula gideceğiz. Hadi çocuklar kahvaltınızı edin. Aferin.
2: Tamam. Geliyorum.
5: Tabaklar geldi.
4: Heh, iyi. Bak daha yok başka. Bunu yediniz. Bugün başka yemek yok.
8: Ne istiyorlarmış?
3: Hiç. Hiçbir şey.
8: Nasıl hiç? Konuşuyordunuz Seyhan gördüm.
3: İşle ilgili konuşuyorduk Ali. İşte Eze. Belki bir geceliğine garsonluk yapacaklar.
8: Sanma abiler. Öteki?
3: Halim.
8: Ya garson arıyorsan bana niye söylemiyorsun sen ya?
3: Öyle garson değil ya.
8: İstemiyorum. Bende Zebillen garson var, ben hallederim.
9: Ay Feride başım çatlayacak.
5: Hep bu namussuzun yüzünden. O da kavlu koy ablam. Efendim. Aa Muazzez teyze benim. Feride. Hı. İyisiniz inşallah. Biz de sizden haber bekliyorduk.
9: Ya atlama kadının üstüne ya.
5: Ne var ya? Tamam.
9: Alo. Ha Muazzez Hanım. Hı. Hı, iyi sağ olun. Akşamüstü mü? Yani bir işimiz var ama.
6: Ne? Yok.
9: Ha, müsaitiz herhalde. Hı. İyi geliriz. Tamam. Size de iyi günler.
5: Ne diyor?
9: Akşamüstü çaya bekliyor.
5: Ablam benim.

0: Vallahi üzüldüm Sami Bey. İkisini de çocukluktan beri tanıyoruz. Özellikle Eda. Çok başarılı öğrencimiz.
1: Ben de çok üzüldüm Müdür Bey.
0: Diğer okulda görüştünüz mü?
1: Görüştük oradan. Sadece işte tasdikname istiyorlar.
0: Tamam. Yarın gelin vereyim.
1: Sağ ol.
2: Eda, gel istersen son bir kez kameracı ile konuşalım ha.
3: Ya yok zaten müdür bırakmaz. Kesin bir çözüm bulacak ya.
2: Kesin.
3: Ne diyor?
1: Tamam.
2: Tamam mı?
1: Tasdiknameyi veriyor. Yarın öbür okula kayıt yaptırıyoruz. Kesin mi?
4: Kesin.
5: Ya ne bu ya? Açık şekil düzen ver kendine.
6: Evladım bu örtüyü doğru düz yıkasanız ya.
7: Hemen.
6: Leke meke kalmasın.
7: Hemen hallediyoruz.
5: Seyhan. Garson buldun mu?
2: Garson ben birkaç yeri aradım müdür bey ama son dakika herkesin işi var.
5: Misafirler akşama geliyor Seyhan.
2: Yani bir ihtimal var ama.
5: Neymiş?
2: Nişanlım Halim. Mahallede kuru fasulyeci dükkanı var.
5: Kuru fasulyeci olmaz. Holding sahipleri, yabancı müşteriler. Dil bilen yok mu?
2: Yani var.
5: İyi tamam. Ne konuşuyoruz? Çağır gelsin.
2: Tamam. Hemen arıyorum.
5: İyi hadi.
1: Efendim Seyhan. He? Nasıl? Yapma ya. Sağ ol, sağ ol canım ciğerim. Sağ ol, bir tanem benim. Sağ ol.
5: Lan.
1: Aldık işi Ali.
5: Aldık mı?
1: Aldık.
2: Oh be, ne işi?
1: Garsonluk işi. Mertcan, canım ciğerim, kurtulduk. Mertcan'ım benim.
5: Abi, bir gece dediler.
8: Hele bir Sami abini görsünler. Nasıl işin erbabı bir anlasınlar. Bir daha bizi bırakmazlar ciğerim benim.
5: Bak bu doğru.
1: Çak ulan Mertcan.
2: Çak.
8: Ali hadi.
5: Ne hadi?
8: Kaç haftadır yatıyoruz, antrenman yapacağız.
5: Antrenman mı? Ne antrenmanı?
8: Hadi. Sen de git. En güzel kıyafetlerini giy, çabuk gel buraya.
2: Niye?
8: Ulan soru sorma hadi yürü. Çok heyecanlı.
9: Bizim zamanımızda böyle miydi kıymet? Çocuk dediğin hiç anasının babasının sözünden çıkar mıydı?
10: Ay mümkün mü canım? Yani şununla evleneceksin dediler mi? Bitti.
9: Ah nerede şimdi öyle hayırlı evlat? Vallahi beni mecbur ediyor kıymet.
10: Doğru.
9: İçim sızlıyor ama yapacağım. Onun iyiliği için.
2: Ablam şu oluversin ne dersin? Feride o çok gösterişli bir şey ya. Şöyle daha az gösterişli bir şey seç. Olsun ablam. Ha? Bu defa da gösterişli oluversin. Tamam oluversin. Şimdi şu tepsiyi alacağız. Yarım kilo yuvarlak olanlardan. Bir. Seni de öksüz mü doyuracağım bir? Kardeşim siz bakmayın ona. Yarım kilo şu tepsiye yuvarlak olan var.
1: Tamam. Efendim Mertcan Bey, bonfile antrikot ne arzu ederdiniz?
11: Köfte.
5: Efendim antrikot mu dediniz?
8: Mükemmel bir seçim. Bir porsiyon antrikot. Etiniz nasıl pişsin efendim? Orta, az, çok?
11: Çok pişsin.
8: Derhal efendim. Mertcan Bey, buyurun efendim. Antrikotunuz. Karabiberiniz. Bon appétit. Enjoy.
11: Ne dedin?
8: İşte bize konuşuyor.
5: Afiyet olsun.
8: Mertcan, ciğerim. Mis gibi et duruyor orada, yemiyorsun. Beyefendi, Mertcan Bey, etiniz iyi pişmiş mi acaba?
11: Çok güzel olmuş.
8: Merci beaucoup. Afiyet olsun efendim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dünkü iş başvurusu için geldim de, işe alındın mı?
1: Müdüre işe ihtiyacın olduğunu söyledim. Kendini müşteri sanmaktan vazgeçersen başlayabilirsin.
0: Ne zaman?
1: Yarın.
0: Süper.
2: Peki niye?
1: Ne niye?
0: Niye bana böyle bir iyilik yapıyorsun?
1: Dünkü yanlış anlaşılma için özür dilerim. Samim abinin yeğeni olduğunu bilmiyordum.
0: Hadi ya. Vay be, dayım ilk defa işe yaradı. Sağ ol. O zaman ben yarın işe başlıyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: Hesabınız ödendi.
1: Nasıl?
0: Hesabınız yok.
2: Sağ ol.
1: Ne sağ olu?
2: Ya dün ödevime yardım ettin ya işte.
1: Sen de bana hava mı atıyorsun yani?
2: Hayır ya. Ha,
1: burada böyle oluyor işler, öyle mi?
2: Hayır canım, ne alakası?
3: E sen de soruyorsun, cevabını dinlemiyorsun ha.
4: Eda! Ne haber?
1: İyidir. Nereden?
4: Boş ver.
1: Ne oluyor, çok mutlusun?
4: Ya yok bir şey.
1: Var mısın? Var.
4: Ya iyiyim, uzak ol.
2: Aa, bu olmadı işte. Bu olmadı.

0: yaptım oğlum? Yanına böyle tuzlu bir şeyler alıp geliyorum ben.
1: Anne, Ferideler gelmek üzere. Sen bekle, ben alır
0: gelirim. Aman sen ne alacağını bilemezsin oğlum. Ben hallederim.
1: Anne bak, gelecekler. Çabuk ol, tamam mı?
0: Tamam.

0: Annen gönderdi. Çay demlemeyi unutmuş da.
1: Yok, ben koyarım, sağ ol.
0: Çay ne taraftan?
1: Sen bulamazsın şimdi.
0: Bulurum.
1: Ya hayır, misafiri gelecek.
0: E biliyorum zaten, o yüzden geldim, ayıp olmasın diye.
1: Allah, al başına belayı ya. Aha bak, bu Küba, bu Malezya, bunu da var ya bak. İlk çıktığım kruz gemisinden verdiler. Bak ne yazıyor? Blackbird. Bu garsonların nişanı gibi. Siyah inci.
2: Bakabilir miyim?
1: Tabii tabii. Bak bak. Beğendin mi?
2: Evet.
1: Bunların hepsi büyüyünce senin de olacak, biliyor musun can canım?
3: Büyüyünce.
1: Ya aslanım benim. Canım benim.
3: Eda ile Yiğit de çok sevinecek.
1: Sevinirler tabii ya. Dayıları çalışacak, para kazanacak.
2: Ali abim de mi otelde çalışacak?
3: Yok, ben birkaç güne kadar gidiyorum.
2: Nereye?
3: Gemiye.
1: Oo. Ulan gemiye gidip de turistini mi kuracak? Çalışıp geri dönecek. Baktım. Mertcan, sakın bir şey söyleme. Bak, sürprizi ben vereceğim ha.
2: Tamam.
4: Hoş geldiniz.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Canım ciğerim.
3: Merhaba.
2: Dayımın sürprizi var.
1: Lan Can.
3: Ne oldu?
1: Yok bir şey yok.
2: İş buldum.
0: Dayı, iş mi buldun?
1: Oğlum Can sürprizi bozdum gene.
0: Ne işi?
1: Ya şey.
4: Seyhan Oteli'de.
1: Metrotel olarak işte. Böyle şef garsonun dahil edersin. Ya iş bulduk, para kazanacağız. Güzel güzel harçlıkları vereceğiz. Sevinmiyor musunuz?
0: Yok, sevindik.
2: Hem de çok.
1: Ha şöyle. Kurtulduk.
0: Abla be. Az mı oldu bu çiçek, ne dersin?
5: Ormana götürüyoruz Feride, önümü göremiyorum. Daha ne alacaktık ya?
0: Ne bileyim, daha zengin bir aranjman falan.
5: Ay Feride, hadi.

0: Tamam, şimdi gidebilirsin.
1: Niye?
0: Sabah, kusura bakma ama yani şimdi misafirler gelmek üzere, anladın mı? Senin de buradan gitmen gerekiyor. Yani şimdi Feride senle beni bir ara... Geldiler.
1: Ay yok canım, annemdir.
2: Yahu sen benimle dalga mı geçiyorsun?

0: Arkadaşlar, Allah'ım şimdi biz böyle baş başa. Çabuk saklan bir yere, çabuk.
1: Ay, nereye saklanacağız?
0: Bilmiyorum. Allah'ım sen bana yardım et ya.
1: Feride, oyun mu oynuyor bunlar bizimle ev kapı duva?
2: Yok ablam, gelir birazdan. Ay, nerede kaldın Kenancığım? Ağaç olduk ya.
0: Çay demliyordum da. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun.
2: Kenancığım, misafir mi var?
0: Yok.
2: Ayakkabılar kimin?
0: Ha, annemin ayakkabıları.
1: Niye? Muazzez Hanım yok mu?
0: Pastaneye kadar gitti, şimdi gelir. Ev boş, ev boş, biz bizeyiz.
2: Ay, şu çiçekleri vazoya koyayım da soğumasınlar.
0: Ben koyarım hayatım. Sen zahmet etme.
2: İyi.
0: Buyurun.
3: Seyhan anlatmıştır. Akşamki misafirlerimiz acenta sahipleri. Servisten memnun kalırlarsa bizi müşteri gönderecekler.
4: Tabii tabii, inşallah inşallah.
3: Şef garsonumuz Kasım. O temizliğin emektarı. Akşam ona yardım edeceksiniz. Gelenler arasında yabancı misafirler var.
4: Siz o konuda hiç merak etmeyin efendim. Biz Ali ile 3-4-5 dili sular seller gibi konuşuyoruz müdür bey.
5: Yani servis yapacak kadar.
4: Tabii servis, sohbet hepsi on numara.
3: İnşallah. Şu işi bir alalım. Prim, iş, hepinizi memnun edeceğim. Söz.
4: İnşallah, hadi.
3: Kolay gelsin.
4: Siz.
6: Usta, sen buralardan değilsin galiba.
4: Yok, gemilerde çalıştım. Kruz gemilerinde. Şef garson olarak.
6: Peki gemiye dönüş ne zaman?
4: Yok, belli değil daha. Bakalım, kısmet. Belki de burada kalırız.
6: Hadi sen bana.
2: Bırak ben içeri gideyim.
0: Kızım saçmalama. Ortalığı ayağa mı kaldıracaksın sen ya?
2: Burada görürsen ne olacak?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah'ım bana sabır ver ya.
2: Yok, ben içeri gideceğim.
0: Ya dur, nereye gidiyorsun sen? Nereye?
1: Takıldı yine seninki.
2: Yok bir şey abla, gelir şimdi.
1: Hayır, Muazzez de yok. Bunlar dalga mı geçiyor bizimle? Ben anlamadım ki.
2: Ay, aşk olsun be abla. Yani sen de fırsatını buldukça Kenan'a laf sokuyorsun ya. Gözünü seveyim, vaza bulamamıştır.
0: Bana bak, burada kalıyorsun, Feride gidene kadar da çıkmıyorsun. Anlaşıldı mı? Hı. Çıt çıkmayacak, çıt.
2: Ay tamam be. Basıldık. Kenan?
0: Feride?
2: Basıldık mı?
0: Feride.
2: Kenan, hani evde kimse yoktu?
0: Feride, yemin ediyorum yalnızdım. Ha şey, çay demlemeye gelmiş.
2: Ne çayı Kenan?
0: Feride bak, iki dakika müsaade edersen her şeyi anlatacağım.
2: Daha ne anlatacaksın ki?
0: Feride. Feride bir saniye.
1: Feride gülüm, ne oldu?
2: Yazıklar olsun sana.
1: Ah, sabah.
0: Feride bak, yemin ederim.
2: Yemin yemin etme Kenan. Göreceğimi gördüm ben.
0: Feride.
1: Sana yazıklar olsun. Bu da yılık.
0: Melih abla. Feride. Melih abla. Feride. Melih abla.
4: Ya Taceddin, benim ciğerim. Ya çocukları bıraktım da, şimdi ya, iş bulduk iş. Ya kurtulduk Taceddin ya. Diyorum eve gidip diyorum, bir çocuklara bir baksan ya. He? Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol canım, hadi. Hadi görüşürüz Taceddin.

0: kovalandı. Mısırlar hazırlandı orada. Müzik tamam. Örtüler kovalandı. Masa örtüsü hazırlandı. Müzik de tamam.
1: Müzikte sorun var.
2: Nerede ne sorun? Ben hallettim müziği ama şimdi...
1: Yok yok yok. Tamam şey ne bittiler?
2: Ne bileyim, bir aksilik çıkacak diyordum, kopuyor.
1: Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etme.
2: Olacak değil mi?
3: Misafirler yola çıkmış. Hazır mısınız?
4: Hazırız müdürüm.
3: Seyahat kıyafetinizi giyecek yerinizi göstersin. Hadi bakalım, göreyim sizi.
4: Hadi Ali çok.
2: Aşağı.
4: Hadi, bismillah.
5: Feride, ya bırak açayım konuşayım şununla.
2: Hayır,
5: ya.
2: Hayır, açma abla.
5: Ah gülüm ya, ah gülüm ya.
2: Abla nasıl yaptı bana bunu ya? Hem de o yıllık sabahla.
5: Allah'ından bulsun inşallah. Bak cepten bulamadı, evden arıyor namussuz, gördün mü?
2: Açma abla.
5: Ya bu sefer konuşacağım Feride.
2: Abla açma.
5: Konuşacağım bu sefer. Bana bak, sen ne utanmaz bir adamsın ya. Sen ne ahlaksız, ne cibiliyetsiz bir adam çıktın ya.
2: Alçak.
6: Canım ablam benim, ben Halim. Aha ne oldu, benimle şifreli mi konuşuyorsun?
5: Halim?
2: Ne Halim'i be? Kenan, Kenan!
5: Dur iki dakika!
7: Halim anacığım ne olur kusuruma bakma ya, ben seni Kenan sanmıştım.
6: Hay Allah, Allah'cığım tamam şimdi...
3: Ne oldu desene ya, ben de diyorum ablam niye hökürüyor böyle? Ne oldu, hayırdır, neden hökürdü?
5: Aman çok uzun hikaye vallahi, ne sen sor ne ben söyleyeyim.
6: İyi peki tamam. Seyhan yakınlarda mı?
5: Yok anam, Seyhan otelde böyle akşam
7: yemek memek öyle bir şey var.
6: Nasıl? Akşam için otelde mi kaldı? Garson arıyordu.
5: Buldu galiba vallahi, öyle biliyorum.
6: Öyle mi? Peki ablacığım peki. Sen de üzme tatlı canlı. Hadi hayırlı akşamlar,
7: tamam,
6: görüşürüz.
7: Hadi.
6: Ha niye bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun? Ha bir şey mi diyeceksin? Dur gitme. Sen niye bakıyorsun? Git. Hadi size.

0: Anne nereden gönderdin şu kızı ya?
1: Ne bileyim oğlum. Çay yapsın diye.
0: Of anne of.
2: Aa.
1: Oğlum yine kabahat benim mi oldu?
0: Yok, cevap vermiyor.
1: Oh.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Özel geceymiş. Kaliteli müşteriymiş. Müşteri kaliteli olunca bize haber vermek yok. Bak bak niye?
4: Tipimiz bozuk ustam.
3: Senin tipin bozuk. Bozuk tipli. Senin tipinde de memelet yok. Hiçbirinizin tipinde bozukluk var. Hadi ben otele gidiyorum. Sabah görüşürüz.
4: Görüşürüz usta.
3: Çeksiz.
1: Abacım bak ilaçlarını içtin. Nasıl iyi oldun?
5: Dayım ilacı için de uçacağım dedi.
6: Sen onlar dediğine inanma.
1: Yiğit.
6: Ne yiğit? Adam bizi okuldan alıyor. Siz kıytırık bir iş buldu diye seviniyorsunuz. İşte ne? Garsonluk.
1: E ne var bunda?
5: Ben de garson olacağım.
1: Aferin ol.
6: Siz kalın abicim. Ben kurtulacağım bu sefil hayattan.
1: Ha, öyle mi? Nasıl?
6: Görürsünüz.
1: Yiğit ne işler karıştırıyorsun sen?
6: Ne işi?
1: Ben de onu soruyorum. Dün okulu kırdın. Çıkışa da gelmedin.
6: İşim vardı.
1: Ne işin vardı?
6: İş işte.
1: Yiğit.
6: Bak Eda, beraber kaçalım dedik, gittin dayıma gammazdın. Bundan sonra tamam, ne yaptığımı bilmeyeceksin.

0: kimi arıyor burada?
1: Çalışıyor, arayayım.
0: Otelde.
1: Bir gecelik.
0: Niye?
1: Başka kimseyi bulamadım.
0: Ya ben sana bana söyle demedim mi? Ben de garson komisi falan zebirler, niye?
1: Halimciğim bak. Dil biliyorlar, tecrübeliler. Hem sana şimdi ne zararları var Allah aşkına?
0: Ne zararları var, niye ne zararları var? Ben nereye dönsem onları görüyorum, orada bu daire evde onlar.
1: Halim, bak bu gece benim için çok önemli. Bir sorun çıkarsa en ufak bir sorun müdür benden bilecek. Ya bir gecelik, yalvarırım ya, bir gecelik idare et. Ha? Lütfen.
2: Seyhan!
1: Geliyorum müdür bey. Tamam mı?
0: Dışarıda bekliyorum, sana dua etsinler.
1: Halim çok sağ ol. Halimciğim benim...

0: Zar zor iş bulmuşum. Bırakmam Aliço.
1: Hem bu şey alacağım.
0: Animasyon, samba, çaça. Ne lazım sayılacağım?
2: Ne yapacaksın abi? Dans mı edeceksin?
0: Edeceğim oğlum. Gerekirse amuda kalkacağım. Gene de bu işi alacağım ya. Başka çaresi yok.
3: Oh. Abi.
4: Samim kardeş, kusura bakma, bilmeden oldu.
3: Abi iyi misin?
4: İyiyim. Ben müdür beye haber vereyim.
0: Yok yok, müdüre falan haber verme. Ben iyiyim, iyiyim.
3: Abi sen ne yaptın ya? Ya bir ilaç, buz falan bir şey yok mu ya? Samim abi iyi misin?
4: İyiyim ya, iyi ya. Bilmeden oldu, kusura bakma.
3: Abi buz getir, buz buz. İyi misin abi?
4: İyiyim ya.
5: Ben bakarım.
6: Abacığım dur.
7: Hayırlı akşamlar.
4: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
7: Nasılsın Yiğit? Bak Ayça'yı getirdim kızım.
4: Merhaba.
6: Biz tanıştık.
7: Nerede? Mahallede mi?
6: Otobüste.
8: Ne zaman? Ben sizi hiç görmedim.
4: Ya ayrı geldiğimiz akşam, hani akşam.
6: Dün akşam.
4: Hah, ondan.
7: Ha. Tatlıyı ver kızım, hadi.
6: Sağ olun, otursanıza.
7: Yok Edacığım, gidelim. Sabah erken kalkacak Ayça, ben de öyle. Bir şey olursa telefon açık.
6: Aha, tabii.
7: Evde yakın, 2 dakikada buradayız. Tamam. Hadi, Allah razı olsun.
6: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
0: Böyle arkaya doğru vuruyor ha. Sakatladı bizi namussuz ya.
3: Ben seni bir arabaya koyup yollayayım.
0: Nereye yolluyorum?
3: Eve. Bu halde çalışamazsın.
0: Kim demiş?
3: Yasemin abi.
0: Çocuklar bekliyor ya. Aliço, çalışmayıp ne yapacağım?
3: Ben buradayım abi.
0: Sen bugün varsın, yarın yoksun. Sen gidince ne olacak?
3: Abi buluruz bir şeyler.
0: Kendi başıma olsam amenna. Artık çalışmam gerekiyor.
3: Yasemin abi.
0: Abine dua et Aliço. Bak. Vallahi bu işi aldık aldık. Yoksa halimiz yaman Ali yaman.
3: Abi basma öyle üstüne. İyi misin?
0: İyiyim iyiyim. Aslan gibi. Oh. Hadi bakalım.
3: Evet, durum nedir?
6: Her şey hazır müdür bey.
3: Mutfak?
0: Mutfak 10 numara sayın müdürüm. Tıkır tıkır işliyor her şey.
6: Samim abi?
3: Ayağına ne oldu?
0: Ayağına hiçbir şey olmadı. Küçük bir kaza.
3: İyi misin?
0: Çok iyi.
3: Emin misin? Bu halde servis yapabileceğin mi?
0: Yaparım müdürüm.
3: Aman abi, aksaklık istemiyorum.
0: Yok merak etmeyin genel müdürüm, sayın müdürüm.
3: Hadi bakalım. Yine ne oldu?
6: Elektrik sigorta attı.
3: Seyhan, tamirciyi çağırmadın mı?
6: Evi unutmuşum.
3: Unuttun mu? Telaşa gerek yok. Nasıl yok? Nereden bulacağız bu saatten sonra tamirciyi? Sigortalar nerede?
6: Aşağıda.
3: Şimdi misafirler gelecek.
0: Sen gel benimle. Sen abi.
3: Hadi.

0: Fatma.
1: Dayım işe girince her şey iyi olacak mı abla?
2: Her şey değil ama birçok şey iyi olacak ablacığım.
1: Ne mesela?
2: Mesela daha çok paramız olacak. Yani çok değil ama en azından sana oyuncak alabileceğiz.
1: Araba?
2: Araba da. Dayım şu işe bir girsin. Her şey yoluna girecek ablacığım. Hadi bakalım, geç oldu.

0: teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Çok.
1: Tamam tamam. Önemli değil.
0: Önemli olmaz olur mu? Sen olmasaydın ben şu anda işten kovulmuştum. Aptal Seyhan. Nasıl unuttum?
1: Şşş. Ben sana her şey çok güzel olacak dedim.
0: Sağ ol. Çok sağ ol.
1: Hadi. Seyhan.
0: Efendim.
1: Lamba.
0: Aha. Pardon.
2: Buyurun efendim. Tekrar hoş geldiniz.
3: Buyurun alalım siz böyle. İyi akşamlar. Siz de böyle alalım. Nasılsınız? Hanımefendi iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi böyle alalım.
4: Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
3: Seyhan Hanım, asistanım ve sağ kolum.
4: Afiyet olsun.
3: Seyhan, servis başlıyor mu?
4: Hemen başlayacak efendim.
5: Hoş geldiniz.
6: Efendim bu akşamki spesiyallerimiz mantar çorbası, kuzu budu, yanında beğendi ve bademli pilav. Buyurun efendim.
5: Tatlılardan tiramisu ve krem brulet.
6: Tatlıya vakit var efendim. Şimdilik ben sizin antrelerinizi, giriş yemeklerinizi alayım. Bon appeti, afiyetler olsun efendim.
5: Afiyet olsun.
3: Afiyet olsun.

Baba, çok çalışacağım. Gerekirse okulu bırakacağım. Ama kendime de kardeşlerime de bakacağım. Onları kimseye muhtaç etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: Feride! Feride anacığım, telefon çalıyor. Ne yapıyorsun?
1: Trafiği kesiyorum.
0: Yapma, dur.
1: Abla bırak, gözünü seveyim bırak.
0: Feride bak, sonra pişman olursun.
1: Abla pişman olacağım kadar oldum. Ay gülüm. Feride, ben hep sizi bu sorumsuzların kadrinden korumaya çalıştım. Ama ben nerede hata yaptım? Abla hatayı sen değil, ben yaptım.
0: Benim başıma gelen senin başına geldi, gördün.
1: Yoksa abi haksızlık etme o kadar.
0: Niye?
1: O en azından aldatmadı seni abla. Ya. Ya.
2: Sayın abi, hey, iyi misin?
3: Ben iyiyim. Müdür ne diyor, memnun mu?
2: Vallahi harikasın Sayın abi, müşterileri kaptık.
3: Yapma ya, ben.
2: Müdür yarın gelsin başlasın dedim.
3: Allah!
4: Ne oldu abi?
3: Ali, işi kaptık oğlum.
4: Vallahi mi?
3: Vallahi.
4: Of be. Ayağın nasıl?
3: Ayağı boş ver şimdi ya. Son şova geçiyoruz ha. Finger şova. Pastayı hazırlayalım.

0: Selda.
1: Kadın gidiyor. Ne oluyor?
0: Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Arkadaşlar kardeşim.
2: Tamam, ne oluyor orada? Tamam ben temizledim.
0: Bir şey yok müdürüm. Şey sırtına vur sırtına.
3: Vuruyorum.
2: Dur, abi, bir şeyler yap.
0: Ne yapayım?
2: Ya yap bir şey. Abi kadın gidiyor.
0: Acil müdahale. Akciğeri açmamız gerekiyor.
2: Dikkat et.
0: Hanımefendi şöyle.
4: Samim abi. Samim abi yapma.
0: Yapma. Yapma.
4: Yapma.
0: Bir daha.

0: Ciğerim bazen ne kadar kovalarsan o kadar kaçar fırsat. İhtiyaç dinlemez. Genç yaşlı ayırt etmez. Kısmet. Her şerde bir hayır varmış. Ve her kışın sonu elbet baharmış.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 34, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 32, Karabük 34, Rize 29, Samsun 30. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 37, Erzincan 36, Van ve Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 ve Siirt 38 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: Bağjet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A-Para'da.
5: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Uçuşumuz için son çağrı.
5: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
7: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
7: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
8: Ne yapacağız?
5: Diğerlerini arayacağız.
9: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
10: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
8: Eureka! Gloria, alleluia! Not a movie! Un movie de minions, con monstras!
11: Yaki, unigiri!
8: Dai, fuku!
12: Onlar barında soğata!
8: Tamam. Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama da sır bana kısaca kovider. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
13: Ne yapacağım bu buyu? Kavet.
8: Tüh ya. İşte. Süper güçlü. O gezegendeki her şeyi yok edecek.
10: James, sen harika şeyler başaracaksın.
0: This place was military storage back in the day.
1: You wanna go down and see it?
2: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
14: That is a nuke. What are you, nuts?
15: No, I'm ambitious.
16: My cousin and I.
2: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından, Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
16: Oh, that might be a problem.
17: Call me,
4: powerful, but that's just so everyone knows we're good.
6: Only one of you is going to make it out alive.

0: Happy I've been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'nin başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
4: Mike, is there something you'd like to express?
5: Baş ne gibi kim zehirledi?
6: Bonnie!
3: Vizyona giren oyuncak hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
7: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
8: Evet.
7: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
8: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
7: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
8: Şimdi de İspanyolca.
7: Buna sermez dosordan. Alo
8: trolere.
9: Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
7: Woody.
10: Jesse, merhaba.
7: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
11: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
12: Lanet lanet.
7: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
11: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
10: her şey yapılabilir.
13: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
11: Woody. Elimden geldiğince çabuk geldim.
14: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
11: Buna panço deniyor Forky.
7: Birine kahverengi kalem lazım.
15: Dur! Kim var orada?
11: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
15: Uzun zaman oldu kovboy.
7: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
11: Ne?
14: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
7: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
15: Destek lazım olacak.
11: Yok artık.
16: Elimizden kaçıyor bas.
15: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek. Unutma.
7: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
11: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
15: Yapamayacağımı mı sanıyorsun? Güzel Pancho.
17: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
18: Kesinlikle.
19: Why are you here?
20: I used to be a regular sheriff.
3: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Whitley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
20: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
19: Yes, sir.
20: This is a hell of an armory.
19: Did you catch that?
20: Yeah, it's my one trick.
21: What do you think of our little town?
20: It's charming. Oh, shit.
15: Keep your hands where I can see them!
20: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
21: You could build a whole new life here at Normal. We really celebrate the community.
20: What is wrong with you people?

0: nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all I will give in return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: İstanbul'un kültürel belleğinde kavuşma ve ayrılık temalarıyla yer eden, kent silüetinin en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı, eski görkemine kavuşuyor. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli gelişme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

sevgili izlenci izleyicileri. Şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Cenk Eren sözleri ve müziği Oğuz Yılmaz imzalı Kopsun Kıyamet şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cem Sen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Finlandiya'nın 122 bin nüfuslu Lahti kentindeki Sibelius konser salonunda klasik müzik konserinde talihsiz bir kaza yaşandı. Orkestra şefi Matthew Halls, yüzlerce izleyici karşısında orkestrasını coşkuyla yönetirken 1.3 milyon dolar yani yaklaşık 60 milyon lira değerindeki tarihi kemanı batonuyla ülkenin önde gelen keman virtüözlerinden Elina Vahala'nın elinden düşürdü. ...1780 yapımı Guadagnini keman havada 3 kez takla attıktan sonra yere düşerken Vahala durumun vahametiyle çığlık attı. Bu anlar yaşanırken orkestra şef onları durdurana kadar çalmaya devam etti. Bu sırada Vahala kemanı nazikçe yerden aldı, endişeli müzisyenlerse onu izledi. Vahala Max Bruch'un bir numaralı keman konçertosunu çalmaya devam etti. Zira usta kemancının ayağıyla düşüşünü engellemesi sayesinde tarihi enstrüman fazla hasar görmedi.

sanatçı konser sonrası eserin son bölümünü çalarken elini çok az gevşettiğini ve bunun sonucunda kemanın havada 3 kez takla attığını söyledi. Kemanın başkent Helsinki'deki keman üreticisi Jarkko Niemi tarafından incelenerek

Antiklikya, Pamfilya, Pisidya ve Kilikya bölgelerinin kesişiminde yer alan Antalya'nın dünyanın en çok antik kenti olan şehir unvanını elinde bulundurduğunu biliyor musunuz? Adeta devasa bir açık hava müzesi olan kent, deniz turizminin yanı sıra tarihi mirasıyla da yerli ve yabancı ziyaretçilerin her mevsim ilgisini çekiyor. İzlence ekibi olarak Antalya'da mutlaka görmeniz gereken 5 antik kenti sizler için derledik.

İlk durağımız Perge Antik Kenti. Hitit dönemine uzanan yerleşimiyle Perge, Antik Pamfilya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri. Roma İmparatorluğu döneminde benzersiz bir kent planlamasının örneği olan kent, mimarisi ve ünlü heykeltıraşlarının eserleriyle öne çıkıyor. Kentte yer alan 15 bin kişilik antik tiyatro ve de 12 bin kişilik stadyum, Perge Antik Kenti

Kulesi'nin zamanında ne denli ihtişamlı bir şehir olduğunu adeta kanıtlıyor. Antalya denilince akla gelen ilk antik kentlerden olan Side, bölgenin en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender'in Anadolu seferinde ona kapılarını açan kent, ilerleyen dönemde büyük bir sikke basın merkezi olur. Ayrıca bölgenin en önemli kültür merkezi olduğu arkeolojik çalışmalardan ortaya çıkan Side Antik Kenti, büyük kapısı, anıtsal caddeleri, tiyatrosuyla bir antik çağ liman kentinin havasını solumak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akdeniz'in en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla öne çıkan kenti Aspendos, Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde inşa edilen 20 bin kişilik amfitiyatrosuyla öne çıkıyor. Bugün festivaller ve konserler düzenlenen tiyatrodan sonra en dikkat çekici yapıysa günümüze kadar ulaşan su yolları. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kemerli köprü, köprünün her iki ucundaki basınç kuleleri ve suyun toplandığı armut biçimli sarnıçlar, antik dönemlerin mühendisliğine ilgi duyanlar için mutlaka görülmesi gereken yapılar. Aspendos antik kentini ziyaret ettiğinizde ayrıca Agora, Bazilika, Anıtsal Çeşme, Meclis Binası, Anıtsal Tak kalıntılarını da görebilirsiniz.

Şimdiki durağımız ise Antiklikya Birliği'nin idari merkezi olmasıyla öne çıkan Santos Antik Kenti. Likya medeniyetinin özgünlüğünü yansıtan pek çok önemli kalıntıya ev sahipliği yapan kent, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Kentin agorasının kuzeydoğu köşesinde bulunan M.Ö. 5. yüzyıldan kalma anıt mezarın gövdesindeki kitabe, bugüne kadar bulunan Likya dilinde yazılmış en uzun eser. Homeros'un eserlerinde Troya Savaşı'na asker gönderdiği de anlatılan Santos, ziyaretçilerine antik zamanda yolculuk vaat ediyor. Ve Patara Antik Kenti. Bölgede gün yüzüne çıkarılan arkeolojik kalıntıların demir çağı öncesine uzanan bir yerleşim tarihine işaret ettiği Patara, Santos Vadisi'nin denize açılan tek kapısı olması sebebiyle önemli bir antik liman kenti olur. Girişinde görkemli bir Roma zafer takının ziyaretçileri karşıladığı Patara Antik Kenti, tiyatrosu, hamamı, tahıl deposuyla Antalya'ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yerleşim noktası. Bizden bir tavsiye: Patara'ya gittiğinizde yüzyıllardır karetta karettaların yavruladığı 12 kilometrelik altın kumlu muhteşem Patara plajını da görün deriz.

Grammy ödüllü efsanevi grup Gypsy Kings Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gypsy Kings by Andre Reyes köklü müzik mirasını yeni nesil bir enerjiyle sahneye taşıyor. Bamboleo, Volare, Un Amor, Baila Baila gibi onlarca hit şarkıyla sahnede muhteşem bir repertuar sunacak grup, Pio Entertainment organizasyonuyla 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava sahnesinde, 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava sahnesinde, 5 Temmuz'da ise Ankara Orhan Açık Hava sahnesinde konser verecek.

0: never met.
1: Kanadalı şarkıcı ve multi-enstrümantalist Mac DeMarco 2 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epiphone organizasyonuyla gerçekleşecek konserde aylık 22 milyon dinlenmeye sahip müzisyen For the First Time, My Kind of Woman, Chamber of Reflection gibi kültleşmiş parçaları ve yeni sürpriz çalışmalarıyla hayranlarıyla bir araya gelecek.

punk rock'ın en enerjik, en sarsıcı, en kuşaklar arası gruplarından The Offspring 20 yıl sonra İstanbul'da konser vermeye geliyor. 90'lar ve 2000'ler kuşağının kolektif hafızasının canlı bir geri dönüşü olacak konser Life Park'ta gerçekleşecek. The Offspring'in 1994'te yayımladığı Smash albümü bağımsız müziğin kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu ve 11 milyonun üzerinde satış yaparak bugün hala tarihin en çok satan bağımsız rock albümü olma unvanını elinde tutuyor.

Brit Pop'un altın çağını başlatan bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suede yıllar sonra İstanbul'da. 30 yılı aşkın kariyerinde grup yeni albümü Antidepressants'la modern alternatif rock sahnesine yeniden yön verirken, bu albüm turnesinin Türkiye durağı 17 Temmuz akşamı %100 müzik katkılarıyla Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek.

dünyaca ünlü The National'ın vokali, şarkıcı ve söz yazarı Matt Berninger, 13 Temmuz'da Pulse organizasyonuyla solo konserle CC Arena Ateşehir'de sahnede olacak. Berninger, ikinci solo albümü Get Sunk'ı 2025 yılında dinleyicilerle buluşturmuştu.

İstanbul Genç Bale topluluğu sezonu İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim eserinin yeniden yorumuyla kapatıyor. Topluluğun yeni bir yorumla 28 Haziran'da Süreyya Operası'nda sahneye taşıyacağı temsilde Vivaldi'nin her biri adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan konçertoları için 4 ayrı koreograf, mevsimleri koreografik bir dille kendi özgün hareket anlayışları ve kültürel bakış açılarıyla ele alıyor. İlkbahar Metin Soleviev imzasını taşırken yaz mevsimi Animus'ta sahnede hayat buluyor. Sonbahar Sasha Evtimova tarafından yorumlanırken kış mevsimi ise Olga Pango tarafından sahneye taşınıyor.

Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali bu yıl 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Temmuz tarihine dek Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacak festivalde 1 Temmuz'da Mausa Kent Orkestrası ile Kıbrıs müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Fikri Karayel aynı sahneyi paylaşacak. 6 Temmuz'da Arjantin'in büyüleyici tango ruhunu sahneye taşıyacak Naturalist Labor Dans topluluğunun tango gala gösterisi sanatseverlerle buluşacak. 7 Temmuz'da uluslararası caz sahnelerinde önemli başarılara imza atan Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band sanatseverlerle buluşacak. Festival 16 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle kapanışını yapacak.

3 kez Rusya Ulusal Şampiyonu ve 3 kez Rusya Grand Prix finali şampiyonu olan genç patenci, ayrıca uluslararası alanda 2021 JGP Slovenya şampiyonu ve 2025 Skate to Milano şampiyonu oldu.

Petro Shan'ın 2026 kış olimpiyatlarında sergilediği pop ikonu Michael Jackson'ın müziği ve ay yürüyüşü dahil danslarından esinlendiği koreografi bugünlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. İzliyoruz.

0: sazım, sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için, yeni bir dünya için. Batsın bu dünya.
1: Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
2: Kimilerine göre baba,
1: yazıklar olsun.
2: Kimilerine göre ise kral. Yakın çevresine göre ise kont. Kim hangi lakapta anarsa ansın, Orhan Gencebay, ilklere imza atan tarzı, müziği, yorumu ve vakur duruşuyla yaşayan bir efsane.
0: Sen de beni rahat eden bir şey olsun. Tertemiz yüzün mü, gülen gözlerin mi, çocuksuz saflığın mı bilemiyorum.

0: çıkarmış olmaz.
1: Onun bestelerinde çekilen çile var. Onun bestelerinde alından akan ter var, aşk var, kavuşamama var ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kedi deyimiyle tam bir gönül adamı o.
0: Geç kalmış olmayasın, kara haber eskidi, sen de bir gün duyarsın.

1944 yılına rastlar efsanenin doğuşu. Yer Samsun, Kencebay ailesine bir oğul gelir. Orhan. Orhan Kencebay soyadını daha sonraları Gencebay olarak değiştirir.

Koyun tüccarı olan baba Kencebay, klasik Türk musikisi tutkunudur. Bu tutkusunu oğluna da aşılar. Küçük Kencebay, müziğe daha altısında Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başlar. Bir sene sonra, yani 7 yaşındaysa bu kez bağlama çalmaktadır.

0: bana bağlama zevkini aşılayan Allah rahmet eylesin büyük üstadlardan Bayram Aracı'dır.
1: Bayram Aracı.
0: İlk zevki aşılayan oydu. O istisna birisiydi, özel biriydi. Yani 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12 yaşımda tamburla tanıştım. Babamın ısrarı teşvikiyle sanat müziğine ilgilendim. İşte beste 10 yaşımda yapmaya başladım. Kim?

0: Orhan Gencebay'ın ilk profesyonel bestesi ruhumda titreyen sonsuz bir alevsindir. Henüz 14'ündedir. Daha sonraları caz ve rock müziğiyle de ilgilenmeye başlayan ustanın aklı konservatuvardadır. Samsun'dan İstanbul'a gelir ve sınavlara girer. Ancak icra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrılıp TRT'ye geçer. Bu görevi de sadece 10 ay sürer.
1: Evine hoş geldin Seher.
2: Benim evim mi?
1: Evet, senin evin. Hadi gir içeri.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk baba.
3: Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah.
1: Beraber yeseydik yemeği baba.
3: Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi.

0: Orhan Gencebay çalışmalarını bu kez dönemin en popüler yeri İstanbul Plakçılar Çarşısı'nda yoğunlaştırır. Fakat sesinden önce besteleri üne kavuşur. Sevemedim Karagözlüm, Koca Dünya, Sabır Taşı bunlardan bazılarıdır. Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalar. O günlerde gazinolarda, sahnelerde isimsiz bir sanatçı olarak yer alır Gencebay.
1: Seni evine götüreyim.
2: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
2: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
2: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
2: Teşekkür ederim.
0: 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver Yorgun Gözler 45'li ise şöhrete açılan kapı olur. Artık bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başlıyordu. Ben eski halimle daha mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara imza

0: 1972 yılında Yaşar Kekava ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketi Kervan Plağı kurar Orhan Gencebay. Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Kamuran Akkor, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Vedi Akartürk, Nil Burak, Ferdi Özbeğen gibi starları alan Kervan Plak, piyasanın en güçlü şirketlerinden biri olur. Usta sanatçı 1978 yılında Ya Rabbim adlı plağını çıkarır. Plak yurt içinde ve dışında yaptığı satışlarla rekor üzerine rekor kırar.
1: Burada sana ait başka bir şeyler de varsa alabilirsin küçük hanım.
2: Adım Gülcan. Senin?
1: Orhan.

0: barıştık ve arkadaş olduk. Yuvayı dişi kuş yapar dedikleri doğru. Karın gelince...
1: Evli değilim.
0: Ah, çok aptalım ben.
1: Neden?
0: Evlilik hazırlığı yaptığını anlayamadım. Bu çevrenin kızları çok güzeldir. Ama başlık paraları çok yüksektir.
1: Sevgi parayla satın alınmaz. Bunu çok iyi bilirim ben. Başlık parasıyla genç almayı hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyecek misin yani?
1: Ancak seversen.
2: 1980'li yıllar müzikte bir milat noktasıdır. 70'li yıllarda piyasada çok sattığı, çok dinlendiği halde üvey evlat muamelesi yapılan arabesk müziğin çağı başlamıştır artık. Arabesk, alt sınıfların derin içlenmesinin ifadesidir. Köyden kente göçen tutunamayanların sesidir, nefesidir. O dönemler müzik sektöründe taç, arabesk müziğin başındadır. Ve tabii ki Orhan Gencebay'ın...
0: Ben seni çok iyi anladım Orhan. Keşke babamın düşmanı olmasaydın.
1: Ben değilim. Babam bana düşman.
0: Fark etmez. Ben senin dostunum. Hoşça kal Orhan. Gene geleceğim.

70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım batsın bu dünyayı. O Türkiye'nin adıdır, ağlanacak parçasıdır der.

2010'lı yıllara gelindiğinde ise bu cümleleri hatırlatıldığında o dönem 5 kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor yanıtını verir.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadı. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Yaptığı müzik arabesk olarak adlandırılsa da Gencebay bunun eksik bir tanım olduğunu söyler her zaman. Ben Türk müziğinin devamıyım. Çağdaşlığın ve teknolojinin imkanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım der. 36 sinema filminde başrol oynayan, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yapan Orhan Baba'nın 1000'den fazla bestesi var. Yasal olarak 60 milyon plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın bir dönemki korsan üretimlerle birlikte 200 milyon civarı tirajı olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın sayılı tiraj rakamlarından.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezyası'nda yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Luka Solić ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşt Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

0: Bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren Prestige, bir gizem ve gerilim filmi. İki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol oynuyorum.

0: sihirbaz olağan bir nesneyi alır. Ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar! İmdat!
2: Beş Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıpım. Yakında öldüğüm tahmin edilir.
2: 5 Temmuz 2012, Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdi. Kaçan kaçana. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Bolus, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Belki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun.

0: kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
1: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
0: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çiftlik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni 5 parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
2: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
3: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret. Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
4: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
2: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
5: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
2: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
6: Çok derin uyuyor.
5: Doğru ile yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
2: Uydurmadır.
5: Ama hiçbir şey yapmadın.
2: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
7: Elveda dostum.

ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: kızım, gel buraya.
1: Aa, ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba.
2: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
4: Seninle tanışmak için çok heyecanlıydı. Her neyse ben misin?
3: Evet.
4: Tanıştığınıza sevindim. Çeviriz lütfen.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
5: Ne? Olamaz.
1: Evet.
0: Öldü mü?
3: Evet. Evet.
5: Korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
5: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.

0: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
1: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz? Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
0: Din.
1: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında öyle bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
0: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
1: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
2: Onu anladık.
1: Tamam.
0: Evet baba. Tamam, çok bitkin duruyorsunuz.
3: Evet, evet, evet, birazcık.
1: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
3: 4 aydır.
1: 4 ay mı?
2: Aslında 5 ay. Ha,
3: evet, o haklı. Yanılmışım.
1: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
0: Lütfen, çok üzgünüm.
1: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
2: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
1: Sana evi gezdireyim.
2: Önce çantalarımızı çıkarsın.
1: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

Müzikle çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

Disk frenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

Şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

için dünyadaki en iyi yere. Evet, bu sporu cidden yapmayı düşünüyorsanız ölüm yolu olarak bilinen profesyonel bisikletçilerin kadrajındaki Bolivya'yı öneriyoruz.

Sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le

1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokhang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hun Rock olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan You You You şarkısı.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK yayınlarından raflardaki yerini alan İsmihan Şimşek'in kaleme aldığı Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir, dijital çağın insanı sürüklediği tehlikeleri ve yapay zeka, veri otoriterliği gibi kavramların psikolojik tahribatlarını inceleyen sosyokültürel bir kitap. Eserde okuyucu dijitalitenin kurmaya çalıştığı yeni dünyayı, tek dünya devletini, insanoğlunun hakikati, manayı kaybetmekte oluşunun öyküsünü bulacak. Cemal Levander'ın yazdığı kısaca kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir başlangıç noktası sunuyor. Literatür Yayıncılık imzalı kitap, Schrödinger'in kedisinden parçacık dalga ikiliğine, belirsizlik ilkesinden kuantum tünelleme ve süperpozisyona kadar modern fiziğin temel yapı taşlarını ilgi çekici sorular etrafında sistematik bir biçimde açıklıyor. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan ilk ve kült eseri Herkes Kendi Hayatının Kahramanı, gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan eserinde hayatın, kararların ve kederlerin biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor.

Batuhan Mumcu'nun kaleme aldığı Dijital Çağda Hakikati Aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piya'nın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız? Dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden, hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı kuruyor. Zayıflayarak hayatın kusursuzlaşacağına dair klişe algıları yıkan kitap, çocuklukta duyulan yaftalamaların kimlik üzerindeki etkilerini işliyor.

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
1: Okay, filling up.
3: The river must burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2, yarın 20'de A1'de.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Neredesin be abi? İki gündür seni arıyorum ya.
1: Aşkım pizzalar mı geldi?
0: Ha sen?
1: Ali.

0: Nerede para? Ali, ne yaptın parayı?
1: Kız da haklı aslında. Sen de niye veriyorsun oğlum 15 bin doları?
2: Hangi 15 bin doları?
1: İşte o. Gemideki adam ona ne vermişsin ya.
2: Sen nereden biliyorsun?
3: Yeter artık.
4: Aslan, dur.

0: Ya Ali neredesin sen kardeşim? 4,5 saattir seni arıyorum ben ciğerim ya.
1: Beyefendi ben Doktor Gülcan. Telefonun sahibi maalesef bir kaza geçirdi.
0: Ya hanımefendi sen Ali'yi verir misin? Ben Samim abisiyim ya. Dalga geçmeyin benimle bu saatte ya. He?
2: Sağ ol Halim, zahmet oldu.
3: Önemli değil ablam benim.
2: Hadi iyi akşamlar.
3: Hadi iyi akşamlar. Hadi
2: ablacığım
3: geçmişiz.
2: Hemen geliyorum ben.
3: Hadi ablacığım. Hadi.

0: Ya millet tek seferde nişanlanır. Yani bizimkisi yılan hikayesine döndü.
1: Ya kusura bakma, ne olur ayıp.
0: Yok be güzelim ya, sen ne günahın var. Hadi bu Samim abi cüzuna bir adam, böyle şendir şakraktır, anladık. Aradan da 20 yıl geçmiş. Ablam neden hala sinirleniyor anlamadım.
1: Çok sevdi. Bence hala da seviyor.
0: Ya niye be Seha'nın bunu mu?
1: Ya bakma, aslında ablamlar anlatıyor. Böyle keyfi yerindeyiz. Çok tatlı oluyormuş Samim abi. Ablamla deli gibi gülerlerdi böyle. Ben de hayal meyal hatırlıyorum. İşte ondan sonra kim çıktıysa karşısına böyle içime kasvet basıyor dedi.
0: Sen bunların hiçbirisini yaşamayacaksın. Seni asla yarı yolda bırakmayacağım, biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Hadi ablam beklemesin.

0: Sana bunların hepsi müstahak Melih.
1: Aa, ne oldu abla ya?
0: Bu şiirler okudu, özürler diledi ya.
1: Ha?
0: Pişman oldu zannettim.
1: E olmuştur abla. Olmasa ne işi var peşinde?
0: Niye? İşe düştü beyefendinin. Çocukları bırakacaktı, sütüyecek.
1: Aa.
0: Feride, bunlar Sema'nın evlatları. İsteseler canım feda. Ama bu namussuz kaç yaşına geldi, hala kaçıyor ya.

0: Aa, abla yatmadınız mı daha?
1: Yok güzelim, ne yatacağız, uyku mu kaldı?
2: Aman boşver abla be. Kız Seyhan, göster bakayım şu yüzüğü, nerede? Anacığım bakar mısın?
1: Aferin Halime.
3: Beğendiniz mi?
2: Çok.
1: Sen de böyle bekle ciğerci kedisi gibi.
2: Kuvve gidiyor.
4: Ciğerim acil ne tarafta?
5: Uygur'un sonunda sağda.
4: Sağ ol.
2: Yok aslında bu akşam tokat gibi oldu bana.
3: Niye abla?
2: Ha ben şunu net bir şekilde anladım. Ya ağırlığımı koyacağım ya da evde kalacağım.
3: Feridem günaydın.
2: Ya Kenan masaya yumruğunu vuracak... Ya da artık bilmiyorum işte.
3: Abla ciddi misin?
1: Kız Feride, Muazzez gene ayılıp bayılmasın.
2: Abla onu da kendi bilir artık. Yani benden şu kadar tolerans yok.
1: Ay şükürler olsun. Ver bakayım şuradan bir kurabiye.
2: Kız, göster bakayım şu yüzüğü bana.
3: Abla.
2: Göster. Yok ben kesin konuşacağım ya. Abla bu çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun.
4: Şey, Ali Yaman trafik kazası geçirmiş.
6: Yeni geldi içeride.
4: Nasıl, iyi mi?
6: Servikal bölgede yumuşak doku travması var.
4: Nerede?
6: Boynunda ama hayati tehlike yok.
4: Çok şükür ya. Ben bir görebilir miyim kardeşim?
6: Polisler ifade alacak. Odaya çıkınca görürsünüz.
4: Sağ ol ciğerim, sağ ol.

0: Hadi ablacığım, son bir lokma. Evet.
1: Cümleten günaydın.
2: Dayı neredeydin?
1: Hastanedeydim can canım. Bizim oğlan kaza geçirmiş.
0: Kim?
1: Ali.
3: Ne olmuş?
1: Ya polise göre ters yöne girmiş fakat ne olmuş ne bitmiş ben de anlamadım.
0: İyi miymiş?
1: İyi. Ucuz atlatmış adam yani.
4: Millet kurtuluyor, herkes annemle babam değil ki.
0: Yiğit.
4: Ne?
2: Abla niye kızdın abime?
0: Yok bir şey, hadi sen şunu ye.
4: Ha? Hadi Eda, hadi geç kalıyoruz.
0: Evet, biz çıktık.
1: Erşen biz de gideceğiz hadi.
2: Nereye?
1: Seni çok sevdiğim bir yere götüreceğim. Şu Ali abinin çantasını ver. Oradan bir de poşet görüyorum, onu da ver. Ulan o mu?

0: Feride, başım çatlıyor.
1: Dün akşam nişanda terledi tabii.
0: Ceryan vardı, Ceryan.
2: Anacığım esmiyordu bile.
1: Kur'an derde kaldı çocuk. Kızım biraz dikkat etsene.
0: Anacığım sen işine bak, Feride burada, tamam.
1: Ama geldi de çok işe yaradı ya, neyse.
2: Ya Kenan, ben hep böyle laf mı işiteceğim?
0: Bir de sen başlama güzelim ya.
2: Yalan mı? Şimdi misal biz nişanlı olsak, evli olsak böyle laf eder mi annen?
0: Eder.
2: Eder de en azından başka türlü olur ya, benim bir dayanma kuvvetim olur.
0: Şimdi yok mu?
2: Yok.
0: Niye?
2: Hayatım, yarın sabah gelip isteseniz beni, nişanlı, düğünde yaş olacak 29. Hadi evlendik diyelim, çocuk oldu 30. Bunun daha ikinci çocuğu var.
0: Güzelim, ne yaptın ya?
2: Evde taksit, ömür geçiyor Kenan ya, bir karar ver artık.
0: Yoksa?
2: Yoksa? Sen bilirsin.
0: Feride.
2: Bıçak yemeye dayandı artık Kenan. Seyhan'ın nişanı sondan mı oldu benim için? Annenle konuşacaksan konuş yani. Olmuyor de bir şey söyle. Ama bana bir haber ver.
0: Ya.
2: Ay, lütfen. Kenan,

0: Alo? Kıymet. Ben Muazzez. Bak.
1: Dayı, Ali abime ne olacak?
2: Ali abine gidip alacağım oğlum. Dur seni emanet edelim önce buraya. Öncelikle günaydın.
3: Samim.
2: Ya acil bir durum var. Bizim oğlan kaza yaptı.
3: Yiğit mi?
2: Yok, bizim Ali vardı ya gemiden kardeşin.
3: Hayırdır?
2: Ya bunun bir tane nişanlısı var. Onun peşine geliyor İstanbul'a. Onu mu düşünüyor artık, neye daldıysa bilmiyorum. Dün gece ters yola giriyor, tam sürat gidiyor, duvara çarpıyor.
3: Aa.
2: Ya hastanede bazı işlerim var, sen Mertcan'a bakabilirsen.
3: Samim.
2: Ya acil bir hastam var diyorum, alamayacaksan.
3: Tamam tamam, biz buradayız, hadi sen git.
2: Bir şey lazım olursa evin anahtarı. Canımciğer, Meriye ablana üzmek yok, tamam mı?
1: Tamam.
2: Aferin benim ciğerim. Meriye sağ ol ya.
3: Tamam hadi.
1: Gel bakalım çıtır.
4: Ya şuna bak. Yememiş, içmemiş, sabahına teklemiş fotoğrafları.
5: Ya herif Melis'in dibine girmiş.
4: Girer oğlum, Sertaç bu. Sen neredesin o sırada?
5: Evde, nerede olacağım?
4: Melis haber vermedi mi sana?
5: Verdi de nasıl geleyim? Ne bir acayip. Zaten ne olacağımız da belli değil.
4: Diyorum oğlum, bize gelsene.
5: Ha tabii, annen karşısında 3 tane çocuk görsün de ne yapacak, çok merak ediyorum.
4: 100 kere söyledim. Bizim ev olmazsa yazlık var, 1 saatlik yol.
5: Üf, saçmalama.
4: Tamam abi tamam. Teklif varı sağır yok.
5: Abi kapat şunu, elinden bir kaza çıkacak.
4: Tamam be sen de.

0: Nasılsınız?
1: Vallahi fena değil. Boyundaki hassasiyet devam ediyor. Bir süre boynuk takacak. Ufak tefek yaralar var. Onun dışında gayet iyi.
0: Allah'ıma şükürler olsun ya.
1: İşlemlerinizi tamamlayalım, taburcu olabilirsiniz.
0: Sağ olun doktor hanım.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Sağ olun, sağ olun. Alicu, çıkıyoruz ha. Verilmiş sadakan varmış biliyor musun? Ne oldu sana böyle canım ciğerim? Ne kardeşim benim? Lan uyudun mu kaldın mı oğlum? Niye tesyona giriyorsun sen ya? Alicu. Ses versene oğlum, dilini mi yuttun? Ali.
2: Yok bir şey abi.

0: Mertcan, ne olmuş, niye kaza yapmış Ali abi?
1: Trafik kazası.
2: Ya onu biliyoruz fındık faresi. Nişandan niye öyle bir telaş çıkıp gitmiş?
1: Bilmem.
2: Ya bu kızın peşine gelmiş İstanbul'a.
0: Kim bu Ali abi?
1: Bilmiyorum.
0: Oo, sen de nasıl casusun be Mertcan, hiçbir şey bilmiyorsun. Abla sen kaldır şu kurabiyeleri.
2: Tamam tembel casus, al şunu al.
0: Vallahi hiçbir şey öğrenemedik.
2: Mertcan, oğlum sen en son ne zaman şimdi?
1: Ne?
0: Yıkandın. Abla ne bilsin çocuk?
2: Odayın olacak namussuz, yıkamadım mı seni?
3: Seyhan. Al şu anahtarı. Karşıdan temiz kıyafet getir.
1: Tamam. Odam gidince bu tarafta.
3: Odası girince o tarafta.
0: Tamam.
3: Sen de gel bakayım buraya. Ha? Gel biz gidelim çimelim ha. Neymiş çimmek, neymiş yıkanmak. Hadi.

0: Pase.
1: Budaj, odsrp, od! Pase, budaj, jez! Budaj, od! Ne yapıyorsun be salak herif?
2: Ne var lan?
1: Yiğit! Çocuklar ne oluyorsunuz? Hocam görmüyor musun, suratıma top attı ya.
2: Bana bak, kırarım kolunu senin Yiğit.
1: Delirdiniz mi siz? İkiniz de müdüre.
2: Abi ya.
3: Alço, beğenmedin mi? Sen balık seversin ya.
4: Canım istemiyor abi ya.
3: Bak, bana da benim önüme denizi koyup et yemedim mi kendimi yemek yemiş saymıyorum.
4: Mersin'de de büyük kazanlarda barbun pişirirler böyle çekirdek gibi. Aslan, ben, Bahadır her akşam okul çıkışı giderdik. Ortaokulda falandık. Aslan bir üst sınıftan gelmişti. Matematikten çakmış. Sınıfa bir girdi. Ateş gibi bakıyor. Bahadır da beğendi görür görmez ama o beni seçti. Sonra nasıl oldu? Ne zamandan beri?
3: Şey mi? İkisi beraberler miymiş?

0: Alo. Evet. Hay. Aa, ben dayısıyım.
1: Tamam. Tamam, geliyorum. Güzel Allah'ım ya. Yiğit okulda kavga çıkarmış. Okuldan çağırıyorlar. Hadi sen de bırakayım giderken.
2: Gerek yok abin ya.
0: Ya itiraz etme, hadi yürü.
2: Tamam anacığım. Hadi geçmiş olsun. Sehan da çok selam var. Ellerinden öperiz. Hadi hürmetler. Hadi.
3: Ne diyor?
2: Varmışsan Salim Adana'ya. Halim diyor düğün olmadan kiracılar çıkarak.
3: Niye?
2: Koskoca villa, baraj manzaralı, kim oturacak?
3: Kim?
2: Biz.
3: Nasıl? Adana'ya mı taşınıyoruz?
2: Evet. Ya niye düşürdün suratını şimdi?
3: Bilmem. Yani ben İstanbul'da yaşarız diye düşünmüştüm.
2: Tamam. Ya dükkanı kapatmıyorum ki. Adana merkez. Burada şubemiz var. Gideriz geliriz.
3: Halim.
2: Ya sen okul için gelmedin mi İstanbul'a?
3: Evet.
2: Ben de senin için geldim. Tamam işte nişanı yaptık. Okul bitti. Daha ne ki?
3: Halim, ben İstanbul'a alıştım galiba.
2: Ya Adana'da güzelim var Allah aşkına. Adana'dan güzelim var. Yok. Ya sen bana bırak, tamam her şey. Kontrol bende. Sen sıkma kafanı, rahat bırak.

0: Müdür bey saygılar. Ben Samim Yalçın. Yiğit'in dayısıyım.
1: Hoş geldiniz, buyurun. Çocuklar da çıkıyor zaten. Buyurun.
0: Hayrola müdürüm? Bizim delikanlı bir kabahat falan mı işledi?
1: Yiğit zor bir dönem geçiriyor, biliyoruz. Bu seferlik ceza vermeyeceğiz. Velisi olarak durumu sizinle paylaşmak istedik. Samim Bey, hazır sizi bulmuşken şu okul ücretini hatırlatayım.
0: Neyi müdürüm?
1: Şimdi taksitlerimiz normalde ayın ilk haftası ödenir. Sizinkini 3 haftadır bekletiyoruz.
0: Eksik olmayın.
1: İsterseniz ödeme planını değiştirelim. Yoksa aynı şekilde devam mı etsin? Nasıl istersiniz?
0: Ödeme planı derken şey bilmiyorum tabii. Miktar olarak.
1: 25.600 lira.
0: 20?
1: 5.600.
0: Okul parası.
1: Evet.
0: 25.600.

0: evini aldık. Araba haşat.
1: Tamam kardeşim, tamam. Canın sağ olsun, ne yapalım?
0: Yok Taceddin, ödeyeceğim ben bunu, bir yolunu bul.
1: Yahu tamam Samim, sigortadan alırım ben. Sen Ali'den haber ver. Ali nasıl?
0: Ali iyi. İyi de kafası karışık biraz.
1: Niye?
0: Bilmiyorum ciğerim, bir ince meseleler var. Aldım eve getirdim.
1: Çok üst üste geldi be Samim. Çocuklar bir yandan, Ali bir yandan. Okulu ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Dünya para. Ne yapacağım?
1: Özel okul işte.
0: Ya sen o kadar parayı bana versen ben alim olurum, alim.
1: Ya Sami, mahallede devlet okulu var, oraya ver.
0: Devlet okulu?
1: He.
0: Çocuklar kabul eder mi ya?
1: Ya niye etmesin, ne bileyim.

0: Macun o fotoğrafta 16 yaşında.
1: O zaman en büyük hayalimiz Mavi Köşe Pastanesi. Yani illa oraya gideceğiz. Babam çok sert bir adam. Öldür, Allah izin vermiyor. Deden de sen benimkinden beter.
2: Ne oldu?
1: Ne olacak o namussuz dayı? Hallem etti. Bizimkileri kandırdı. Gittik pastaneye, içeri bir girdik. Herkes Samimi peşinde. Meğersem gediklisiymiş oranın. Heh. Geldi işte. Hoş geldin.
3: Çocuk yukarıda mı?
1: Yukarıda. Ali nasıl?
3: İyi. Çok şükür.
1: Neymiş, ne olmuş?
3: Valla karışık işler. Aşk insana her şeyi yaptırıyor Meliham.
1: Sen mi söylüyorsun Sami?
3: Doğru. Bugünlerde çok bunalttık seni ya. Ben Mertcan'ı alayım da gideyim ciğerim.
1: Sami mi?
3: Ya haklısın, diyecek bir şey yok.
1: Tamam. Ben çocuğu alayım. Geliyorum.
3: Çocuklar. Ali abiniz bir süre bizde kalacak ha.
2: Bizim odada mı?
4: Yok ablacığım. Biz odada ikimiz kalıyoruz zaten.
5: Ya ben kendi malikaneme çağırdım da kusura bakmayın. Sadece tek yatak sığıyor.
3: Ne biçim konuşuyorsun sen ya?
6: Sen mi abi?
3: Özür dile bakayım Ali abinle.
5: Niye?
3: Oğlum, Aliço bizim misafirimiz. Gerekirse başımızın üzerinde kalacak. Ama layıkıyla ağırlayacağız. Anladın mı?
6: Gerek yok abi, ben otele dönerim.
3: Ali Yaman, biz seninle Allah'ın kara iplerinden buraya kadar gelmişiz. Sen beni yarı yolda bırakmamışsın. Ben de seni bırakmam kardeşim. Anca beraber, kanca beraber.
6: Afiyet olsun.
1: Kimin kimsesi yok mu bu çocuğun ya? Hastaneden çıktı, buraya geldi.
4: Yok herhalde. Abla, kaza nasıl olmuş?
1: O da ayrı bir muamma. Samim'le konuştum, lafı eveleyip geveledi.
4: Ne diyor?
1: İşte aşk insana her şeyi yaptırır gibi bir şeyler.
4: Maşallah, çocuk da gemici değil, CIA ajanı. Heyecan seviyor.
7: Ya da aşk için ölüme bile gidiyor.
4: Vay be, ne aşk. Kız ki? Öyle bir kız.
1: Sen nereden biliyorsun?
4: Fotoğrafta. Ne fotoğrafı? Ali'nin çantasında gördüm ya.
1: Sen Ali'nin çantasını mı karıştırdın?
4: Abla yok, niye karıştırayım? Sen Mertcan'a kıyafet almaya yolladın ya. İşte çanta ortada duruyordu. Ben de şöyle bir göz ucuyla bakıverdim.
7: Seyhan, hadi ben meraklı turşucuyum. Kabul. Sana ne oluyor? Ha, sen hani ilgilenmezsin böyle şeylerle?
4: Ay, ilgilenmedim abla.
1: Aman tamam, apır sapır konuşmayın hadi.
8: Oh, çorbalar gelmiş. Oh, ver bakayım tabağı.
6: Ne sevdiğim çorbalar.

0: tatsızlık çıkaracaksın.
1: Ya bu ne tatsızlığı? Allah Allah.
2: Hadi. Size bir haberim var.
3: Neymiş?
2: Abla bu ne hal? Kenan'la konuştum. Gerçekten çok etkili bir konuşma oldu.
3: Ay ne dedi?
2: Yarın anacığıyla konuşacak.
3: Aman hep aynı laf ya. Evin taksidi bitsin, portakal bahçesi satılsın.
2: Hayır anacığım ya, bu sefer çok etkili bir konuşma oldu. Resti çektim, anladı o da.
3: Abla yoksa tamam mı?
2: Kız Feride, Dana'nın kuyruğu kopuyor mu acaba ya? Ablam o Dana öküz değilse kopacak artık inşallah.
3: Ya inşallah.
2: Abla nereden buluyorsun bu lafları ya?
3: Ya of ya, inşallah inşallah. Ay şimdi benim ayağım yanmış.
2: 32 dakika.
1: Şimdi anacığım, Feride ile ben... İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sen anlat.
1: Yani biliyorsun, 4 yıldır söylüyoruz. Anne, bak sen böyle yapınca dikkatim dağılıyor ama.
0: Sen bana bakma, anlat çocuğum.
1: Peki. Feride ile ben... Bu kim?
0: Hayırdır inşallah.
4: Kıymetçiğim
0: buyur.
4: Rahatsız etmiyoruz ya.
0: Olur mu canım? Buyurun, buyurun.
4: Ah, sabaha da gelmiş.
5: Nasılsın oğlum? İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar kıymet teyze. İyiyim, sağ olun.
0: Oğlum, sabaha ya da bir merhaba demek yok mu?
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Anne, hani konuşacaktık?
0: Buyur, geç kıymetçiğim.
4: İçersin kıymet.
5: Kahve içelim ama sabahcım yapsın kahveleri.
0: Aa, canım maşallah maşallah.
5: Tabii yaparım muazzez teyze ama siz ayakta kalmayın. Şekerli.
0: Şekerli.
1: Hayrete bak.
4: Ben
1: hasta değilim.
4: Ben hasta değilim.
1: O da benim.
4: Lütfen.
6: Dayı televizyonun sesini kısar mısın? Ödevimi yapmaya çalışıyorum.
1: Evet. Odan da yap.
4: Ben hasta değilim.
3: Siz bu tarafa. Mertcan uyudu.
7: Bizim de gelmek.
6: İyi geceler.
8: Yiğit. Daha bir şey demeyecek misin?
6: Ne hakkında?
8: Bugün müdür niye çağırdı okula? Bir arkadaşını fena halde benzetmişsin.
6: Bu seni ilgilendirmez.
8: Yiğit. Bak gençsin, fevrisin. Hani şimdi koleji bilmiyorum ama başka okulda canını yakarlar oğlum.
6: Ne okul, ne başka okul diyorsun sen?
8: Başka okul, devlet okulu.
3: Ya dayı ne oluyor?
8: Desene şöyle.
6: Aha.
8: Şimdi çocuklar, bu bugün okula bu kavga için çağırmamış. Aynı zamanda müdür başka bir şey söyledi. Bizim borcumuz varmış okula.
3: Ne kadar?
8: Çok fazla. Bir insanın bir ömür boyu göreceği parayı alıyorlar yani.
6: Kolej tabii, tabii ki de alacaklar.
8: Kolej orası ama bende para yok, olsa amenna.
3: Ya dayı ne olacak?
8: Vallahi mahallede devlet okulu var yani.
3: Devlet okulu?
8: Devlet okulu, devlet okulu okul değil mi?
6: Yok ya.
3: Ya dayı bütün arkadaşlarımız orada.
8: Bütün arkadaşlarınız orada, babalarının şoförleri de kapıda. Ben nasıl orada olacağım? Ben yapamam kızım. Yapamam. Allah Allah. Anlatamıyoruz galiba.

0: olmaz. Paran yoksa birinden borç al.
1: Kimden?
0: Bilmiyorum, bul bir yerden.
1: Oğlum buldum, bir iki ay sonra ne olacak?
0: Başkasından alırız.
1: Alamam. Ben böyle bir yükü kaldıramam ya.
0: Ya sen hayatta hangi yükü kaldırabiliriz?
1: Ama ilgili o.
0: Sen hayatta neyi becerdin?
1: Yiğit, kalbini kıracağım ha.
0: Ev yok, yemek yok, para yok. Bu ne ya? Bu kadarını ben de yapardım.
1: Yap o zaman.
0: Yapacağım.
1: Yap ulan. Yap. Ben haklı mıyım ulan ben? Mis gibi hayatım vardı lan benim orada. Nerede akşam orada sabah. Geldim buraya, her gün derdiniz bitmiyor. Başka bir dert, her gün başka dert.
0: İyi o zaman, işte gidiyoruz.
1: Git, nereye istiyorsan git.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Annem haklıymış. Sen hayatta hiçbir haltı becerememişsin. Sen

0: nereye?
1: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum?
1: Ya amcama gideceğiz.
0: Almanya'ya. Ya pardon, yanımızda kimse olmadan nasıl gideceğiz biz oraya? 18 yaşında değiliz.
1: Ya ararız, gelir o bizi alır.
0: Ha, o bizi alana kadar ne yapacağız peki Yiğit?
1: Ya Eda, kes soru sormayı, bir şekilde halledeceğim.
0: Ama ya...
1: Gel buraya, gel. Bak, dayıma laf yetiştirmek yok, tamam mı? Söz mü?
2: Söz.
1: Gidiyoruz.

0: sen ne abi?
1: Gel al içeri ya.
0: İyi misin?
1: İyi. Evcilik oyunu bitti. İçimizde ne varsa döktük ortaya. İyi de oldu.
0: Abi senin derdin sana yetiyor. Ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun abi?
0: Bilmiyorum, bulurum ya.
1: Nereye gitti? Ne yeri ya? Allah.
0: Mersin'e dönmem. Burada da kalmam. Basıp gideceğim öyle işte.
1: Oğlum iki gün sonra gideceğiz. Kürüz'e gideceğiz. Nereye gidiyorsun ya?
0: Nasıl? Sen gelecek misin?
1: Geleceğim. Sabah çocuklar uyansın konuşacağım ya. Seçim yapamıyorum ben yani. Buraya kadar. Bu kadarmış. Dahası yok.
2: Herkes kendine bir çanta yapsın. Sabaha karşı gideceğiz. Bakın, bu evde bir gün daha kalamayız.
3: Tamam.
4: Ama çantamı ben yapacağım. İyi yap.
1: Taci validesinin eşyalarını koymuş. Bir oda boş dedi ama bir bakalım. Nasıl? Eski meski ama idare eder Alçoya.
0: Araba ne durumda abi?
1: Araba iyi, tamir oluyor.
0: Abi şunu Taci abiye versene.
1: Bu ne ya?
0: Para. Yetmezse gemiden daha yollarım ben.
1: Sen onu sok cebine ya. Sigortadan halloluyor arabanın parası. Sen nasılsın? Sen iyi misin? O önemli olan. Gerisi hallederiz.
0: Ya neyi hallediyoruz abi ya? Hiçbir şeyin hallolduğu yok. Baksana acayip bir dünya. İnsanın en yakını sırtından vuruyor.
1: Öyle yakınlık olmaz kardeşim. Senin o taraflarda biraz işler karışık Aliço. Sen bana sorarsan kendini kahretme. Ciğerim benim. Bu da geçer. Ne demişler? Her kışın sonu bahardır. Bunun da altından kalkacağız Alimallah. Canım ciğerim.

0: Seyhan. Kız. Kalk hadi.
1: Niye ya, ben işe gitmeyeceğim bugün.
0: Niye?
1: Ablamın arabayı servise götüreceğiz.
0: Kız Seyhan. Şu anda evliliğine ilk adımını atmış biri duruyor karşında.
1: Ha?
0: Kenan aramadığına göre Muazzez teyze galiba evlenmemizi kabul etti.
1: Nereden biliyorsun ya?
0: Anacığım, şu anda kadın kabul etmeseydi ambulansta acile gidiyorduk.
1: Abla ya. Ya ne güzel uyuyordu.
0: Hadi anacığım hadi. Ablan için dua et kız. Galiba bu sefer olacak bu iş.
2: Çocuklar. Hadi okula geç kalacaksınız, kalkın. Eda. Yiğit hadi oğlum.
3: Bizi istemediğini daha ilk günden söyledim. Haklısın. Her günümüz dert. Ama merak etme, gidiyoruz. Artık özgür ve mutlu hayatına dönebilirsin. Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim. Yiğit.
2: Ali. Hı. Oğlum uyan.
4: Hı. Ne oldu?
2: Ya çocuklar yok.
4: Nasıl yok?
2: Yok. Gitmişler. Sen bir şey duydun mu?
4: Yok. Karşı evde olmasınlar.
2: Hangi karşı evde?
4: Geçen sefer Mert'i orada bulduk ya.

0: Sağ ol ablam. Abla be. Ya Kenan'ı arasam mı acaba?
1: Ay Feride, Allah aşkına biraz kendini şöyle ağırdan sat. Ne o sabahın köründe öyle yangından mal kaçırır gibi ya.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Gel anacığım, otur otur.
1: Hadi iki lokma bir şey yiyin de çıkacağız. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sami?
2: Neredeler?
1: Kim?
2: Ya Meriye, Allah'ını seversen çağır şu çocukları ya.
1: Ne diyorsun Sami?
2: Mertcan, Eda! Neredesin kızım?
1: Ya kime bağırıyorsun ya?
2: Ya çocuklara bağırıyorum. Burada değiller mi?
1: Yok.
2: Yemin et.
1: Ya Samim, sabahın köründe ne işi var çocukların bende?
2: Gittiler.
1: Ya nereye gittiler?
2: Ya, yok bilmiyorum. Çocuklar evde de yok ya.
3: Samim abi. Yiğit aradı.
1: Abla ne oluyor? Ya ben de anlamadım. Anne ne oldu?
3: Çocuklar evden kaçmış.
1: Ne?
2: Cevap vermiyor abi. Bende kabahat ya.
1: Samim koş.
2: Nereye?
1: Karakola.
3: Tamam ben de gidiyorum.
2: Ya sen nereye geliyorsun? Sen ne hastaneden yeni çıkmışsın ya?
1: Feride, çocuğa göz kulak ol.
0: Abla ben işe gideceğim.
1: Abla ben buradayım. Bak oğlan hastadır, aç kalmasın.
2: Meriye hadi yürü.
1: Samim.
2: He.
1: Ya altına bir pantolon giy.
2: Bununla gitsen ne olacak ya? Çocuklar kaybolmuş. Pantolonunu gitsen ne olacak?
1: Anahtar.
0: Anahtar. Abla dur üstüne. Al. Dikkat et. Mersan kaçın. Mersan, Mersan.
1: Geliyor, geliyor.
4: Gel, gel, gel. Kimse gördü mü seni?
5: Yok oğlum, görmedi.
4: Okulun kapısının önüne bekledim.
5: Ne oluyor, gidiyor musunuz?
4: Gidiyoruz.
5: Ne yapacaksınız?
4: Ya yoldan amcamı arayacağız. Sonra da ver elini Almanya.
5: Almanya? Kurtuluyoruz oğlum buradan. Paran var mı?
4: Var var.
5: Ya. Yaz. Sen al şunu.
4: Yok.
5: Almanya'dan yürü olarak yollarsın.
4: Bak. Adresi buraya yazdım. Anahtar da burada. Evde her şey var. Bir şey olduğu zaman ararsın. Bak. Bizi görmedin tamam mı?
5: Tamam dostum. Oğlum gitmeden ara tamam mı?
4: Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi hadi.
1: Samim dikkat.
2: Ya dikkat ediyorum ya.
1: Geçen sefer de öyle dedim, bak direğe yapıştık.
2: 20 sene oluyor, 20 sene.
1: Vallahi bilmiyorum, bak bacağımda izi hala duruyor ha.
2: Ali ha. Çocuklar nereye gitmiştir ya?
1: Bilmem. Kim bilir neler yaptın da kaçtı çocuklar.
2: Kim, ben mi? Ben ne yapacağım ya?
1: Samim, durup dururken kaçmadı ya bu çocuklar. Bir şey yaptın elbet.
2: Bir şey yapmış olsam önce sen bilirsin. Kabak gibi görünüyor her şey.
6: Babam, şimdi seninle çok güzel bir yere gideceğiz. Uçağa bineceğiz.
7: Mertcan, simit al.

0: Bacım. Ne oldu?
1: Cevap vermiyor.
2: Abla, Almanya'da ne yapacağız?
1: Hayatımız kurtulacak.
3: Bir kere daha iyi okullarda okuyacağız ve daha iyi imkanlarımız olacak ablacığım.
2: Başka?
1: Çok güzel bir evde yaşayacağız.
0: Amcamın evi büyükmüş. Belki yine kendi odamız olur.
2: Oyuncak?
1: İstemediğin kadar. Aa, amcam belki seni araba da alır.
0: Ya başka ülkelere de gidebilir miyiz?
1: Niye gitmeyelim kızım? Avrupa'dayız. Her yer ayağımızın altında.
0: Ben Londra'ya gitmek istiyorum.
1: Londra. Siz Mertcan Bey?
2: Disneyland.
1: Disneyland. Aferin koçum benim. Sonra Fransa. Disneyland.
2: Söz mü?
1: Söz.
4: Samim, şuraya bir yere park et, geldik.

0: Alo. Heh. Amca ben Yiğit.
1: Nasılsın Yiğit?
0: Ya amca iyi değiliz ya.
1: Niye?
0: Dayımla kavga ettik. Amca biz evden ayrıldık. Okuldan çıktık. Dayım çekip gidecek. Berbat durumdayız. Biz Almanya'ya gelmek istiyoruz.
1: He? Nasıl geleceksiniz?
0: Bilmiyorum. Sen gelip bizi alırsın.
1: Sen bende dalga mı geçiyorsun oğlum? Çocuk oyuncağı mı bu iş?
0: Amca.
1: Bak yahu benim işim var gücüm var Yiğit. Öyle her kavgada Türkiye'ye gelinir mi?
0: Biz oraya gelelim.
1: Bana bak. Şımarıklığın lüzumu yok, tamam mı? Şimdi git dayının elini öp, özür dile. Beni duydun mu?
0: Duyuyorum.
1: İyi. Hadi sonra görüşürüz.
0: Tamam.
2: Gelecek mi?
0: Gelecek tabii Mertcan.
2: Uçaktan mı gideceğiz?
3: Tabii uçakla gideceğiz ablacığım.
4: Çocuklar anne babalarını yeni kaybetti komiserim. Bir de bu mahalleyi pek bilmiyorlar.
5: Ya en küçükleri 6 yaşında komiserim de.
6: Yiğit, Eda, Mertcan. Kayıt ihbarına ekip beraber verdik. Aramaya çıktılar. Formu doldurdunuz mu?
5: Doldurdum.
6: Tamam. Çocukların arkadaşları kim? Nerelere giderler bir bakalım.
7: İyi günler. Geçmiş olsun. Yiyecek bir şeyler getirmiştim.
5: Ya ben hiç aç değilim.
7: Niye? Yediniz mi?
5: Yok, canım istemi. Gelsene.
7: Teşekkür ederim. Olmaz yiyin. Sonra kabak benim başıma patlar.
5: Melih ablana. Doğru. Tabii tepsi dolu giderse. Anladım.
7: Çocuklardan haber var mı?
5: Yok, hala arıyorlar.
7: Açmayacak mısınız?
5: Bizimkiler değil.
7: Tamam. Afiyet olsun o zaman. İyi günler.
8: Eda hadi.
2: Ya ne yapayım? Mertcan'ı bekliyorum.
9: Abi tuvaletim geldi.
7: Tuvaletin mi?
8: Ya Mertcan tut biraz. Otobüsü kaçıracağız.
9: Tutamam.
7: Ya Yiğit bir yerden tuvalet bulmamız lazım.
8: Ya Eda caddenin ortasında nerede tuvalet bulacağız?
7: Ya tamam hadi.
8: Hadi.
9: Çok tuvaletim geldi.
8: Ya kaçırıyoruz. Geldi.
7: Ya ablacığım hadi ya.
8: Bekleyin bizi. Ya. Allah kahretsin ya.
6: Buyurun.
7: Teşekkürler.
6: Güle güle efendim. Yine bekleriz.
7: Teşekkürler. Çok teşekkürler.
6: Rica ederim. Rica ederim.
7: Anacığım bunlar ayakkabı anıydı. Ne bu ya? Bunlar seni görmeye geliyor resmen.
6: Gelsinler. Hem ben senden başkasına bakıyor muyum? Ha? Gel otur bakalım. Ne bu surat?
7: Ya ne bileyim Kenan. Moralim bozuk.
6: Niye?
7: Samim abinin yeğenleri evden kaçmış.
6: Hadi ya.
7: 3 tane çocuk aç bir ilaç. Bir de sen de aramadın. Hani annenle konuşup arayacaktın ya.
6: Arayacaktım. Arayacaktım ama sabahtan beri çalışmaktan fırsat bulamadım ki Feride.
7: Konuşmadın değil mi?
6: Konuştum.
7: Konuştun mu?

0: beni kabul ediyor mu abi? Benim kalbim fırlayacak gibi şu anda.
1: Beni de bak şimdi.
0: Ay dur. Sen şimdi bir şey söyleme bana. Ben seni dinleyeceğim ama şu bakamayacağım. Sen

0: Hocam.
1: Günün çocuklar. Geçin şöyle. Murat Sadıkoğlu Yiğit'in yakın arkadaşı. Duru ile Eda da sıra arkadaşları.
2: Ne oldu hocam?
1: Çocuklar evden kaçmış.
0: Ya sabahtan beri arıyoruz canım ciğerim. Fakat telefonlara cevap vermiyor.
1: Sizinle irtibat kurdular mı?
2: Yok, hayır.
1: Murat?
0: Hayır hocam.
2: Dün bugün hiç aramadılar mı?
3: Allah Allah.
2: Müdür bey, telefonumuz sizde var.
0: Sizlerden birini eğer ararsa...
1: Hiç merak etmeyin, hemen haber veririz.
0: Ceplerinde para da yok. Sefil olacak çocuklar ya.
4: Ya şunları bir yıkasaydım, ablan kızmasın.
5: Yok, o kadar da değil. Hem bakma, bir tanedir Melih abla. Alo.
4: Bebe. Nasılsın? Arabayı servise götürdünüz mü?
5: Aa, yok, ablam aldı arabayı. Sayın abiyle karakola gittiler.
4: Hay Allah'ım, ne alem adamı ya bu.
6: Gücü boşturmaz bir insan ya. Sen neredesin?
5: Sayın abi de.
4: Niye?
5: Ali hasta.
4: Ali mi?
5: Aha. Ha, yemek getirdim, şimdi çıkıyorum.
4: Allah Allah. O pırasa kafalı kendi kendini karnı doyuramıyor mu?
5: Halimciğim, evde kimse yok.
4: Baş başasınız.
5: Halim.
4: Sana ne, elin adamından, acından ölsün.
5: Tamam. Ben eve gidince arayacağım seni. Tamam mı?
4: Geliyorum.
5: Hayır, gerek yok.
4: Geliyorum.
5: Gerek yok. Tamam. Güle güle. Güle güle. Ben gideyim.
4: Elinize sağlık.
5: Afiyet olsun.
4: Seyhan. Ya telefon falan... Şey, kusura bakma ya.
5: Ha yok, önemli değil. Önemli değil. İyi günler.

0: Üşüdün mü?
1: Evet.
0: Dur hırka vereyim abla. Mertcan. Bunlar ne?
1: Mayo.
0: Ne yapacaksın mayoyu?
1: Almanya'da deniz yok mu?
2: Eda, kalın bir şey koymadın mı çantasına çocuğum?
0: Hayır, kendim yapacağım dedi.
1: Yaptım.
0: Abacığım hep yazlık almışsın ama ya. Bunlar ne?
1: Almanya'da saate bakmak istersek ona bakarız.
2: Aferin Eda.
0: Ya bana niye kızıyorsun?
2: Ya hasta olursa senin yüzünden çünkü.
0: Benim yüzümden mi? Asıl senin yüzünden. Bir saat otobüs bekledik orada.
1: Abla düşüyorum.
2: Dur canım dur gel. Gel. Trajan ya. Kaç saat oldu çocuklardan haberi yok.
3: Samim.
4: Ekiplere haber verildi mi? Kayıt alındı iyi çalışmalar. İhbar Asayi Şube Kayıplar Bürosu'na gönderdik. Çocukları bütün Türkiye'de arıyorlar.
2: Bak ağzınla söylüyorsun komiser bey. 70 milyonluk ülke. Nasıl bulacaklar?
3: Ya biz de arasak.
2: Hadi gün geçti. Çocuklar akşam ne yapacaklar ya?
4: Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Evinize gidip bekleyin. Bir şey çıkar çıkmaz haber veririz.
2: Alo. Ha Zeki abi. Pek iyi değil be abi. Nasıl? Sen nereden biliyorsun?
3: Ne oldu? Bulmuşlar mı?
2: Yok ya. Neredeler? Tamam abi tamam. Ben arayacağım. Haber vereceğim sana tamam.
3: Ne diyor?
2: Amcalarını aramışlar.
3: Niye?
2: Almanya'ya gitmek için.
3: O ne demiş?
2: Ne diyecek? Kızmış, kapatmış. Başka bir şey bilmiyor.
3: Hay Allah'ım yarabbim.
1: Çok yoruldum.
0: Tamam ablacığım az kaldı geldik. Yiğit ne yapacağız?
5: Ne yapacağız? Geldik işte.
0: Onu değil amcamı soruyorum.
5: Eda amcam da Almanya'yı da unut.
1: Niye?
5: Sen yürü Mertcan.
1: Ama çok yoruldum.
5: Tamam al bunu Eda. Bombonu da tut. Gel buraya. Hop. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki bu Allah'ın dağında ne kadar kalacağız onu söyler misin?
5: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum?
5: Eda her şeyi bana sorma.
0: Aa, saçmalama tabii ki sana soracağım. Kaçalım diyen sen.
5: Kaçmayıp ne yapacaktık? Evden atıldık. Okuldan da alınıyoruz daha neyi bekleyeceğiz?
0: Bari doğru düzgün bir plan yapsaydık.
5: İyi Eda sen bir plan yaparsın artık.
0: Bağırma.
5: Sen de benim sinirimi bozma.
6: Mertcan. Sen sıcaksın. Ateşin mi var senin? Mertcan. Hadi, hadi.
2: Ya akşam oluyor, hala ses çıkmadı çocuklardan ya.
3: Çıkacak ya hava kararmadan. Karanlıktan korkar ya çocuklar.
2: İnşallah.
3: Sami, Almanya'ya gitmezler değil mi?
2: Yok. Zeki abi alacak olsa çoktan alırdı ya. Zaten çok konuştum, biliyorum adam. Çocuklar zaten reşit değil. Ana baba rızası olmadan uçağa binemezler.
3: Aman iyi.
2: İyi ne iyisi? İyi. Samanlık'ta yine arıyoruz. Koca şehirde 3 tane çocuk ciğer.
3: Bulacağız ya, bulacağız. Sen içini ferah tut. Hadi çıkacak çocuk.
4: Sağ ol Taci abi. Yok bir şey yani bir şey çıkarsa ben sana haber veririm. Sağ ol abi eyvallah.
3: Abla sen hiçbir şey yemedin. Siz yiyin ya benim canım istemiyor.
4: Ya çocukların cebinde para yok. Uzağa gidemezler.
3: Karınları aç mı tok mu kim bilir ne haldeler.
0: Ay abla başlarına kötü bir şey gelmesin de.
3: Ya öyle kötü şeyler düşünmeyin aklınıza kötü şeyler getirmeyin.
0: Abla nereye?
3: Sami sabahtan beri bir şey yemedi ya.

0: karnına çocuk aranmazsa mimiki lokma bir şey ye.
1: Nereye karanlık oldu bak. Hani çocuklar karanlıktan korkardı.
0: Belki emin bir yerdelerdir.
1: Emin bir yer bulsam ben bugüne kadar çoktan bırakırdım.
0: İşte bırakmamışsın.
1: Sen haklıydın Meryem. Sıkıya gelemedim. Tüymek kaçmak istedim.
0: Samim hiç kolay bir şey değil yani. Üç tane çocuk.
1: Üç tane çocuk değil. Üç tane çocuk Sema'nın çocuğu. Çekip gittiler işte. Yaranmezlerse.
0: Ay Samim.
1: Ya başlarına bir şey gelirse.
0: Canım olmayacak öyle bir şey.
1: Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim diyoruz.
0: Dur şimdi sen. Daha çok konuşacaksınız. Öyle bırakma kendini.

0: bastıkça çıkıyor.
1: Ama çok üşüyorum.
0: Git.
2: Geldim, geldim.
0: Hadi, donuyoruz.
2: Tamam. Ay, sigorta attı ya.
0: Bir şey yap.
2: Ya bilmiyorum ki sigortanın nerede olduğunu.
1: Abla.
0: Ne demek bilmiyorum abi, karanlıkta mı duracağız?
2: Abla. Tamam, tamam, tamam.
0: Tamam, tamam.
3: Aliço, Dido'yu aradın mı?
4: Aynı abi, kapalı.
5: Yer yarıldı, içine girdiler sanki.
4: Ya Semih abi, kendini çocukların yerine koy. Sen olsan nereye giderdin?
2: Ya bana sorma oğlum. Ben 8 yaşında evden kaçmışım, Osmaniye'de bulmuşlar beni.
5: Buyur.

0: kere mahalleye yabancılar zaten.
1: Paraları da yok.
2: Eski ev.
3: Orada kiracı var.
4: Komşuya gitmişlerdir.
3: Aliço, ben çıkıyorum, gidiyorum. Ev üstüme geliyor. Gidip çocukları arayacağım.
4: Ben de geliyorum.
2: Ali, arabayı al.

0: yapacağım. Evde hiçbir şey yok ama ben bulacağım. Sabah olsun be. Yiğit.
1: Bir tek bunları bulabildim.
0: Abi ev çok soğuk ya.
1: Ya anlamıyorsun galiba. Soba sigorta yaptırıyor.
0: İlaç?
1: Her yere baktım. Yara bandı dışında bir şey yok.
0: Yiğit. Mertcan yanıyor. İlaç bulmamız lazım.
1: Sabah bekleyeceğiz.
0: Yiğit git bir nöbetçi eczane bul. Sabah bekleyemeyiz diyorum.
1: Ya anlamıyorsun. Ormanın ortasındayız. Gece yarısı oldu saat.
0: Abi onu bizi buraya getirmeden önce düşünecektin.
1: Beni suçlamaktan vazgeç.
0: Ben abinizim diye hava atmak kolay. Mertcan yanıyor. İlaç vermemiz lazım. Git. İstiyorsan dünyanın öbür ucuna git ama ilaç bulmadan gelme.

0: akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kardeşim, burada benim yeğenlerim oturuyor. Deda, Mertcan, Yiğit. Sema'nın çocukları.
1: Evet.
0: Onları hiç gördün mü?
1: Buraya mı gelmişler?
2: Abiciğim, biz de onu soruyoruz zaten.
0: Konu komşuya gelmiş olabilirler falan.
1: Ha, polisler de ona bakınıyorlar. Ne oldu? Kaçmışlar mı?
2: Abi sen soruya cevap versene. Gördün mü, görmedin mi?
1: Görmedim. Nereye kaçmışlar?
2: Allah Allah, manyak mısın sen ya?
0: Şşş, Ali, Ali.
2: Biz adamın soru soruyoruz, o soruyla cevap veriyor ya.
0: Sen delikanlı, boş versin. Ciğerim bak, burada benim kartım var. İngilizce bu tarafında, Türkçe benim cep telefonum yazıyor. Çocukları görürsen bana haber ver ciğerim ben.
2: Ya bırak, o hiçbir şey yarayamaz ya.

0: Yok, samim gelmediler. Yasalar aramaz mı? Tamam, biz buradayız, bekliyoruz.
1: Ne diyor ablam?
0: Yok, bulamamışlar.
1: Ya zaten boşuna dolaşıyorlar bu yolda.
2: Ne yapsınlar Ali?
0: Samim'in de içi içine sığmıyor ya.
2: Aha çocuklar.
3: Bakın bak.
2: Aa Kenan.
4: Evde oturamadım, merak ettim Feride.
0: Hadi gel içeri gel.
2: Gel.
4: Hala bulamadılar mı?
2: Yok, arıyorlardı.
5: Çocuklar mı?
3: Heh, tam dersiz düğün olmaz.
2: Kenancığım sen çok ıslanmışsın.
4: Tam hastalık havası var Feride, tam. Çıkar şunu Allah aşkına ya.
0: İyi hadi.
2: Hadi geç. Küçük domuzcuğun gölgesi tam kendi boyundaymış. Nereye gitse peşinden geliyormuş. Küçük domuzcuk yeni arkadaşını çok sevmiş.
6: Anne.
2: Benim ablacığım.
6: Annem ne yaptı?
2: Yok ablacığım.
6: Annemi çağırır mısın? Çok üşüyorum.
2: Ben buradayım. Ben her şeyi yoluna koyacağım, tamam mı? Sen yeter ki iyi ol. Lütfen. Sana bir şey olmasına ben dayanamam. Tamam mı Mert? Sen iyi ol. Ben her şeyi düzelteceğim. Ama sen dayan. Ne olur. Ne olur ablacığım, lütfen. Lütfen dayan. Ne olur.

0: geldiniz.
1: Polisten haber var mı?
0: Yok. Biraz önce yine aradık. Islanmışsınız.
2: Ya, arabadan eve gelene kadar sırılsıklam oldu. Kim bilir çocuklar ne halde?
0: Şu tıpasta olacaksınız. Hadi üstünüzü değiştirin.

0: Paliço. Tütün kabahat bende biliyor musun? Ya bu çocuklar gitmese ben iki gün sonra gemideydim ha. Allah biliyor ya. Yani gitmeyi de nasıl istiyordum biliyor musun?
1: Abi düşünme bunları. Sabret, bulacağız.
2: Nasıl bulacağız Ali? Binlerce insan kayboluyor her gün ya. Üç tane çocuğu nasıl bulacağız?
1: Sen mi abi? Sen bana demedin mi her kışın sonu bahar diye? Geçecek abi, merak etme. Bulacağız.
2: Bilmiyorum Ali, bu sefer bana öyle gelmiyor ya.
3: Samir!
0: He?
3: Telefon!
1: Kim?
3: Eda.
0: Alo. Eda kızım.
4: Dayı.
0: Eda neredesin canım ciğerim?
4: Bir arkadaşın yazlığındayız. Dayı, Mertcan çok kötü. Gelip bizi alabilir misin?
0: Gelirim tabii ciğerim. Canım kızım benim. Gelirim tabii. Neredesiniz şimdi?
4: Şimdi işiyle merkezden cıva yoluna dönüşte sağa dönen ilk caddeye giriyorsun. Fener yolu. Sekiz, Şile.
0: Tamam, geliyorum.
1: Neredeler abi?
0: Şile'de.
5: Şile'de mi?
1: Allah Allah, oraya nasıl gitmişler ya?
0: Hadi Ali, gidiyoruz.
5: Ben de geliyorum.
0: Melia.
5: Tabii, ısrar etme, ben de geliyorum.
1: Dikkatli gidin ablam. Şemsiye alın yanınıza.
5: Abla bak, arayın sonra.
1: Eda. Ne oluyor?
4: Hiçbir şey.
1: Kimi aradın?
4: Kimseyi. Hem sen neredesin bu kadar sağ?
1: Ya burada ölsek kimsenin ruhu duymaz. Sokaktan adam geçmiyor.
4: İlaç aldın mı?
1: Yok, hiçbir şey bulamadım. Mertcan nasıl?
4: Yanıyor.
1: Canım ya.
6: Şile'de kim var?
2: Bir arkadaşlarının yazdığı.
5: Üç tane çocuk ta Şile'ye kadar nasıl geldiler ya?
6: Yanlarında biri var mı?
2: Ya yok, başlarına bir şey gelse haberimiz olmayacak ya.
5: Samim, bu Mertcan'a ne olmuş?
2: Hastalanmış diyelim.
5: Hay Allah'ım ya.
1: Seyhan, gidiyoruz mu?
7: Nereye?
1: Eve. Ablangil çıktı, çocuklar bulundu, kalıp ne yapacağız?
7: Sağ salim dönsünler.
1: Ya dönerler bebeğim. Allah korusun, kötü bir şey olsa yani haber gelir.
7: Ben bekleyeceğim. Yani sen istiyorsan bekleyebiliriz.
1: İyi, bekleyelim bakalım.
7: Buyurun, çaylar geldi.
6: Heh, onu da canım çekmiş daha. Eline sağlık Feride.
7: Afiyet olsun. İnşallah yakında kendi evimizde denerim. Ablam gelsin, müjdeyi vereceğim.

0: İleriden bir yerden sağa sapacağız.
1: Öyle yazmıyordu.
0: Öyle yazmadı ama öyle olması lazım.
2: Ali, nerelisin sen?
0: Mersin.
1: Mersin'le ama çöle koy yolu bulur.

0: Yiğit, Mertcan iyi değil.
1: Ya sabaha kadar sabredelim.
0: Ateşi çok yüksek. Duşa sokmamız lazım.
1: Duşa mı? Delirdin herhalde. Donuyoruz burada.
0: Biz donuyoruz. Mertcan yanıyor.
1: Ne daha saçmalama.
0: Ya Yiğit, havale mi geçirmesini istiyorsun? Hadi ya.
1: Yavaş.
0: Hadi ablacığım. Hadi. Hadi.
2: Yerim burada engin top oynuyor.
3: Sefir karanlık, nasıl geldiler buraya kadar ya?
2: Aliço, daha çok var mı oğlum?

0: Abi gelmek üzereyiz.
1: Ağlamam bacım, ağlamam Mertcan ya.
2: Ya Eda, çocuk üşütüp iki kat daha hasta olacak.
1: Ya saçmalama Yiğit.
2: Ağlama Mertcan ya. Ya Eda, çocuğun haline bakar mısın?
1: Ya kafan basmıyor mu senin? Ateşini düşürmemiz lazım diyorum.
2: Zatürre olursa ne olacak?
1: Ya Allah'ım, ağlama Mertcan, ağlama, ağlama. Ya.
2: Ben şu an böyle düzgün şöyle...
1: Tamam.
3: Burası değil mi Ali?
0: Burası abi.
1: Burada ışık yok.

0: Ben şifreyi tutarım.
1: E çal bir daha çal.
0: Bunlar bir yere çıkmış olmasın ya.
1: Sami, yanlış bir ev olmasın ha.
2: Burada bir ışık yanıyor ama.
0: Ne?
2: Burada bir ışık yanıyor.
3: Ağlama ablacığım ya. Ağlama Mertcan, ne olur.
0: Tamam Mertcan, tamam ağlama. Gel, gel, gel sarıl bana. Gel abisin bir tanesi. Kim bunlar şimdi? Eda. Eda ciğer.
3: Dayı.
2: Çocuklar iyi misiniz?
1: Mertcan. Sami, çocuk yanıyor. Eda mutfak nerede?
3: Burada.
1: Gel. Ali.
0: Can canım, ne oldu sana ciğerim benim? Siz ne arıyorsunuz burada?
4: Ya sen beni, bizi nasıl buldunuz?
1: Git.
4: Sen haber verdin değil mi?
1: Mertcan'ı doktora götürmemiz gerekiyordu.
4: Ben yokken onlara telefon ettim. Adilsin sen, üçümüzü de sattın.
1: Yiğit, eve dönmek zorundayız. Başka çaremiz yok.
4: Yiğit. Sen onlarla istediğin yere git. Ben hiçbir yere gelmiyorum.
2: Yiğit. Yiğit, oğlum.
4: Bırak beni.
2: Yiğit.
4: Bırak.
2: Yiğit.
4: Niye? İki gün sonra çekip gideceğini görmek için mi?
2: Gitmeyeceğim.
4: Gideceksin.
2: Gitmeyeceğim.
4: Yalan söylüyorsun.
2: Yalan dolan yok. Gitmeyeceğim diyorum sana.
5: Sevim abi, gitmemiz lazım. Mertcan çok kötü.
6: Bak ben hayatımda çok insanı yarı yolda bıraktım. Ama sizi bırakmayacağım. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Onun için inadı bırak, evine dön.
4: Söz ver.
2: Söz.
4: Söz ver.
2: Söz!
4: Söz mü? Söz ulan!

0: cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert de sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimse olur seni.
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Pazar 20'de A1'de.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: kere.
1: Ay bir gören olacak.
0: Olmaz bir öpücük.
1: Ay. Ay sevim. Ay yapma diyorum.
2: Hiç.
3: Utanmıyorsun uyuyan kadın seyretmeye.
2: Yok seyretmiyordum canım. İndim geldim baktım buradasın.
3: Mertcan bırakmadı ya akşam.
2: İyi etmiş. Nasıl düştü mü ateş?
3: Düştü Allah'a şükür düştü.
2: Ya ne korkuttu bizi değil mi?
3: Korkuttu tabii. Samim.

0: Nilay, otursaydın ya. Kahvaltı ederdik.
1: Sami, öyle hemen gevşeme. Dün gece bu çıtırın hatırına kaldım, yoksa aramızda değişen hiçbir şey yok.

0: olacak bu ilaçların.
1: Tabii.
0: İşte sabah kaçta aldıysa akşam yine aynı saatte. Sami, sen beni duyuyor musun?
1: Duyuyorum. Duyuyorum da ben seni nasıl görmemişim Meryem? Nasıl basıp gitmişim? Bir kerecik.
0: Ne bir kerecik?
1: Ufacık yanakta.
0: Sami, ufak bir şey geliyor şimdi ama ha.
1: Güzeller güzeli Meryem.
0: Olmaz Sami.
1: Niye?
0: Olmaz canım yani sokak.

0: Günaydın Ali.
1: Nasıl, iyi mi?
0: İyi, ateş düştü ya.
1: Korkuttu bizi ya.
0: Ya sağ olsun Meliha. Doktor bulmasaydı hala kıvranıyorduk biliyorsun.
1: Vallahi sağlam kadınmış.
0: Meliha, ne diyorsun ya? Eşek olan benim, ben.
1: Niye?
0: Meliha gibi bir kadın bırakıp gidilir mi?
1: Sen de düğün parasını gazinolarda ye, ondan sonra Meliha gibi kadın bırakılır mı?

0: Geçtik bence. Babamızdan korkuyorduk, evlilikten korkuyorduk. Ne demiş şair? Dünyanın rengine kandık. Yoksa bırakıp gider miydik?
1: Gördün rengi. Ama iyi bak, 20 sene sonra yine çıktı karşına.
0: Çıktı da. Şimdi de 3 tane çocuğun ailesi var yine.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Hazır mısın?
1: Geliyorum ya.
0: Tamam.
1: Yiğit. Eve dönmekle Yiğit.
0: Ben dönmedim. Sen üçümüzü de gammazladın.
1: Ya söz verdi. Kalacak işte.
0: Kalsa ne olacak?
1: Ne demek ne olacak?
0: Yine sürünmeyecek miyiz?
1: Ya en azından hep beraber sürünürüz.
0: Bak, ev diye bu fare deliğine geldik. Cebimizde 5 kuruş para yok. Okuldan da almıyoruz. Daha ne olsun?
1: Ya şu dünyada bizi umursayan bir tane insan var. Ya o da olmasaydı?
0: Ya ne güzel. Sen hayal kurmaya devam et Pollyanna.
2: Bu çocuklar ne olacak ya? Abi, söz verdin.
3: Bu dünyada iki tür adam varmış Ali. Bir önce düşünen, bir sonra düşünen. Ben önce bir halt yiyorum, sonra ne yapacağım diye kara kara düşünüyorum.
2: Ne, gideceğim mi?
3: Yok, kalacağım. Kalacağım da ne halt edeceğim?
2: Ne yapacaksın abi, çalışacaksın.
3: Bu devirde çalışan adamı işinden atıyorlar. Ben hayatım gemilerde geçmiş, ben ne garson tanırım, ne patron tanırım.
2: Ben sana yollarım, nasıl da şeyden alacağım.
3: Olmaz öyle şey ya.
2: Ben de kalayım diyeceğim ama.
3: Yok sen gencecik adamsın, sen git gez ya. Git Mallorca, Karayipler, gez dolaş. Benim için de dolaş ha. Ali. Hey Ali diyor.
2: Çay demlendi mi?
4: Yağmur nasıl böyle oluk gibi akıyor? Bu oğlan tutturdu mu sana gelmeyeceğim diye? İnatçı. Samim de tuttu onu kolundan. Dedi ki gitmeyeceğim. Söz mü söz? Söz mü söz?
5: Vallahi helal Samim abi. Oh be. Aa, nihayet her şey yoluna girdi ya. Kenan'ın da annesiyle konuşmuş.
6: Abla bu şimdi mi söylenir?
5: Ne olmuş? E'si tamam demiş.
4: Muazzez.
5: Kayınvalide.
4: Ay imkanı yok. Onun tansiyonu şeker falan fırlamıştır ya.
5: Abla vallahi bak ekmek musaf çarpsın ya. İki gözüm önüme atsın ki.
4: Kız yemin etme.
6: Abla geliyorlar yani.
5: Evet evleniyorsunuz.
6: Evleniyoruz.
5: Aman Adanalı, yandım Adanalı. Geliyor. Kenan'la nasıl? Kenan Muazzez kaynanam.
7: Anne.
8: Söyle oğlum.
7: Hani dün bir şey konuşacaktık ya. Feride ile ilgili. Hayırdır? Ne oldu?
8: Hiç. Öyle birden elim titredi.
7: Niye?
8: Yaşlılık işte. Her gün bir şey çıkıyor be oğlum.
7: Anne.
8: Oğlum. Benim tek vaktim kalmadı. Bir ayağım çukurda. Ben gidiyorum.
7: Gitmiyorsun anacığım, gitmiyorsun. İyisin sen, turp gibisin.
8: Yavrum ama analık hakkım helal olsun sana. Bir dediğimi iki etmedin. Beni hiç kırmadın.
7: Anacığım şimdi niye ağlıyorsun? Bıktım ama ya. Ne zaman Feride desem hep aynı laf.
8: E sen de deme be oğlum.
7: Anacığım bak Feride ile ben...
8: Oğlum dur. Ya yani iyi değilim oğlum. Ben yüzden kalktım ya.
7: Anne.
8: Ay içim bayılıyor, fena oluyor.
7: Anacığım gözünü seveyim bayılma.
8: Ay yetiş kere.
7: Gözünü seveyim bayılma anne. Anne bak Feride ile ben.
8: Gidiyorum ki.
7: Anne. Anne. Bayılsan da bayılsan da biz Feride ile evleniyoruz.
8: Ama.
1: Mertcan da kahvaltı etmedi değil mi?
0: Uyansın bir şeyler yediririz.
1: Şimdi de aç geçirdi.
0: Ciğerim siz de dünyanın bir ucuna gidiyorsunuz. Niye yanınıza yiyecek almıyorsunuz?
9: Ya artık başka bir şey konuşabilir miyiz dayı?
0: Abi. Okul.
9: Harika.
7: Yiğit. Bilin de abicim ya.
0: Bak Yiğit, dün sana bir söz verdim. Ben sözümde duracağım. Kalacağım. Gitmiyorum. Ama

0: Elde avuçta yok.
1: Ya onu biliyoruz.
2: Yiğit.
0: Şimdi bak. Ben bir adım atacağım. Siz bir adım atacaksınız. Okul meselesinde bana yardımcı olacaksınız arkadaşlar.
2: Dayı. Okuldan ayrılmadan olmuyor mu?
0: Olmuyor.
2: Ne zaman?
0: Öbür müdür ne zaman gelin derse o zaman. Tamam. Ama koleji unutun. Oraya erişmek çok zor. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Tamam. Yedi.
2: Tamam. Haydi görüşürüz. Ay Halim, hiç gerek yok. Ben kendim giderim.
3: Ben seni masana kadar bırakacağım.
2: Ay Halim, şurası.
4: Hadi canım, hadi bebeğim. Israr etme, hadi güzelim. Aman Allah aşkına.
5: Selamun aleyküm. Günaydınlar kardeşim.
6: Selamun aleyküm.
5: Kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim herkese. Kolay gelsin.
2: Ne yapıyorsun Halim?
5: Genel bir kontrol yapıyorum. Yarın bir gün evleneceğiz. Millet bilsin. Yanlış fikirlere kapılmasınlar.
2: Ne yanlış fikri Halim?
5: Sen erkekleri tanımıyorsun Seyhan. Bak inanmıyorsa git ablana sor. Bak neler çekiyor yıllardır. Şimdi o adamı tepeliyor.
2: Ay Samim abi mi? Ay Halim, bu genel kontrol Samim abi yüzünden mi?
5: O olsun, etrafındakiler olsun.
2: Ay inanmıyorum ya.
5: Başımızda iş açacaklar Seyhan. Bak ta buradan hissediyorum. Sana o kadar diyeyim. Uzak dur. Kola gelsin. Hadi.
7: Yiğit, ne yapalım? Dünyanın sonu değil ya. Hem bir sürü insan devlet okulunda okuyor.
4: O insanların hangisi üniversiteye giriyor? Hangisi iyi bir şirkette adam gibi bir maaşla çalışıyor? Eda, annemle babam salak değiller. Bizi koleje göndermek için son kuruşlarına kadar harcadılarsa vardır bir bildikleri.
7: İyi de şartlar değişti.
4: Yapma ya.
7: E adam ne yapsın?
4: O yapamıyorsa biz yapacağız.
7: Nasıl?
4: Sana bir daha sır vermem boş boğaz. Bundan sonra ne yapacaksam kendim yapacağım.
7: Of, hadi yürü.
4: Sen git, benim işim var.
7: Ne işi? Yiğit. Ya ben sıkıldım artık Yiğit diye bağırmaktan ya.
0: Al bakayım. Mertcan, bir kaşık kolum. Hadi dayını üzüyorsun bak. Bunu içen ne oluyor biliyor musun?
8: Ne oluyor?
0: Uçuyor oğlum, uçuyor. Öyle değil mi Alço?
9: Tabii, iç bak ne olacak?
8: Uçamam.
0: Uçarsın oğlum, uçarsın. Sen Süpermen nasıl uçuyor biliyor musun? Anası bundan bir kaşık veriyor, hop bizimki havada.
9: Tabii canım.
0: Hadi Süpermen.
10: Ne abi?
0: Sen şu Melia'yı kaptır gel.
10: Niye abi?
0: Onun hırsı bana seni kırmaz.
10: Abi ya.
0: Ya Aliço, hadi be ciğerim ya. İlacın saati geçiyor ya.
10: Oho.
0: Hadi, hadi.
10: Oğlum bak bak. Bir kaşık.
11: Yenge saygılar. İyi günler.
8: Ne oldu? Kaçak şimdi seni mi gönderiyor?
11: Yok, Sam abinin bir günahı yok. Mertcan ilacını içmiyor.
8: Niye?
11: Ya yapmadığımız maymunluk kalmadı ama içmiyor işte, inat etti. Sen bir baksan.
8: İyi hadi.
0: Bak Mertcan, eğer bunu içersen sana gofret alacağım. Dondurma. Çikolata alacağım lan.
8: Ya rüşvet verme çocuğa.
9: Ah, geldi mübarek yüz, vallahi perişan olduk Melih.
8: Ver. Mertcan, aç bakayım ağzını. Mertcan. İç, kırmayayım kafanı. Oh. Aferin. Hah. Hadi sen de al. Bir daha da böyle çere çöpe çağırmayın beni ya.
11: Yenge. Sağ ol. Süper kadın ha.
9: Aferin Bobo.

0: selam. Yiğit yok mu?
1: Yok, işi varmış.
0: Ne işi?
1: Bilmiyorum. Söylemedi beyefendi.
0: Allah Allah.
1: Hadi.
2: İyi günler, buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bir kapı çalın lütfen. Az köpüklü olsun.
2: Bir köpüklü az köpüklü olmaz.
1: Karar verebildiniz mi?
0: Ben bir espresso alacağım.
1: Bir espresso. Başka?
0: Başka ne var?
1: Tatlı olarak cheesecake, havuçlu kek, çikolatalı pasta.
0: Brownie?
1: Çikolatalı pasta var.
0: Brownie yok mu?
1: Yok. Bir espresso veriyorum. Başka bir arzunuz?
0: Bir de şu.
1: İş mi arıyorsun?
0: Yani yakınlarda oturuyorum. Hem kapıda da personel aranıyor diye yazıyor.
1: Aynen. Patron aranıyor yazmıyor.
0: Formu kime vereceğim?
1: Bana sivri zeka.
0: Ha. Peki. Tamam mı? İşi aldın mı? Ne zaman belli olur?
1: Yarın uğra bir sor.
0: Tamam.
3: Yani ben sizin yerinizde olsam ince topuğu tercih ederim.
4: Öyle mi?
3: Hı-hı. Hem daha kadınsı hem de bacağı uzun gösterir. Gerçi sizin ihtiyacınız yok ama.
4: Ay sağ olun. Tamam, ince topuk olsun o zaman.
3: İnce topuk. Hemen geliyor.
5: Nasılsın kocacığım?
3: Feride.
5: Yakında evleniyoruz da.
4: Hayırlı olsun.
5: Sağ ol canım.
3: Canım, bana 2 dakika müsaade eder misin?
5: Kenan, kızma gözümü seveyim. Ne yapayım ya? Düşününce böyle bir iyi hoş oluyor içim. Ne zaman geliyorsunuz?
3: Nereye?
5: Aa, ne demek nereye aşkım? Bize, başka nereye olacak beni istemeye?
3: Pardon hayatım, bir an boş bulundum da.
5: Biliyor musun, ablam inanmıyor geleceğinize.
3: Peki ablaya da mı söyledin?
5: Ay tabii canım, ablama, Seyhan'a, babama.
3: Feride!
5: Tarih belli olsun, hemen arayacağım, hepsine haber vereceğim zaten. Ne zaman geliyorsunuz Kenan?
3: Bilmiyorum hayatım, yakında.
5: Bugün, yarın. Belki yarından da yakın. Ne kadar yakın?
3: Bilmiyorum hayatım, bilmiyorum ama çok yakın. Annem her an arayabilir.
5: Kenan be, evleniyoruz be aşkım.
3: Evleniyoruz.
6: Evet efendim, 10 yıllık garsonluk tecrübem var. Kürüz gemisinde efendim, uluslararası. Efendim? Yok efendim, daha önce lokantada çalışmadım. Gemi de aynı şey, biri gidiyor, biri duruyor. Evet. Anladım. Kriz var, haber vereceksiniz. Peki, oldu. Hayırlı günler, hayırlı günler. Ya şunu aramayacağım desene.
7: Ne oldu abi?
6: Zor işler be abi şu.
7: Niye?
6: Millet işten adam çıkarıyor. Benim gibi yaşlı garson ne yapacaklar hadi?
7: Dur bakalım. Çıkacak bir şeyler.
6: Sen nereye?
7: Acente'ye. Bu Arap Şeyhi'nin gemisine aracılık yapıyorlarmış.
6: Kim? Niyazi?
7: He. Hem senin durumunu anlatırım hem de ben geliyorum derim.
6: Oldu. Selam söyle.
7: Olur.
6: Bana ne arıyorum ben ya?
7: Hadi kaçtım ben.

0: İyi günler Melih Hanım.
1: Ferdi Bey.
0: Efendim Melih Hanım. Efendim bu rezidansla ilgili yeni gelişmeler var. İki dakikanızı alacağım, izin verirseniz.
1: Hayırdır?
2: Yok bir şey. Ali'yi uğurladım.
1: Kapıyı kapa.
2: Yok iyi böyle.
1: Ferdi Bey, isterseniz bunu yukarıda konuşalım ha?
0: Hay hay efendim, hay hay.
3: Hay hay.
4: Seyhan.
1: Efendim müdür bey.
4: Başımıza talih kuşu.

0: Kondu.
1: Ne oldu?
0: Turizmci büyük bir grup yağın yemeğe geliyorlar.
1: Yarın?
0: Evet. Acente sahipleri ve onların yabancı misafirleri. Toplam 10 kişi yemek yiyecek.
1: Harika.
0: Evet. Adamlar servisi beğendi mi? Müşteri beklemek yok. Bütün sezon oteli kapatırlar.
1: Peki personel? Şimdi otelin müşterileri artı misafirler. Biz iyi ağırlayabilecek miyiz müdür bey?
0: İyi düşündün. Sağa sola haber et. Bir gecelik ekstra personel alacağız.
1: Peki efendim.
0: İşini bilen birilerini bul.
1: Tamam.
0: Seyhan, bu iş bizim için çok önemli.
1: Hiç merak etmeyin efendim.
0: Bu ne ya?
1: Elektrik. Sigorta atıp duruyor.
0: Hemen elektrikçiyi çağır. Yani en ufak bir aksaklık istemiyorum.
1: Tamam. Tamam müdür bey, emredersiniz.
2: Şef garson. Şef garson yardımcısı. Yılların tecrübesi var tabii. Tabii. Mutfak. Mutfakta da çalışırım tabii. İşler durdu. Kriz var. Arayacaksınız. Telefon numarası bırakayım kardeşim. Peki, sağ ol kardeşim.

0: Evet.
1: Ne konuşuyor bu iki saat?
0: Samim.
1: Bak hele, seninle aramız tam düzelmiş, iki laf edecek hale gelmişiz. Sen söyle şimdi, bu oluyor mu?
2: Melia Hanım, konuşmamız yarım kaldı.
0: Geliyorum Ferdi Bey.
2: İsterseniz beyefendiyle ben ilgileneyim.
1: Bak bak bak bak, hala konuşuyor bak.
0: Samim.
1: Beni çileden çıkarma. Bu adam bir daha bu eve gelmeyecek.
0: Gelecek.
1: Gelmeyecek.
0: Gelecek.
1: Melia.
0: Akşam bir işiniz var mı Ferdi Bey?
2: Yok Melia Hanım.
1: Lan Ferdi misin, Freddy misin? Ne, seni fena yaparım ha.
2: Hadi.
0: Şöyle bana yemeğe gelin de uzun uzun oturup bir konuşalım ha.
2: Hay hay Melia Hanım, hay hay.
0: Vay vay Ferdi Bey, vay vay.
2: Vay vay.

0: fark abi. Bir ya da iki garson ama ikisinin de tecrübeli olması lazım. Biliyorum, biliyorum. Böyle son dakika ama bizim de ancak haberimiz oldu Tarık abi. Tamam, tamam, tamam. İyi günler. Güzel otel, buyurun.
1: Seyhan, Halim'i ara.
2: Kim?
1: Abla?
2: Seyhan.
1: Samimi olan sinirimden Ferdi Bey'i akşam yemeğine davet etmiş bulundu.
0: Emlakçı Ferdi Bey.
1: Yok, Ferdi Tayfur'u.
2: Seyhan, beni deli etme.
1: Ara Halim'i gelsin.
2: Ne abla şimdi?
0: Yani Halim'le ne ilgisi var?
2: Bak hala
1: duzsuz duzsuz konuşuyor Seyhan'cığım. Yanımızda bir adam olsun diye.
2: Ha canım.
1: Ha, hadi. Hadi Halim'i çağır gelsin canım. Tamam.

0: Bu ne?
1: Problemin cevabı.
0: Oh! Harbiden lan.
2: Sağ ol.
1: Önemli değil.

0: yapıyorsun?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Ya bir şey istemiyorum.
1: Niye takip ediyorsun?
0: Ya takip falan etmiyorum ki.
1: Yapma ya.
0: Allah Allah.
1: Furkan tamam.
2: Rahat bıraksana lan kızı.
0: Ya sen nereden çıktın?
1: Furkan tamam.
2: Bir dakika. Ne istiyorsun sen mahallenin kızından?
0: Ya bir
1: Furkan,
0: şey istemiyorum.
1: Tamam.
0: Sadece evime gidiyorum ben.
2: Allah aşkına.
1: Hangisi senin evi?
0: Bu.
1: Oho.
3: Lan kolej kılığıyla salak mıyız lan biz?
0: Sen ya sayıyı Furkan. Mı verdiler sizi? Be?
4: Kardeşim bela mı sen?
5: Furkan. Furkan. Ne diyorsunuz oğlum? Nedir bu tantana?
2: Mahallenin kızı nasıl diyor bu ya?
0: Ya abi asılmadım.
1: Takip etti Halim abi.
0: Ya saçmalamayın ben burada oturuyorum.
1: Uydurma.
5: Doğru söylüyor. Ha burada.
0: Nasıl ya?
5: Oğlum size hesap verecek çocuk. Allah Allah. Vallahi hepinizi ayağımın altına alırım ha. Hadi koç bir sene bile. Ayça sen de. Furkan rahat bıraksanız oğlum çocuğu. Hadi bakayım hadi.

0: Hepsi.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Aferin sana. Abi ilanlardan bir şey çıktı mı?
2: Yok ya, akşama kadar baktım hani hiçbir ümit yok ya.
3: Dayı, okul işi ne oldu?
2: Taci konuşmuş, tasdiknameyi alıyor öbür okuldan.
4: Bizim okuldan.
2: He. Ondan sonrası zaten bir günlük iş. Hayırlısı. Hadi Ali, yemeğe gelin ya.
0: Anne.
5: Söyle oğlum.
0: Feride ne zaman geleceksiniz diye soruyor.
6: Acelesindeymiş.
0: Anne, kız 4 yıldır bekliyor.
6: Tamam, biz de kaçmıyoruz ya.
0: Anne, bak sen gelmeyeceksen ben gideceğim.
6: Yok tamam, geleceğim de... Önce böyle gelseler de birlikte çay içsek.
0: Niye? Onlar mı beni isteyecek?
6: Tuhafsın yani Kenan, biliyor musun? Bu ne kadar böyle karışık bir şey, bir iş, biliyor musun sen? Ben diyorum ki, yani yabancı değiller. Önce gelsinler, şöyle bir konuşalım karşın. Sonra gider isteriz.
0: Bu kadar.
6: Ne bu kadar?
0: Kabul ettin yani. O zaman ben arayayım hemen Feride'yi.
6: Dur, ne telaş ediyorsun oğlum böyle burada büyüklerim varken?
0: Anne, sonra bak hastayım, iyi değilim yok ama.
6: Yani aşk olsun. 2 günlük kız için sen kır bakalım anacığının kalbini.
0: Gel buraya.
6: Oh, Allah, Allah.

0: Alo. Kıymet benim canım, iyi akşamlar. Benim Muazzez. Ay, iyi değilim valla. Oğlan elden gidiyor be Kıymet. Bir şeyler düşündüm ama. Bakalım sen ne diyeceksin.
1: Mahallenin tevgeleri işte. Temiz yüzlü çocuk ya, oğlanın üstüne yürüyorlar.
2: Yiğit mi?
1: He. Ya ben de dedim hadi koçum dedim, hadi dağılın dedim ya.
2: İyi yapmışsın Halim. Abla, getireyim mi tencereyi, pilavı tabaklara mı koyarız?
3: Aman getir tencere ve yesin gitsin.
2: İyi. Abla sen pişmansın galiba çağırdığını.
1: Ablam hayırdır, evi satıyoruz mu?
3: Yoo.
1: Ne bileyim, sen Ferdi Bey falan filan deyince dedim bu rezidans olayına ikna mı oldun sen?
3: Ama yok be gülüm, ne rezidansı, biz buradayız, gitmiyoruz bir yere.

0: Sen mi abi sofrası?
1: Bak hele bak. Bana inat o kibarcıyı yemeğe çağırıyor eve. Görüyor musun?
0: Hadi abi.
1: Siz yiyin ya. Berça, senin topun nerede?
2: Odamda.
1: Koş getir bak.
0: İstiyorsan gidip yakasına yapışayım.
1: Yok yok, acet yok Ali.
0: Abi gel o zaman yemeğimizi yiyelim. Bak bir tatsızlık çıkacak.
3: Hoş geldin.
0: Hadi abi.

0: Benim anacım da güzel yemek yapardı ama sizinkiler bir başka. Ben hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim vallahi.
1: Analı kızıl alır mısınız biraz?
0: Vallahi hadi biraz alayım. İsmi de güzelmiş. Analı kızlı.
2: Adana yemeklerini seviyorsunuz galiba Ferdi Bey.
0: Vallahi yemeği severim. Ama tabii Melih Hanım'ın eli dokununca bir başka oluyor tabii.
3: Hmm. Abartmayın Ferdi Bey.
1: Yok yok, ablam güzel yemek yapar yani. Mercimek köfte olsun, humus olsun, çiğ köfte olsun ve hatta analı kızlı olsun.
3: Ferdi de tamam.
0: Artık bir dahaki yemeği inşallah hep beraber rezidansta yeriz. Ya rezidans dedim de Melih Hanım, size izah etmek istediğim bazı şeyler var bu konuda. Şimdi...
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
0: Araba. Araba. Oo! Arabam. Ne yapıyorsun birader? İyiyim, sen ne yapıyorsun?
4: Samim ayıptır, ayıp.
0: Ben sana o adam o eve gelmeyecek dedim. Gelirim gelmem sana ne kardeşim, efe misin ya? Efeyim ulan, var mı diyeceğim?
5: Abi ya, hırs çıkacak ya.
0: Abicim sen de kapat şu alarmı.
5: Kapatmaya çalışıyorum ama tık tık tık yaptı zıkkım.
0: Bak ineceğim şimdi aşağı.
5: İn ulan odur meydan hadi.
0: İn aşağı, iniyorum uzak.
5: İn ulan.
0: Hadi in, hadi bakalım.
4: Ferdi Bey.
5: Abi çok güzel, bravo. Adam aşağı iniyor ya.
0: Allah ne arası, ne arası.
1: Ay vallahi çarşı pazar karışacak.
0: Efendim ağda kini boğuyor ya. Hayret bir şey. Seni yaptılar eşkıyalıkını kardeşim.
5: Eşkıyalık yapıyorum lan, var mı diyeceğim.
0: Ya adam affetme kardeşim, ne oluyor sana ne ya?
5: O eve girmeyeceksin bir daha, o kadar adamı...
0: Girerim girmem sana ne lan.
4: Samim!
0: Affetme, gelin
4: bak.
0: Girerim girmem sana ne be.
5: Bana bir girmeyeceksin.
0: Ya ama Melih Hanım bu...
4: Emine!
0: Oh! Ben sana dedim Melih...
4: Bana bir şey diyemezsin Samim. Hadi evine git. Sen o hakkı 20 yıl önce kaybettin. Şimdi evine git. Bir daha da gözüme...

0: Abla. Abla. Hadi okula geç kalacağım.
1: Tamam babacığım. 5 dakika.
2: Seyhan, günaydın.
3: Günaydın.
2: Gelsene.
3: Yok, girmeyeyim. Ben akşam için özür dilemeye geldim.
2: Niye?
3: Halim dün yanlışlıkla vurdu.
2: Yanlışlıkla?
3: Ya, bir kaza oldu. Onun adına ben

0: Özür dilerim, ne olur kusura bakma.
1: İyi, tamam.
2: Seyhan, erkencisin ha?
0: Öyle, işe gidiyorum Samimi abi. He? Akşam önemli misafirler var. Ama benim garsona bakmam lazım.
2: Ha, bak bakalım bak.
0: Tamam, iyi günler o zaman size.
2: Seyhan.
0: Efendim Samimi abi.
2: Sen nereye gidiyorsun ya?
3: Abi, işe gidiyorum dedi ya.
2: Ya sen, Seyhan, Gökdoğan aradığını yerde buldun kızım.
0: Anlamadım.
2: Ben garsonum, dil biliyorum ben. İnternasyonel finger show yapıyorum ben. Ali de keza öyle. Ali şuradan kart getirsene çanağın içinde. Şimdi biz bunda ikimiz gibi de böyle 1000 küveri açıyoruz. 100 kişiyi böyle oynatıyoruz elimizin altında. İki masa bizim için çocuk oyuncağı.
0: Benim gitmem lazım Samim abi.
2: Dur. Buradan numara var.
0: Tamam. Ama önce bir müdürle konuşmam lazım benim.
2: Ciğerim konuş müdüre. De ikisi de number one. Tamam. Bizi söyle yani.
0: Tamam.
2: Hadi canım.
0: Hadi iyi günler.
2: Çao.
3: Abi beni bu işe karıştırma.
1: Niye?
3: Öyle.
2: Ya gel mis gibi iş be kardeşim.
3: Abi boş ver.
2: Ya boş veremem. Meteliğe kurşun atıyoruz. Çocuklara kaç gündür harçlık veremiyorum Ali. Sen gelirsen ikimiz de kazanacağız kardeşim. Ya sen var mısın yok musun onu söyle.
4: Aa, böreğe bak.
2: Aa, bu nereden çıktı? Seyhan ablanız getirdi.
5: Mis gibi kokuyor.
2: Eda kızım sen hemen tabak getir.
0: Tamam.
2: Oturun hadi.
1: İyiymiş bakalım.
2: İyiyim hadi bakalım. Daha okula gideceğiz. Hadi çocuklar kahvaltınızı edin. Aferin.
3: Tamam. Geliyorum.
4: Tabaklar geldi.
2: İyiyim. Bak daha yok başka. Bunu yediniz. Bugün başka yemek yok.
6: Ne istiyorlarmış?
0: Hiçbir şey.
6: Nasıl hiç? Konuşuyordunuz Seyhan gördüm.
0: İşle ilgili konuşuyorduk Ali.
6: He?
0: İşte Ezi. Belki bir geceliğine garsonluk yapacaklar.
6: Samimi abiler. Öteki?
0: Halim.
6: Ya garson arıyorsan bana niye söylemiyorsun Seyhan?
0: Öyle garson değil ya.
6: İstemiyorum. Bende Zebil'le garson var, ben hallederim.
7: Ay Feride, başım çatlayacak.
4: Hep bu namussuzun yüzünden. Burada kablo koy ablam. Efendim. Aa, Muazzez teyze benim. Feride. İyisiniz inşallah. Biz de sizden haber bekliyorduk.
7: Ya atlama kadının üstüne ya.
4: Ne var ya? Tamam.
7: Alo. Ha Muazzez Hanım. İyi sağ olun. Akşamüstü mü? Yani bir işimiz var ama.
0: Ne? Yok.
7: Ha, müsaitiz herhalde. Hı. İyi geliriz. Tamam. Size de iyi günler.
4: Ne diyor?
7: Akşamüstü çaya bekliyor.
4: Ablam benim canım ya.
7: Ya Feride, bunlar seni istemeye gelmeyecekler mi? Yani biz niye onların ayağına gidiyoruz?
4: Doğru. Aman boş ver ya, evlenince unutulur ablam.
8: Vallahi üzüldüm Samim Bey. İkisini de çocukluktan beri tanıyoruz. Özellikle Eda. Çok başarılı öğrencimiz.
2: Ben de çok üzüldüm Müdür Bey.
8: Diğer okulda görüştünüz mü?
2: Görüştük oradan. Sadece işte tasdikname istiyorlar.
8: Tamam. Yarın gelin vereyim.
2: Sağ ol.
0: Eda gel istersen son bir kez kamera hocayla konuşalım ha.
9: Ya yok zaten müdür bırakmaz. Kesin bir çözüm bulacak ya.
0: Kesin.
9: Ne diyor?
2: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Tasdiknameyi veriyoruz. Yarın öbür okula kayıt yaptırıyoruz.
9: Kesin mi?
2: Kesin.

0: Ne bu ya? Açık şekil düzen ver kendine. Evladım bu örtüyü doğru düz yıkasanız ya. Hemen. Leke meke kalmasın.
1: Hemen hallediyoruz.
0: Seyhan. Garson buldun mu?
1: Garson ben birkaç yeri aradım müdür bey ama son dakika herkesin işi var.
0: Misafirler akşama geliyor Seyhan.
1: Yani bir ihtimal var ama.
0: Neymiş?
1: Nişanlım Halim. Mahallede kuru fasulyeci dükkanı var.
0: Kuru fasulyeci olmaz. Holding sahipleri, yabancı müşteriler.

0: İblen yok mu?
1: Yani var.
0: İyi tamam, ne konuşuyoruz? Çağır gelsin.
1: Tamam, hemen arıyorum.
0: İyi hadi.
2: Efendim Seyhan? He? Nasıl? Yapma ya. Ey, sağ ol, sağ ol canım ciğerim. Sağ ol, bir tanem benim. Sağ ol. Aldık işi Ali.
3: Aldık mı?
2: Aldık.
4: Oh be, ne işi?
2: Garsonluk işi. Mertcan, canım ciğerim, kurtulduk Mertcan'ım benim.
3: Abi, bir gece dediler.
5: Öyle bir sanma, abini görsünler. Nasıl işin erbabı bir anlasınlar, bir daha bizi bırakmazlar ciğerim benim.
3: Şişt, bak bu doğru.
2: Çak ulan Mertcan.
4: Çak.
5: Ali hadi.
0: Ne hadi?
5: Kaç haftadır yatıyoruz, antrenman yapacağız.
0: Antrenman mı? Ne antrenmanı?
5: Şişt, hadi. Şişt, sen de git, en güzel kıyafetlerini giy, çabuk gel buraya.
4: Niye?
5: Ulan soru sorma, hadi yürü. Şişt. Çok heyecanlı.
6: Bizim zamanımızda böyle miydi kıymet? Çocuk dediğin hiç anasının babasının sözünden çıkar mıydı?
7: Ay mümkün mü canım? Yani şununla evleneceksin dediler mi? Bitti.
6: Oh nerede şimdi öyle hayırlı evlat? Vallahi beni mecbur ediyor kıymet.
7: Doğru.
6: İçim sızlıyor ama yapacağım. Onun iyiliği için.
8: Ablam şu oluversin de ne dersin? Feride o çok gösterişli bir şey ya. Şöyle daha az gösterişli bir şeyse.
4: Olsun abla. Ha? Bu defa da gösterişli oluversin.
8: Tamam oluversin. Şimdi şu tepsiyi alacağız. Yarım kilo yuvarlak olanlardan.
4: Bir.
8: Feride öksüz mü doyuracaksın? Bir. Kardeşim siz bakmayın ona. Yarım kilo şu tepsiye yuvarlak olanlardan.
2: Tamam.
5: Efendim Mertcan Bey, bonfile antrikot ne arzu ederdiniz?
4: Köfte.
0: Efendim antrikot mu dediniz?
5: Mükemmel bir seçim. Bir porsiyon antrikot. Etiniz nasıl pişsin efendim? Orta, az, çok?
4: Çok pişsin.
5: Derhal efendim. Mertcan Bey, buyurun efendim. Antrikotunuz. Kış kış kış. Karabiberiniz. Bon appétit. Enjoy.
4: Ne dedin?
5: Ezde bize konuşuyor.
0: Afiyet olsun.
5: Mertcan, ciğerim. Mis gibi et duruyor orada, yemiyorsun. Beyefendi, Mertcan Bey, etiniz iyi pişmiş mi acaba?
4: Çok güzel olmuş.
5: Merci beaucoup.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dünkü iş başvurusu için geldim de, işe alındın mı?
1: Müdüre işe ihtiyacın olduğunu söyledim. Kendini müşteri sanmaktan vazgeçersen başlayabilirsin.
0: Ne zaman?
1: Yarın.
0: Süper. Peki niye?
1: Ne niye?
0: Niye bana böyle bir iyilik yapıyorsun?
1: Çünkü yanlış anlaşılma için özür dilerim. Samim abinin yeğeni olduğunu bilmiyordum.
0: Hadi ya. Vay be. Dayım ilk defa işe yaradı. Sağ ol. O zaman ben yarın işe başlıyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: Hesabınız ödendi.
1: Nasıl?
0: Hesabınız yok.
2: Sağ ol.
1: Ne sağ olu?
2: Ya dün ödevime yardım ettin ya işte.
1: Sen de bana hava mı atıyorsun yani?
2: Hayır ya. Ha,
1: burada böyle oluyor işler, öyle mi?
2: Hayır canım, ne alakası?
3: Sen de soruyorsun, cevabını dinlemiyorsun ha.

0: İyidir. Nereden?
1: Boş ver.
0: Ne oluyor, çok mutlusun?
1: Ya yok bir şey.
0: Var mısın? Var.
2: Ya iyiyim, uzatma.
3: Aa, bu olmadı işte. Bu olmadı.

0: yaptım oğlum. Yanına böyle tuzlu bir şeyler alıp geliyorum ben.
1: Anne, Feride'ler gelmek üzere. Sen bekle, ben alır
0: gelirim. Aman sen ne alacağını bilemezsin oğlum. Ben hallederim.
1: Anne bak, gelecekler. Çabuk ol, tamam mı?
0: Tamam.

0: Merhaba.
1: Annen gönderdi. Çay demlemeyi unutmuş da.
0: Yok, ben koyarım, sağ ol.
1: Çay ne taraftaydı?
0: Sen bulamazsın şimdi.
1: Bulurum.
0: Ya hayır, misafiri gelecek.
1: E biliyorum zaten, o yüzden geldim, ayıp olmasın diye.
0: Vallahi al başına belayı ya.
2: Aa bak, bu Küba, bu Malezya, bunu da var ya bak. İlk çıktığım kruz gemisinden verdiler. Bak ne yazıyor? Black Pearl. Bu garsonların nişanı gibi. Siyah inci.
3: Bakabilir miyim?
2: Tabii tabii. Bak bak. Beğendin mi?
3: Evet.
2: Lan hepsi büyüyünce senin de olacak, biliyor musun can canım?
4: Büyüyünce.
2: Ya aslanım benim. Canım benim.
4: Eda ile Yiğit de çok sevinecek.
2: Sevinirler tabii ya. Dayıları çalışacak, para kazanacak.
3: Ali abim de mi otelde çalışacak?
4: Yok. Ben birkaç güne kadar gidiyorum.
3: Nereye?
4: Gemiye.
2: Lan gemiye gidip de turistler mi kuracak? Çalışıp geri dönecek. Baktım. Mertcan, sakın bir şey söyleme. Bak sürprizi ben vereceğim ha.
3: Tamam.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Canım ciğerim.
5: Merhaba.
3: Dayımın sürprizi var.
2: Lan Can.
4: Ne oldu?
2: Yok bir şey yok.
3: İş buldum.
1: Dayı iş mi buldun?
2: Oğlum Can sürprizi bozdum diye.
1: Ne işi?
2: Ya şey.
0: Seyhan'ın otelinde.
2: Metrotel olarak işte böyle şef garsonun dahil edersin. Ya iş bulduk, para kazanacağız. Güzel güzel harçlıkları vereceğiz, sevinmiyor musunuz?
1: Yok sevindik.
3: Hem de çok.
0: Ha şöyle.
2: Kurtulduk.
1: Abla be, az mı oldu bu çiçek, ne dersin?
6: Ormana götürüyoruz Feride, önümü göremiyorum. Daha ne alacaktık ya?
1: Ne bileyim, daha zengin bir aranjman falan.
6: Ay Feride, hadi.

0: Ama şimdi gidebilirsin.
1: Aa, niye?
0: Sabah, kusura bakma ama... Yani şimdi misafirler gelmek üzere, anladın mı? Senin de buradan gitmen gerekiyor. Yani şimdi Feride senle beni bir ara... Geldiler.
1: Ay yok canım, annendir.
2: Yahu sen benimle dalga mı geçiyorsun?

0: Allah'ım sen bana yardım et ya.
1: Feride, oyun mu oynuyor bunlar bizimle ev kapı duva?
2: Yok ablam, gelir birazdan. Ay nerede kaldın Kenancığım, ağaç olduk ya.
0: Çay demliyordum da, hoş geldiniz. Buyurun buyurun.
2: Kenancığım misafir mi var?
0: Yok.
2: Ayakkabılar kimin?
0: Ha, annemin ayakkabıları.

0: Niye? Muazzez Hanım yok mu?
1: Hastaneye kadar gitti, şimdi gelir. Ev boş, ev boş, biz bizeyiz.
0: Ay şu çiçekleri vazoya koyayım da soğumasınlar.
1: Ben koyarım hayatım. Sen zahmet etme.
0: İyi.
1: Buyurun.
2: Seyhan anlatmıştır. Akşamki misafirlerimiz acenta sahipleri. Servisten memnun kalırlarsa bizi müşteri gönderecekler.
3: Tabii tabii, inşallah inşallah.
2: Şef garsonumuz Kasım. Otelimizin emektarı. Akşam ona yardım edeceksiniz. Gelenler arasında yabancı misafirler var.
3: Siz o konuda hiç merak etmeyin efendim. Biz Ali ile 3-4-5 dili sular seller gibi konuşuyoruz müdür bey.
4: Yani servis yapacak kadar.
3: Tabii servis, sohbet, hepsi 10 numara.
2: İnşallah. Şu işi bir alalım. Prim, iş, hepinizi memnun edeceğim. Söz.
3: İnşallah, hadi.
2: Kolay gelsin.
3: Sağ olsun.
5: Usta, sen buralardan değilsin galiba.
3: Yok, gemilerde çalıştım. Kruz gemilerinde. Şef garson olarak.
5: Peki gemiye dönüş ne zaman?
3: Yok, belli değil daha. Bakalım, kısmet. Belki de burada kalırız.
4: Hadi sen bana.
0: Bırak ben içeri gideyim.
6: Kızım saçmalama. Ortalığı ayağa mı kaldıracaksın sen ya?
0: Burada görürse ne olacak?
6: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah'ım bana sabır ver ya.
0: Yok, ben içeri gideceğim.
6: Rahat olun, nereye gidiyorsun sen, nereye?
0: Takıldı yine seninki. Yok bir şey abla, gelir şimdi. Hayır Muazzez de yok. Bunlar dalga mı geçiyor bizimle, ben anlamadım ki.
7: Ay aşk olsun be abla. Yani sen de fırsatını buldukça Kenan'a laf sokuyorsun ya. Gözünü seveyim, vaza bulamamıştır.
6: Bana bak, burada kalıyorsun, Feride gidene kadar da çıkmıyorsun. Anlaşıldı mı? Hmm. Çıt çıkmayacak, çıt.
7: Ay tamam be. Basıldık. Kenan?
1: Feride?
7: Basıldık mı?
1: Feride.
7: Kenan, hani evde kimse yoktu?
1: Feride, yemin ediyorum yalnızdım. Hay şey, çay demlemeye gelmiş.
7: Ne çayı Kenan?
1: Feride bak, 2 dakika müsaade edersen her şeyi anlatacağım.
7: Daha ne anlatacaksın ki?
1: Feride. Feride bir saniye.
0: Feride gülüm ne oldu?
7: Yazıklar olsun sana.
0: Ah sabah.
1: Feride bak, yemin ederim.
7: Yemin memin etme Kenan. Göreceğimi gördüm ben.
1: Feride.
0: Sana yazıklar olsun. Bu da yılık.
1: Melih abla. Feride. Melih abla. Feride. Melih abla.

0: Ya Taceddin, benim ciğerim. Ya çocukları bıraktım da şimdi ya, iş bulduk işi. Ya kurtulduk Taceddin ya. Diyorum eve gidip diyorum bir çocuklara bir baksan ya. He? Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Sağ ol canım. Hadi görüşürüz Taceddin.
1: Müzikler kullanıldı. Mısırlar hazırlandı orada. Müzik tamam. Örtüler kullanıldı. Masa örtüsü hazırlandı. Müzik de tamam.
2: Müzikte sorun var.
3: Nerede? Ne sorun? Ben hallettim müziği ama şimdi...
2: Yok. Tamam şey... Ne bittiler?
3: Ne bileyim bir aksilik çıkacak diyordum kopuyor.
2: Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etme.
3: Olacak değil mi?
4: Misafirler yola çıkmış. Hazır mısınız?
5: Hazırız müdürüm.
4: Seyahat kıyafetlerinizi giyecek yerinizi göstersin. Hadi bakalım, göreyim sizi.
5: Hadi Ali çok.
3: Aşağıda.
5: Hadi, bismillah.
6: Feride, ya bırak açayım konuşayım şununla.
7: Hayır açma abla.
6: Ah gülüm ya, ah gülüm ya.
7: Abla nasıl yaptı bana bunu ya? Hem de o yıllık sabahla.
6: Allah'ından bulsun inşallah. Bak cepten bulamadı. Elden arıyor namussuz gördün mü?
7: Açma abla.
6: Ya bu sefer konuşacağım Feride.
7: Abla açma.
6: Konuşacağım bu sefer. Bana bak sen ne utanma
8: bir adamsın ya. Sen ne ahlaksız ne cibiliyetsiz bir adam çıktın ya.
7: Olacak.
9: Canım ablam benim ben Halim. Aha ne oldu benimle şifreli mi konuşuyorsun?
6: Halim?
7: Ne Halim'i be? Kenan!
6: Dur iki dakika!
8: Halim anacım ne olur kusuruma bakma ya ben seni Kenan sanmıştım.
9: Hay Allah'cım tamam şimdi
2: ne oldu desene ya ben de diyorum ablam niye hökürüyor böyle? Ne oldu hayırdır neden hökürdü?
6: Aman çok uzun hikaye vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim.
9: İyi peki tamam. Seyhan yakınlarda mı?